0: Aramızda hepimiz birbirimize aile gibi davranırız. Bu yüzden çok sayıda büyük babamız, çok sayıda teyzemiz ve amcamız var. Ve herkes kuzenimizdir.
1: Çok temiz bir atış yaptı.
2: Gerçekten mi?
1: Patika başına geri döndük. Ve onlar bizi bekliyorlardı. Onları görmek çok güzeldi.
0: Evet, yolun yarısına kadar gelip bizimle buluştuğunuz için evet. Minnettarım sizi.
3: Pekala, şunu boşaltmalıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, evet, bunu herkese götürmemiz gerekiyor. Hadi bakalım, bu biraz ağır. Bir elin kamyonda olsun, gidiyor.
1: Pekala.
4: 270 kilogram ağırlığındaki sezonun ilk sığını tüm kabileyi birkaç hafta boyunca besleyecek. Ancak bu sadece bir başlangıç.
3: Kaburga var mı? Kaburga en sevdiğimdir.
0: Biliyorum. Şanslısın, senin için iki setimiz var.
4: Görevli avcılar olarak tüm kış boyunca yetecek kadar eti getirmek için ormana geri dönecekler.
2: Başarılı bir av için tebrik edilmelisiniz.
0: Hadi. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi yola koyuluyoruz.
2: Güzel, teşekkür ederim.
3: Pekala. Sizi seviyorum çocuklar.
1: Ben de sizi
0: önerinde
1: seviyorum.
0: Uzun bir yol var ve bizim kampa dönmek için acımasız bir yolumuz var. Ama av orada.
1: Gidip kendimize bir av bulalım.
0: Evet.
5: Tobacco Route Dağları, Montana.
4: Dağlara alacakaranlık çökerken Jake nihayet sürüsüne yetişiyor.
6: Tamam, neler döndüğünü tam çözemedim ama şu tepenin hemen üzerindeler. Vay, şuradaki ağacın orada fena bağırıyor. Trixie de o ağaca doğru iz sürüyor. Sanırım dağ aslanı tam burada bir yerde. Belli ki onu yakaladılar. Şu an ortalığı resmen inletiyorlar. Lefty de ağacın dibinde coşmaya başladı. Havlama tonundan belli oluyor. Gördüğü şeyden kesinlikle emin ve tamamen oraya kilitlenmiş. Yaşlı köpekler geride kaldı. Az önce onlara bir göz attım ve vay, tam şuraya kilitlenmiş durumda. Şu ağacın altına kadar gidip burada ne olduğuna bir bakmam gerekiyor. Bu kabusun rüyaya dönüşmesi gibi bir şey. İşte orada. Köpekler tam odak halinde. Tam düşündüğüm gibi. Güzel genç bir dişi. Küçük bir dağ aslanı. Vadiye inmeye çalışmasına hiç şaşırmadım. Bunun gibi genç dağ aslanları avcılıkta çok da iyi değildir. Bu yüzden vadiye inip kolay avları tercih ederler. İsteyeceğimiz son şey onların aşağıdaki hayvan sürülerine karışması ve çiftçilerle uğraşmasıdır. Herkes yorgun ve şu köpekleri eve götürmemiz gerekiyor. Lanet olsun. Bak, dağ aslanı kaçıyor. Lanet olsun, dağ aslanı atladı.
4: Tobacco Roots'un tepelerinde...
6: Lanet olsun, dağ aslanı atladı.
4: Kovalamaca tekrar başlıyor.
6: Biliyorsunuz, o aslan bu genç köpeklerle burun buruna geldiğinde iki şeyden biri olacak. Ya aslan o köpeklerden kaçacak ya da arkasını dönüp dövüşmeye başlayacak. En son isteyeceğim şey bir yavrunun orada hırpalanması. Yavrular hemen peşinde.
4: Karanlık çökerken Jake'in avı durdurmak için bir saatten az vakti kaldı.
6: Hadi ama.
4: Eğer kovalamaca geceye sarkarsa genç ekibinin yetenekli bir gece avcısına karşı hiç şansı olmayacak.
6: Hadi. Tamam. Yüce Tanrım, ödüm koptu. Bir an kapışacaklar sandım. Sanırım tam burada ağaca kıstırmışlar. Ama o an çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Aferin kızıma, vay! Aa, tanrım. Yaşlı köpeklerden birkaçı izi kaçırıp ilerlemiş. Tam vaya bağıracaktım ki... Kafamı kaldırıp şu ağacın tepesine bir baktım, dağ aslanı orada duruyor. Bu genç köpek izi yakaladı. Yaşlılarsa üstünden geçip gitmiş. Bizim emektar vay kesinlikle dağ aslanının yukarı çıktığını görmüş. Çünkü oraya kilitlendi. Bayağı da yukarı kaçmış. Yani bu köpeklerin şakası olmadığını anlamış olmalı. Tanrım, her şey çok hızlı oldu. Aferin vay vay!
4: Genç köpekler dağdaki en deneyimsiz avcılar olabilir. Ancak az önce bu işi yapabileceklerini kanıtladılar.
6: Bizim ufaklık Vayvay'ı görmek çok güzel bir manzara. Ağacın dibinde resmen döktürüyor. Aslında ne yaptığını o da bilmiyor ama şu an oturup onu izlediğimde sanki ne yaptığını biliyormuş gibi görünüyor. Aferin kızıma. Aferin sana. Harikasın Trapper. Bu kesinlikle bu köpekler için doğru yönde atılmış harika bir adım. Bu dağ aslanı bugün onları resmen canından bezdirdi. Ama nihayet bu yarışın sonunda bir dağ aslanı görmek iyi bir yavru eğitimi oldu. Aynı kardeşi Clutch gibi olacak. Doldurması gereken çok büyük boşluklar var. Ama ilk dağ aslanı için daha iyisini isteyemezdim. Pekala, bence dağ aslanı için bu kadar yeterli. Hey, hadi gidelim. Trixie, hadi vay, hadi. Bugün bu köpekler harika iş çıkardı ama annelerinden yeni ayrılan bu genç dağ aslanları yüzünden bu yıl epey yoğun geçecek.
5: Sawtooth Dağları, Idaho.
4: Sawtooth Dağları'nda
7: zıpla.
4: Kid ve Harry bugünkü büyük avda elde ettikleri yüzlerce kiloluk bizon etini eve götürmek için ormanın derinliklerine aşıyorlar.
7: İşte böyle.
8: Aferin Cutter.
7: Aferin oğlum.
4: Ancak avı taşımak demek, sırtında devasa yükler olan bir at sürüsüyle buz kesmiş derelerden oluşan zorlu bir parkurda savaşmak demek.
8: Dur Cem, bekle, bekle. Ağır ol tatlım.
7: Sağ tarafa doğru biraz derin ve dalgalı. Hadi ben iyisin dostum.
4: Dondurucu suda hayvanların ayaklarının altındaki kayaları hissetmesi ve sert dip akıntılarıyla savaşması daha zordur. Özellikle de sürünün en yeni üyesi için.
7: Cem yüzüyor, katır çıldırdı. Umarım bu sonuncusudur.
8: Yine de şu dalgalı yerler oldukça derin görünüyor.
7: Ağır ol evlat.
8: Yavaş şu kıyıya dikkat et git, orası hemen derinleşiyor.
7: Oh, kaydı.
8: Lanet olsun.
7: Olamaz Harry, yük gidiyor. Katırı kaybediyorum. Katır ona bağlı.
8: Ne oluyor?
7: Harry, katır eğere bağlı. Atını bırak, ben onu yakalarım.
8: Lanet olsun.
7: Sakin ol tatlım. Harry iyi misin? Sakin ol canım. Yükü aldın mı?
8: Bir kısmını. Etin bir tarafı ve kafatası yok. Hiçbirini göremiyorum.
4: Dağ adamlarında gelecek bölümde.
6: Aman tanrım. Vay canına, bu dev bir dağ aslanı. Olamaz, dağ aslanı atlıyor. Hey hey hey.
9: Benim için burası keşfedilmemiş bir bölge. Yanımda birkaç tuzak getirdim ve umarım aç kalmam. Vay canına, bir tanesi tam orada.
0: Bu tehlikeli bir durum.
1: Ah anne, sanırım çalılıklardan çıktığını görüyorum.
0: Ha, evet, evet. Tamam Eli, hazır olunca ateş et.
8: Kit!
7: Olamaz, boynuna kadar ıslanmışsın. Hemen bir ateş yakayım.
8: Evet, soğuk içime işledi.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun da 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Vay canına! İşte dağların kralı tam karşımızda. Eyvah, aşağı atlıyor. Hey! Hey! Hey!
3: Burası benim için bilinmeyen bir yer. Her yerde kaya var. Mayın tarlası gibi. Tam şurada bir tane var.
4: Tahtada herhangi bir çatıdı var mı diye sesini dinledim. Çok uğraştık onun için. Umarım kırılmaz veya çatlamaz.
5: Anne, çalıların arasından çıkıyor galiba.
6: Evet, evet. Hadi Eli, hazır olunca ateş et.
3: Tarlası gibi. Tam şurada bir tane var.
4: Tahtada herhangi bir çatıdı var mı diye sesini dinledim. Çok uğraştık onun için. Umarım kırılmaz veya çatlamaz.
5: Anne, çalıların arasından çıkıyor galiba.
6: Evet, evet.

0: Katır ete bağlı.
1: Ne olacak şimdi?
0: Harry, katır ete bağlı. İpi kes. İn attan. Dayan tatlım. Harry, iyi misin?
2: Kid ve Harry Yuren 340 kilo bizon eti taşıyor.
0: Eti kurtardın mı?
1: Birazını.
2: Ve büyük bir miktarını nehre kaptırdılar.
1: Bizonun kafasını göremiyorum.
0: Katır iyi mi Harry? Kötü düştü.
1: Evet, katır iyi sanırım. Sudan çıkınca anlarım.
0: Sen çok kötü ıslandın.
1: Evet, üşümeye başladım.
0: Hemen ateş yakayım.
2: Ve Harry hipoterminin ilk belirtileri başlamadan önce soyunmak ve ısınmak zorunda.
0: Çılgınca bir şey yaşadık. Ben ateşi ağırlıyorum. Bir süre burada durabiliriz.
2: O karmaşada bizon eti sarılı bir paket katırdan düştü.
1: Bir budunu ve kafasını kaybettik. Buduyla beraber kaburgalar da gitmiş.
0: Olamaz.
2: But ve kafa akıntıya kapıldıysa bir daha bulamayabilirler.
1: Katırdan düştüğü yerde olmalı.
2: Et ne kadar suda kalırsa bozulma şansı o kadar yüksek.
0: Yaklaşık 30 kilo güzel et gitti.
2: Hayvanın kafası ve boynuzları $300 daha değerli.
0: Eğer kafasını bulabilirsek çok para eder.
2: Ama sıfırın altındaki sıcaklıkta Harry tam kuruyana kadar hiçbir yere gidemez.
0: Kış vakti nehir geçmenin çok riskleri var. Şu an bu soğukta ıslanırsanız çok çabuk hipotermi yaşarsınız. Ama kuruyup kuru giysiler giyerek yürümeye başlarsanız bir şey olmaz. Harry'i ateşin başında oturtup kurutmalıyız.
2: Alaska Sıra Dağları, Alaska. Orta Alaska'nın bozulmamış güzelliğinin ortasında bu ufak av kampı Martha ve kızı Ellie'yi 3 haftadan fazladır misafir ediyor. Anne kız yaşlıları kış boyunca beslemek için et peşinde koşuyor.
3: Bu sabah sana ufak bir sürprizim var. Bugün Ellie'nin doğum günü. Bu yıl 12 yaşına giriyor. Bu önemli bir şey. Güzel bir durum. Ellie artık küçük bir kız değil yani. Bu çok özel bir hediye.
2: Ellie, Alaska'nın en eski iki yerli halkı olan Athabaskların ve Lingitlerin torunu.
3: Bu bilezik Lingit halkının Kartal klanını temsil ediyor. Bunu gururla tak.
2: Geyik avı sezonunun bitmesine sadece bir hafta var.
4: İz sürmeye gidelim.
3: Evet.
2: Ve köye geri dönmeden önce 450 kilo daha et avlamayı umuyorlar.
3: Ellie'nin doğum günü ama bana ihtiyacı olan çok insan var. Astın mı?
4: Evet.
3: Bugün bataklık alanlara gidelim diyorum. Orada güzel yeşillikler var. Baksana.
4: Çok geyik vardır.
3: Evet, vardır vardır.
4: Doğum günü şansı belki.
3: Doğru. Hadi gidelim artık. Umarım bugün bir şey görürüz.
2: Veil Adası. Alaska'nın güney sahilinin açığında çetin Kodiak takım adaları batıya, Alaska Yarımadası'na doğru uzanır ve Mike Hortzman'ın kışı geçirmek için acil ihtiyaç duyduğu yabani hayvanlarla doludur.
5: Burası benim için bilinmeyen bir yer. Daha önce hiç gelmedim buraya.
2: Whale Adası Mike'ın çiftliğine 40 kilometre uzakta.
5: Burası gerçekten güzel bir yer. Benim yaşadığım yerden çok farklı. Çok ağaç var. Çok kayalık yamaç var.
2: Burası çok sayıdaki göletleri ve dereleriyle, daha da önemlisi oralarda yaşayan çok sayıdaki av kuşlarıyla ve kürklü hayvanlarıyla biliniyor.
5: Burada ördek olmalı. Kunduz, susamuru ve tilki konusunda birçok imkan olmalı. Her şeye hazır olmak istediğim için yanımda birkaç tuzak getirdim. Aç dönmeyeceğimi umuyorum.
2: Bu gezi

0: Son şans. Haftalar boyu süren geyik avı başarısızlıkla son buldu.
1: Bunu bulmak istemiyorum. Kıştan ötürü ölmüş. Daha önce baktığım haritaya göre buranın diğer tarafında birkaç gölet ve birkaç bataklık bulunuyor. Tekneyi sahile çekmeyi ve oraya gidip tuzak kurarak avlanmayı umuyordum ama gördüğünüz gibi sahil çok kayalık ve çok dik. Diğer tarafa geçmek için başka bir yol bulabilir miyim diye haritaya bakacağım. Belki bulabilirim.
0: Mike'ın suda ve karada rahat yol alabilen yeni amfibi teknesinin bir avantajı olacak. Fakat karaya çıkabilmesi için yanaşabileceği bir kıyı bulmalı.
1: Şu köşede diğer taraftaki göletlere geçmeme imkan verecek bir kara parçası var sanki. Yoksa okyanusa doğru geri dönmem gerekiyor.
0: Harita ilerideki bölgeyi umut vadedici gösterse de sahile bu kadar yakın ilerlemek daha fazla dikkat gerektiriyor.
1: Burası öyle bir yer ki elimde derinlik ölçer gibi bir teknoloji olmasına rağmen buradaki kaya yığınları sinsi olabilir. Gördüğünüz gibi dört tarafım kayalık. O yüzden başım derde girmesin diye çok dikkatli olmak zorundayım. Burada yeterli derinlik yok. Kayaların 120 santime, hatta 90 santime ulaştığını görebiliyorum. Solumdaki kayalar çok sığ. Devamı da var. Her yerde kaya var, mayın tarlası gibi. Tam şurada bir tane var.
0: Mike tehlikeli sulardan geçiyor.
1: Az önce teknenin sol ön tarafıyla bir kayaya çarptım.
0: Sahile yaklaşırken mayın tarlası gibi kayalardan sakınmaya çalışıyor.
1: Burada mahsur kalmayı gerçekten istemiyorum.
0: Neyse ki pervanesi hasar görmedi. Ama Mike bu uyarıyı dikkate aldı.
1: Şansımı zorlamak yerine motoru kaldıracağım ve tekneyi çubukla iteceğim. Kayaları görebiliyorsunuz. Pervanemi çarpabileceğim kayalar var. Buraya geçebilirsem motorumu tekrar indirebilirim. Geçecek gibiyim. Bakalım ne olacak. Biraz dikkatli olmam gerekiyor. Motoru biraz indirelim. Bakalım işe yarayacak mı? Derinlik 1,5 metre ya da 1,80 görünüyor. Sanırım geçtim, becerdim. Şimdi o geçişi bulmaya ve gösteriyi başlatmaya çalışacağım.
0: O kara parçası yüksek gelgitte bile açık denizle içlerdeki suları birbirinden ayırıyor. Üç tekerle orayı geçmek, Mike'a peşinde olduğu o av alanlarına ulaşma konusunda saatler kazandırıyor.
1: Tamam, başlıyoruz. Aldığım yeni teknede hidrolikleri çalıştırıp tekerleri döndüren bir motor var. Teknenin tekerlekli olması geçmişte ulaşamadığım bölgelere ulaşmama imkan veriyor ve hayatımı çok daha kolay kılıyor. Bana yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. İşim kolaylaştı. Sorun yaşıyoruz. Havada asılı kaldım.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
0: Sawtooth Dağları'nda Harry, Birch Deresi'nin buzlu sularına kazara düştükten sonra kendini kuruturken...
3: Harry, şurada bir şey var sanki.
0: Kid, içinde taze et bulunan çantanın yerini buldu.
3: En derin yerin dibine çökmüş. Kancayla çıkarabilirim.
0: Kid ıslanma riskini göze alamaz. O yüzden işi görmesi için doğaçlama bir alet yapacak.
3: İpi dolayabileceğim bir kanca yapıyorum. Bu ucu tam yuvarlak şekilde oyuyorum ve ip bağlayacağım. Buraya ip bağlayacağım. Çekerken takılacak. Ucu sopaya bağlı olacak ve çekmeme yarayacak. Burası saplanacak, torbaya saplanacak, takılacak ve burada duracak. Planım bu.
0: Kit at sırtında manevra yapabilmek için oyduğu kancayı sopaya bağlıyor.
4: Böyle oldu bence.
3: İş görür.
4: Görebiliyor musun Kit?
3: Görebiliyorum. İki defa dokunabildim. Kancaya taktıramıyorum hala. Hop! Yakaladım.
4: Tamam, çekmeye başlıyorum. Orada bir şeye takıldı.
3: Aa, büyük bir kaya. Kanca hala takılı. Kaldırmaya çalışayım, bekle. Kaçırdım.
4: Korkma, kaçmamış.
3: Su çekmiş.
0: 27 kilodan fazla kaliteli bizon eti ıslandı. Çiftliğe dönmek ve et bozulmadan önce onu işlemek daha da acil oldu. Fakat çok önemli bir şey hala kayıp.
4: Şimdi kafasını bulmalıyız.
3: Evet, ben aşağı doğru gidip bulmaya çalışacağım. Hop! Gördüm. Çok derinde değil.
0: Kafa yüzeyin hemen altında duruyor. Ve kardeşler çobanlık becerileriyle onu yakalamaya çalışıyorlar.
3: Ben sopayla kaldırmaya çalışıp boynuzu yukarı çıkarayım. Sen de kement at. Hadi. Yakala. Yakala. Ah, ıskaladın.
4: Buz kırılıyor.
3: Yakala boynuzu.
2: Tobacco Dağları, Montana.
0: Montana'daki hassas bir hayvan çiftliğine sadece 1,5 kilometre mesafede, cehennem kapısı lakaplı bir dağ geçidinde...
5: İşte tam şurada bir aslan izi.
0: Dağ aslanı avcısı Jack Herrick'ın devriye atma düşüncesi tam isabet sağladı.
5: Dağdan inmiş, böyle yürümüş ve burada yola atlamış. Yol boyunca yürümüş. İri bir dağ aslanı olduğu belli. Karları üfledim. Parmaklarının her biri benim baş parmağımdan büyük. İri bir erkek olduğunu söylüyor bu izler ve vadiye doğru ilerliyor. Yolu biraz daha takip etmem ve yoldan nereden ayrıldığını bulmam gerekiyor. Çok iri bir dağ aslanı. Gerçekten çok büyük.
0: Bu bölge önceki mevsim tehlikeli bir yerdi. Ve o günden beri değişmedi. Jack önceki haftalarda bir anneyi ve 1 yaşındaki yavrularını kovalamıştı.
5: Bu bizim için kesinlikle kötü bir durum.
0: Şimdi ise yetişkin bir erkeğin varlığı, hayvan çiftlikleri ve vadide yaşayan aileler için durumu daha da kötüleştiriyor.
5: Normalde böyle büyük dağ aslanlarının aşağı indiğine rastlamam. Yaşlı dağ aslanları olgundur. Normalde vadi tabanına inmezler. Bu dağ aslanları köylere doğru yaklaştığında sadece hayvanlar değil insanlar da etkilenir. Onlar dağın en kötü avcılarıdır ve her şeyi öldürürler. Ah, çok tuhaf. Bu dağ aslanı yolda hoplayıp zıplamış. Neler olduğunu anlamadım. Oh, bu inanılmaz bir şey. Şuna bakın. Erkek aslan şuraya gitmiş. Hoplamaya başlamış. Buraya inmiş ve yere yatmış. Ön ayaklarını tam buraya koymuş ve çenesini de tam buraya yaslamış. Uzanmış ve kuyruğu da buraya gelmiş. İşte şuraya zıplamış. Vay canına, şuna bakın. Burada ne yapmış biliyor musunuz? Başka bir dağ aslanının sırtına binmiş. Öbürünün minik patileri var. Yani onun bir dişi olduğunu anlıyorum. Burada tam olarak bir araya gelmişler ve çiftleşmişler. Sonra biraz oynaşmışlar, hoplamışlar ve şu tarafa koşmuşlar. Şimdi karşımızda bir çift var ve ikisi de yetişkin. Ve vadiye doğru gidiyorlar. Bu hiç iyi değil. Vadideki hayvanları korumalıyız. Burası geçen yıl bir dişiyi ve yavrularını yakaladığım yer. Demek ki o dişi yavrularını kovdu ve bir eş arıyor. Bir dişi yavrularını yuvadan attığında kızışır ve kızıştığında da bir erkeği kendine çeker.
0: Çiftleşen aslanlar özellikle tehlikelidir ve sahiplenicidir.
5: Köpekler için bugün zor bir görev var. Bütün köpeklere ihtiyacım olacak.
0: Jake bu avda bütün gücünü kullanıyor.
5: Aferin size. Hadi Lefty gel, yakala.
0: Ama gücü kısıtlı. Çünkü köpeklerin yarısı henüz eğitim aşamasında.
5: Hadi Tripman, hadi Trixie, hadi hadi. İki deneyimli köpeğim Lefty ve Marlin yanımda. Aferin Marlin, hadi kızım. Ama yavrular işi zorlaştırıyor. Hadi Tripper. Aferin oğlum. Trip, Vi ve Trixie pek deneyimli değiller. Gerçekten zor bir görev olacak. Köpekler kokuyu yakaladı. Şu anda koşa koşa gidiyorlar. Onlara ayak uydurmaya çalışacağım ve umarım o iki dağ aslanı bir sorun çıkarmadan önce onlara yetişirim.
0: Montana'daki fırtına, Yak Vadisi'nde 60 santimlik bir kar kalınlığı oluşturdu. Hayvanlar soğuğu atlatmak için yuvalarına çekilirken, Tom Orr tuzak kurmaya ara veriyor. Bir arkadaşı Will Stringfellow'la beraber karlı bir işi tamamlamaya geliyor.
6: Merhaba.
7: Merhaba Tom.
6: Nasılsın?
7: Unuttun mu beni?
6: Seni nasıl unutabilirim?
0: Will'in elinde yalancı portakal ağacından çıkarılıp tıraşlanmış iki yay odunu var. Bunları 120 santimlik yaylara çevirebilirlerse tanesini $500 kadar satabilirler.
7: Yanımda bunlar var Tom.
6: Evet.
0: Ama bu kolay bir iş değil.
7: Tom büyük bir yay ustasıdır. Bu kabiliyetiyle tanınır ve büyük bir zanaatkardır.
6: İyice bükmemiz gerek. Çok iyi bükmeliyiz. Bunlar yarım bitmiş yaylar. Sadece şekil verilmiş ve çok dalgalı. Evet, çok dalgalı. Sanırım yeşilken ve hala nemliyken kesilmişler. Bu yüzden de üstünde dalgalanmalar oluşmuş.
7: Peki, düzeltebilir misin?
6: Evet, olabilir. Bence yapabiliriz. En azından deneriz.
0: Yalancı portakal ağacı esnekliğiyle yüzyıllardır değer görüyor. 1600'lerin başında Fransız avcılar tarafından kullanılıyordu. Ama onu güçlü ve hassas bir yaya çevirmek zaman ve keskin bir beceri ister.
6: Bir ateş çukurumuz ve tabanına çelik bir plaka kaynatılmış 10 santim çapında bir borumuz var.
7: Hazır mısın?
6: Boruyu suyla dolduruyoruz. Suyu kaynatmıyoruz çünkü kaynatırsak borudan taşar ve ateşi söndürür. Yay tahtasını içine soktuğunda su kaynama noktasına yakın sıcaklıkta olmalı ki yaya istediğin şekli verebilesin. Evet, artık bükebiliriz. Böyle soğuk bir havada tahtayı sudan çıkardığında hemen soğumaya başlayacağı için en kısa sürede tezgaha yetiştirmek gerekir ve orada şekil veririz.
0: Tom tahtayı ilkel tezgahta sadece birkaç dakika içinde bükmek zorunda. Yoksa tahta soğur ve bükülmez.
7: Oldu mu?
6: Biraz daha istiyor. Suya batıralım.
7: Tamam.
6: Yayı ısıtıp bükerken ilk seferinde yapamazsan tekrar denersin.
0: Tom gövde düzeldikten sonra yaya kendine özgü kıvrık şeklini vermeye odaklanabiliyor. Hedefe doğru bükülmüş uç tasarımı her bir oka daha fazla enerji transfer ediyor.
6: Uçları eşit ayarlamak çok zor olabiliyor. Çıkarabilirsin artık. Bakalım şimdi becerebilecek miyiz?
0: Uçlar mükemmel derecede simetrik olmazsa yayın ipi eşit gerilmez ve yay kırılabilir.
7: Becerdin, gayet güzel oldu. Çok güzel büküldü.
6: İki ucu da büktük. Evet, iyi görünüyor.
7: Ne dersin?
6: Bu ucu da böyle yapabilirsek başarırız.
7: Tamam, yapalım o zaman.
6: Evet, hadi bir daha ısıt şunu.
7: Çok emek isteyen bir iş ama her şey yolunda giderse biraz para getirmeye başlayacak.
2: Alaska Sıra Dağları, Alaska.
0: Orta Alaska'da.
8: Ben burayı beğendim.
9: Geyikler için iyi bir yer.
0: Martha ve 12 yaşındaki Ellie geyik bölgesindeler ve bir geyik avlamayı hedefliyorlar.
8: Geyikler gelip göl kıyısındaki otları yemeyi çok sever.
0: Geyiklerin boyu 2,5 metreyi bulabildiğinden diğer av hayvanlarına göre daha kolay bulunabilirler. Ama fazla yaklaşırsanız bölgelerini savunurlar.
8: Tehlikeli bir durum. Bir geyik bizi bir anda öldürebilir.
0: Yükseğe çıkmak daha güvenlidir ve gözlem için daha iyidir.
8: Burası iyi bir nokta. Bir süre etrafa bakalım.
9: Bütün gölü görebiliyoruz. Dağları görebiliyoruz. Her şey gözümüzün önünde. Bir şey gördüm galiba. Şu turuncu noktayı gördün mü?
8: Aha. Evet. Yerde yatıyor galiba. Aferin. Aferin Ellie. Bakalım ne kadar uzaktaymış. 725 metre diyor.
0: Martha ve Ellie geyiği öldürebilmek için 300 metre mesafede olmak zorundalar.
8: Bence şu alçak tepenin oraya yürürsek ayağa kalktığı zaman menzile girmiş olabiliriz. Bugün o geyiği sen avlayacaksın, tamam mı? Hemen yakınına gitmemiz gerekiyor. Biz mesafeyi kapatıp ateş ettiğimiz sırada umarım bir süre daha yerinde kalır.
0: Günlerdir gördükleri ilk geyik bu. Onu avlayamazlarsa bu mevsimdeki son şansları kaçmış olabilir.
8: Tamam, duralım burada, hadi.
0: Bir erkek geyikten 400 kiloya kadar et çıkabiliyor.
8: Şu aşamada herkesi doyuracak kadar etimiz yok. Bu fırsatı kaçırırsak hüsrana uğrarız gerçekten. Bence bu nokta iyi. Hemen mesafeyi kontrol edeyim.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.
0: Montana'ya dönüyoruz.
5: Bu tarafa gelince köpeklerin bir ağacı sardıklarını duyabiliyorum. Şuradaki ufak açıklığın üstündeler. Oraya gidip ne yakaladıklarını görmem gerekiyor.
0: Köpekler 5 saat sonra takibi bitirdi. Ama Jake bu mesafeden iki dağ aslanı mı var yoksa bir mi kestiremiyor.
5: Dişi aslan kızışmış halde ve erkek bunu biliyor. Onları birbirlerinden ayırmalıyım ama biri aşağı öbürü yukarı giderse bana hiçbir faydası olmaz. Köpeklerin yanına geldim. Ağaçların etrafını sardıklarını görebiliyorum. Bir de aslan görüyorum. Şu sırttan yürüyüp yukarı tırmanacağım. Aslan ağaçtan atlayabilir. Bu bizim için tehlikeli.
0: Bir aslan ağaçtayken köpekler avantajlıdır. Ama yerde köpekler ve Jake bu yırtıcıya rakip olamazlar. Üstelik aslanlardan biri hala boşta.
5: Vay canına! Dev gibi bir dağ aslanı. Dişiyi henüz görmüyorum. Kesinlikle çok iri bir erkek. Dağların kralı tam karşımızda. O dağ aslanı tahminen 65-70 kilogram vardır. Erkek aslanı buldum ama dişiyi hala bulamadım. Tahminimce dişi erkekten ayrıldı.
0: Erkek dağ aslanı dağda 15 kilometre uzağa kovalandı. Aynısını dişiye de yapma vakti.
5: Köpekleri geri çekeceğim ve geldiğim yöne geri gideceğim. İkinci dağ aslanını bulmaya çalışacağım. Eyvah, aşağı atlıyor. Hey, hey, hey! Kaçıyor.
0: Dev bir erkek dağ aslanı Jake'in köpeklerini peşine taktı.
5: Köpekleri geri çekmeliyim.
0: Yerde 20 santim taze kar varken son hız koşmak zordur. Zemin kaygandır ve çok yorucudur.
5: Köpeklere yetişmekte çok zorlanıyorum. Aslan bizi fena koşturuyor. Devrik ağaçlar da tam bir kabus. Deneyimli köpekler bile bu ağaçların üstünden atlarken zorlanır. Köpekleri en hızlı şekilde aslandan ayırmam gerekiyor. Köpeklerin yaralanması veya yorulması en son isteyeceğim şey. Bir dağ aslanı daha yakalamamız gerekiyor. Evet. Vay canına. Aslan, şu ağacın en tepesindeki ince dallara kadar 18 metre tırmanmış. Artık sadece kuyruğunu görebiliyorum. Bence kesinlikle dersini aldı. Köpeklerle uğraşmak istediğini sanmıyorum. Çok ücra bir yere kadar geldik. Köpekler çok başarılı bir iş yaptı. Ağaçtan atladıktan sonra peşine düştüler ama şu ana kadar sadece bir dağ aslanı yakaladık. Ve burada iki tane var. Dişiyi bulmaya gitmeliyim.
0: Dişi dağ aslanını bulmanın tek yolu geldikleri yolu geri dönmek.
5: Hey! Hey! Gidiyoruz! Hey! Vay! Hadi gidiyoruz!
0: İzleri bulana kadar devam edecekler.
5: Hadi Marlin, bizden ayrılma.
0: Daha kilometrelerce yolları var.
5: Hadi köpekler, yürüyün.
0: Ve çok kısıtlı bir süreleri.
5: Şu anda yapılacak son şey arabaya geri dönüp paydos etmek. Dişi aslan sonunda vadi tabanına geri dönecek ve erkek dönüp onu takip edecek. Onu bulun, onu bulun. Hadi bulun. İzlerin olduğu yere döneceğim ve ikinci aslanı bulana kadar takip edeceğim. Bu görevi bitireceğiz.
2: Savtut Dağları, Idaho.
0: Yuren kardeşlerin çiftliğine dönüyoruz.
3: Tütsü için heyecanlanıyorum.
0: Harry ve Kid yeni tütsü kulübesini ilk büyük sınavdan geçirmek için zamanında eve döndüler.
4: Tuttun mu?
3: Evet.
0: Islak et donmadan önce harekete geçmeliler.
4: Önce hangisini asacaksın?
3: Şununla başlayalım. Seninkini açtık.
0: İçeri konan etler dört taraftan eşit duman almaları için ayrı ayrı asılacak.
3: Astık.
4: Harika.
3: Güzel, ateşi yakalım.
0: Varillerin içindeki ateşi beslemek ve etin lezzetini arttırmak için aromatik elma ağacı kullanılıyor.
4: Yandı.
3: İçin için yansın.
4: Evet, tamamen
3: sıcak
4: tutulsun.
3: Olmasın, soğuk duman vursun. Güzel tütüyor. Aralardan mükemmel sızıyor.
4: Harika.
0: Bu kadar iri etlerin tütsülenmesi için günlerce sürecek istikrarlı bir duman gerekiyor.
2: Alaska Sıra Dağları, Alaska.
8: Şuradaki ağacın arkasına geçip yere yığıldığını tahmin ediyorum. Yanına yaklaşıp yere devrildiğinden emin olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olacağız çünkü o şekilde vurulduktan sonra son anlarını yaşayan hayvanlar çok tehlikelidir. Yani tetikte olmamız gerekiyor.
9: Tamam.
8: Umudum hayvanın ölmüş olması ve çalının dibinde yatması. Onu kolay bulmak ama öyle olmayabilir. Hala direniyor olabilir.
9: Anne, kan var.
8: Ne dedin? Aa, evet, haklısın Ellie. Doğru izdeyiz.
0: Daha derine ilerledikçe bitki örtüsü yoğunlaşıp görüş alanını her yönde kısıtlıyor.
8: Böyle iri hayvanlar ölene kadar epey güçle direniyor. O yüzden etrafta iri ve yaralı bir geyik olması oldukça tehlikeli bir durum. Ben ne olur ne olmaz tüfeğimi hazırlayacağım. Geyik bir anda karşıma çıktı.
9: Ne kadar güçlü bir geyik.
8: Hadi bakalım. Vay canına. Burnumuzun dibindeydi değil mi? Aferin Ellie. Evet, ölmüş. Aferin Ellie. Ölmüş. Evet. Bu çok iyi Eli.
0: Whale Adası. Güney Alaska'da Mike et ve kürk bulmak için 40 kilometre uzaktaki Whale Adası'na geldi. Ama şu ana kadar yol almakta zorlandı.
1: Olamaz.
0: Ve şimdi de karaya oturdu.
1: Sorun yaşıyoruz. Havada asılı kaldım. Ama nasıl kurtulacağımı biliyorum. Tekneyi yükseltmem gerekiyor. Evet. İki tane kütük bulup tekerlerin altına koyacak olursam yüksekliği dengelemiş olurum. Kütükleri arka tekerlerin altına koyacağım. Önü indireceğim ve sonra yürüyeceğim. Suda sürüklenmiş iki kütük buldum. Tekerlerin altına koydum. Arkayı kaldırdım. Tekerler döndü ve yürüdüm. Artık buradayım. Umarım buna değer.
0: Kum tepesini aşan Mike, yepyeni bir bölgenin iç kesimine ulaştı. Buranın kaynaklarla ve hayvanlarla dolu olmasını umuyor.
1: Ormanın içlerinde göletler ve bataklıklar var. Geyik, kunduz, susamuru var mı diye bakmaya gideceğim. Ördek de olabilir. Bakalım ne bulacağım. Ne olur ne olmaz. Tüfeği de yanıma almam gerekiyor. Ayı olabilir. Evet, hadi bakalım. Gidiyoruz.
0: Orman tabındaki istikrarlı su akışı, Mike'ın doğrudan kaynağa varmasını kolaylaştırıyor.
1: Göleti görebiliyorum. Düşündüğümden daha büyükmüş. Buraya bir kunduz gelmiş. Karnı aç olmalı. Ağaç kabuğunu kemirmiş. Şuradaki eski bir kunduz yuvası sanırım. Yanına gidip bir bakacağım.
0: Kunduz ve susamuru postları piyasada iyi para ediyor. Ve bu hayvanlar Mike'ın köpeği Adel için bedava yiyecek oluyor.
1: Kızım, gel buraya. Gel buraya. O buzdan uzak dur. Sudaki kabarcıkları görebilirsiniz. Kunduz veya samur yakalamak için iyi bir yer. Buradan gelmişler, ağacın altından geçmişler ve gölete gitmişler. Buraya bir tuzak kuracağım. Bu elimdekiler tuzak aparatım. Yayların arasına takılıyor, gerdiriyorum ve yayı sıkıştırıyor. Bu tuzak hayvanın canını yakmıyor. Yakaladığı an öldürüyor. Yani acı çekmeden ölmüş oluyor.
0: Mike'ın bugün kurduğu tuzaklar göletin sağlığı için iyi birer test olacak. Eğer önümüzdeki 24 saat içinde bir hayvan yakalarsa burada kalıp avlanması için bir işaret olacak. Ya da buradan gidecek.
1: Tamam, kuruldu. Şimdi birkaç tane daha kuracağım ve burada başka neler var diye çevreye bir bakacağım.
2: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
0: Kuzey Montana'da
7: kritik aşamadayız.
6: Evet.
0: Tom ve Bill 3 saatten fazladır 120 santimlik bir tahtayla boğuşuyorlar.
6: Hadi bükmeye çalışalım.
0: İki ucunu da simetrik bükebilirlerse $500 edebilecek ilkel bir yay yapmaya çalışıyorlar.
6: Yayın bir ucu gayet iyi oldu ama öbür ucu bükerken küçük bir sorun yaşadık. Tam şurası iyi olmadı bak.
7: Evet.
6: Orası biraz daha mı kalın yoksa tahta mı kötü anlamadım. Bu normal bir şey. Daha önce yaptığım yaylardan biliyorum. Her biri farklıdır. Biri birini tutmaz.
7: Biraz daha ısıtmamız lazım galiba. Yanılıyor muyum?
10: Evet.
6: Tam burası olmadı.
7: Evet.
6: Bir daha deneyelim bakalım. Belki bu kez yaparız.
7: Tamam. Peki. Herhalde 7 veya 8 defa tekrar ettik işlemi. Tamam, getiriyorum. Bir daha ısıttık, geri koştuk ve tezgaha soktuk.
6: Hadi bakalım, bu defa olsun. Sana güveniyoruz. Şimdi nasıl oldu?
7: Evet.
6: Diz olmuş mu?
7: Evet.
6: Uçtan uca mı?
7: Evet. Evet. İyi görünüyor.
6: Asıl önemli olan sicimi germek.
0: Geyik siniri yay sicimi olarak ideal bir malzemedir. Çünkü hem güçlüdür hem de esnektir.
6: Düzgün esneyip esnemediğinden emin olmak için sicim gereceğiz, tamam mı?
7: Tamam.
6: Sen şimdi sicimi tut. Eğer yay güçlüyse mükemmel bir açıda durur, ama uçlardan biri diğerinden biraz daha bükükse o zaman eşitlemek için o ucu biraz tıraşlamak gerekir. Sicimi ilk gelişte çok fazla yüklenmiyoruz, çünkü sicime asılıp baskı uygulamaya başladığımızda yayın dayanması gerekir. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Evet, tamam. Bakalım esnecek kadar güçlü mü?

0: Neydi o ses?
1: Oo, buraya kadar kırıldı.
2: Tom ve Bill bükmek için saatler harcadıkları yayı...
1: Bir bakalım ne oldu.
2: Kırılma noktasına kadar gerdiler.
1: Yayın çatlama sesini duyduğumda sicim henüz ucuna kadar gelmemişti. Quack. Ne şurada?
0: Evet.
1: Tam şurası bak.
2: Yaydan kâr etmek istiyorlarsa sağlam bir onarım yapmalılar.
1: Sadece yüzeyde minik bir çatlak var. Crack. Tam ortada, tam tutma yerinin üstünde. Yani aslında çok fazla bükülme baskısı almayan bir noktada.
0: Ne dersin?
1: Üstüne bir veya iki kat sicim serersek kırılması engellenebilir. Sicim hayvanın çeşitli yerlerinden elde edilebilir. Sırt tarafındaki deriden çıkartılabilir. Şimdiki halinden daha güçlü olur.
0: Ben bu fikri beğendim. Kötü oldu. Şimdiye ok atmaya başlarız diyordum.
1: Ben de öyle diyordum. Şimdi yapabileceğimiz tek şey yayın üstüne sicim sermek ve yapıştırmak. Böylece güçlendirmek. Deneyelim bakalım. İlk iş olarak yayın üstüne tutkal süreceğiz. Ellerini kirleteceksin. Bizim kullandığımız bu ilkel tutkal manta derisi sıyrıklarının kaynatılmasıyla yapılıyor.
2: Kaynatılan manta derisi protein koloidleri salar ve bunlar koyulaştığında endüstriyel ölçekte bir tutkal meydana gelir.
1: Yapış yapış yapmamız gerek. Yayın arkasına yapıştırıcı sürülür, sonra sicimler yumuşatılır. Daha sonra bu sicimler teker teker yayın arkasına serilir. Serilen her bir sicimin üstüne tutkal sürülür. Bu işlem yayın asla kırılmamasını sağlar. Umarım. Öyle umuyorum. Şöyle oluyor, bu tutkal bu sicimleri tahtanın içine emdiriyor.
0: Evet.
1: Yayın arkasına ne kadar çok sicim serersen o kadar güçlü olur.
0: Evet, bu kadar mı? Bu akşamlık bu kadar mı yani?
1: Bence bu kadar, evet. Bir saat daha bekleyeceğim, sonra uçlarını bağlayacağım, ardından da bitireceğiz.
0: Ok atmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Eğlenceli olacak.
2: Veil Adası. Veil Adası'nın sularında gezinen Mike, kunduz ve su samurları için çok sayıda deneme tuzağı kurdu. Şimdi ise yiyecek avlamaya çıktı.
3: Yanımda hiç taze et olmadığından akşam yemeği için bir ördek vurmaya çalışacağım.
2: Ama hem yaklaşan fırtına hem de çabucak kararan hava yüzünden kaybedecek vakti yok.
3: Ben buraya gelince birkaç ördek havalandı. Kıyıya yanaşacağım ve birkaç dakika bekleyip geri dönecekler mi göreceğim. Şurada bir tane var. Akşam yemeği tamam. Şimdi kulübeye gidebilirim. Alaska'da eyaletin dört bir yanına serpiştirilmiş ortak kullanım kulübeler vardır. Avlar iyi giderse burada kalabildiğim kadar kalacağım. O yüzden bu kulübeleri kullanmak çok iyi bir şey. Burası olmalı çünkü ağaçtaki şamandırayı görebiliyorum. Kulübeler böyle işaretleniyor.
2: Ortak kullanım kulübeler, avcılar ve ziyaretçiler için barınak görevi görüyor. Ve Mike adada olduğu sürece onun kullanımına açık.
3: Şimdi çevreye bir bakalım. Adel, buraya bak. Dikkat ettin mi? Ayı izleri var burada. İzler taze, çok taze. Bunu görmek istemiyordum aslında. Bu ayı dolaşıyor, uykuda değil.
2: Bir av rehberi olan Mike, bu civardaki ayıların kış uykusundan sıkça uyandıklarını çok iyi biliyor. Kulübeye kadar bu kadar yakın ve bu kadar büyük olan taze bir iz uyanık olmayı hatırlatıyor.
3: Birkaç gün buradayız, dikkatli olmalıyım. Ayıyla karşılaşmayalım. Çok tehlikeli olabilir. Burada bir tilki izi var. Bu da çok taze.
2: Av veya avcı olsun, bu adada bu kadar çok hareketli bir yaban hayatın olması haftalardır şanssız olan Mike'ı rahatlatıyor. Fakat içgüdüsünün haklılığını anlaması birkaç gün sürecek.
3: Hadi kızım, eve geldik. İçeri girip yemek hazırlayalım ha?
2: O zamana kadar da yatıp ısınmak gerekiyor.
3: Oh, zor bir gündü. Ha evet. Neyse, beni dinle. Bir tane sana, bir tane bana. Güzel değil mi? Burası benim için yeni ama aynı zamanda heyecan verici. Çünkü şu ana dek gördüklerim cesaretimi arttırdı.
4: Tobacco Root Dağları, Montana.
2: Tobacco Root Dağları'nda hava kararırken...
5: Vay vay, gel buraya. Gel, hadi. Vay canına, heyecanlandı. Hadi bulun onu. İz bırakan dişiyi bulmak için buraya gelmek gerekiyordu.
2: Jack ve köpekleri bir çift dağ aslanına karşı efsane bir savaştalar. Henüz yarısını kazandılar.
5: Uzun bir gün oldu. Köpekler çok iyi bir iş yaptı ama dişiyi bulana kadar vazgeçmeyeceğiz. Tripman, yürü! Trixie, yürü! Yanımda kal, uzaklaşma!
2: Erkek dağ aslanını tepeye kovalayan ekip ikinci hedefi olan dişiyi henüz bulamadı.
5: Hadi vay vay!
2: Deneyimli köpekler bile bir dağ aslanının izini diğerinden ayırmakta zorlanır. 7 saattir dağda olduklarından yanlış kokuyu yakalama lüksleri yok.
5: Köpeklerin yeniden erkek aslanın izini takip etmesi isteyeceğim son şey. Bunun için vaktimiz yok. Aferin size, koşun! Lefty gel! Vay vay gel! Lefty ve Marlin önüme doğru koştu. Şu anda dağa tırmanıyorlar. O dağ aslanının buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. İşte izler burada. Gördüğünüz gibi burada bir dişi izi var. Bu o erkek aslan değil. Burada buluşmuş olmalılar. Vay canına, izlere bakın. Bunlar taze, taze izler. Bütün köpekler ön tarafa doğru koştu. Şu kayaları geçmeliyim. Çok zor bir engele benziyor. Bakalım ne yapacağız? Yavru köpeklerin burayı aşmasına inanamıyorum. Gördüğüm kadarıyla arka tarafa geçmişler.
2: Jake dikkatle ilerliyor ama yavaşlayamaz. Yoksa bu çifte takip geceye kadar uzayabilir.
5: Vay canına. Kar tam oturmamış. Pudra gibi. Attığım her adımda yarı adım geri kayıyorum. Aşağıdan köpeklerin sesini duyabiliyorum. 200 metre ilerideler ve gördükleri şey hoşlarına gitmiş. Heyecanlanmışlar. Aşağı inmeliyim ve bakmalıyım. Bir ağacın etrafındalar. Sanırım dişiyi buldular.
2: Montana'nın çetin ve kar kaplı dağlarında Jack 8 saatlik bir takibini ardından yoruldu.
5: En hızlı şekilde aşağı inmeliyim ve köpekleri geri çekmeliyim.
2: Ama bugün bir değil iki dağ aslanını birden ağaçların tepesine kovalayan köpeklerine yetişiyor.
5: Evet, kesinlikle güzel bir manzara. Bugün ikinci dağ aslanını da yakaladık. Kafasının küçük olduğunu görüyorum. Ayrıca küçük patileri var. Bu da yetişkin bir dişi olduğunu gösteriyor. O dalda keyfi yerinde gibi görünüyor. Neyse ki bu aslanları epey uzağa kovaladım. Çok yüksekteler ve artık burada kalacaklar. Bugün köpeklerimle gurur duydum. Gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Aferin size!
2: Ekipteki çaylaklar için bugünkü av bir çift dağ aslanına karşıydı ve başarılı oldular. Bir gün Jake'in ihtiyaç duyacağı deneyimli izciler olma yolunda iyi bir egzersiz yaptılar.
5: Evet! Yavaş yavaş öğreniyor. Olağanüstü bir manzara izliyorum. Yavru Vay ve Trixie'nin yerlerinden kıpırdamaması çok hoşuma gitti. Tripman de her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Aferin oğluma. Bak şu dağ aslanına. Kim var orada? Aslan sayısı bu şekilde arttıkça bu köpeklerin daha çok işi olacak. Hey, gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Doğru yönde atılmış iyi bir adımdı. Artık bu dağ aslanlarıyla baş etmemiz gerekiyor. Aferin size.
2: Sawtooth Dağları, Idaho. Idaho'nun Sawtooth Dağları'nda Yoren kardeşler tütsü kulübesine 340 kilo et koydu. Şimdi ise bizon derisini tabakladıktan sonra günü ekstra 1500 dolarla kapatmayı umuyorlar.
6: Evet, mükemmel sıcaklıkta.
2: Deri kurumadan önce onu yumuşatmak için en önemli malzeme ılık beyin çözeltisi.
6: Parmaklarını bula, deriye sür ve yaymaya başla. Bu şekilde içine işler.
2: 10 yıllık tabaklama tecrübesine sahip abi Kit, kardeş Harry'e işi öğretiyor.
6: Üstünde beyaz ve şeffaf bir katman oluşana kadar yedirmeye devam et. Mükemmel görünüyor.
2: Beyindeki doğal emülgatörleri deriye iyice yedirmek, deriyi yumuşatır ve işlenir kılar.
6: Bir, iki. Evet. Şimdi iyice yaymamız gerekiyor. Bütün boşluklara yedirmeliyiz. Deri içe katlanırsa üstüne beyin sürülmüş olsa bile çürür. Kabaklanması için beynin havaya maruz kalması gerekiyor. Bu deri biraz kalın, 4-5 gün sürer. Kurudukça beyin kabuksu bir katman meydana getirecek. Deriyi germek için asıldığımızda üstünde beyaz şeritler oluşacaktır. Dört bir yanda. Lifli beyaz tabaka dağılır dağılmaz da sarımsı bir renge dönüşecek ve tabaklandığını anlayacağız. Çevirebiliriz.
7: Evet, tek bir yer kaldı sadece.
6: Güzel.
7: Hazır mısın?
6: Olmak üzereyim.
8: Bu avda bu kadar çok sorun yaşadığımızı düşününce sonu gayet iyi bitti. Eti eve getirdik, deriyi hallettik, kafayı bulduk ve sonuçta iyi bir av oldu. Galiba bitti Kit.
6: Evet, iyi görünüyor.
7: Evet.
6: Güzel, taco yapalım mı biraz?
2: Alaska ormanlarının derinliklerinde...
9: Bence böyle iyi.
2: İşi halletmek için güçlü arazi aracı devreye giriyor. Ama hava hızla kararıyor ve taze bir av çevrede dolanan avcılar için bir işaret fişeği.
9: Zorluk yaşadık ama geyik sonunda öldü. Şimdi onu en hızlı şekilde kesmemiz gerekiyor. Çok dikkatli ol. Şöyle geçip halatı bağlayalım.
10: Tamam.
9: Tamam, çekmeye başla. Tamam, dur. Burası bence iyi. Motoru kapat. Bir, iki, üç. Hop. Kasaya yerleştirelim hadi. Uzun bir gündü ama buna değdi. Bu hayvanı vurduğumuz için minnet duyuyorum doğrusu. Çok insanı doyurabileceğiz. Avladığımız her bir hayvan için şükrediyoruz.
10: Ekip çalışması.
9: İyi bir iş yaptın.
10: Ah, sağ ol.
9: Güzel bir doğum günü sürpriziydi, değil mi? Yola çıkalım ve kampa geri dönelim. Herkes böyle bir hediye alamaz.
4: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
2: Kuzey Montana'da yeni bir gün.
1: Bakalım çatlağın etrafını sarabilecek miyiz?
2: Tom, arkadaşı Will'le birlikte yaptığı ilkel yayın son işlerini hallediyor.
1: İki defa ölç, bir defa kes.
2: İnce bir çatlak meydana gelen orta kısma son bir destek daha ekliyor.
1: Kunduz derisi yapıştırmaya çalışacağım. Kunduz kuyruğu. Bu gördüğünüz deri ham bir kunduz kuyruğu. Ham deridir bu. Kunduz kuyruğunu yayın üstüne diktim. O kuyruk kuruyacak ve sıkılaşarak yayı saracak. Böylece hiçbir zaman kırılmayacak. Bu operasyon oldukça ilkel bir yöntemdir. İlkel ama güvenilir.
2: Yayın gövdesi kunduz derisine ek olarak sicimlerle güçlendirildi ve çıngıraklı yılan derisiyle kaplandı.
1: Tamam. Göründüğü kadar iyi ok atarsa becerdik diyebiliriz. İşte geyik şurada Bill. Gördün mü?
0: İşte. Evet. Şimdi göreceğiz.
1: Evet, ok düz mü?
0: Evet. Çok uğraştım bu oklar için.
1: İyi. Bu yaya büyük bir yatırım yaptık, emek harcadık. O yüzden umarım kırılmaz veya çatlamaz. Sicime asılırken tahtada herhangi bir çatırtı var mı diye kulak kabarttım.
0: Oo, çok güzel.
1: Yayı ilk geldiğimde çatırdayınca buraya kadarmış dedim ama sonunda o sorunu hallettik ve bana kalırsa gayet de iyi oldu. Bence oku gayet iyi atıyor.
0: Sana şunu diyeyim, beğendim. Ona bir çanta yapmak istiyorum. Aslan derisinden olabilir. Başka yaylar da yapacağız mutlaka.
1: Verin elinde onarabileceğimiz birkaç yay daha var. Sonra onlara bakarız.
0: Olmuş, teşekkür ederim.
1: İlkel bir yay. Başka nereden alabilirsin ilkel bir yayı?
0: Evet, doğru. İyi satılır. Biraz para kazanırız.
1: İyi bir meşguliyet oldu. Kapan kurmaktan yay yapmaya geçtik. İnsanın can sıkıntısını engelliyor bunlar. Vakit güzel geçiyor.
2: Dağ adamlarında bir sonraki bölümde.
3: Neler oluyor burada? Ayı izi var. Olmaz olsun. Bu sene ayılar tuzaklarımı üçüncü defadır bozuyorlar.
11: Bir araya gelmek, avlanmak ve kendi yiyeceğini çıkarmak insani bir şeydir. İnsanlar artık bu şekilde yapmıyor.
1: Evet.
11: Eğer bir sincabın kafasını vurabilirlerse büyük avlara geçip bir geyiği kalbinden vurabilirler.
12: Bu buz düşmek isteyeceğim son şey olur.
5: Vay, dikkat et! Aslan aşağı atlayacak. Atladı.

0: Hurda avcıları tamirat. Drupal'i çağırtı mühendis Boğdan unutulmuş bir 80'ler ikonunu hayata döndürmesini istiyor.
1: Bu bozuk. Bu da bozuk. Bu da bozuk. Bu şey tamamen bozuk.
0: Küre tamircisi James 150 yıllık bir şaheseri tamir etmek için keskin bir adım atıyor.
2: İşte başlıyoruz.
0: Cila ustası Alex, karanlık bir geçmişten ipuçları taşıyan bir sandıkla ilgileniyor.
3: Burada bir Avusturya-Nazi bağlantısı var, öyle mi?
2: Kesinlikle.
0: Restorasyon ve onarım bütün başarılı antikacılar için çok önemli.
4: Gerçekten çok ince detaylar var.
0: Bu yüzden bütün antikacıların uzman zanaatkarlar ordusuna ihtiyacı var.
3: Şimdi tam oturacak.
0: Onlar çoğu kişinin hurda gibi gördüğü şeylerdeki potansiyeli sezebilir.
5: Ona yeni bir hayat verebildiğimiz için çok mutluyum.
6: Bunun evin ofis kısmına yakışacağını düşünüyorum.
0: Aralarında 100 yıllık aile deneyimini sürdürenler var.
7: Bundan daha gelenekseli yok.
0: Bu tamircilerin bir sürü yeteneği...
8: Yaptığım işin güzelliği burada, sihir gibi.
0: Ve önemli sırları var.
9: Yaldızcıların çoğu şunu yapar, yüzüne dokundurur, kuru olduğuna emin olur ve bastırır.
0: Hepsi Drew Pritchard'ın...
10: Harika bir parça değil mi?
0: Ve başka antikacıların unutulmuş hurdaları...
3: Bu sefer ne getirdin bakayım?
0: Peşinden koşulan hazinelere dönüştürmesine yardım etmek için.
11: Bunlar harika, muhteşem değiller mi?
0: Hertfordshire'de bulunan otomotiv mühendisi Bo Hare hayatını vintage araba ve motosikletlerin tamirine adadı.
10: Kendisi elinden çıkan her şeyi çok sevdiğim adamlardan biri. İnanılmaz mekanik bilgiye sahip ve ayrıca çılgın bir adam. Oldukça sıra dışı şeyler ortaya çıkarıyor ve yaptığı işi seviyor. Bu yüzden tanıdığıma çok memnun olduğum biri. Yaptığı işlere bayılıyorum.
0: Bugün Bo Kombi'ye geldi çünkü antikacı Drew Pritchard'ın hayata döndürülmesini istediği bir 80'ler klasiği var.
10: Merhaba dostum.
1: Nasılsın? Bu sefer ne için çağırdın beni?
10: Çılgın bir tahminde bulun.
1: Tekerlekler görüyorum.
10: Sinclair'in C5'i.
1: Harika.
10: Bunların çıktığı dönemi hatırlıyorum. O zamanlar bunlara aydınlık yeni gelecek deniyordu. Herkes bunlardan kullanacaktı ve her yere bunlarla gidecekti.
1: Çevreci bir gelecek.
10: İşte gelecek burada. Plastikten ve üç tekerli.
1: Çöp oldular, öyle değil mi?
10: Teknolojik açıdan çok yetersizdi. Düz yolda 25 kilometre hızla gidebiliyordu.
1: Ama pedal çevirebilirsin.
10: 14 bin tane üretildi. Yalnızca 4-5 bin tane satıldı.
1: Gerçekten mi? Koca bir para tuzağı.
10: Para tuzağı. Ama şimdi bence biraz anlam kazandı. Çünkü bizim gündemimizde ne var?
1: Elektrikli araçlar,
10: elektrikli araçlar,
1: motosikletler, elektrikli
10: artık
1: arabalar.
10: Bunu çok hızlı bir retro araca çevirmek için elimizde bütün malzememiz var.
0: 1985'te mucit Sir Clive Sinclair, elektrikli araçlarda bir devrimi tetiklemesini umdu. Tek kişilik akülü bisikleti Lord Sinclair C5'i sundu. Ne yazık ki basındaki eleştiriler ve C5'te olması beklenen gücün eksikliği bir ticari başarısızlığa dönüştü. Ancak 35 yıl sonra koleksiyoncuların rağbet gösterdiği kült bir ikon haline geldi. Drew'un bunu çalıştırabilecek bir önerisi var.
10: Bana göre bu bir yarış ekibi için mükemmel bir pit aracı olur. 80'ler dönemini yansıtıyor. 80'lerde yarışan araçlar var. Bunları görüyoruz, değil mi? Capri'ler.
1: Evet.
10: Bütün o yeni miniler.
1: Hepsi popüler yaşıyor,
10: evet,
1: değil mi?
10: Buna çok ucuz bir şekilde modern bir motor
1: ya
10: takabiliriz.
1: Ya da iki tane.
10: Kolaylıkla. İki daha iyi olur.
1: Çok güzel olur.
10: Arkada devasa bir motor. Her zaman iş görür.
1: Ayrıca eski ve retro havasını da bozmayız.
10: Bence bir pit aracı olarak çok keyifli. Eğlenceli ve tamamen farklı olacak.
1: Çünkü kimse bunu yapacak kadar saçmalamaz.
10: Biz yaparız. Günümüz için bir C5 inşa edeceğiz.
1: Retro mod C5.
10: Bir retro mod C5. Jet gibi gidecek. Bu şey hiçbir zaman ilgi görmedi. Hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Çünkü doğru motora sahip değildi. Ama artık var. Ve onunla çok özel bir şey yapabiliriz. Buna 300 sterlin ödedik. Bence senin emeklerinle birlikte 1000 sterlin değerinde olacaktır. O noktada maliyete çok yakın olacağız ama baktığımızda hızlıca gidebilecek. Bir şey seni güldürüyorsa insanlar ona para verir.
1: Bence iyi bir fiyata satılacaktır, evet.
10: Öldürücü değilse eğlenceli olmalı.
1: Evet.
10: Bizim de istediğimiz bu. Kendi iyiliği için fazla hızlı olmamalı.
1: Güzel, bunu yapmakta çok iyiyiz.
10: Bunu yapabiliriz, evet. Tamam. Bunu sana bırakacağız. Atölyene
1: getireceğiz. Teşekkürler dostum. Bittiğinde görüşürüz.
0: Mühendis Bodrum'un C5'i üzerinde çalışmaya başladı. Bu aracı 21. yüzyıla uygun hale getirmek için Bo'nun dış plastik kaplamasının altında ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor öncelikle.
1: Tamamen paslanmış ve kas katı olmuş. O yüzden hızlıca her tarafına pas dökücü sıkıyorum. Aslında bu işe yarayacak gibi duruyor. Epey paslı olduğunu söylersem yalan olmaz.
0: Bu aracı 21. yüzyıla uygun hale getirmek için Bo'nun dış plastik kaplamasının altında ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor öncelikle.
1: Tamamen paslanmış ve kas katı olmuş. O yüzden hızlıca her tarafına pas dökücü sıkıyorum. Aslında bu işe yarayacak gibi duruyor.

0: iyidir. Evet, hadi bakalım. Diyecektim ki... şuna bakın.
1: Plastik kaplamayı çıkardığında C5'in son 30 senesi pek de iyi geçmemiş olan bisiklet mekanizması ortaya çıkıyor.
0: İnceledikçe hiç de iyi bir malzemeyle yola çıkmadığımı anladım. Bu tam bir çöplük. Ne kadar eğildiğini görüyor musunuz? Gerekli parçaların bir listesini çıkarıp bununla neler yapacağımı önceden planlamam gerekiyor. Bu bozuk. Bu da bozuk. Bu da bozuk. Bu şey tamamen bozuk.
1: Batı Londra'da Thames üzerindeki küçük bir adada bulunan James Bissell Thomas, tarihi kürelerin restorasyonu konusunda bir uzman. Küre yapımında yaklaşık 30 senelik bir deneyimi var ve eserleri dünyanın her yerindeki müzelerde görülebilir. İşte bu yüzden antikacı Saxon Durant onun uzmanlığına ihtiyaş duyuyor.
2: Saxon adında birinden bir telefon geldi. Kendisi bir antikacı. Bir küre satın almış, ne olduğu hakkında bir fikri yok ama ben küre konusunda uzman olduğum için bakmamı istedi.
3: James ülkedeki sayılı küre tamircilerinden biri. Umarım bana yardımcı olabilir, yoksa yıllarca depoda öyle bekleyecek diye endişeleniyorum.
2: Merhaba Saxon, ben James, memnun oldum.
3: Geldiğin için teşekkür ederim.
2: Küreni görmeye geldim.
3: Onu bir açık artırmada gördüm ve ondaki bir şeyin beni çektiğini düşündüm. Epey iyi bir para harcadım ama evet, umarım doğru şeyi yapmışım.
2: Pekala, hadi görelim, kulağa ilginç geliyor.
3: Vay, işte burada. Yuvası da var. Bak, o da burada işte.
2: Bu bana kim tarafından yapıldığını söylüyor.
3: Tamam.
2: Hemen şunu söyleyebilirim ki bu bir Copley küresi, Saxon. New Yorklu Charles Copley bu küreyi 1852'de yaptı ama bu muhtemelen evet, 1860-1870'ten. O yüzden çok nadir. Bunu İngiltere'den mi aldın?
3: Evet, Taşla'da bir açık artırmadan aldım.
2: Bence inanılmaz güzel. Biraz darbe almış görünüyor, biliyorum. Sanki meteor çarpmış gibi. Su hasarı var. Harita yer yer kaybolmuş, renkleri soluyor ama... Tanrım, bunu senin için dönüştürebilirim ve muhteşem görünür, inan bana.
1: Charles Copley, 1844 yılında Amerikan vatandaşı olan ve Brooklyn'de yaşayan İngiliz asıllı bir haritacı ve oymacı. Copley, 1852'de ödül kazanan bir çift 40 santimlik yeryüzü ve gökyüzü kürelerinin telifini aldı. Haritacılığındaki detaylar övgüyle karşılandı. Saxon'un küresi, çalışmaların yeryüzü versiyonu.
3: O zaman seni bularak doğru şey yapmışım gibi.
2: Evet, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bunu yapmak için altyapımız mevcut. Gore'lar var.
3: Gore nedir?
2: Gore, mızrak şeklinde kağıt parçaları. Şurayı döndürürsen görebilirsin.
3: Anladım, evet.
2: Bu şekilde, şöyle, üçgen gibi. Gördün mü?
3: Evet, evet.
2: Kaidesi var mı?
3: Yok, hepsi bundan ibaret. Masa üstüne konulan model mi bilmiyorum.
2: Hayır, bu zemine konulanlardan ve evet, çok güzel bir demir döküm kaidesi vardır. Bunu da yapabiliriz. Patentimiz var.
3: Harika. Aradığım adam sensin. Bunu nasıl yapacaksın peki?
2: Pekala, yapacağım. İlk şey, ki umarım sorun etmezsin, üzerinde devasa bir delik açmak. Çünkü ekvatorun çevresinde bir hasar var.
3: Bunu duymak istemiyorum.
2: Bunu yapmamız şart. Ekvatoru görüyorsun. Burada kocaman bir çatlak var.
3: Evet.
2: Dışı korumanın en iyi yolu için tamir etmektir. Ben de bunu yapacağım. Zor kısım haritayı yapmak. Ama tahminime göre haritanın %50'si hala mevcut ki bu da çok iyi. Bu cilanın verniğin altında.
3: James'le tanışmak ve onun hevesine tanık olmak harikaydı. Bu küreyi tamir etmek için çok istekliydi. Sanırım uzun bir süre göremeyeceğim küremi. Buna 350 sterlin tabii, artı komisyon ödedim. Tabii ki restorasyon maliyetleri
2: evet, doğru,
3: de var. Onlar da yüksek görünüyor. Sence nasıl bir fiyat çıkar?
2: Bilinen fiyatlarla ilerlemek gerek. Değerini bana sorarsan evet, tamir edilmiş haliyle yaklaşık 5000.
3: Evet.
2: Tamam. Bence harika. Gerçekten çok güzel.
3: Harika. Peki kutusuna geri koyalım
2: olur
3: mı?
2: Teşekkürler Saxon.
3: Benim için zevktir.
2: Buna bayıldım. Meydan

0: okumaları severim. Bu da büyük bir meydan okuma gibi görünüyor. Sanırım bugüne kadar tamir ettiğim en kötü durumdaki küre.
1: Batı Londra'daki atölyesine dönen James'in ilk görevi kürenin iç kısmına ulaşmak.
0: Saxon'la buraya bir delik açacağımızı konuştuk. İçeriye buradan gireceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Evet, şimdi başlıyoruz. Başardık. Bir skalpel alayım. Şu son parçayı keseyim. Pekala, işte burada. İç kısmı fena değil. Burayı 100 sene daha hayatta kalacak şekilde güçlendirebilirim sanırım.
1: James güçlendirmek için içini kağıtla kaplayacak. Eski el yapımı kürelerin temelleri sıklıkla çağdaş yayınların sayfalarından yapılırdı ve James'in bu tamirat için ilginç bir fikri var.
0: Kürenin içine kağıt desteği olarak Herman Melville'ın klasiği Moby Dick'i seçtim çünkü 1851 yılında yayınlanmıştı. Copley'in 1852 yapım küresinden bir yıl önce. Kağıdın daha kolay katlanabilmesi için suyla ıslatıyorum. Daha sonra kürenin içindeki kağıt katmanlarını sertleştirmek için tutkal kullanacağım.
1: Bu iş neredeyse cerrahi bir hassasiyet gerektiriyor ve James bu hassas işlemi gerçekleştirmek için kendi yöntemlerini geliştirmiş.
0: Gayet güzel gidiyor.
1: Kürenin içine 30'dan fazla sayfa yapıştıran James'in yeterince sağlam olup olmadığını görmek için 24 saat beklemesi gerekiyor. Hertfordshire'de mühendis Bo Hare, antikacı Drew Pritchard'ın 1980'ler klasiği C5'ini tamamen parçalarına ayırdı. Bu sırada Rebecca, Suffolk'ta aracın kökenini ve restorasyon potansiyelini araştırıyor. Asıl tutkusu Sir Clive'ın üç tekerleklisi olan tesisatçı Neil Cobbett'le görüşecek.
2: Neil, C5'ler hakkında her şeyi bilen biri. Motor hakkında tavsiyeye ve yedek parçalara ihtiyacımız var. Ve sanırım doğru yere geldim.
1: Neil yıllar boyunca yüzlerce C5 üzerinde çalıştı ve şu anda 11 tanesine sahip. Onları o kadar çok seviyor ki evlenmeye C5'le gitti.
2: Neil?
3: Günaydın.
2: Tanıştığıma memnun oldum. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Bu güzel. Çok güzel.
3: C5 cenneti.
2: Kesinlikle. Peki bu C5 aşkı ne zaman başladı?
3: 10 yıl önce arkadaşım bir tane aldı ve beni de almam için cesaretlendirdi.
2: 80'lerde Clive Sinclair bu fikri bulduğunda yani, değil
3: Keşke
2: mi?
3: Keşke o zaman bir tane alma durumum olsaydı. Televizyonda gördüğümü ve babama bir tane alabilir miyim dediğimi hatırlıyorum. Fiyatı 399 pound'tu. Çok fazla para ediyordu o zaman için.
2: Kesinlikle. Bize yardımcı olabilir misin peki?
3: Birkaç parçanız eksik. Bagajınız yok.
2: Fotoğraftan tarihini çıkarabilir misin?
3: Bütün C5'lerin gövdesinde küçük bir etiket vardır.
2: Aa.
3: Fotoğraflarda göremedim.
2: Onun fotoğrafı var.
3: Tamam. Burada açıkça 4 yazdığı belli. Yani 1984. Burada 12 yazıyor. Yani Aralık ve numarası 329.
1: C5'in üretimi 1984'ün Kasım ayında Güney Galler'deki Hoover fabrikasında başladı. Birkaç ayda 2500'den fazla üretildi. Yani Drew'inki çok erken modellerden biri olmalı.
2: Bu harika.
3: Çok eski. Çok şanslısınız.
2: Biraz kıskandım mı?
3: Hem de çok.
2: Bu onun en büyük sıkıntısı parçaları bulmak. Çünkü her yerde bulunmuyor. Ayrıca motorla ne yapacağını da düşünüp duruyor.
3: Doğru. Ben olsam birkaç ince ayarı olan modifiyeli bir motor tercih ederdim. Ve daha dayanıklı yapardım. Dilerseniz daha hızlı gitme kapasitesi de olur. Doğru bir teknoloji kullanarak bu şeyin saatte 45 kilometre hızla gitmesini sağlayabiliriz.
2: Evet.
3: Hatta bir tane yaptım bile.
2: Gerçekten mi?
3: Gerçekten.
2: Oh. Bo inanılmaz mutlu olacak. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Hem de çok. Çok heyecanlıyım. Buna bayıldım. Ne aldığıma bakın. Modifiye bir motor. Bo çok heyecanlanacak. Ayrıca elimizdekinin çok eski bir model olduğunu öğrendik. Değeri daha da artacak. Muhteşem bir gün. Harika bir iş çıkardık.
1: Brentford'daki atölyesinde küre tamircisi James dikkatini Saxon'un 19. yüzyıla ait Copley küresinin dış kısmına çevirdi. Haritanın büyük parçaları artık kurtarılamaz halde ve yenilenmeli.
0: Şu köşeden itibaren çentik atalım. Bu çok güzel kesiyor.
1: Boylamasını ve enlemesine çizgileri rehber olarak kullanıp zarar görmüş alanları bir skalpel yardımıyla dikkatlice keserek başlıyor.
0: Daha sonra bu boylamasına çizgiyi yapıyorum. Şuraya da sanırım burada da hasar var. Buraya da bir çizgi yapıyorum.
1: Haritanın gore olarak bilinen bu parçaları 150 yıldır yerlerinde duruyordu. O yüzden onları sökmek kolay bir iş olmayacak.
0: Su bazlı bir yapıştırıcım var. Bunu uyguluyorum. Bu kağıdın içine işleyecek, altındaki yapışkanı yeniden aktive edecek ve sökülecek. Bakalım şimdi soyulacak mı? Kesim çizgilerimin olduğu bir yerden yapacağım. Ve evet, işte çıkıyor. Nasıl güzel bir şekilde söküldüğünü görüyor musunuz? Kağıt içine çekti. Böylece çoğunu temizleyebiliyorum. Bunları tamamen söktükten sonra kalanları koruyabileceğimizi umuyorum. Aynen bu şekilde.
1: Şimdi James'in küre üzerindeki haritayı tamir etmeye başlaması gerek. Temizlediği hasarlı bölgelerle beraber mevcut harita üzerinde ciddi şekilde solmuş birkaç bölge daha var.
0: Olabildiğince muhafaza etmek iyidir. Saxon'un gelecekteki müşterisinin hoşuna gideceğini düşünüyorum.
1: Bu kısımları yenilememek için James harita arşivinden Copley'in orijinal haritasının kopyasını aldı. Bunu solmuş alanlara dikkatlice yerleştirmek için Japon pelür kağıdına bastı.
0: Çok güçlü, çok dayanıklı. Burada en önemli şey baskının kuru ve ıslanıp genleştiğindeki boyutunun küre üzerindeki asıl var olan grafiğe oranla doğru olduğuna emin olmaktır. Burada gördüğünüz gibi.
1: Japon pelür kağıdını mevcut çizimin tam üzerine yerleştirmek çok önemli. Bir milimetre bile kaysa ince detaylar bulanık görünebilir.
0: Biraz endişeleniyorum doğrusu. Küçük bir kağıt parçam var. En iyisi olmasını umalım. Pekala şimdi. Eskiden tamirciler eksik olan kısmı rotatif kalemle ya da boyalarla tamamlıyordu ve bunun kadar iyi olmuyordu. Bu çok güzel bir şekilde oturuyor. Uyumlu. Çünkü şimdi küreye baktığımızda bom, güzelce hizalanmış olduğunu görüyorsunuz. Yerli yerinde.
1: Mühendis Boher, Rebecca'nın bulduğu yenilenmiş C5 motorunu teslim almış. Aracın şasisi güçlendikten, shot blast yapıldıktan ve boyandıktan sonra C5'i yeniden hayata döndürme vakti geldi.
4: Daha büyük bir elektrik tesisatı var. Ayrıca soğutucu pervanesi var. Daha hızlı gittiğinizde her şey çok daha fazla ısınmaya başlar. Bu yüzden bu motorda böyle akıllıca bir parça var. Arka kısmına oturuyor. Şimdi bunu yerine yerleştireceğim. Yeni tahrik kayışını ve tahrik dişçisini takacağım. Hepsini yerleştirdikten sonra birbirine bağlayacağım. Bu şekilde teoride yanmadan ve plastik aksamı parçalanmadan saatte 50-55 km hızla gidebilir.
1: Yüzlerce parçayı yerleştirmesi gereken Bo'nun C5'i bir araya getirmek için bu zahmetli işin üstesinden gelmesi şart.
4: Evet, motoru yerleştirdim ama hala elektrik hattını çekmem, cıvataları takmam, onları sıkıştırmam gerek. Bunların hepsini yerleştirmenin bir sırası ve prosedürü var. Bu yüzden oldukça dikkatli yapmalıyım. Şuna bakın. Birdenbire yine C5 gibi görünmeye başladı. Biraz da uzay mekiği gibi. Bitince havalı görünecek. İlk ben binmek istiyorum buna.
1: Londra'da James Bissell Thomas, antikacı Saxon'a ait 150 yıllık Copley küresinin tamiratında ilerliyor. James'in son görevi yeni Gore bölümlerini mevcut renk düzeniyle eşleştirmek.
0: Gördüğünüz gibi Afrika'da Sahra pembesiyle gösterilmiş. O yüzden benim buraya pembelik yapmam gerek. Gabonu ve alt kısımları da renklendirmeliyim. Bunu gül rengiyle eşleştirmeye çalışacağım. Pembemsi bir kahverengi gibi. Sonucu güzel oluyor. Biraz daha kahverengilik.
1: Bunun gibi siyasi haritalarda farklı ülkeleri ve onların sınırlarını temsil etmesi için en az 4 ana renk olurdu.
0: Burada tatlı bir mavi renk olduğunu görüyorsunuz. Kıyıya doğru hafifliyor. Bunu biraz güçlendireceğim. Böyle şeylerde açık renkleri dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Son verniği ve son cilasını attığımızda ve kaidesini koyduğumuzda çok güzel görünecek. Destekli şekilde yuvasına oturacak. Her şey çok güzel görünmeye başlıyor.
1: Bir hafta sonra küre Saxon'a teslim edilmek üzere hazır.
5: James küreyi getirmek için yolda. Bir süredir ondaydı. Ona verdiğimde tam enkaz halindeydi. Biraz gerginim. Her şey güzel oldu.
0: Merhaba Saxon. Seni yeniden görmek ne güzel.
1: Saxon bir açık artırmada bu eski görünümlü küreyi alarak bir şey denemek istedi. Çünkü gerçek potansiyelini bilmiyordu. Onu James'e teslim ettiğinde bir kaidesi yoktu. Ve yüzeyi tamamen tamir gerektiriyordu.
0: İşte burada.
5: Şuna bak. Vay canına. Çok şaşkınım. Bu kesinlikle inanılmaz.
0: Umarım hala eksikliği hissediyordur.
5: Evet, eski olduğu anlaşılıyor. Ama kimse dokunmamış.
0: Bunu duyduğuma sevindim.
1: James bu 150 yıllık küreyi orijinal güzelliğini koruyarak titizlikle tamir etti. Yeni bir demir kaide onu zeminden yükseğe taşıdı ve haftalarca çalışmadan sonra Copley'in orijinal haritası artık herkes tarafından net bir şekilde görülebilir hale geldi.
5: Neyin eski, neyin yeni olduğu bile anlaşılmıyor. Gore'ların sayısını söyleyebilirim
0: artık. Evet, evet.
5: Onları görebiliyorum.
0: Avrupa'dan Asya'ya kadar olan kısım hala orijinal küreye ait. Burada darbeyle oluşmuş devasa bir göçük vardı. Bir delik açtık. Bu kısmın tamamı elimizdeki orijinal haritayla yeniden yapıldı. Tamamen orijinal yani.
5: Bu küreyi 350 sterline almıştım. Farklı bir şey denemek
0: istedim. Evet, güzel bir deneme yapmışsın. Bence gayet güzeldi. Bunu ne kadara satabileceğini düşünüyorsun?
5: 4-5 bin sterline arası.
0: Ben de öyle düşünmüştüm. Evet. Mümkün olan fiyatlar bunlar.
5: Evet, hala kar edebiliyorum. James harika bir iş çıkarmış. Nereden başlasam ki? Çok yakından baktığınızda bile belli olmuyor. Tam bir şaheser. James, sana şapka çıkarıyorum.
0: Teşekkür ederim. Beni çağırmana çok mutlu oldum. Bunu yaptığıma çok sevindim ve umarım her şey yolunda gider.
5: Evet, bir dahaki sefere kime geleceğimi biliyorum.
0: Eski bir Amerikan küresinin kurtarılmış olması harika bir şey. Kayıp, harap bir eşyayken, şimdi eski görkemine kavuşarak yenilendi ve muhteşem görünüyor.
1: Kuzey Galler'de Colwyn Körfezi'nde cila ustası Alex Webster yaklaşık 20 yıldır bu mesleği icra ediyor. Bugün antikacı Tony Gehring'in Alex'in ilgisine ihtiyacı olan bir restorasyon işi var.
6: Tony aradı ve yolda olduğunu söyledi. Çok heyecanlı. Bu parçayı sevdiğini sesinden anlayabiliyordunuz.
7: Alex bu işte sihrini gösterebilirse işin sonunda güzel bir kazanç elde edebiliriz. Bu yüzden atölyesinden içeri girip ne söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum.
8: Aman tanrım, bu şey çok ağır değil mi?
6: Ağır bir şey daha. Harika bir sandık.
8: Çok güzel.
6: Geçmişte gördüklerime bakılırsa bu sanırım Macar, öyle bir şey mi?
8: Oradan çok da uzak değil. Avusturya'dan aslında. Muhtemelen bir evlilik sandığı ya da onun gibi bir şey olması gerek. Yani bunun kuşaktan kuşağa aktarıldığına hiç şüphem yok.
6: O zamanlar bunun parlak, renkli ve muhteşem bir mobilya olduğunu hayal edebiliyorum.
8: Evet, dediğin gibi evlilik sandıklarında gelin, hediyelerini ya da çeyizlerini getirir. Bu muhteşem bir parça. Boya işine bayıldım.
6: Evet.
8: Burada bile boya efektini görebiliyorsun. Görüyorsun değil mi?
6: Gerçek dokusunu,
8: evet,
6: değil mi?
8: Bir dokusu var. Yan taraflarında muhteşem bir pürüzlü yüzey var.
6: Bu çizgilere bayıldım.
8: Bu asırlar boyunca nesilden nesle aktarılmış olan bir aile mirası.
1: Renkli çeyiz sandıkları 19. yüzyılda Avrupa'da çok yaygındı. Çeyiz, gelinlik ve gelinin ailesinden evli çifte verilen diğer hediyeleri taşımak için tasarlanmıştır. Detaylı ve elle boyanmış desenlere gösterilen özen ve dikkat, evli çiftin gelecekteki mutluluğu için bir bağlılık ölçütü olarak görülürdü.
6: Nereden geldiği konusunda bir fikrin var mı peki?
8: Biraz araştırma yapmam gerek. Ama içinde çok ilginç bir şey buldum. Bu kesinlikle Alman. Bu o zamanlardan bir öğrenci demiryolu kartı.
6: 1942
8: yazıyor. Tam ortasında hem de.
6: Karmaşanın tam ortasında, evet.
8: İlginç olan kısmı da şu. Twinburg'den Wolfsberg'e yapılan bir yolculuğu gösteriyor. Tam da bu sandığın geldiği yer.
1: Tren biletinin yanı sıra koleksiyon olabilecek Nazi tasviri ve propagandası yapan kartlar bulundu. Ve bir Nazi kitapçı. Bu çiftçilere yapılan bir bağıştan sonra hediye olarak verilmiş olabilir. Karanlık bir tarihi yansıtan bu eşyalar sandığın asıl romantik amacıyla birleşince epeyce ilginç bir hale geliyor.
6: Yani burada bir Avusturya-Nazi bağlantısı var, öyle mi?
8: Kesinlikle. Almanya savaş sırasında Avusturya'yı kontrol ediyor, hı-hı, ve sonra Kızıl Ordu arkasından geliyor. O yüzden belki bunu arkalarında bıraktılar. Çünkü Kızıl Ordu'dan kaçıyorlarsa yanlarında Nazi bağlantısı olan bir şey almak istememişlerdir. Pekala, şimdi burada, aha, olma sebebim siz beyefendi ve sizin muhteşem yetenekleriniz.
6: Evet, en belirgin şey braket ayakları ve bu tahtaların arkasındaki tamirler, değil mi?
8: Evet.
6: Bitişi?
8: Daha başlamadık bile. bitiş olarak, boya işini çok sevdim ama bu boyayı onarabilecek birini tanımıyorum.
6: Bunu yapabilecek biri var. Cihil. Boyayla şaheserler yaratabilir.
8: Gerçekten mi?
6: Evet. Ve bunun gibi bir şeyi yeniden boyayabilir. Bence müsaade edilirse bunu dönüştürebilir ama aynı zamanda orijinal görünmesini de sağlar. Yapabileceği şeyler gerçekten
8: bu
6: inanılmaz.
8: Gerçekten,
6: evet, düzeltebiliriz.
8: Çok heyecan verici.
6: Hı-hı.
8: Bu sandığın bir büyüsü var. Asırlık. Yalnızca eski bir çam sandık değil, harika bir dolap aynı zamanda. Boyası ise muhteşem ama bu kısmı çok düzgün bir şekilde halletmemiz gerek.
6: Çok pahalı mıydı peki?
8: Bunu 600 sterlin ödedim. Üzerindeki boya işi için değer diye düşündüm. Bence kolaylıkla 1500-2000'e satabiliriz. Umarım daha fazlasına, çünkü çok güzel bir ruhu var ve farklı.
6: Kesinlikle. Bunu bana bırak. Ahşap kısmını düzelteyim. Hı,
8: tamam.
6: Jill'de yeteneklerini kullanarak senin için boyaları onarsın.
8: Evet.
6: Döndüğünde umarım elimizde bir şaheser olur.
8: Teşekkür ederim Alex. Yakında görüşürüz.
1: Sandık geçmişte kabaca tamir edilmiş. Alex kendi restorasyonuna başlamadan önce başkasının yaptıklarını sökmek zorunda.
6: Bu yalnızca hurda tahta. Bunun için endişe etmeme gerek yok. Benim endişe ettiğim kısım şuradaki kereste. Çünkü orijinal olan orası. Keskim kırıldı. Aman tanrım. Galiba levyeye ihtiyacım var.
1: Avusturya sandığı 1, Alex 0.
6: Bir daha deniyorum. Çok kaliteli çiviler. Evet.
1: Tahta parçaların çıkarılmasıyla Alex sandığın orijinal tasarımını görebiliyor.
6: Bu sandığın eksik olan parçalarından biri alt kısmını çevreleyen bir çıta. Ben arkadan çıkardığım keresteyi kullanacağım. Bu sandığın bütününün daha orijinal olmasını sağlıyor.
1: Alex özel planyaları, yani kendi ürettiği bıçaklı tahtaları kullanıyor. Bunun orijinal çıtanın şekline benzemesini umuyor.
6: Güzel. Ama orijinaline tam olarak benzediğini düşünmüyorum. derin bir oyuk açmış olmasını sevdim ama ben bu yuvarlak ucu galiba düzleştireceğim ve bir çentik açacağım. Böylece orijinaline daha da çok benzemiş olacak. Hadi bakalım.
1: Alex istediği sonucu elde etmek için her biri farklı şekiller veren değişik planyalar kullanıyor. Amacı eski görünümü kaybetmemek.
6: Bu çok güzel oldu. Güzel ve çarpık. Tıpkı eski çatının olması gerektiği gibi.
1: Yeni çıtalar sandığa özel bir yapıştırıcıyla tutturuluyor. Bu genleşerek çamın içindeki çatlakları dolduracak. Sandığa yeni ayaklar yaptığında boyanmak için Jill Jasper'a gitmeye hazır olacak. Mühendis Boher, C5'in şasisini ve iç parçalarını yeniden inşa etti. Şimdi aracın kasasını yeniden yerleştirmesi gerek.
4: İşte oldu. Bu gövdeyi tutan şey sadece 4 tane vida. Önce kırmızı anahtar. Siyah uca da siyah anahtar.
1: Plastik gövdeyi oturttuktan sonra tüm kabloların doğru şekilde takıldığına emin oluyor.
4: Bu açma kapanma düğmesi. Güzel.
1: Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra boğ pedalları, zinciri ve direksiyon kolonunu takıyor.
4: Dönüyor. Bu iyi işaret, öyle değil mi?
1: Son eklenti bir çift modern akü. Boğ hesaplamalarını doğru yaptıysa yeni geliştirilmiş motoru çalıştırmak için yeterince güçlü olacak.
4: Bunu yerleştirdim ve bağladım. Daha ışıkları yanıyor. Şuna bakın. Işıklar çalışıyorsa iyi. Tamam. Bu soğutucu pervane. Bu da pot. Ve bu da motor. Düşünsenize, ilk çıktığı zamanlarda bütün hızı buydu. Oysa şimdi... inanılır gibi değil. Harika.
1: Umarım boğa gücü fazla abartmamıştır, yoksa C5 tekrar yollara düştüğünde bir felaket olabilir.

0: Colvin Körfezi'ndeki cila ustası Alex Webster, antikacı Tony'nin Avusturya sandığına yeni çıtalar ve ayaklar takmayı bitirdi. Aslen çeyiz sandığı olarak romantik bir amacı vardı, ancak karanlık bir geçmişten de ipuçları taşıyordu. Tony 200 yıllık sandığın karmaşık desenli bitişini sevdiği için Derbyshire'deki uzman boya tamircisi Jill Jessup'a gönderdi.
1: Üzerinde çalışabilmek için bunu biraz kaldırmak şart. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Üste iki yama var. Üst taraftaki iki bölge kırmızı oksit renginde. Önce bunları yapayım ve sonra diğerlerine bakarım. Bunun küçük bir formülü var.
0: 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sanatçılar tarafından kullanılan yağlı boyalar, kuru toz pigmentleri, bitkisel yağ ya da bezir yağı içerirdi. Bu ikisi pürüzsüz bir macun olacak şekilde karıştırılırdı ve pigmentin rengini taşırdı. Jill düzgün bir restorasyon yapmak için sandıktaki solmuş renkleri ortaya çıkarmak adına geleneksel yağlı boyaları karıştırıyor.
1: Şu anda rengi bu şekilde oturtuyorum. Boyaları onarırken çok dikkatli olmak gerekir. Eski yıpranmışlıkları ve çatlakları biraz bırakmak en iyisidir. Böylece sandığın yıllar boyunca taşıdığı o izleri korumuş olursunuz. Evet, şimdi biraz mavi renk katacağız. Tıpkı kırmızıda yaptığımız gibi arka köşeden başlıyoruz. Dümdüz bir boya katmanı yapmayacağız. Sadece orada belli olacak, o kadar. Yeter kadar yani.
0: Ertesi gün ana renkler kuruduğunda Jill detaylı ön panelle ilgileniyor. Evlilik sandıklarının üzerinde genellikle gelinin ismi ve evlendiği yıl yazar.
1: İlginç olan şu ki isim ve tarih şu tarafta yazıyormuş. Tam da benim temizliğe başladığım kısımda. Gerçekten çok heyecan verici. Gördüğüm kadarıyla Maria ve 1836 yazıyor. 18 ile başladığı çok açık. Bu kısım cilalandığında daha net bir şekilde görünecektir. Şurada da Maria ve 36 yazıyor. Maria'nın sandığını yapmaktan çok heyecan duyduğum için ismi biraz daha öne çıkaracağım. Onu biraz daha detaylandıracağım. Böylece onu görebileceğiz. İşte bu şekilde. Çok keskin bir şekilde çizilmiş. Böylece çizgileri görebiliyoruz. Evet, güzel oldu. Bence güzel görünüyor. Sonucundan memnunum.
0: Her bir panelin farklı bir bezeme deseni var.
1: İşte bu kısımda çeşitli kararlar vermeniz gerek. Çünkü bu kitapta yazan bir şey değil, siz çözmelisiniz. Bu uç diğerinden farklı. Bunda bir sürü noktalar var, diğerinde yok. Elinize bir fırça alıp başlamaktan başka çareniz yok.
0: Jill'in yöntemi bütün deseni tekrar boyamaktan kaçınmak. Sadece orijinal tasarımı yeniden hayata döndürmeye yetecek kadar renk ekliyor.
1: Bir desenin ortaya çıkması için ne kadar çok küçük nokta yapmanız gerektiğine şaşırırsınız. Ve bazen bir şey yaparken ah olamaz, mahvoluyor, dur, ya da bazen ah çok güzel diye düşünebiliyorsunuz. Yani gereken tek şey biraz zaman ve sabır. Memnun olduğum zaman bitti diyebilirim.
0: Sandık, Jill'in işini bitirmesinin ardından yeniden Alex'in atölyesinde Tony'nin gelişini bekliyor.
2: Sandığı bıraktığımda çok yıpranmış görünüyordu. Solmuş, eski bir durumdaydı ama bu parçanın inanılmaz bir potansiyeli olduğunu biliyorum. Nasıl göründüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Tony teslim ederken bir zamanların görkemli çeyiz sandığı yıpranmış ve solgun görünüyordu. Boyaları biçimsiz, renksizdi. Yapısal olarak geçmişte zayıf bir tamirattan geçmişti.
3: Tony!
2: Alex, nasılsın dostum?
3: Seni gördüm, daha iyi oldum. Örtünün altındakini merak ediyor
2: musun?
3: Burada
2: ne olduğunu tahmin edebiliyorum ama daha çok ona ne olduğuyla ilgileniyorum.
3: Jill bütün yeteneğini konuşturmuş. Gerçekten ve mi? Olan şey bu.
2: Aman tanrım. Bu gerçekten nefes kesici.
3: İnanılmaz değil mi? Aslında orijinali olabildiğince görülecek kadar temizledi. Sonrasında altında kalanları canlandırdı ve o kısmı bir daha eskitti. Sonuca bakar mısın?
0: Alex ve Jill bir araya gelip bu sandığa ilk yapılışından neredeyse 200 yıl sonra yeni bir hayat verdiler.
2: Tarih. Muhteşem. Bu dönem İngiltere'de erken Viktoryen döneme denk geliyor. Bu Garni ve Maria'nın aşk sandığıymış. O zamanlar bunu yatakların ucuna koyuyorlardı.
3: Ben sadece yapısını sağlamlaştırdım. Birkaç fare deliğini doldurdum. İşin büyük kısmı Jill tarafından yapıldı.
2: Bu muhteşem olmuş. Tarihi bir şey bulduğumuz zaman geçmişe gidebiliyoruz. Bu romantik bir geçmiş de olabilir, acı bir geçmiş de. İkisi de olabilir. Birkaç kitapçık ve kart bulduk. Hepsi tarihinin ve kökeninin bir parçası. Köken her şeydir. Nerede yaşadığıdır, kiminle olduğudur, kim tarafından yapıldığı değildir. Bir tarihi var, önemli olan da bu.
4: Senin ve Jill'in yaptıkları gerçekten nefes kesici. Bundan 3.000-3.500 sterlinden aşağı kazanamazsın.
3: Çok doğru, evet.
4: Jill'e benim için sarıl ve Tony'nin çok mutlu olduğunu söyle lütfen.
3: Her zamanki gibi büyük zevkli
4: Alex,
3: dostum.
4: Alex, çok heyecanlıyım. Hadi bunu kamyonetime taşıyalım.
3: Hadi taşıyalım. Tony sandığı çok beğendi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Jill'in yaptıkları inanılmaz. Bütün bunlar hikayesiyle ve görünümüyle birleştiğinde çok değerli, muhteşem bir mobilya ortaya çıkıyor. Sonuçtan memnunum.
0: Drew düello çağrısını yaptıktan sonra bu üzgün görünümlü C5'i geçen 30 yılın ardından yeniden yollara çıkarma görevini üstlenmişti. Bugün yaptıklarını görmek ve bir deneme sürüşü yapmak için onunla bir yarış pistinde buluşuyor.
5: Açıkçası Bo'ya tamamen hurda bir C5 teslim ettim. Umarım Bo inanılmaz bir şey yapmıştır. Çünkü her zaman yapar.

0: Merhaba dostum. Doğru bayrağı arıyorum. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Daha önce bana hiç siyah bayrak kaldırılmamıştı.
0: Harika bir şey olmuş gibi görünüyor. Nedir bu?
1: Seni gördüğüme sevindim.
0: Ne kadar hızlı bu?
1: Düz bir yolda saatte 50 kilometre hız garanti. Bu yuvarlak pistte 40 kilometre hızla gidebilir. Bu kadar hızlı olması
0: bu
1: oldukça korkunç.
0: İlk çıktığında 20 kilometre hızla gidiyordu değil
1: sanırım
0: mi?
1: Sanırım 25 kilometre olması gerekiyordu ama sadece 30 saniyeliğine
0: evet.
1: 20 kilometre hızla
0: gidebilmişti. Ancak o kadar değil mi?
1: Efsane değil mi?
2: Nuh'u C5'i boya teslim ettiğinde paslı ve eksik iç aksamıyla neredeyse yalnızca bir gövdeden ibaretti. Orijinal plastik gövdenin temizlenmesiyle şimdi tam da 80'lerde olduğu gibi görünüyor. Yenilenmiş motor ve iki akü orijinalindeki en yüksek hızın iki katına çıkabileceği anlamına geliyor.
1: Şimdi altında neler olduğuna bakalım. Neredeyse hurda olduğu için orijinal şasiyi onardım. Yeni elektrik hattı, yeni kontrol paneli ve yenilenmiş motor taktım. Tekerlerin düşmesini engellemek için plakaları güçlendirdim. Yeni rulmanlar, yeni direksiyon yepyeni oldu.
0: En başından yapmaları gereken şeyi inşa ettiğini düşünüyor musun?
1: Kesinlikle %100.
0: Evet, işte bunu arıyoruz. Harika.
1: Güzel olan haberse yaptığımıza değmesi. Üretilen 300 numaralı C5 olduğunu öğrendik.
0: Vay canına.
1: Yaptıkları 14 bin tane üründen güzel bir parçayı kurtarmışız.
0: Tasarımıyla ve otomotiv dünyasındaki yeriyle C5 olduğu yerin 40 sene sonrasını yaratmaya çalışıyordu. Bizim yani Bo'nun yaptığı şey bugün yapılmış olsaydı nasıl olacağını göstermek. Aldığımız en iyi sonuç da işte bu. Sana şunu söyleyeyim. Daha önce bunlardan birine binmemiştim. Ama bir deneme yapmadan buradan ayrılacağımı sanıyorsan yanılıyorsun
1: Hadi
0: dostum.
1: Hadi deneyelim.
0: Oho!
1: C5 dünyanın en muhteşem şeyi ve Drew mutlu. Bu da dünyanın en önemli şeyi.
0: Şimdi o kadar hızlı ki. Kayıyor resmen.
1: Müşteri mutlu olunca ben de mutlu oluyorum ve atölyem de mutlu oluyor.
0: Bu inanılmaz. Muhteşem bir şey. İşte böyle olması gerekiyormuş. Yine gidiyorum.

0: heykeltıraş Nick, İtalyan ustalardan ilham alan bir eserle boğuşuyor.
1: Tırnağının ucuna dokunup ne olacağına bakacağım. Oh.
0: Emekliye ayrılmaya niyetli bir bilardo masasına karşı Fransız cilacı Alex. Ya kazanacak ya kaybedecek.
2: Tornavidamı çaldı.
0: Martin ise çok nadir bir özel yapım valiz setini yenileyecek kadar cesur olan tek restoratör.
3: Bu gerçekten tam bir kâbı. Yapmak istemiyorum.
0: Bazen o bile pes edebiliyor. Başarılı bir antikacılığın anahtarı restorasyondur.
1: Bu gerçekten çok ince bir ayrıntı.
0: Ve her satıcı uzman bir zanaatkar olması gereklidir.
2: Bu buraya kalıp gibi oturacak.
0: Kim pek çok insan için hurda sayılacak eşyaların potansiyelini görebilir.
4: Ona ikinci bir şans vereceğimiz için çok mutluyum.
5: Bu koltuğu bir çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: Bir asır sonra yenileniyorlar.
6: Bu orijinali kadar geleneksel.
0: Restoratörlerimiz...
3: Bu işin güzelliği burada, sihir gibi.
0: İşini bilen...
7: Çoğumuz bunu yaparız. Yüzümüze değdirip kuruluğundan emin olur, hafifçe vururuz.
0: Antika satıcılarına...
8: Harika bir ses değil mi?
0: Unutulmaya yüz tutmuş hurdaları...
9: Merhaba millet.
2: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Mücevhere dönüştürürken gereken tüm beceri ve sırlara sahipler.
3: Bunlar muhteşem, harika değil mi?
0: ...20 yıldan fazladır... ...sanatçı ve heykeltıraş Nick Elphick... ...Landudno'daki atölyesinde sanatını icra ediyor. Ülkenin önde gelen figüratif heykeltıraşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bugün Drew işinde uzman bir restoratörle onu görmeye gidiyor.
8: Özel bir müşterimin işi için Nick'in stüdyosuna gidiyorum. Nick benim için bu karmaşık işi gerçekten çözebilecek tek kişi.
1: Drew bana geçmişi ustalara dayanan rüya gibi bir şey getiriyor. Bu hep zorlu bir iş olduğu için gergin oluyor ve midemde kramplar hissediyorum.
0: Drew'un getirdiği iş için kim olsa aynı şeyleri hissederdi.
3: Pekala.
8: Tamam. Birkaç sorunu var.
1: Vay.
8: Gördüğün gibi bu figürün
1: evet,
8: buradaki...
1: Gördüm.
8: Ve evet, ayrıca da figürün diğer kolu da... Eksik. Bu parmağı hasarlı. Ve ayak parmaklarında da çok sayıda çentik var. Bir yerden düşmüş
1: evet,
8: gibi
1: doğru
8: görünüyor. Tamamen parçalanmamasına şaşırdım aslında.
1: Bunun orijinalini hatırlıyorum.
8: Görmüş müydün?
1: Evet, görmüştüm.
8: Orijinali ne büyüklükte?
1: Gerçek boyutu nasıl desem, gerçekten çok büyük. Bunun birkaç katı kadar. Galiba heykelin adı Sabin kadınlarının kaçırılması.
8: Evet, doğru.
1: Kesinlikle çok etkileyici. İnanılmaz bir heykel. Muhteşem bir parça, yani bir başyapıt. Açıkçası orijinaline hayran kalmıştım ve bu bile yeterince karmaşık.
0: Bu parça 16. yüzyılda ağırlıklı olarak İtalya'da çalışan Flaman heykeltıraş Gian Bologna'nın bir kopyasıdır. Romalı erkeklerin evlenmek için yerli kadınları topluca kaçırdıkları bir Roma mitolojisinin hikayesini tasvir eder. Orijinali tek parça mermerden oyulmuştur ve 4 metre yüksekliğindedir. Bu küçük kopya ise serpantin mermerinden yapılmıştır.
8: Saklandığı ortam ve rengi nedeniyle
1: evet,
8: tamiratı epeyce zor bir parça.
1: Bence özgün bir restorasyon olmalı ki bu da onu yani
8: göze çarpar kılıyor. Nick eller ve yüzler konusunda uzmanlaşmıştır ve bu heykelin elleri çok küçük, karmaşık ve ağır hasarlı. Tüm bunları düzeltmek onu gerçekten zorlayacak.
1: El parmakları ve küçük ayak parmakları eksik. Onları yeniden şekillendirmem, çıkarmam ve her parçanın detaylı olarak kalıbını almam gerekiyor. Bir sürü işi var. Sadece şekillendirme yetmiyor. Aynı zamanda tüm o küçük parçaları yapmam ve heykel eldeki yerlerine takmam gerekiyor. Orijinalin fotoğraflarını çekmeye çalışmalıyım. Açıkçası bunun tarzı
8: öyle
1: biraz
8: mi
1: farklı.
8: Öyle
1: evet
8: mi?
1: Bu biraz daha tıknaz ve biraz daha erkeksi görünüyor.
8: Orijinali kadar iyi
1: Hayır,
8: değil mi?
1: O kadar iyi değil. O günlerde kadın ellerini çok stilistik bir yöntemle şekillendiriyorlardı. O yüzden incelemeliyim.
8: Özgün bir onarım olması hiç olmamasından iyidir.
1: Evet.
8: Artık gidiyorum.
1: Teşekkür ederim
8: tamam
1: dostum.
8: Mı?
1: Harika.
8: Nick'in bu projeyi sonuna kadar götürebileceğinden emin değilim. Müşterim adına öyle olmasını umuyorum. Renk uyumuna gösterdiği özen, mükemmel heykeltıraşlığı ve onarım konusundaki becerisini biliyorum. Yani tüm bileşenlere sahibiz ama yine de ya olmazsa diye endişeliyim.
0: Nike heykelin eksik kolunu yeniden şekillendirmek için etrafına kili kalıplayabileceği basit bir tel armatürü yerleştirecek. Ancak bu ilk adım oldukça riskli.
1: Pekala, öncelikle kolun olması gereken yere delik açmak gibi zorlu bir iş yapmam gerekiyor. Önce bunu deleceğim. Bu her zaman can sıkıcıdır çünkü kopabilir. Düzgün olmalı. Bu kadar yeter. Daha fazla delerek şansımı zorlamayacağım. Bu heykeltıraşların kullandığı özel bir armatür telidir. Kare bir tel kullanacağım çünkü bunu buraya yerleştirdiğimde artık hareket etmeyeceğini, tam oturacağını düşünüyorum. Ayrıca insan figürüyle çalışmak için özel bir ölçüm aletim var. Ve zaten üzerinde çalıştığım şeyi görmüş olduğunuz gibi elimin ölçüsünde. Bu normal büyüklükte bir el, benim elim. Ve bunu 1/3'e indirip heykele uyarlayacağım. Dirseğinin buralarda bir yerde olması gerektiğini biliyorum. Bu yüzden şimdi bu koldan bir ölçü alıp diğerinin tam yerini saptayacağım. Dirseğin olması gereken yeri basitçe işaretleyeceğim. Buralarda bir yerde başladığını biliyorum. Ucunu elin iki ucu için iyice incelttim. Tüm bu parçaları sabit parçalar olarak alamayacağım için modelleme işi biraz zorlaşacak ama bu işin doğası bu.
0: Kuzey Galler Atölyesi'nden cilacı Alex Webster, tarihi ev ve antika satanlar tarafından maharetiyle tanınır. Yorkshire'lı Rob Kane ise onun nadir ve sıra dışı olanı bulma tutkusu olan devamlı müşterisidir.
9: Alex harika biridir. Onunla iyi bir bağımız var ve birbirimizle gerçekten güzel fikir alışverişleri yapıyoruz. Ona gittiğimi görünce ne yapmak istediğimi anlıyor ve bu harika bir şey.
2: Rob bugün buraya geliyor ve bana bir bilardo masası getireceğini söyledi. Bu satıcılar için olağan bir durumdur. Atölyenizin büyüklüğünü düşünmezler. Büyük bir şey alır ve tamir etmeniz için bırakırlar. Rob?
9: Alex, seni görmek güzel.
2: Nasılsın?
9: İyiyim. Ne düşünüyorsun?
2: Açıkçası daha büyük bir şey bekliyordum. Tezgahımdan daha büyüktür diye düşünüyordum ama...
9: Evet.
2: Böyle olması hoşuma gitti. Bu ebattaki şeyleri
9: severim. Bu masanın tasarımı Londralı bir üreticiye ait. Ancak bir türlü doğru boyutta ve uygun olan orijinal topları bulamıyorum. Gerçekten harika bir rengi var ama her şey solmuş.
0: George Gross, City of London'da iş yeri olan bir Victoria girişimcisiydi. 1870'lerden itibaren şirketinin resimli kataloglarında açık hava sporları ve kamp meraklıları için çok çeşitli kit ve giysiler sergiledi. Bu bilardo masası ise evde oynanan oyunlar için giderek daha popüler hale gelen pazarı hedefliyordu ve 5 farklı boyutu mevcuttu.
9: Üzerinde hala arma amblemi var ki bu gerçekten önemli. Ayrıca ön yüzünde oyma levhası ve arduvaz çerçevede imzası var.
2: Vay canına.
9: Her şeyi var ama hepsi hasarlı.
2: Tamam, daha azını beklemiyordum zaten.
0: Yırtık çuhası, hasarlı ahşabı ve eksik cepleriyle pek çok insan için bu masa bir çöp olsa da Rob onun sosyal ve tarihi potansiyelini görebiliyor.
9: Cilasının kazınıp yeniden perdahlanması lazım. Ama amblem, gravür ve damga da korunmalı.
2: Tamam.
9: Eski halinden kurtulmasını ve bir beyefendiden yeni almışız gibi görünmesini istiyorum.
2: Altında ahşap çıra olan bir şeyi yonttuğumuzda yeniden perdahlamak zordur ama orijinal ciladan geriye güzel şeyler kalacak. Bu zor bir iş olacak.
9: Mümkünse yeni bir çuhayla kaplanmasını istiyorum.
2: Evet, o işin kolay kısmı. Craig bunu tekrar kaplayabilir, kenarlarını onarabilir, güzel, hoş ve eski görünmesini sağlayabilir. Bu bilardo masası ucuz bir malzemeyi değil, gerçekten kaliteli bir çuhayı hak ediyor.
9: Evet.
2: Pekala, bu eğlenceli projeyi, bu nadir eşyayı bana bırak ve döndüğünde karşılaşacağın şey için kendini hazırla.
9: Mükemmel, 4 gözle bekliyorum. Umarım satın almak için sıraya girerler.
2: Tanrım. İstediği şey sadece perdahlanması değil. Büyük bir vizyonu var ve bu konuda bana güveniyor. Tamir etmek ve bir tur oynamak için sabırsızlanıyorum.
0: Alex ilk iş olarak masayı parçalarına ayıracak. Ama 100 yıllık ahşap çerçevenin ayrılması kolay olmayacak.
2: İşlem sırasında ahşapta tokmak izi olmaması için üzerine bir kağıt parçası koyuyorum.
0: Biraz daha fazla güç kullanmalı. Ama aşırıya kaçarsa tahtayı ve robun tüm karını paramparça edebilir.
2: Tornavidamı çaldı. Elinizdeki masanın kenarları bunun gibi ise ikisini birbirine bağlayan vidalar vardır. Birini bile çıkarabilirsem yaptığım şeyin doğruluğundan emin olacağım. Yaşasın! Ah. Pekala, diğerleri de çıktı. Pek kolay olduğunu söyleyemem ama çıktı. Tornavidamın sıkıştığı köşe ise biraz sorunlu. Onu gerçekten çıkaramıyorum. Çok kötü sıkışmış. Bu kısmı ittirirsem bir vida varmış. Demek bu engel oluyordu. Matkapla denemeliyim.

0: Çocuk oyuncağıydı. Bu tam da baştan sona kabus olan işlerden biri gibi görünüyor.
1: Fransız cilacı Alex Webster, Kuzey Galler Marangoz Atölyesi'nde satıcı Rob Kane için özel minyatür bir bilardo masasını restore ediyor. Kenarlarını söktü, şimdi üreticiye ait hiçbir şeye zarar vermeden aşınmış ahşapları onarması gerekiyor.
0: Çelik yünle başlıyorum. Bu orta dereceli bir çelik yün. Yüzeyi pürüzlü hale getirerek orijinal cilayı sökecek ve vernik biraz daha derine inecek. Böylece daha güzel ve zengin bir sonuç elde edeceğiz. Pekala, sadece buradaki yüzeyde kullanmak üzere ekstra ince bir çelik yün alıyorum. Çünkü damgaya zarar gelmesini istemiyorum. Masanın ilk kenarı hazır olduğuna göre artık bir kat renklendirebilirim. Bu işlem tecrübe gerektiriyor. Açık tik ağacı boyası kullanıyorum ve bir bezle sürüyorum.
1: Alex'in ahşap boyayı orijinal renkle eşleştirmesi gerekiyor. Çok koyu bir renk orijinal görüntüyü bozar ve Rob'un hafif dokunuşlarla yapılmasını istediği restorasyon gerçekleşmez.
0: Rob eşyaların özgün görünüşünü sever ve biraz yıpranmış görünmesini ister. Bunu yeni gibi boyarsam hayal kırıklığına uğrar çünkü masayı çok sevmiş.
1: Bilardo, krokete benzeyen bir 15. yüzyıl çim oyunundan geliştirilmiştir. Önceleri toplar, topuz denen çubuklarla vurulmak yerine itiliyordu. 19. yüzyılda ise hem istaka hem de masa güncel şeklini almıştı. Vernik kuruduktan sonra Alex cilayı artırmak ve parçaları eskitmek için ustalığını kullanacak.
0: Tinerle incelttiğim bir kat boyayla boyayacağım. Böylece yapış yapış olmayan ince bir katmanımız olacak. Fransız cilasını fırçayla boyadığınızda çok iyi bir yüzey elde edemezsiniz. Bu yüzden cila lastiğiyle üzerinden geçmek gerekir ki bu da eşit ve parlak bir görüntü elde etmenizi sağlar.
1: Alex ilk aşamayı tamamlıyor. Artık masayı yırtık ve eksik malzemelerin değiştirilmesi gibi zor bir görev için döşemeci Craig'e gönderebilir. Ama önce en kaliteli çuha bezinin bulunması gerekiyor. Landudno'da yolun 10 kilometre aşağısında ise heykeltıraş Nick Elphick değerli ama kırık bir heykel üzerinde büyük bir restorasyon işiyle uğraşıyor. Armatür çerçeveyi yerleştiren Nick eksik parçaları yeniden şekillendirmenin ilk önemli aşamasında kullanacağı yağ bazlı killerin işlenebilir bir karışımını yaratıyor.
2: Kili yerleştirdiğim zaman armatür telin etrafında sıkı bir şekilde durmasını istiyorum. Tel mümkün olduğu kadar sabit duruyor. Çünkü gerçekten çok ama çok önemli bir konu. Bu şekilde olması gerekiyor. Pekala, ayrıca bir sürü referans fotoğrafım var. Fotoğraflara bakıp elimi ve kolumu aynı pozisyona getireceğim. Böylece pazı ve ön kolun nasıl görüneceğini az çok anlayabileceğim. Yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bu tür şeylerde acele etmek doğru olmaz. İşler bazen hızlı, bazen yavaş ilerleyebilir. Ama özellikle minyatürlerde formları abarttıklarını biliyorum çünkü boyutları çok küçük. Boyut küçükse bazen abartman gerekir.
1: Heykelin insan formunun yontulması en zor kısımlarından bazıları olan el ve ayak parmaklarından birkaçı eksik. Ancak Nick 20 yıllık tecrübesiyle sorunu çözmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.
2: En basit haliyle bir bıçağı ısıtarak sıcak hale getiriyor ve sonra da parmaklara uyuyorum. Ne kadar kolay kesildiğini görebilirsiniz. Resmen eriyor. Parmak yerlerini belirledikten sonra aradaki parçaları kesip çıkaracağım.
1: Nick, kilden parmakları dikkatlice kestikten sonra kadının gökyüzüne uzanmış olan elini yeniden yaptı. Bu sadece başlangıç.
2: Tırnaklardaki oyma işçiliğini burada görebilirsiniz. Bunlar alet kullanılarak oyulan parçalar. Bu yüzden ben de şimdi ince bir uçla çentikler oluşturacağım. Yakından bakarsanız oluşmaya başlayan tırnakları görebilirsiniz. Aslında bu epey zor bir işlem. Sadece aletin ucuyla ittiriyorum. Orijinal parçanın... Bunun olmasını hiç istemezdim. Neyse ki hemen kırılmayacak kadar güçlü. Buna yoğunlaşmalıyım. Maalesef düzgün bir şekilde takamıyorum. Çıkarabileceğimden emin olmalıyım ki kalıplayabileyim. Bu hareketi oradayken yapmak istiyorum. İşler hiç iyi gitmiyor.
1: Alex, bilardo masasının ahşap işlerini bitirdi. Artık Craig'e teslim edebilir. Satıcı Rob, İngiliz ev oyunlarının altın çağına ait olağan dışı bir masa keşfetti. Şimdi ise bilardo masasının seçkin kökenine değer katılarak yenilenmesini istiyor. Bu yüzden İngiltere'nin en eski dokumacılarından birine ev sahipliği yapan Stroud'a gidiyor.
3: Restorasyonun hakkıyla yapılmasını sevdiğimi herkes bilir. Her şey doğru ve mükemmel olmalıdır. Bu imalathane 250 yıldır çoha bezi üretiyor. Bugün Craig'e verilecek yeni bir malzeme bulabilirsem ve nasıl takılacağına dair ipuçları elde edebilirsek kazanacağız. Stuart.
4: Rob, memnun oldum.
3: Geldiğin için teşekkür ederim. Ne hoş bir bina bu,
4: evet,
3: böyle.
4: Evet, çok güzel değil mi?
3: İçeriği görebilir
4: elbette
3: miyim?
4: Elbette.
3: Harika.
4: Gidip bakalım.
1: Firma 1700'lerin ortalarından beri %100 yünlü çuha bezi üretmektedir. Dünya Snooker Şampiyonası'nın resmi çuha bezi imalatçısıdır. Rob Stewart'ın kendisine minyatür bilardo masası için doğru çuha bezini önerebileceğinden emin.
3: Size masamı göstermek istiyorum.
4: Tamam.
3: Bugüne kadar özel imalat bu masa gibi bir bilardo masasını hiç görmüş müydünüz?
4: Hayır. Masa üreticilerinin çoğunu tanırız. Küçük bir sektördür ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Tamam. Size orijinal çuha bezinden küçük bir parça getirdim. Bu masadan çıkarılan bir parça. Ne düşünüyorsunuz?
4: Bu bir zamanlar ilan panoları ve ona benzer şeylerde...
3: Pekala, tamam.
4: ...sıklıkla kullanılan bir kumaş. Düşük kalite bir ürün olduğu için değiştirilmeye muhtaç.
3: Pekala, ne öneriyorsun?
4: Pekala, tenis kumaşından bilardo kumaşına, havuz kumaşına kadar geniş bir yelpazemiz var.
3: Burada iki farklı kumaş görüyorum.
4: Evet.
3: Aralarındaki fark nedir? Bunun daha pahalı bir görüntüsü ve hissi var gibi.
4: Kullanım alanları farklı. Bu Çin havuzu için üretilmiş bir kumaş. Yani naylon oranı fazla ve dayanıklıdır. Oysa bu çok daha ince bir kumaştır ve seninki gibi bir bilardo masası için çok çok daha uygundur.
3: Doğru, bu çok ilginç. Evet, Craig buna biraz keçe ekleyecek. Bu keçenin masanın üzerinde belirgin bir şekilde hareket etmesi gerekiyor mu?
4: Modern kumaşlar üzerinde tek yönlüdür. Bir yöne doğru pürüzsüz.
3: Anladım.
4: Ve diğer yöne doğruysa keskindir. Bu masayı alt üst eder ve bu hav yüzünden atışınız,
3: evet,
4: kötü bir şekilde birdenbire durur. Anlıyor musun?
1: Çuha bezindeki yoğun hav tüm oyun masaları için avantajlıdır. Çünkü oyun kartları toplar gibi nesnelerin kaymasını önlemeye yardımcı olur.
3: Tamam, o halde masamın tamiratının bir sonraki aşaması için, hı-hı, bu muhteşem tarihi İngiliz yapımı malzemeden almam gerekiyor,
4: evet,
3: öyle mi?
4: Onarımınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
3: Tamam.
4: Bunun üzerinde oynamanıza izin vermeyeceğiz. Ha. Onarıma ihtiyacınız var.
3: Harika, açıkçası günü kurtardınız.
4: Evet.
3: Harika, çok teşekkür ederim. Stuart'ın masaya verdiği tepki harikaydı. Daha önce hiç görmemiş olmasına çok şaşırdı. Ve bu da bana biraz özel hissettirdi. Çünkü bu bina çok şey görmüş. Buradan bir çeşit mirasla ayrılıyorum diyebilirim. Çünkü dünyaca ünlü orijinal çuha beziyle buradan çıkmak başka türlü ifade edilemezdi. Bu malzemeyi Craig'e götürmek için sabırsızlanıyorum.
1: Colvin Bey atölyesindeki döşeme ustası Craig Hughes, bilardo masasını çuha için hazırlıyor. En zor kısım olan masanın yüzeyini kaplamak üzere.
3: Düzgünce yerleştiriyorum.
1: Çuha bezinde oluşacak en ufak bir kırışıklık bile topların ilerleyişini engeller.
3: Uçtan uca yerleştirmek işin kolay kısmıydı. Asıl zor olan kısım çuhayı bu cebe sokmak olacak.
1: Çuha bezini döşerken gerçek beceri ceplerin etrafındaki işçilikte ortaya çıkar. Ufacık bir kırışıklık topu yavaşlatır ve hiçbir oyuncu kritik bir anda vuruşunun yeter. Bezinde oluşacak en ufak bir kırışıklık bile topların ilerleyişini engeller.
3: Uçtan uca yerleştirmek işin kolay kısmıydı. Asıl zor olan kısım çuhayı bu cebe sokmak olacak.
1: Çuha bezini döşerken gerçek beceri.

0: var ve bu yönde görünüyor. O yüzden kumaşı bu tarafa doğru gerdirirsem kırışıklık mucizevi şekilde kaybolur. Yapmam gereken buydu. Aynı işlemi masanın diğer kenarlarına da yapacağım. Kumaşı zımbayla tutturuyorum ve bunlar çerçevenin altında kalacağı için görünmeyecek.
1: Craig düzgün, kırışıksız bir yüzey yarattı ama ne kadar başarılı olduğunu anlamanın tek yolu üzerinde bir oyun oynamak. Antika satıcısı Rob Kane, bilardo masasını almak için Alex Webster'ın atölyesinden Colvin Bay'e gidiyor.
2: Birazdan yeni kaplanmış çuhası ve onarılmış kenarlarıyla oyuna hazır muhteşem bilardo masamı görmeye gideceğiz ve hatta üzerinde oyun oynayacağız.
1: İki hafta önce Rob'un eski masası kullanılamaz durumdaydı. Çuha bezi yırtılmış, ahşap çerçevesi yıpranmıştı. Bazı parçaları tamamen eksikti. Şimdi hayata döndü.
2: Alex!
3: Rob, seni tekrar görmek çok güzel. Nasılsın?
2: Seni görmek de öyle. Harikayım. Aa, değişim budur.
3: Nihayet bitti.
2: Tam bir set olmuş.
3: Davetkar değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet, harika.
1: İngiliz oyun tarihinin bu parçası yeniden başlamaya hazır. Craig'in çuha döşemesi iyi kalitede. Ahşap işçiliğindeki Fransız cilası görünümü tamamlıyor. Bu da masanın şampiyonlara layık olduğunu bir kez daha gösteriyor.
2: Güzelce temizlenmiş, cilalanmış ve üreticinin damgası da hala yerinde duruyor.
3: Evet, Craig de çuhayı kaplayıp ceplere yeni deri dikti ve yeni braketler taktı. Senin de bu çuha bezini bulmak için epey uğraştığını görüyorum.
2: Bu birinci sınıf bilardo çuha bezi.
3: Öyle mi?
2: İngiliz mirasına sahip bir şampiyon. Masa inanılmaz oldu. Kumaş gerilimi harika. Önceden sahip olmadığı orijinal bir çuha kaplaması var. Ayrıca damga ve armayı kurtarmayı başardık. Kesinlikle harika oldu ve kullanıma hazır.
3: Aa, iyi vuruş.

0: Bu benim için olabilecek en kötü sondu.
1: Artık işe yaradığını bildiğimize göre kaç paradan satmayı düşünüyorsun?
0: Aa, bu biraz ironik çünkü böyle prestijli eski bir şirket tarafından doğrulanmış olması çok
1: güzel. Tek seferlik değil mi?
0: Evet, satabilmem için binden fazla insan bulmam gerekecek. Ha,
1: pekala, zirvedeyken bırak.
0: İşte seni gördüğüme sevindim Alex. Alex, masanın ve çerçevenin restorasyonunda üstün yeteneklerini sergiledi. Ayrıca oyunda beni yenerek bu konudaki maharetini de gösterdi. Galiba bugün kazandığım tek şey yeni bilardo masam oldu.
1: Rob masadan çok memnun kaldı. Elimizde bir sürü parça vardı ve onlarla iyi kalitede bir şey yarattık. Gerçekten iyi, hoş, pürüzsüz ve oynaması güzel, harika bir masa oldu. Eksiksiz bir paket.
2: Heykeltıraş Nick Elphick, Landudno stüdyosunda Gian Bologna'nın Sabin kadınlarının kaçırılması heykelinin hasar görmüş bir kopyasını restore ediyor. Nick tüm eksik parçaları kilden yontmak için bir hafta harcadı. Bir sonraki adımda ise bütün hassas parçaların birer kalıbını çıkaracak.
3: Bu parçanın tamamını tek seferde çıkarabilmeyi umuyorum. Ve bunu yapmak için bal mumunu elimden geldiğince donduracağım. Biraz bekleyip ardından her şeyi çıkarmaya çalışacağım. Pekala. Bana şans dileyin.
2: Dondurucu sprey kili daha da sertleştirip güçlü olmasını sağlar.
3: Okay. Pekala. Çok gerginim. Umarım olur.
4: Okay.
3: Evet, tamam. Okay. Tamam, biliyor musunuz? Bence gayet iyi olmuş. Ne kadar güzel ve kesin olduğunu görebilirsiniz.
2: Artık Nick parçaları kil desteğine yerleştirebilir. Bunu son silikon kalıbı yapmak için kullanabilir. Silikon karmaşık

0: şekillerin dökümü için mükemmel olan çok yumuşak ve esnek bir malzemedir.
1: Silikonun düşmesini istemediğim için düzgünce yapıştırdığımdan emin olmalıyım. Silikonu belli bir mesafeden döküyorum. Böylece kili içeri biraz daha ittirebiliyorum. Bence gayet iyi oldu ama bunun gibi 6-7 tane daha yapmalıyım. Çok küçükler, yani daha çok işim var.
0: Anglesey, saygın bir zanaatkar olan usta deri restoratörü Martin Ashworth'a ev sahipliği yapıyor. Kendisi sadık bir müşteri portföyüne sahiptir. Satıcı Saxon Durant, yalnızca Martin'in üstesinden gelebileceğine inandığı benzersiz bir sorunla Essex'ten ziyaretine geliyor.
2: Bu materyalin sahibi, bunu yapabilecek birini bulmak için uluslararası üne sahip deri restoratörleriyle görüştü. Ancak hiçbiri üstlenmek istemedi.
3: Saxon yoldaymış. Bazen onunla telefonda konuşmaktan korkuyorum. Alo Martin, ben Saxon. Seni görmeye geliyorum. Acaba bu kez ne var? Dişçiye mi gitsem? Belki de yapmam gerekir bunu.
2: Merhaba Martin.
3: Tanrım, nasılsın? Bana ne getirdin?
2: Valizimle geldim.
3: Tamam.
2: Nasılsın? Bunlar biraz özel. 1970'lerin ortalarında el valiz setini kardeşinin arabası için yapan üretici tarafından yapıldılar. Bu profesyonelce bir iş miydi yoksa kardeşi için saf bir fedakarlık mıydı bilmiyoruz.
3: Evet.
2: Otomobil firması bunu aldı ve valizlerin sadece kendisi için üretilmesini istedi.
3: Sadece araba için
2: mi? Evet.
0: Üretici 1977'den itibaren firma için özel yapım deri bavul setleri üretti. Ardından özel yapım deri koltuk kılıfları üretmeye başladı. Formula 1 yıldızları Alain Prost, Nigel Mansell ve Michael Schumacher için. Ancak bu akıllı setler markanın tüm müşterileri için mevcuttu. Aracın bagajına mükemmel şekilde sığacak tasarıma sahipti.
2: Aracın bagajına tam uyuyorlar. Bagaj hacmi çok küçük olduğu için araca özel yapılmışlar.
3: Peki neden bana getirdin?
2: Bir müşterime ait. Otomobili için almış. Daha öncesinde karada hız rekoru kıran ve çok ünlü biri olan Don Vesco'ya aitmiş.
3: Evet.
2: Yani
3: otomobil
2: camiasında çok büyük bir üne sahip. Müşterim valiz setini bulmayı kendine görev edinmiş. Bunun için yıllarını harcamış ve sonunda başarmış.
0: Saxon'un müşterisi bu ısmarlama bagaj valiz setini bulmak için 10 yılını harcamış. Bu da Martin için daha fazla stres demek.
3: Setin maddi değeri nedir?
2: Tamamına 2800 ödedi.
3: 2800 sterlin mi?
2: Evet. Ama
3: bu haline mi?
2: Evet. Ne yazık ki fiyatlar son 5 yılda yaklaşık %400 arttı.
3: Bütün bu hasarlar güneş yüzünden mi olmuş yani?
2: Evet.
3: Yoğun güneş hasarı gibi görünüyor.
2: Evet. Çoğunlukla evet. Evet, görünen o ki birkaç kez tatile çıkmışlar. O elindekine bakarsan aradaki farkı anlarsın.
3: Vay canına.
2: Orijinal renkle şu ankinin farkına bak.
3: Bu gördüğüm en kötü güneş hasarı.
2: Evet.
3: Bu tür bir onarım en kötü kabuslarımızdandır. Gerçekten. Sırları çıkarmaya çalışmak bile daha boyayı sürmeye kalmadan cilaya zarar verebilir. Karıştırırsam berbat olur.
2: Evet.
3: Gerçekten bununla ilgilenmemi istiyor musun?
2: Sana inanıyorum.
3: Tamam öyleyse.
2: Tamam.
3: Bizi yalnız bırak da çalışmaya başlayalım. Seni arayıp durumu sana bildireceğim.
2: Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Martin'in onarım için yapacaklarını düşündüğünde, yüzündeki ifadeyi gördükten sonra başkalarının neden geri çevirdiğini anlıyorum.
3: Bu gerçekten bir kabus. Kalbimde çarpıntı yaratıyor. Ve ben bu yaşımda çarpıntısız halimle yaşayabiliyordum doğrusu.
0: Valizlerin derisi yüksek koruma sağlayan parlak bir cilayla kaplı. Derinin yeniden boyanabilmesi için cilasının tamamen kaldırılması gerekiyor. Ve Martin bunun için kendi yaptığı özel karışımı kullanıyor.
3: Şimdi yapacağım işlemin daha önce yapıldığını hiç sanmıyorum. Kelimenin tam anlamıyla şansa ihtiyacım var. Çünkü bunu yapmak istemiyorum.
0: Bu çok riskli bir işlemdir. Cila sökücü cilayı çıkartacak kadar güçlü olmalıdır, daha fazla değil. Yoksa deri kararır ve binlerce sterlin değerinde ceset çöp olur.
3: Kuruyor. Çok çabuk kuruyor. Renge bakın, değişiyor. İşareti diğerinden daha belirgin. Hepsi bu.
0: Martin boya sökücü karışımı alkol ekliyor.
3: Kuruduğunu görebilirsiniz.
0: Uçucu madde neredeyse anında buharlaşıyor.
3: Kanter içinde kaldım.
0: Süreç endişe verici bir şekilde kontrol edilemez halde ilerliyor.
3: Paniğe kapılmam size komik gelebilir ama bu... Oh, korkunç. İşlem yaptığım bu kısım kurudu ve diğer parçaları riske atmamak için tüm denemelerimi burada yapmam gerekiyor. Biraz renk ekledim. Neler olacağını bilmiyorum. İşte. Bal mumu rengi. Küçük bir parçada denemek zorundayım bunu. Deneyip neler olacağını görmem gerekiyor. Umutluyum. Değişiklik belli oluyor. Ama ben eşit bir renk elde etmek istiyorum. Bal mumunu emiyor. Bakın. Hayır, emmiyor. Şu renk farkına bir bakın. Paniğe kapıldım. Kelimenin tam anlamıyla paniğe kapıldım. Rengi emmiyor. Bu da demek oluyor ki hala üzerinde bal mumunu emmesini engelleyen cila ya da başka bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yine de devam etmem gerekiyor. Artık geriye dönemem. İşlemi yarım bırakamam. Kuruma düzeni değişebilir. Şimdi yapacağımız şey bekleyip ne olacağını görmek.
0: Nick Erfix ise restorasyonun çok önemli bir parçası olan silikon kalıpların başarılı olup olmadıklarını kontrol ediyor.
1: Bu konu beni çok geriyor. Umarım işe yaramıştır. Kalıbı açmak için sabırsızlanıyorum. Bence gayet güzel çıkıyor. Takılmıyor. Tamam, tamam. Şuna bakın. Şuna bakın. Çok duygusal. Kalıp harika olmuş. Kıvamı, donması gerçekten çok iyi. Gerçekten iyi olmuş. Şimdi boya karışımını yapıp renkleri eşleştireceğim ve sonra da sökeceğim.
0: Serpantin mermerindeki rastgele renk varyasyonlarını eşleştirmek neredeyse olanaksızdır. Ancak Nick, reçineyi bir boya karışımıyla birleştirerek tatminkar olabilecek bir renk uyumu sağlamayı düşünüyor.
1: Bu orta tonu tüm yüzeye yaydırırsam çok ince bir orta ton tabakasına sahip olur. Ve böylece açık ve koyu yerleri rahatlıkla yapabilirim. Şimdi bir kürdan yardımıyla bunu deneyebilirim. Bakalım gerçekten olacak mı? Etkisini buradan görebilirsiniz. Şimdi bunu birleştireceğim. Bu tarafa daha açık renk olandan birkaç damla koydum. Bu işlem ebru efektiyle yapılsaymış daha iyi olurmuş. Karışıma bunu ekleyeceğim. Umarım bu sayede ebru etkisi ortaya çıkar.
0: Reçine 24 saattir bekletiliyor. Sonunda Nick'in alçısı için hazır olduğunu düşünüyorum.
1: Bakalım nasıl çıkacak. Umarım işe yaramıştır. Bol şans. Şuna bakın. İşte yeşil bir el.

0: Drew, Nick Elphick'in stüdyosundaki Sabine heykelini almak için Londra'ya doğru yola koyulmuş. Nick işini aşkla yapıyor. Mükemmel sonuca ulaşmak için günlerdir bu iş üstünde çalışıyor.
1: Bu Drew için yaptığım en karmaşık, en teknik, en güzel işmiş gibi görünüyor. Umarım çok beğenir.
0: Sabine kadınlarının kaçırılması heykelinin bir kopyası 6 hafta önce korkunç bir haldeydi. Düşme sonucu hasar görmüştü ve büyük parçaları eksikti.
2: Drew.
3: Merhaba dostum, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
3: Ay canına şuna bak. Kontrol edelim. Bunun ne kadar sürdüğünü sormayacağım.
1: Aa dostum, açıkçası...
3: Bu harika, ben bile göremiyorum. Ek yerini göremiyorum.
1: Ben de bunu umuyordum.
0: Haftalarca süren restorasyon çalışmalarının ardından Nick heykelin gücünü ve biçimini yeniden oluşturdu. Orijinal aşağı eserden kopyalanarak yeniden yontulan uzuvlar sayesinde heykel bir kez daha gururla sergilenebilir.
1: O parça yeni, evet, yeni bir ayak, yeni ayak parmakları, yeni bir kol ve o omuz tamamen yeni.
3: Kolun tamamı yeni,
1: evet,
3: mi?
1: Evet, tamamı yeni.
3: Ay canına.
1: Bu el bu kola bağlı ve tamamı yeni. Bütün bu kol yeniden yapıldı. El parmakları burada. Nasıl olmuş?
3: Müşterim çok ama çok mutlu olacak.
1: Evet.
3: Hem de çok.
1: Evet.
3: Sana karşı dürüst olacağım. Kalıplar çıkardığını görmüştüm ve mermeri yeşil renge boyayacağını da düşünmüştüm ama bu işi bu kadar mükemmel yapabileceğini düşünmemiştim. Bu dahice. Gerçekten harika ve bence benim için yaptığın en iyi şeylerden biri bu. Buna bayıldım.
1: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
3: Tebrikler. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. Bu benim için çok büyük bir eğitim oldu. Artık bu yeşil fosil mermeri nasıl yapabileceğimi biliyorum. Gerçekten çok şaşkınım.
0: Nick rahat bir nefes alırken... Martin hala özel yapım ısmarlama valiz setinin restorasyonuyla uğraşıyor. Koruyucu cilayı çıkardıktan sonra ilk boyama denemesi başarısız oldu. Şimdi daha güçlü bir boyayla yeniden deneyecek.
4: Fazla dökmeyeceğim. Tam olarak istediğim kadar.
0: Yeni rengin ne kadar eşit bir şekilde emileceğinin ve bittiğinde nasıl görüneceğinin keşfedileceği o sinir bozucu an geldi çattı.
4: Artık duramam. Devam etmeliyim. Başka şansım yok. Olabildiğince hızlı çalışmam gerekiyor. Ve ters yöne gitmemem gerekiyor. Aksi halde iki kat boya kullanmam gerekir. Buraya kadar boyamışken, şimdi boyamayı bırakamam. Evet. Çok kötü görünmüyor. Sanırım bu geniş yüzlerin her ikisini de aynı renge boyarsam, o zaman güzel görünecek.
0: Saxon'un müşterisinin deri valiz seti bir hafta önce solgun görünüyordu. Kahverengi deri yıllarca ultraviyole ışınlarına maruz kalmıştı. Hasar o kadar büyüktü ki Martin işi kabul eden tek deri tamircisiydi.
5: Martin'le daha önce de çalıştım ama ilk kez böyle çok riskli bir valiz seti getirdim ve bugün göreceklerim konusunda biraz gerginim.
0: Pahalı deri valizler asla yepyeni görünemeseler de... Saxon bu setin parçası olduğu otomobil kadar iyi görüneceğini umuyor.
5: Martin?
4: Merhaba Saxon. Ne araba ama.
5: Demek geldi.
4: Sorunsuz geldi. Bana yardım etsene. Ah tanrım. Düşünsene, paran ancak 70'li yaşlardayken bunlardan birine yetiyor. Ama içine girip çıkamıyorum bile.
5: Evet, çok haklısın.
4: Tamam, valizleri görmek ister misin? Umarım şaşırırsın, çünkü ben şaşırdım. Fazla uğraştırmadan onarılmasına şaşırdım.
5: Bunlar yeni değil mi?
4: Evet.
5: Sana getirdiğim bu set olamaz.
4: Açıkçası evet.
5: Ciddi misin?
4: Çok iyi oldular. Çok şaşırdım. Vay
0: canına. Martin'in titiz çalışması sayesinde bu özel yapım valiz seti bu muhteşem arabaya çok yakıştı.
5: Burada daha da iyi görünüyor.
4: Nasıl görünüyor?
5: Şu renge bak.
4: Buraya getirdiğin ilk hallerini anımsıyor musun? Renkleri solmuştu.
5: Çok farklı görünüyorlar. Müşterim görünce ayakları yerden
4: tamam,
5: kesilecek.
4: Tamam, bence de bayılacak. Kesinlikle bayılacak. Bence harika evet. Oldular.
5: Martin bunun için çok çalıştı ve çok fazla risk aldı. Sanırım birkaç gece uykusuz bile kaldı. Ama bence sonuç şaşırtıcı ve buna değmiş. Setin rengi mükemmel olmuş ve resmen tasarımı ortaya çıkarmış. Şahlanan at artık daha kolay görülebilir. Bu eksiksiz bir paket.
4: Beğendin mi?
5: İnanılmaz olmuş.
4: Yani bu benim işim.
5: Evet.
4: Ve eğer memnunsan bunu müşterine iletmeni isterim.
5: Martin tüm ayrıntılara özen gösterdi. Onun kadar iyi iş yapan ve sonuna kadar gidebilecek başka bir restoratör daha tanımıyorum. O gerçekten mükemmelliyetçi.
4: İşte oldu genç adam. Evet. Sana iyi eğlenceler.
5: Eğleneceğim.
4: Şimdi rahat bir nefes alabilirim. Kelimenin tam anlamıyla onu giderken izlemek harikaydı. Çok teşekkür ederim. Şimdi git ve beni birkaç ay daha yalnız bırak.

0: Nasıl Yapıyorlar'ın bu bölümünde. Bir bilim kurgu fantezisini çelik kesici bir alete nasıl döndürüyorlar? Dünyanın en büyük otellerinden birinde 3600 aç misafirle nasıl başa çıkıyorlar? Ve bir çölün ortasına bir golf sahasını nasıl inşa ediyorlar? Hepsini nasıl yapıyorlar da göstereceğiz. Mohegan Sun Tatil Köyü, Uncasville, Connecticut. 325 bin metrekarelik bir zemindeki 1200 odasıyla birlikte burası dünyadaki en büyük otellerden biri. Burada her gün yaklaşık 2000 misafiri ağırlamak zorundalar ve her misafir birinci sınıf hizmet bekliyor. Otel birçok küçük kasabadan daha büyük ve onu işletebilmek bir kabus. Peki nasıl yapıyorlar? Cuma sabahı saat 5. Konuklar hala uyuyor ve resepsiyonda her şey sakin görünüyor. Ama görünmeyen şey otelin altında telaşlı bir koşuşturmanın yer aldığı karmaşık yeraltı dünyasında. Oda ve resepsiyon görevlileri dev bir oteli işletmek için gerekli olan büyük iş gücünün küçük bir parçasını oluşturuyor. Bu devasa yeri işletmek için 10 bin işçilik bir ordu gerekiyor. Evet, havlularınızın temiz ve tostlarınızın iyi yağlanmış olduğundan emin olmak için 10 bin insan çalışıyor. 101 numaralı odada kalan Julia sabah duşunu alacak. Evde kaldığı zaman duş sırasında üçüncü olursa suyun buz gibi olacağını biliyor. Ama lüks bir otelde kaldığında kuyrukta 2000. bile olsa sıcak bir duş alabilir. 1000'den fazla senkronize duş için yeterli sıcak su sağlamak ciddi bir mesele. Ekstra büyük bir su kazanına sahip olmak yeterli değil. Asıl ihtiyacınız olan şey işte bu. Bu daha çok zeminde bulunan bir yağ rafinerisine benziyor. Aslında 5 yıldızlı bir güç istasyonu. 4 adet yüksek basınçlı kazan her saat 30 ton buhar üretiyor. Kendi basıncıyla hareket eden buhar, borulardan doğru ısı dönüştürücüsüne gidiyor. Ve bu da suyun ısısını 60 santigrat dereceye çıkarıyor. Baş mühendis Dan Webster, bu kazanların 24 saat çalışmasından sorumlu. Konukları sıcak sudan mahrum bırakamazsınız. Bu yüzden her ihtimale karşı birkaç tane de devasa yedek kazan var. Bu makineler o kadar güçlü, kuvvet o kadar büyük ki Dan ve ekibi eğer yanlış bir düğmeye basarsa dünyada buhar gücüyle uzaya çıkan ilk insanlar olurlar.
1: Yolunda gitmeyen bir şey görürsek hemen kapatıyoruz. Bu önlemleri almazsak kazanı patlatabiliriz ve bu şey patladığında bir roket gibi havaya uçar.
0: Fakat bu kazanlar Julia'nın en üst kattaki suitinden 130 metre aşağıda bodrumda bulunuyor. Yani duşa ulaşabilmesi için Julia'nın sıcak suyunun tırmanması gereken bir dağ var. 200 beygir güçlü bu 4 pompa suyun basıncını 210 birime çıkarıyor. Bu atmosfer basıncının 14 katı. Ve binanın her köşesine saatte 22 bin litre su pompalıyorlar. Bu tesisat büyük mekanik bir kalp gibi durmadan sıcak su sirkülasyonu sağlıyor. Böylece borulardaki su asla soğumuyor. Kaç konuk musluğunu açarsa açsın, Julia'nın suyu sıcak akıyor. Senkronize duşlar sorunlardan yalnızca biri. Diğer bir sorunsa sıkıntı veren bu misafirlerin kahvaltılarını aynı zamanda istemeleri. Gösteriş yapmak gibi olmasın ama Mohegan Sun Oteli'nin her çeşit yemek sunan 30 kadar restoranı var. Fakat bütün misafirleri ve çalışanları doyurmaya yetecek yiyeceği stoklamak için 4000 metrekarelik bir ambar gerekiyor. Bu sanayi ölçekli tesis her gün 30 büyük kamyon dolusu yiyecek alıyor. Duvardaki dev ağızlar her sabah 3500 ekmek, 4000 litre kola, 340 kilo hindi göğsü ve 250 kutu krem peynir yutuyor. Gezegendeki en büyük mutfaklardan birini çekip çevirmesi için çok özel bir aşçı gerekiyor. İşte bu o. Michael Lubov. Yiyecek siparişi yapmak onun görevi. Sorun şu ki geleceği göremiyor. Konukların seçebileceği yüzlerce menü var ama hangilerini tercih edecekler?
1: Bunlar midye. Her gün yaklaşık 100 torba servis ediyoruz.
0: Michael bilgisayardan günün servis kayıtlarına bakıyor. Eğer İtalyan restoranındaki risotto pirinci bitecek gibi ise 40 kilo daha sipariş ediyor. Eğer bir müşteri risotto arzu ederse...
1: Kılıç balığı risottosu güzel görünüyor, sanırım bunu alacağım.
0: Mutfakta yapılması gereken şey risottoyu pişirmek. Ve servis etmek.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Konuklar öğle yemeklerini yerken dışarıda sıcaklık artıyor. Ve çok geçmeden 2000 insan klimasını açıyor. Klimalar için 2 kilometre uzunluğundaki borulardan dakikada 100 bin litre soğuk su geçmesi gerekiyor. Su ilk başta soğuk, fakat sonra çamaşırlarınızı yıkayabileceğiniz kadar ısınıyor. Suyu tekrar soğutmak için 4 metre uzunluğundaki dev fan ısıyı üflüyor ve su düzeneye geri akıyor. Saat 11'de resepsiyona oda tutmak isteyen bir konuk geliyor.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Giriş mi yapacaksınız?
3: Evet.
0: Fakat sadece bir oda müsait. O da Julia'nınki. Ve yatağa portakal suyu dökmüş.
2: Soy isim lütfen.
3: Cronin.
2: Şu anda müsait odamız yok. Size bir çağrı cihazı verebilirim. Çağrı cihazı size haber vermemizi sağlayacak.
3: Tamam.
0: Odası hazır olduğunda Kelly'ye verdikleri çağrı cihazı çalacak. Resepsiyon hemen kat hizmetlerini arıyor.
2: Kat hizmetleri mi?
0: Oda görevlileri hemen işe koyuluyor. İşi bitirir bitirmez odanın dışında bulunan düğmeye basıyorlar. Düğme ana bilgisayara sinyal gönderip odanın temizlendiğini resepsiyona bildiriyor. Ve Kelly mesajı alıyor. Şimdi rahatlayıp bir duş alabilir, portakal suyu dökebilir ve oda servisinden risotto sipariş edebilir. Sırada çelik var. En sert çelik nasıl düzgünce kesilir? Ve gezegendeki en büyük kum yığını. Çölün ortasına bir golf sahası nasıl inşa edilir? Nasıl yaptıklarını öğrenmek istiyorsanız aradan sonra bize katılın. Çelik, modern dünyayı oluşturan bir maddedir. Arabalar, tren yolları, köprüler ve makineler yapılır. Çeliği sert olduğu için kullanırız. Fakat bu sertlik yüzünden sorun da yaşarız. Çeliği kesmek oldukça zordur. Tabii eğer bilim kurgu tipi 21. yüzyıl bir aletiniz yoksa. Peki nasıl yapıyorlar? Michigan, Livonia, Storch manyetikleri. 100 yıldan fazladır çelik parça yapıyorlar. Ama eskiden yaptıkları gibi yapmıyorlar. Bugünlerde uzaylı öldüren ışın silahları ya da onların deyimiyle lazer kullanıyorlar.
1: Lazerden önce kesme işlemini makas veya hamlaçlarla yapıyorduk. Düzgün kesimler yapıp parça üretmek birçok çalışanın saatlerini alıyordu.
0: Oldukça teknolojik görünüyor ama lazer sadece bir ışık. İşin sırrı ışığı güçlü ve odaklı yapmak. Böylece çeliği kesebilir. Birçok iyi numara gibi bu da aynalarla yapılıyor. Bunun sebebi ışığın aynadan yansıması. Ve iki ayna birbirine karşı tutulursa ışık birinden diğerine tekrar tekrar yansır. Işık havadan geçerken hava ışık partiküllerini ya da fotonları emer ve ışık zayıflar. Bu yüzden lazerin içindeki hava kazanç ortamı denilen şeyle değiştirilir. Kazanç ortamına elektrikle enerji verilince çarpıcı bir şey olur. Işık ortamdan her geçtiğinde daha çok foton serbest kalır ve ışık güçlenir. Lazerin içinde yankılayıcı denilen bir bölüm bulunur. Işık burada saniyede 1,5 milyar kere yansıyabilir. Bu hiç bitmeyen bir tenis oyununa benzer. Saniyede 300 milyon metre yol kat edebilen ışık, ünlü tenisçi Federer'den bile hızlıdır. Fakat ister uzaylılara ateş edin, ister çelik kesmeye çalışın, etkili bir şekilde kullanamıyorsanız güç işe yaramaz. Michigan Plymouth'taki Fraunhofer ABD'de lazer hassasiyetini yeni bir seviyeye çıkarıyorlar. Bu 5 milime 5 milimlik minik altın küplerin içinde aynaları ve kazanç ortamı ile birlikte mikroskobik lazer sistemi bulunuyor.
1: Bir saniye içinde ışık binlerce, milyonlarca kez yansıyor.
0: Uzaktan tarama teknolojisi ile birlikte lazer ışınları çok hızlı bir şekilde taranabiliyor. Bu bir kamera oyunu değildi. Gerçekten çok hızlı oluyor. Lazerin işini nasıl yaptığını görmek için görüntüyü yavaşlatmamız gerekiyor. Tam hızda çalışırken lazer işini göz açıp kapayıncaya kadar yapıyor. Yani saniyenin 1/5'inde. Bu metal kesme işi susatıyor. Neyse ki içecek makinesi var ve kutuları açmanın muntazam bir yolu var. Birkaç kola kutusunu tahrip etmek de bir şey tabii. Fakat eğer uzaylıların ana gemisinin yanına delik açmak istiyorsanız büyük silahlarınızı çıkarmanız gerekecek. Connecticut'taki Trumf'ta sanayi için süper güçlü lazerler üretiliyor. Bu lazerlerin içindeki kazanç ortamına enerji vermek için çok elektrik gerekiyor. Bunları 220 wattlık bir prize takıp çalıştıramazsınız. Bu yüzden bu binada 460 watt ve 100 amperlik bir teçhizat var. Ve bunu sıradan bir prizle kullanamazsınız. Bu lazerin içindeki kazanç ortamı karbondioksit. Gazı harekete geçirmek için elektrik kullanılıyor. Bu gaz yankılayıcıdaki aynalardan yansıyan ışığı çoğaltıyor. Yankılayıcının içindeki tek bir toz zerresi lazer ışınını bozabilir. Bu yüzden aynalar sıradan bir ofisten 100 kat daha temiz bir odada monte ediliyor. Monte edildikten sonra yankılayıcının kesme potansiyelini artırmak için ayarlanması gerekiyor. Ama lazer ayarlamak kolay değil. Işın görünmez ve aynı zamanda öldürücü olabilir. Bir saniye içinde 2,5 santimlik bir çeliği kesebiliyor. Bu yüzden yoluna çıkmasanız iyi edersiniz.
1: 3000 wattlık bir lazer gücü ve göremiyorsunuz. Bu biraz korkutucu.
0: Bu yüzden lazer ışınını incelemek için dahice bir yöntem kullanılıyor. Işını oldukça sert bir akrilik bloğuna gönderiyorlar. Işının kısa teması bloğu eritmeye yetiyor. Eriyen yerin şekli ışının şeklini gösteriyor. Parmak izi gibi. Işın akrilikte birçok eğim oluşturuyor. Bu ışının henüz odaklanmamış olduğu anlamına geliyor. Eğer bu süper güçlü bir çelik kesici olacaksa ayarlanması gerek. Sorun şu ki yankılayıcı çoktan mühürlenmiş. Aynaların açısını ayarlamakta kullanılan alet modüler mobilya meraklılarına tanıdık gelecektir. Aynaların yatay ve dikey olarak hareket etmesini sağlayan cevataları döndürmek için bir Allen anahtarı kullanılıyor. Lazeri tek bir ışın olarak odaklamak için her bir ayar kritik olduğundan hata payı var. İşte akrilikte oluşmuş mini sıradağlar. Sonunda akriliğin tek bir noktası eriyor. Işın ayarlanıyor ve kesmeye hazır hale geliyor. Lazer tamamlandı ve işe koyulmaya hazır. Storch manyetiklerinde lazerler, otomotiv sektörü için büyük metal parçaların kesiminde kullanılıyorlar. John, lazerin kontrol kutusuna bilgisayarla model programlıyor. Şimdi yapması gereken tek şey metal parçasını yerleştirmek. Ve aleti çalıştırmak.
1: Çok fazla şey yapıyoruz. Eğer bu alet olmasaydı bunları yapamazdık.
0: Eğer uzaylılar John'un alanına inmek gibi bir aptallık yaparlarsa hiç şansları olmaz. Dubai, çöl şehri. Çok kum, çok güneş, çok para. O kadar çok paraları var ki çölün ortasına golf sahası yapmaya karar veriyorlar. Toprak yok, su yok ve ısı neredeyse 50 santigrat dereceye yükseliyor. Peki nasıl yapıyorlar? Hayatta en keyif kaçırıcı şeylerden biri golf topunuzun çukura düştüğünü görmektir. Kum çukuru yeşilliğin olmadığı yerde bulunur. Devasa bir kum çukurundan oluşan bir golf sahası hayal edin. Bu bir golfçunun kabusudur. Ama Dubai'de böyle bir yer var. 1000 hektar alanı kaplayan birkaç milyar dolarlık yeni golf kompleksi. Çölü verimli bir golf sahasına çevirmek, ayda lahana yetiştirmeye çalışmak gibi bir şey. Bu iş Matt Dobson'a kalıyor.
1: Yeni teknolojinin mahareti olmadan bu kalitede bir golf sahasını inşa etmek neredeyse imkansız.
0: Normal olarak her yerde kum var. Burada yapılabilecek en iyi şey kumu biraz itmek. Ve bu kadar çok kumla uğraşıyorsanız bir kepçe ve bir kürekten fazlasına ihtiyacınız var. Kum topraktan çok daha kolay şekillendirilebilir. Ama ani bir kum fırtınası bu golfçilerin kumdan kulelerini saniyeler içinde yıkabilir. Bu yüzden golf sahasının uçmaması için engebeli arazi sürekli sulanıyor. Fakat projenin arkasındaki isim Bob Knott biliyor ki kendisine saygısı olan hiçbir golfçü kum tepeciklerinin üzerinde golf oynamaktan mutlu olmaz.
1: Yeşil çukurluklar golf oynamak için dünyadaki en iyi yerlerdir.
0: Seçkin golfçuların bu sahaya rağbet göstermesi için bilardo masası kadar pürüzsüz bir yüzeyde oynamaları gerekiyor. Bu da mükemmel bir şekilde törpülenmiş çimler anlamına geliyor. Normal golf çimi Dubai'nin yakıcı yaz sıcağında 2 dakika bile dayanmaz. Bu yüzden Dubai'nin sahası 3 özel çimden yapılacak. Her biri kuru ve sıcak şartlarda yetiştirilecek. Diğer sorunsa bitki örtüsü. Kumullara saçılmış birkaç türün tohumu işe yaramayacaktır. Cevap, sıvı tohum denilen bu yeşil yapışkan madde. İçinde gübre karışımı, kuru ot ve centipede çimi var. İşe yarıyor ama bununla 1000 metrekareyi kaplamak 5000 dolara mal oluyor.
1: Bu maddenin güzelliği, kuru otta ve sıvı tohumlamada kullanılan kadar suya ihtiyaç duymaması. Çünkü suyu ve nemi sıcak yaz günlerinde bile tutabiliyor.
0: Sıvı tohumlama, kumulları tohumlamak için hızlı ve etkili bir yöntem. 6 ila 12 güne kadar bu parlak yeşil alan centipede çimiyle kaplanmış olacak. Fakat bu mükemmel oyun alanı için dayanıksız bir çim çeşidi. Bu yüzden golf sahası ve yeşillik için Bermuda çiminin iki değişik çeşidi kullanılıyor.
1: Gezi yolları ve dış alanlar için Tiffway 419 kullanıyoruz. Ve Bermuda olarak da bilinen Tufagel çimini kusursuz bir yüzey sağlamak için sahada kullanabiliyoruz.
0: Sorun şu ki sıvı tohumlama yöntemi Bermuda çiminde işe yaramaz. Çünkü bu çim tohumdan büyümez. Bunun yerine küçük filizler alınır ve kumullara elle serpilir. Kuma çim yaprakları serpmek göründüğü kadar çılgınca bir şey değil. Dünyanın diğer yerlerinde yeşil alana zemin yaratmak için kum ithal edilir. Çimlerin pürüzsüz olması için sık olması gerekiyor. Evinizdeki çimlikte metrekarede yaklaşık 20 bin yaprak çim bulunur. Fakat bir golf sahasında bunun 3 kat daha fazlasına ihtiyaçları var. ve bahçeyle uğraşan herkesin bildiği gibi çim filizlenmeye başladığı zaman çok fazla suya ihtiyaç duyar. Ama çölle ilgili bir şey varsa o da çölde su bulunmadı.
1: Şu an günde yaklaşık 3 milyon galon su kullanıyoruz.
0: Peki bütün bu su nereden geliyor? Buradaki mühendisler Dubai'nin kanalizasyon sisteminden her hafta 100 milyonlarca litre su elde etmeyi başarıyor. Su kanalizasyondan çıkarılıyor, temizleniyor ve 80 milyon litrelik iki büyük gölde tutuluyor. Fakat sulama havuzları su sahaya getirilemezse büyük bir risk oluşturur. Çimleri su samurundan daha ıslak tutabilmek için golf kompleksi kendi pompalama tesisini kuruyor. 100 beygir gücündeki 6 pompa, dakikada 25 bin litre su pompalama kapasitesine sahip. Çimenliğin altında 90 kilometrelik karmaşık bir boru hattı var. Normal bir golf sahasında yoldaki fazla suyu çekmek için bunun gibi borular bulunur. Burada tam tersini yapıyorlar. Pompalar ve borular sayesinde 65 hektar alandaki çimlerin her yaprağı ve ağaçlar doğru miktarda suyu doğru zamanda alıyor. Bundan emin olmak için 150 tane sensör sahanın yeşillik alanındaki ve yollarındaki nem miktarını görüntülüyor. Susamaya başladıkları anda pompalama tesisi ve 4000 fıskiye hemen devreye giriyor. Eğer bir çölde sendeleyip yere düşünce serap gördüğünüzü sanırsanız şaşırmayın. Rüya görmüyorsunuz. Burası hoş bir kulüp binası olan 18 delikli bir golf sahası. Tabii eğer üyeyseniz.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da bugün? Endüstriyel çelik halatlar. Sizleri olduğunuz yere bağlayacağız. Yaşayan duvarlar. Oturma odalarınız için harika bir görünüm. Büyük boy fotoğraf makinelerine yakından bir çekim. Ve mücevherler. Taşlara göz kırptırmak. Ama ilk olarak... Endüstriyel makinelerin kaldırmak veya itmek zorunda oldukları ağır yükler bulunur. Madenlerde çalışan vargel ekskavatörleri olsun, petrol sondaj kuleleri, inşaat vinçleri veya çiftlik makineleri olsun, ağır yüklerini üstün güçteki çelik halatlar sayesinde taşıyabilmektedirler. Bizler için kablolar. Endüstriyel çelik halatlarının çapları genel olarak 2 ila 13 santimetre arasında değişiyor. Mekanik uygulamaları haricinde köprüler ve stadyum çatıları gibi büyük statik yapılarda destek kabloları olarak da kullanılmaktadır. Bir çelik halatın üretimi çapı 0.6 ila 8 milimetrelik çelik kablolarla başlar. İlk adım bu kablolardan pek çoğunu bir örgü halinde sarmaktır. Örgü başına kaç tane çelik tel bulunacağını çelik halatın yapacağı iş belirlemekte. Çünkü kullanılacak uygulamaya göre halatın farklı esneklikte ve farklı sağlamlıkta olması gerekmektedir. Her halat çelik bir bobin üzerine sarılır ve aslen devasa bir kasnak olan örgü makinesine yüklenir. Genellikle bir örgüde 19 ila 36 tane arasında değişen sayıda kablo bulunmasına karşın 64 kablolu örgülere kadar sarılabilmektedir. Dönmekte olan kablolar, arzu edilen toplam çapı veren bir pafta vasıtasıyla birbirlerine sarılırlar. Yağlama işlemi çok kritiktir. Yağ, kabloların pafta içerisinden rahatça geçmesini sağlar ve kablonun içlerine kadar işleyen yağ, teller arasında hafif hareketlere olanak verir. Bu sayede hem kablonun ömrü uzamış olur hem de ömrünün yıpranması engellenmiş olur. Büyük bir plastik bant fazlalıkları kablonun üzerinden sıyırır. Buradan sonra örgü bir seri düzleştiriciden geçer. Bu ağır merdaneler dikine bir baskı uygulayarak kablonun örülme işleminden önce tellerin bobine sarılmasından kaynaklanan eğrilme istençlerinin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu kesit tamamlanmış örgü içindeki tüm telleri göstermekte. Yandaki çamaşır mandalı boyutları konusunda size bir fikir vermekte. Kablo örgüleri genellikle yapısal destek kabloları olarak kullanılır. Mekanik sistemlerde ve yük kaldırma uygulamalarında kullanılan çelik halatları yapmak için bu kablo örgülerden bir sürüsü alınır ve sonlandırıcı olarak bilinen daha büyük ve daha güçlü bir makinede sarılır. Bu çelik halatlar 6 adet kablo örgüsünden yapılmaktadır. Paftada birbirlerine dolandırılmadan önce merdaneler kabloları tirbüşon benzeri bir şekle sokarlar. Daha sonra bu örgüler paftadan geçerek kendisi de küçük bir çelik halat olan çekirdeğin üzerine sarılırlar. Merkezde bulunan bu çekirdek halata ek bir kuvvet sağlar. Tamamlanmış olan bu kablonun çapı 90 milimetredir. Yine de kablonun çeşitli bölgelerinde bir takım oynamalar olabilmektedir. Bu yüzden ikisi dikey yönde, ikisi yatay yönde baskı uygulayan 4 adet kalibrasyon merdanesi halatı boylu boyunca doğru çapta kalacak şekilde düzeltir. Yapımı biten halat nakliye için devasa çelik makaralara sarılır. Fabrika kalite kontrol laboratuvarlarında test edilmek üzere rastgele örnekler alır. Burada bir makine gerilme direncini ve kablonun dayanabileceği maksimum çekme kuvvetini ölçer. Makine kopana kadar halatı her iki ucundan çeker. Bu mega kablo için kırılma noktası 94 tonmuş. Madencilik gibi spesifik uygulamalarda kullanılacak olan çelik halatlar, yıpranmalardan ve yırtılmalardan korunmak için çift plastik paltolama işleminden geçirilir. Fabrika kaplama için kullanılacak plastiği hazırlarken renkli ve renksiz plastik taneciklerin karışımından oluşan bir tarif kullanır. Bir ekstrüzyon makinesi vasıtasıyla tanecikler sıvılaşıncaya kadar ısıtılır. Daha sonra erimiş plastik bir paftadan itilerek geçmekte olan çelik halatın üzerine kaplanır. Halat, ekstrüzyon makinesinden çıkar ve suyun içinden geçirilerek üzerinde bulunan plastik kaplamanın soğuması sağlanır. Halatın yüzeyinde bulunan plastik kaplama, palto görevi görmenin yanı sıra çalışma sırasında birbirine sürten örgülere yataklık da etmektedir. İçinden ve dışından çeliğin yıpranmasını ve yırtılmasını engelleyen plastik kaplama halatın ömrünü %50 oranında artırmaktadır. Bir halatın iç yapısı onun gücünü ve esnekliğini belirler. Yapısal olarak güçlü bir kablo, güçlü, gergin ve hareketsiz olmalıdır. Dolayısıyla her bir örgü büyük kablolardan yapılır. Öte yandan büyük mekanik sistemlerde kullanılan hareketli halatlar daha küçük kablolardan yapılır. Yaşayan duvarlar isimlerini korumak için yaşamları boyunca sürekli bir mücadele verirler. Ancak bu yeşil ekranlar, göz batan görüntüleri saklamak ve mahremiyeti sağlamak gibi pek çok amaca hizmet etmekte. Kimileri toprağa gömülüdür, kendi entegre sulama sistemleri bulunan, kimileri ise binaların yüzeylerine monte edilmiştir. Yaşayan duvarlar modüler sistemlerdir. Her modül tümüyle olgunlaşmış bitkilerden oluşur. Böylelikle monte edildikleri anda etkindirler. Bu bitkiler Hedera helix verna'dır. Halk ağzıyla duvar sarmaşığı olarak da bilinen bu bitkiler soğuğa ve susuzluğa karşı dayanıklıdır. Serada çelikler ana bitkilerden kesilir. Yapraklar uçlarında küçük saplar bırakılarak kesilir ve ayrılırlar. Daha sonra çelikler beşer beşer saksılara dikilir. Saksılardaki toprak organik ve inorganik maddelerden ve besinlerden oluşan gizli bir karışımdır. Takip eden 4 ila 6 hafta içinde her sap sağlam bir kök sistemi oluşturur. Eş zamanlı olarak işçiler kuvvetlendirilmiş karbon çelikten kaynaklanmış bir çerçeve oluştururlar. Metal galvanize edildiği için paslanmaz. Çerçeve hazırlandığında biyolojik olarak gübreleşebilen geri dönüştürülmüş Hindistan cevizi kılıfları çerçevenin dibine oturacak şekilde bükerek bir saksı hazırlanır. Kenarlardaki teller saksıyı güvenle yerinde tutar. Otomatik bir makine saksının içini çeliklemede kullanılan özel toprak karışımı ile doldurur. Sonra toplamı 65 adet sarmaşık olan 13 adet küçük saksı çerçevenin dibine dikilir. Daha uzun olan saplar çerçevenin yukarı doğru ilerleyen tellerine sarılır. Çerçeveler buradan seraya taşınır ve burada bir sulama sistemine bağlanır. Takip eden 18 ay boyunca bitkiler büyür. Bitkiler büyüdükçe bahçe uzmanları uzayan sarmaşıkları çerçeve boyunca sarmaya devam ederler. Bu işleme bitkiyi eğitmek denilir. Bitkiler serpildikçe bakım işçileri onları yukarı yönde büyümeye alıştırırlar. Fabrika bu yeşil ekran modüllerini 1 ila 2.2 metre arasında değişen 3 farklı yükseklikte üretir. Yetiştirildikten sonra bitkiler toplamda 4 metrelik bir yüksekliğe kadar büyüyebilirler. Yaşayan duvar sistemini oluşturan her çerçeve 1.2 metre genişliğindedir. Bu sayede taşıması kolaydır. Nakliye zamanı geldiğinde işçiler palet başına 10'ar tane çerçeve yerleştirerek kamyonlara yüklerler ve yerleştirilecek bölgeye doğru yol alır. Her bir modül aynı birer çitmiş gibi yerleştirilir. İşçiler çerçevenin herhangi bir tarafına denk gelecek şekilde tahta bir destek koyar ve çerçevenin tabanı boyutunda bir çukur kazar. Ekranı bu çukurun içerisine yerleştirerek galvanizi çelik bileziklerle çerçeveyi tahta desteklere alttan ve üstten sabitlerler. daha sonra boşlukları toprakla doldururlar. Yaşayan duvarlar 45 yıllık bir ömre sahiptirler ve yaprakları bütün yıl boyunca kalır. Bu sarmaşık türü Avrupa ve sıcak iklimlerde bölgelerde kullanılır. Üreticiler daha soğuk bölgeler için daha güçlü bir tür sarmaşık kullanarak hava koşulları ne olursa olsun yeşil kalabilen duvarlar üretmektedirler. Yine de yatak odasını görebiliyorum. Birazdan çirkin taşların nasıl göz kamaştıran mücevherlere dönüştüğünü göreceğiz ve büyük boy fotoğraf makinelerine odaklanacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Tekrar hoş geldiniz. Büyük boy fotoğraf makinesi aslında büyük büyük baba fotoğraf makineleridir. 19. yüzyıl teknolojisi ve bazı modern iyileştirmelerle akordeon tipi körükleri olan büyük filmleri ve vizörünün üzerinden inen perdesiyle. Birçok ciddi fotoğrafçı için eski teknikler vazgeçilemezdir. Kameraların daha da küçüldüğü ve dijitalleştiği bir çağda büyük boy fotoğraf makineleri bir miktar ilkel görünebilir ama profesyoneller için çok yaratıcı bir araçtır. Esneyebilen körüklerin hareketi görüntü üzerinde inanılmaz bir kontrol imkanı sağlıyor. Görüntünün kalitesi de bir başka çekici yanı. Bu kamera büyük yaprak film kullanır. Ona 12 cm ve üstü. Baskı sırasında büyütülmeyi gerektirmeyen negatifler sayesinde baskılarda elde edilen görüntü çözünürlüğü daha iyidir. Bu fabrikada kameranın pek çok parçasını plastik kalıplardan oluşturuyorlar. Kalıplara sıvı plastik enjekte edilir ve parçalar çok çabuk katılaşır. Diğer parçalarsa lazerle kesilen alüminyumdan ve paslanmaz çelikten yapılır. Kamera yapımcısı ilk olarak tabanı ve ileri geri hareket eden rayları monte eder. Bir sonraki eklenen parçalar salınım ve öteleme hareketlerini gerçekleştirmek içindir. Bu hareketlilik güzel bir fotoğraf karesini oluşturmakta çok yararlıdır. Kameranın plastik gövdesini salınım ve öteleme mekanizmasını monte eder. Sonra objektif kapağını ve kamera lensini tutan kameranın ön tarafına yerleştirir. Üstünde çekim yaparken alan derinliğini ayarlamaya yarayan bir salınım ve eğme mekanizması bulunur. Lens tutacağını yerine oturtur ve sağlamlaştırır. Bu parça çekim sırasında yukarı ve aşağı oynatılabilir. Ön tarafta ve arka tarafta bulunan açıklıklara su terazileri yerleştirilir. Su terazileri çekim esnasında açıyı kontrol etmeye yarar. Odaklama ekranına geçiyor. Işığı dağıtmak için buzlanmış akrilikten yapılmıştır. Akrilik ekranı çiziklerden korumak için camdan bir plaka yerleştiriyor ve paslanmaz çelik tutamaçları monte ediyor. Tamamlanan odaklama ekranını portre çekiminden manzara çekim moduna kolaylıkla değiştirebilecek biçimde kameranın gövdesine oturtuyor. Odaklama mekanizmasını kontrol ederek işlevliğini onaylıyor. Açılıp kapanabilen akordeon şeklindeki körükleri oluşturan kumaşı katlayıp yapıştırıyor. Bu kumaş kameranın ön tarafını arka tarafına bağlayacaktır. Körüklerin iç kısımlarına çift taraflı yapışkan bant yerleştiriliyor. Plastik bir çerçeveye biraz da çift taraflı bant yapıştırıyor. Kapanabilen akordeon şeklindeki ipleri oluşturarak katlayıp yapıştır. Bu kumaşın ön tarafını afına bağlayacaktır. İplerin iç

Çerçeveyi körüklerin içine yerleştiriyor ve iç kısmını hizalıyor. Sonra bandın kalan kısımlarını tümüyle kaldırıyor ve körüğü plastik kasnağa yapıştırıyor. Bu plastik kasnak köreğe güç kazandırıyor. Bir miktar daha çift taraflı bant ve yapıştırıcı kullanarak akordeon şeklindeki körükleri daha büyükçe olan kumaş arkalıkla birleştiriyor. Daha sonra plastik flanşları körüklerin her iki ucuna da yapıştırıyor. Bu flanşlar körükleri kameranın ön ve arka kısımlarına birleştirmeye yarıyor. İki çeşit körük bulunmaktadır. Arkasına bir torba monte edilmiş olan körükler genellikle kısa odak mesafeli lenslerle kullanılmakta. Torbası olmayan bir akordeon çok daha uzun bir mesafeye açılarak büyük lenslerle yapılacak olan çekimlere daha uygundur. Şimdi de kameranın önünü arkasına körükler vasıtasıyla birleştiriyor. Aralarında esnek bir bağ bulunmakta. Fotoğrafçı odağı ayarlamak için körükleri uzatıp sıkıştırarak lensle film arasındaki mesafeyi değiştirebilir. Son olarak lensi kameranın önüne monte ediyor. Şimdi film testi için hazır. Filmi film kutusu içine yerleştiriyor. Normalde bu iş filmin ışığa maruz kalmaması için tümüyle karanlık bir odada yapılır. Ama kameralarımız için ışığı açık bırakmıştır. Film arkada bulunan hazneye yerleştirilir. Ve büyük boy fotoğraf makinelerinde fotoğraf filmi hala önemini sürdürmekte. Fakat yine de eski usul körüklü bir kameranın geleneksel odak hareketlerini seven sabırsız fotoğrafçılar için bulunan dijital film hazineleriyle çekilen fotoğraflar anında görüntülenebiliyor. Kısaca gülümse, peynir hangisi olursa olsun hepsi odaklama meselesi. İnsanlar değerli taşları ilk çağlardan beri kullanmakta. Gerçek cevherler doğadan, minerallerden, kayalardan gelir. Hatta bazı organik malzemelerin kesilip işlenerek güzelleştirilmesinden ortaya çıkar. Nadir bulunanlar kıymetli taşlar olarak sınıflandırılır. Diğerleri ise yarı kıymetli taşlar olarak isimlendirilir. Bu ikinci derece kıymetli taşa mavi jon denir. Mineral floritin nadir bulunan bir çeşididir. Aynı zamanda flor spat olarak da bilinir. Sıklıkla karşılaşılan flor spat krem rengi veya beyazken, mavi jon içerisinde mor, mavi ve sarı renklerini barındıran olağanüstü kuşaklardan oluşur. Mavi jonu dünyada bulabileceğiniz tek yer Derbyshire, İngiltere'nin Castleton kasabasıdır. Taşlar derinlerdeki mağaralardan gelmekte. Madenciler doğal haldeyken çok hassas ve narin olan bu taşı paramparça etmemek için çıkartma işlemleri sırasında patlayıcı kullanmamaktadır. Onun yerine mavi jon parçalarını taş duvardan dikkatlice ayırmak için dergiler kullanılır. Buradan mavi jon yukarıda bulunan atölyelere çıkartılır. İşçiler taşlar üzerindeki kiri elle yıkayarak temizlerler. Taşlar yer altında yaklaşık 240 milyon yıldır bulunduklarından ıslaktırlar. Dolayısıyla düşük ısılı fırınlara konulurlar. Birkaç hafta sonra taşlar fırından çıktıklarında tüm rutubet buharlaşmış olur. Kurumuş olan taşlar hala çok narin olduklarından sıvı reçineyle dolu bir kaba daldırılır. Bu kap 80 santigrat derecelik ısıya ayarlı vakumlu fırına yerleştirilir. Bu işlem taşın içindeki tüm havayı dışarı atar ve reçinenin taşın gözeneklerinden içeri dolmasını sağlar. Taşlar daha sonra 12 saat süreliğine 50 santigrat derecelik ısıya ayarlı başka bir fırına yerleştirilir. Bu işlem reçineyi sertleştirir ve bu sayede taş ufalanmadan işlenebilir hale gelir. Kadeh veya çömlek yapmak için taşlar torna işlemine tabi tutulur. Mavi jonu zedelememek için taşın üzerinde çok yavaş ve elmas uçlu aletlerle çalışılmalıdır. Elmas bilinen en sert taş, minimum kuvvet ve minimum gerginlikle kesim yapmaktadır. Mücevher üreticilerine tedarik edilmek üzere taşlar, madenin atölyesinde elmas uçlu bir testere ile dilimlenir. Cevher atölyesinde bulunan bir değerli taş uzmanı, bir ışık kabini üzerinde taşları inceleyerek taşların renkliliklerini ve kusurlarını işaretler. Bu işaretleme dilimin hangi parçasından en göz alıcı mücevherin ortaya çıkacağını belirler. Bu sırada bir gümüş ustası mavi jon cevheriyle süslenmiş İngiliz gümüşünden bir yüzüğü işlemekte.

Önce büküp sonra da lehimleyerek parmağa oturan kısmı oluşturur. Parmağa oturan kısmı lehimledikten sonra üst kısma yuva adı verilen kısmı yerleştirir ve lehimler. Cilaladığı yüzüğü değerli taş ustasına aktarır. Cevher ustası yuvadan biraz daha büyük olacak biçimde bir dilim mavi cunu elmas uçlu testere ile keserek cevheri şekillendirir. Sonra cevherin arkasına sedef bir parça yapıştırır. Tıpkı mavi con dilimlerinin incelendiği ışık kabini gibi sedef arkalık taşın göz kamaştıran renklerini ortaya çıkarır. Şimdi de elmaslı taşlama çarkıyla taşı yuvaya oturacak biçimde şekillendirir. Yapıştırıcıyla taşı yüzüğün üzerine yerleştirir. Yapıştırıcı kuruduktan sonra elmas taneli kuşaklı kumlamada yüzüğün kenarlarını pürüzsüzleştirip cevherin kaba oval şeklini zarif bir kubbeye dönüştürür. Bu cevher şekli kapson olarak bilinir. Son olarak mavi conu ve gümüş yüzüğü ışıldayana kadar cilalar. İster tek olsun, ister çoklu, şekli şık ya da geleneksel, değerli taşlar kesinlikle ziynet eşyalarına bambaşka bir hava katar. Böylece başa saracak olursak, sizlere endüstriyel çelik halatları gösterdik. Ve yaşayan duvarların her odayı canlandırabileceğini aklınızın bir kenarına ektiğimizi umarız. Lütfen bunu da aile fotoğraflarınızın arasına koyun. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz, hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smallus Coke 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: Nasıl yapılır da bugün? Bozuk para çikolatalar. Para hiç bu kadar tatlı olmadı. Yerden ısıtma sistemleri. Sizi alttan üste doğru ısıtıyor. Pedallı arabalar. Yollara çıkmanızı sağlıyor ama çok hızlı değil. Ve lateks kılıçlar. Plastik bir savaş. Ama önce... Bu yenebilir para sembolik bir şey. Dünyanın bazı yerlerinde Noel Baba'nın yardımseverliğini kutlamak için yılbaşı çoraplarına bozuk para çikolatalar doldurulur. Aynı zamanda Musevi çocuklara paranın ve yardımseverliğin değerini öğretmek için Hanukka Festivali'nde dağıtılır. Bozuk para çikolatalarının bir satın alma gücü yoktur ama çocuklardan teşekkür dolu gülücükler alabilirler. Devasa çikolata blokları olarak başlarlar. Her biri 4,5 kilogram ağırlığında saf çikolata blokları. Çalışanlar blokları bir ısıtıcıya atarlar. Bu bir çeşit benmari kazanıdır. İki kazanın arasındaki su ısınır ve çikolatayı da ısıtıp eritir. Bu kazanda 2250 kilogram sıvı çikolata var. Makine çikolatayı farklı soğuma bölgeleri olan uzun bir borunun içinden pompalar. Çikolata biraz sertleşir ama katılaşmaz. Bu işlem sonucunda çikolata tam olarak olması gereken doku ve tat için gereken kristal yapıya kavuşur. Koyu sıvı çikolata onu geniş bir bıçağın altından geçiren bir taşıyıcının üzerine akar. Bıçak belirli bir kalınlıkta eşit dağılmış uzun bir çikolata şeridi yaratır. Çikolata artık iyice koyulaşıp sertleşmeye başlar. Bu işlemi hızlandırmak için yaklaşık 14 metre uzunluğundaki bir soğutma tünelinden geçer. Bu yolculuk sıvı çikolatayı yumuşak bir katı haline çevirir. Sonra kalıp temizlenip hazırlanır. Bu bisküvi kesiciler gibi yuvarlak parçalar çıkaran yaylı bir sistemdir. Ama büyük bir fark var. Her kesici uzun ve yuvarlak. Böylece her vuruşta çikolatalar içinde birikiyor. Geri kalan parçalar daha sonra tekrar eritilip yine işleniyor. Yani bir parça çikolata bile çöpe gitmiyor. Hattın sonunda her kesicide düzinelerce çikolata birikiyor. Ve geri kalan parçalar da daha sonra eritme kazanına dönmek üzere bir yerde toplanıyor. Şimdi biraz çikolata para basma zamanı. Bunun için önce çikolata kaplanıyor, daha sonra hem çikolata hem de kaplama aynı anda presleniyor. İşlem şöyle oluyor. Parlak bir altın folyo eşit bir gerginlik için silindirlerin arasından geçiyor. İleride bir çatal kol iki çikolatayı folyo şeritlerinin arasına yerleştiriyor. Piston gibi bıçaklar kaplamayı kesip çikolatanın etrafına sarıyor. Çatal kol sonra kaplanmış çikolataları bir pres makinesine getiriyor. Çikolatanın iki yüzüne de baskı yapılıyor. Folyo da çikolata da şekillendirilmiş oluyor. Çikolata katı olmasına rağmen hala resmi alabilecek kadar yumuşak. Makineden sökülmüş kalıplar böyle görünüyor. Bunlar Amerikan senti baskılı çikolatalar yapmak için kullanılıyor. Folyoların artan parçaları da çöpe gitmiyor. Bunun yerine geri dönüştürülmek üzere biriktiriliyorlar. Burada günde 150 bin folyo kaplamalı bozuk para çikolata üretiliyor. Para birimini değiştirmek için kalıpları değiştirmek yeterli oluyor. Bozuk para çikolatalar farklı boyutlarda, farklı baskılarla üretilebiliyor. Çikolatalar şimdi onları bir sepete götürecek taşıyıcının üzerine düşüyor. Geriye kalan tek şey olan paketleme geleneksel fileyle yapılıyor. Başlangıçtan bitime kadar bir bozuk para çikolatanın üretimi bir saatten daha kısa sürüyor. Altın dolarlar ya da 5 dolarlık poker çipleri bu fabrikadaki her gün çikolata paralardan bir piyango gibi. Yani yenebilir parada hiçbir zaman dar boğaz olmuyor. Sadece verilmesi gereken kararlar var. Poker çipi mi, çikolata sent mi? Yerden ısıtma sistemleri yeni bir konsept değil. Eski Romalılar hamamlarının zeminini ısıtıyorlardı. Günümüzün sistemleri zeminin altındaki elektrik kablolarını ya da sıcak su borularını kullanıyor. Zemin ısındıkça sıcaklık insanlara ve odanın içindeki nesnelere yayılıyor. Elektrikli radyant ısıtma sistemlerinde tesisatçı zeminin en altına mantarları döşer. Sonra elektrik kablolarını bu mantarlardan geçirir. Etrafta küvet gibi nesneler yoksa, tesisatçı içinde kabloların gömülü olduğu bir fiberglas bir hasırda döşeyebilir. Kabloları yerleştirdikten sonra zemin döşemeye başlanır. Radyant ısıtma sistemleri birçok çeşit zeminin altına döşenebilir. Diğer ısıtma sistemlerine göre %28'e kadar daha tasarrufludur. Bu ısıtma kablolarının merkezinde saf veya alaşım bakırdan iletken teller bulunur. Bir çözme sistemi her bobinden gelen telleri bir ekstrüzyon makinesine gönderir. Ekstrüzyon makinesi erimiş plastiği belirli bir şekle oluşturmak için kalıptan geçmeye zorlar. Ham plastik tanecikleri makinenin üstündeki bir besleme haznesine doldurulur. Tanecikler onları hızlıca eriten bir ısıtma sisteminin üzerine düşer. Makine daha sonra erimiş plastiği bir kalıptan geçmeye zorlayarak, içinden geçen telin etrafında bir plastik kılıf oluşturur. Bu kılıf teli izole eder. Bir su banyosu hala sıcak olan plastiği soğutarak, tel bir bobine sarılırken yapışmasını engeller. Bir sonraki makine iki izole edilmiş teli alarak birbirine sarıp tek bir tel haline getirir. Böylece iki telli bir kablo oluşur. Sonraki makine 16 bobinden gelen bakır telleri kablo üzerine örer. Bu bakır örgü topraktır. Toprak, kabloya zarar verecek elektrik kaçaklarını önler. Elektrik çarpmasını engeller. Kablonun iç sargıları bitti. Şimdi her şeyi kabloyu son bir plastik kılıfla kaplayacak olan bir sonraki ekstrüzyon işlemine katılmak için düzeltecek bir mastardan geçiyor. Sonra kablo paketlemeye hazırlanmak için bir bobine sarılıyor. Kablonun bir ucu kılıfın birkaç santimetresini kesen bir makineye sokuluyor. İki tel birbirine lehimlenip akımın birinden gelip diğerinden gitmesi sağlandıktan sonra bu bağlantı şeffaf makaronla örgü topraktan korumaya alınıyor. Sonra artık izole edilmiş olan ucun üzerine toprak çekiliyor ve bir parça siyah makaronla kaplanıyor. Böylece kablonun bu ucu izole edilmiş oluyor. Yani su içeri sızıp kısa devreye sebep olamıyor. Diğer bir makine duvardaki termostattan zeminin altındaki ısıtma kablolarına gücü ileten kabloyu üretiyor. Buna soğuk kablo deniyor. Çünkü ısıtma kablolarına gitse de kendisi ısınmıyor. Bu makine 14 bin metrelik soğuk kabloyu 2 ya da 3 metrelik standart uzunluktaki kablolara kesiyor. Soğuk kabloda 2 tel, bir de ayrı toprak teli bulunuyor. İşçiler bunu ısıtma kablosuna teli tele, toprağı da toprağa bağlayarak birleştiriyorlar. Bu bağlantı mekanik bağlantı denen sert plastik bir parçayla korunuyor. Bunun da herhangi bir su kaçağına karşı izole edilmesi gerekiyor. Çünkü ısıtma kabloları genellikle banyolar gibi ıslak zeminlerin altında kullanılıyor. Bu yüzden bağlantıya en küçük boşluğu bile dolduracak kadar poliüretan enjekte ediliyor. Poliüretanın kuruması 3-4 saat sürüyor. Tam sertleşmesi içinse 24 saat daha gerekiyor. Bu makine başka bir formatı oluşturuyor. Isıtma kablosu içine gömülü olan hasır. Önce kabloyu bir tesisatçının mastarlara döşediği gibi döşüyor. Daha sonra arkası yapışkanlı bir fiberglass hasıra sabitliyor. Alttan ve üstten atılan 3 şerit bant yapışma işlemine yardımcı oluyor. Hasır şekli rulo olarak satılıyor. Kablo ise kit halinde paketleniyor. Ve bir kere takıldıktan sonra kemiklerinize kadar ısıtıyor. Birazdan pedallı arabalar, gezmenin en az tüketimli hali ve lateks kılıçlar, güvenli bir ölümcül silah. Aradan sonra görüşmek üzere.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Devam ediyoruz. Bir otomobil gibi görünüyor ama aslında bir üç tekerlekli bisiklet. 20. yüzyılın başlarında popüler olan bir üç tekerlekli motosikletin çocuk versiyonu. Bu replikayı petrol yerine pedal gücü ilerletiyor. Bir nostalji dalgası gerçek araçları temel alan pedallı arabaları da yollara döndürdü. Eski tarz bir pedallı araba, metal gövdesi ve gerçek lastikleriyle şık bir oyuncak. Koleksiyon değeri yüksek. Bir tanesine sahip olmak, hatıra yolunda bir yolculuk demek. Üretim pedallı arabanın ahşap tabanıyla başlıyor. Bir işçi, bir diş budak kontrplağın altına metal bir mastar yerleştirerek bunu frezeye sabitliyor. Mastarın altındaki bir pimin yardımıyla kontrplağı hareket ettirip frezede kesiyor. Bu pedallı arabanın tabanı için gerekli ebattaki ve şekildeki parçanın üretilmesini sağlıyor. Aynı sistemi kullanarak pedallar için ve arka tekerlek için gerekli olan boşlukları da açıyor. Köşeleri bir el frezesiyle tesviye ederek pedallı arabanın tabanına son görünüşünü veriyor. Koltuk sırtlığı için tabanın arka kısmına destekler yapıştırıyor. Sırtlığı yerine yerleştiriyor ve vidalayarak sabitliyor. Gösterge panelinin çerçevesini de ön tarafa monte ediyor. Sonra orijinal görüntüyü verebilmesi için gösterge paneli derin bir renkle cilalanıyor. Şimdi sıra pedallı arabanın gövdesinde. Bir kaynakçı, alüminyum gövdenin iki parçasını kaynatıyor ve özel bir yapıştırıcıyla sızdırmazlığı sağlıyor. Sonra ahşap çerçeve, alüminyum gövdeye vidalanıyor. Detaylı bir temizlikten sonra metale astar atılıyor. Sonra parlak bir otomotiv boyası atılmak üzere boyahaneye alınıyor. Bu arada pedallı arabanın metal şasisi de bir araya geliyor. Bir işçi ön tarafta sahte motoru yerleştiriyor. Bu pedallı replikada motor tamamen gösteriş amaçlı. Ama farlar gerçek. Şasiye monte ediliyorlar. Orijinal aracın ayırt edici özelliği olan far şapkalarıyla birlikte. Sonra lastikler şasiye takılıyor. Bu oyuncak replikanın ebadına uyması için bisiklet lastikleri kullanılıyor. Hızlı bir kontrol işlerini yaptıklarını onaylıyor. Sonra çamurluklar hemen lastiklerin üzerine yerleştiriliyor ve metal ayaklarla sabitleniyor. Bu çamurluklar kullanıcıyı sıçrayan çamura ve suya karşı koruyacak. Şimdi aracın gövdesi 3 tekerlekli şasinin üzerine yerleştiriliyor. Şasideki bağlantı noktalarıyla hizalanıp yerine sabitleniyor. Sonra egzoz borusu takılıyor. Motor gibi bu da gerçek gibi görünen bir imitasyon. Sahte motorun hemen arkasına pedallı arabanın önüne bir alüminyum ızgara monte ediliyor. Kokpitin önüne küçük bir cam takılıyor. Ve üzerinde bir hız göstergesi olan gösterge paneli yerleştiriliyor. Pedallı arabanın çerçevesine tam olarak uyuyor. Gücünü aküden alan farların gösterge panelindeki anahtarına kablo döşeniyor. Kabinin yan tarafına el freni monte ediliyor ve fren teli arka tekerleğe uzatılıyor. Direksiyon kolunu gösterge panelindeki yerinden ön akstaki direksiyon kutusuna gidecek şekilde takılıyor ve direksiyon kutusuna kelepçeleniyor. Ve kolonun tam yerini bulmak için ayarlamalar yapılıyor. Deri koltuk kabine monte ediliyor ve böylece bu pedallı replika arabanın imalatı bitmiş oluyor. Bu retro oyuncaklardan bir tanesinin üretimi yaklaşık 40 saat sürüyor. Konu otantik dokunuşlar olunca hiçbir masraftan kaçınmıyorlar ve harika bir iş yapıyorlar. Şimdi siz de parkın etrafında dönerken biraz pedal çevirip aynını yapabilirsiniz. Ama ben olsam yolda giderdim. Frenleri bırakın. Bazı insanlar bilgisayarda savaş oyunları oynamaktan hoşlanır. Bazıları da bir joystick'i sahte bir silahla değiştirerek, bir kostüm giyerek ve savaşarak aynı tutkuyu yaşar. Buna canlandırma, rol yapma oyunu denir ve genellikle orta çağ ya da gelecek teması kullanılır. Bu silahlar gerçek gibi görünüyor, hatta o kadar gerçek ki üretici firma bunları film ve tiyatro ekiplerine de satıyor. Ama bu baltalar ve kılıçlar tehditkar görünseler de bir sineği bile incitemezler. Çünkü lateksten üretiliyorlar. Silah atölyesinde kılıç yapma işlemine bıçak kısmının yapımıyla başlanıyor. 1 santimetrelik su geçirmez köpükten 2 adet bıçak parçası maket bıçağıyla kesiliyor. Bir tanesi ortadan ayrılarak içine 1 santimetre kalınlığında rigid bir fiberglass dolgu yapıştırılıyor. Bu kılıcı savaş için yeterince sert ama kırılmayacak kadar da esnek yapıyor. Sonra dolgunun etrafına dayanıklı polyester kumaş yapıştırılıyor. Bu dolgunun kenarlarının köpüğü delip çıkmasını engelliyor. Şimdi ikinci bıçak parçası da diğerinin üzerine yapıştırılarak sandviç yapılıyor. Yapıştırıcı kauçuk bazlı bir tutkal ve basınçla etkili oluyor. Bu yüzden ağır bir mermer merdane üzerinde yuvarlanıyor. Sonra bir şerit testere kullanılarak bıçağın keskin yüzleri şekillendiriliyor. Ardından bir parmak frezeyle kalıntılar temizleniyor. Daha sonra bir havyayla belirli yerlerdeki köpük eritilerek savaş izlerinin görüntüsü yaratılıyor. Üzerine 5 veya 6 kat lateks kauçuk püskürtülüyor. Bu bıçağın esnekliğini bozmadan köpüğün üzerine koruyucu bir katman oluşturuyor. Sonra küçük bir hava tabancasıyla 2 kat akrilik lateks boyası atılıyor. Önce siyah, sonra gümüş. Üzerine kalın bir kat siyah boya sürülüp siliniyor. Bu işlem eski metalin görüntüsünü yaratıyor. Ve son olarak belirli noktalarda detayları meydana çıkarmak için gümüş akrilik boyayla hafif dokunuşlar yapılıyor. Köpükten öldürücü bir silahın ana parçasına sadece birkaç kolay adım. El işçiliklerini altın akrilik boyayla kılıcın üzerine firma logosunu basarak bitiriyorlar. Şimdi sıra kılıcın kabzasında. Ceviz ağacından bir silindire boylamasına bir delik açılarak buraya bir çelik boru yapıştırılıyor. Sonra ahşabın etrafına deri kaplanıyor. Görünüm için deri bir şeritle sarılıyor. Eski görünümünü verebilmek için bazı kısımlar hafifçe zımparalanıyor. Gösterişli kabzalar yapmak için bir sanatçı önce ıhlamur ağacına bir model oyuyor. Bu ahşap model kullanılarak bir silikon kalıp dökülüyor. Sonra da bunun içine kauçuk dökülerek kabza üretilmiş oluyor. Deri kaplı ahşap bir kabza için sadece alttaki ve üstteki parçalar kauçuktan dökülüyor. Fazla kauçuk temizlendikten sonra metal gibi görünmesi için boyanıyor. Kılıcı birleştirmek için kabza parçaları bıçağın altından çıkan dolguya yapıştırılıyor. Önce gard takılıyor. Bu rakibin kılıcının sizinkinin üzerinden kayıp elinizi kesmesini engelliyor. Sonra kabza ve son olarak da baş takılıyor. Bu kabzanın ucunu kapatarak kılıcın elinizden kaymasını önlüyor. Bu atölyeden çıkan her kılıcın bir de kını oluyor. Koruyucu bir deri muhafaza. Deriyi pişirip mumlayarak sertleştiriyorlar. Bu atölye aynı zamanda hançerler ve gerçek gibi görünen diğer silahlar da üretiyor. Tek yapmanız gereken içinizdeki savaşçıyı ortaya çıkarmak. Hadi. Tanrım, ne kadar da korkutucu. Eğer çikolatadan paralar istiyorsanız, bunlar gerçekten cennetten düşmüş sentler. Ya da ayaklarınız donuyorsa, yerden ısıtma sistemleri ayaklarınızı ısıtacak. Böylece kilometreler boyunca pedal çevirmeye devam edebileceksiniz. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
1: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
2: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle bir ilgisi yok,
1: tamam
2: mı? Evet,
1: hep aynı hikaye. Herkes böyle söylüyor.
2: Anlamadınız.
1: Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
2: değil.
1: Ben
2: suçlu falan değilim.
1: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
2: 19 mu?
1: 90.
2: 90 mı?
1: Aynen öyle.
2: Bir de ceza puanı. Olamaz.
1: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
0: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
1: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
2: Oynamak için.
1: Evet.
2: Şurada topum da var.
1: Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
3: Ben onu görmedim. Üstelik içeride oturuyordun.
1: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
3: Sen de inandın mı?
1: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
3: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
0: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
2: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
12: Çok sıcak.
5: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
13: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
14: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
13: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
14: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
13: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
14: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
5: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
13: Yangın burada bir yaşam biçimi.
14: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
15: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
13: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
14: Yardımınız gerekiyor.
12: Merhaba.
14: Merhaba.
13: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
12: Marty Rainey.
13: Evet.
14: Ben John.
12: Bunlar kim peki?
16: Ben John'un babasıyım.
12: Senin baban mı?
14: Evet, evet babam.
12: Ve
15: Irene.
12: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
14: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
12: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
14: 8 senedir buradayız.
12: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
13: Hayır.
14: Çok isterdik ama hayır.
12: Nerede yaşıyorsunuz?
13: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
12: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
14: Tıkandık.
13: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
14: Beş beşe engellere takıldık.
12: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
14: Kesinlikle değil.
12: Neden? 8 yıl.
14: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
4: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
12: Eviniz neredeydi?
17: Tam burada.
12: Evet.
17: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
4: Hiçbir şey kalmamış.
17: Kalmadı.
4: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
16: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
4: Evet.
16: Çok sorun yaşadılar.
13: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: İtalya.
1: Şu satranç tahtasına park edelim.
2: Tamam, olur.
1: Süper. Şimdi dışarı çıkıp manzaranın tadını çıkaralım. Şuna bakar mısın? Araba meraklıları için burası cennet gibidir. Çünkü şu gördüğün yer motor vadisi.
2: Muhteşem değil mi?
1: Sağda Lamborghini var. Biraz sola gidersen Bugatti var. Sonra Maserati ve hemen ileride Maranello adında küçük bir kasaba var. Hepsi ön kısmında şahlanan at olan arabalar üretiyor.
2: Evet, duymuştum. Hepsi eskiden düşmanımdı. Ama kırmızı bir Ferrari her araba tutkununun ayaklarını yerden keser. Gerçi o 6 rakamlı arabalara biz ulaşamayız.
1: Hayır, 6 haneli bir harcama yapmaya niyetim yok. Ama aklımda bir şey var. Hadi sana yolda açıklarım.

0: İngiltere'yi baştan başa gezip yüzlerce arabayı restore ettikten sonra yeni bir macera zamanı. Şuna bak, aslan yelen varmış.
1: En azından benimki renkli. Bak seninki hala siyah beyaz.
0: Küresel bir maceraya atılıyoruz. Dünyanın en ikonik arabalarını bulmaya çalışacağız. Şu sesi dinle. Yerel araba satıcılarının yardımıyla satıcılar sizler
2: misiniz? Evet.
0: Ulusal hazineleri kurtaracağız.
3: Bunun altı beklediğimden iyi durumda.
0: Biraz euro ve dolar kazanacağız. Artık sizin.
4: Teşekkürler.
0: Tebrik ederim. Biraz da Polonya parası. Üstü açık bir araba. Şuna bak. Bu çocukluk hayalimdi. Oho. Dostum şuna bak. Çok çarpıcı değil mi? İtalyan yolu için kesinlikle mükemmel. Bu küçük araba da güzel öyle değil mi? Küçük ve elektrikli bir Fiat 500. Ne kadar İtalyanca biliyorsun?
1: İdare edecek kadar. Yani bir süredir öğreniyorum ama henüz erken aşamalar. Ferrari, Lamborghini. Nasıl?
0: Gozzoni in rossa dita.
1: Spaghetti bolognese.
0: Adese.
1: Sesimiz doğal bence. Hadi anlatmaya başla. Ne göreceğiz?
0: Gidip son büyük Ferrari'lerden biri olduğunu düşündüğüm bir arabaya bakacağız. Ferrari 348. Çok iyidir.
1: Evet, o harika bir araba. Ve sanırım dijital olmayanların sonuncusu. Saf bir sürüş deneyimi.
0: Kesinlikle bayıldım. Gerçek bir analog deneyimdi. 1989 yılında çok sevilen 328'in yerini almak üzere piyasaya sürülen Ferrari 348'in yeri hala dolmadı.
1: İtalya'nın en büyük markalarından Ferrari, o tarihte gösterişli ama tamamen analog sistemde işleyen 3.4 litrelik V8 motora sahip harika bir araba çıkarmıştı.
0: Bilgisayarlı sürüş sistemlerinden önce üretilen son Ferrari olan 348, şahlanan at tarihinde özel bir yere sahiptir. Sadece 9000 adet üretildi, bu yüzden zor bulunur. Ama şansa harika görünen bir tane buldum.
1: 348'in motorları harikaydı, bu şeyler tam bir sanat eseri. Ancak her Ferrari gibi durumundan emin olmalıyız. Çünkü gizli bir arızası falan varsa iki kat pahalıya mal olur.
0: Cecchimo denen adam 70 bin euro istiyor ama biz ona 65 bin euro teklif etmek istiyoruz. Bunu nasıl söyleriz peki?
1: Bu dili daha yeni öğreniyorum.
0: Hadi ama dostum.
1: Ama
0: hadi ama.
1: Aslında çok kolay. Tek yapmamız gereken kendi dilimizde söylemek ama şöyle yapıp kollarını sallayarak.
0: 65 bin.
1: Aynen öyle işte anladım.
0: Öyle mi?
1: Harika.
0: Cecchimo ile Bologna'nın eteklerinde egzotik arabalarla dolu bir showroom'da buluşuyoruz. Vay canına, burası bayağı güzelmiş. Şu araba
1: şuna
0: değil
1: bak
0: mi?
1: Ferrari'ler kırmızı olur hadi ama.
0: Kırmızı olurlar evet ama bu siyah yani nadir bir Ferrari. Ben Mike.
4: Merhaba. Cecchimo. Merhaba.
1: Elvis.
4: Merhaba.
1: Boncuğum.
4: Tanıştığımıza çok
0: Cecchimo,
4: memnun oldum.
0: Bu senin Ferrari'n mi?
4: Evet evet. Bu araba 10 yıldır bende ve 40 yaşındayken kendime hediye etmek için satın almıştım.
0: Ben o yaşta kendime yeni çoraplar aldım.
1: Çok
0: sense
1: güzel bir hediye.
0: Bunu almışsın. Cecchimo'nun arabası serinin ilk yılında üretilmiş erken bir 348 ve bayağı iyi durumda.
1: Ama kırmızı değil.
0: Demek istediğim bir Ferrari'nin motoru çok önemlidir.
4: Evet.
0: Bakma şansımız var mı? İşte burada. Düzenli bakımı yapıldı değil mi?
4: Evet evet hem de nasıl.
1: Bu çok iyi.
0: Tamam bu çok iyi.
1: Çok önemli.
0: Bu harika.
1: Motor arka aksın önünde. Şanzıman da enine. Genel olarak harika dengelenmiş.
4: Bu araba kırmızıydı.
0: Anlamadım.
4: Evet öyleydi. Arabanın rengini değiştirdim. Siyah renkle değiştirdim çünkü bana daha zarif görünüyordu. Böyle daha zarif.
0: Bu resmi bir renk mi?
4: Evet, Ferrari markasının iki rengi arasında tercih yaptım ama ben bunu tercih ettim. Evet, gördüğünüz gibi.
1: Cecchimo, kırmızı bir Ferrari'yi siyaha boyadığına inanamıyorum.
0: Cesur bir adamsın ama siyah da harika görünüyor. Güzel boyamışlar. Fark ettiğim bir şey daha var. O da iç kısım. Orijinal değil, öyle değil mi?
4: Orijinali siyahtı ama ben çok özel olan bu buz beyazını seçtim. Onu çok seviyorum. Bana daha güzel görünüyor.
1: Uyumlu olması için direksiyon simidi de mi değişti?
4: Evet.
1: Evet.
4: Evet, birlikte değişti.
1: Tamam.
0: Belgelere bakabilir miyim?
4: Bakabilirsin tabii.
0: Evet, işte başlıyoruz. Bu çok önemli. Burada servis geçmişi var. Arabanın ilk sahibini gösteriyor. 1990,
4: evet,
0: doğru.
4: Önemli bir isim.
0: Bu da ilk sahibi.
4: Gerçekten önemli.
0: Bu ismi biliyorum.
4: Mickey Bizone, Wardile, Lesinemtes.
0: Olamaz. Aynı
4: evet,
0: adam
4: evet.
0: değil mi?
4: Evet, evet.
1: Tamam.
0: Peki, tamam. O zaman...
1: Bu çok ilginç.
0: Eski bir dünya ralli şampiyonuna gitmiş.
4: Evet, evet.
0: Bu inanılmaz. Tamam, bu çok hoş bir sürpriz. Harika bir sürpriz. Çok iyi. Artık ekstra değerli ve alışılmadık rengi de diğerlerinin arasından sıyrılmasına yardımcı olacak.
1: Kesinlikle göze çarpacak. Ama mekanik durumu ve servis geçmişi iyi değilse hepsi boşa gider. Pekala. Dış taraftaki mafsal lastiği maalesef yarılmış halde. Buna bakılması lazım. Ve bu taraftaki mafsal lastiği de yağsız duruyor. Yani her iki kardan milinin de dış lastiklerinden gres yağı çıkıyor. Ve değiştirilmeleri gerekecek. Şasi en azından düzgün görünüyor. Ön tampon biraz daha iyi durumda. Bunu yolda fark ettim. Ön rüzgar deflektörü şuradan ve buradan kırık halde. Ya onarılacak ya da yeni bir taneyle değiştireceğiz.
0: Nasıl gidiyor Elvis?
1: Fena değil. Birkaç sorunu var. Çoğu küçük şeyler ama sonuçta Ferrari ve birinci sınıf olması gerekiyor. Sende durum ne?
0: İlk yıllarda düzenli servis ve bakımı yapılmış. Hepsi Ferrari tarafından yapılmış ki bu çok iyi bir
1: Harika.
0: Şey. Araba 122 bin kilometreyi gösteriyor. Ama 112 bin kilometreden sonra servis geçmişi maalesef bomboş. Her Ferrari için eksiksiz bir servis geçmişi çok önemlidir. Eğer bu önemli nokta atlanmışsa arrivederci demek zorundayız. Bir sorunumuz var. Bu arabanın 112 binden sonraki bakımları yapılmamış. Ve bu kilometredeki bakımlar gerçekten çok önemli.
4: Haklısınız ama size Modena Ferrari'de yaptırdığım son bakımı göstermeyi unutmuştum. Buyurun, bakabilirsiniz.
0: Vay canına.
4: Evet, bu da belgesi.
1: Yani bakımları tam.
4: Kesinlikle öyle.
1: 2019. Trigger kayışlarının her 3 yılda veya her 38 bin kilometrede bir değişmesi gerekiyor.
0: Tabii.
1: Ama değişmemiş. Bu motoru sökmek demek. Ferrari buna ne kadar ister biliyor musun?
0: Evet, trigger kayışını değiştirmek 3500
1: Peki,
0: dolar.
1: Peki, tamam öyleyse. O V8 motoru sökmek devasa bir iş. Her şey ters gidebilir.
0: Ama risk varsa ödül de var. Elvis'in sorunları aşıp bu arabaya aşık olmasını sağlamalıyım. Ve bunun tek bir yolu var.

0: Ferrari V8 harika değil mi? Hadi evlat asfaltı inlet. Evet, vay canına. Ho-ho. Evet, nasıl bir his bakalım?
1: Harika bir duygu. Gerçekten bir Ferrari'deymiş gibi hissettim. Sert ve sıkı. Ama eskiden kırmızı olduğu gerçeği hala beni eziyor.
0: Siyah olması onu daha nadir bir hale getirdi. Daha keskin. Ama evet, iç kısmı biraz kötü. Ve bu direksiyon simidi olmamış. Değişecek. Mafsal tozlukları mı yırtılmış?
1: Evet, her iki tarafta mafsal lastikleri var. Ön rüzgar deflektörü de hasarlı. Ve tamir olur mu bilmiyorum. Değişmesi gerekirse tuzlu olur.
0: Trigger kayışı da değişecek.
1: Evet.
0: Arkamızda duran saatli bir bomba. Onu kendimiz yapıp tasarruf edelim, ne dersin?
1: Bak, dinle. Dürüst olmak gerekirse biraz gerginim. Çünkü trigger kayışı için motoru, bakım için de arka tarafı komple sökecek olursak, kim bilir başka neler buluruz.
0: Bir Ferrari almak için İtalya'ya kadar gelip de bunu yapmazsak ne anlamı var? Bazı şeylere katlanacağız. En kötü ne olabilir ki?
1: En kötüsü şu olur. Motoru çıkarınca bir şeyler ters giderse bize 5 haneliye patlar.
0: Ama eğer fiyatı düşürebilirsek bu kumardan biz kazançlı çıkabiliriz. Cekimo, ilanda 68.500 euro gibi bir fiyat yazıyordu, değil mi?
2: Evet.
0: Ama biz bu araba için 65.000 euro düşündük. Bu kadar. 56.000 sterlin ediyor. Haberin olsun. Tamam mı?
1: Çok, çok fazla para.
2: Bence 65.000 iyi bir miktar.
0: Evet. Ah, Cekimo, teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: Bu harika, kesinlikle harika.
2: Siyah Ferrari'mle size iyi eğlenceler diliyorum.
0: Kesinlikle öyle olacak. Hem de nasıl. Ferrari şapkası ve pantolonu alacaksın. Sana Ferrari'nin her şeyini alacağım, bayılacaksın.
1: Biz ne yaptık? Mike'ın pozitifliğini seviyorum ama motoru o çıkarmayacak. Bu özel ekipman gerektiren bir iş.
0: İşte tam da bu yüzden döner kavşaklar da dahil her şeyin şahlanan atın etrafında döndüğü Maranello'da mükemmel bir atölye ayarladım. İşte burası. Burada Ferrari'den başka bir şey yok. Bayılacaksın. Geç bakalım.
1: Vay canına.
0: Harika değil mi?
1: Ne mekan ama.
0: Formula 1 tarzı bir atölye gibi.
1: İnanılmaz.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Michele, nasılsın? Bu Elvis.
3: Elvis.
1: Ciao Elvis. Ciao Michele.
0: Telefonda konuşmuştuk. Mümkünse yerinizi biraz kullanmak istiyoruz. Bu
3: tabii.
0: Mümkün mü acaba?
3: Tabii ki mümkün. Bu alanı sadece size ayırdık ama...
1: Mükemmel.
3: 3 günden fazla olmaz, tamam değil mi?
0: Doğru, tamam.
1: Zor.
0: Kolay olmayacak ama... Burayı tutacağız kesinlikle.
3: Harika, evet. Muhteşem.
0: O zaman ben arabayı içeri
3: evet.
0: alacağım.
3: Evet, evet, tabii lütfen.
1: Sen onu içeri al. Kahve makinesi nerede?
3: Burada.
0: 3 gün içinde başka bir araba geleceği için bizimkini hızlıca halletmeliyiz. Güzel.
1: Motoru ve trigger kayışını çıkarmanın stresi zaten fazla.
0: Tamir etmemiz gereken bir ön tamponumuz var.
1: Tamam, başlıyoruz. Hadi bakalım. Harika.
0: İyi taşıdık. Evet, tamam.
1: Şuna bak. Biraz kötü.
0: Bu zor bir tamir olabilir.
1: Evet, çok iyi hesaplamamız gerek. Sen bunu götürürken ben de bu devasa motoru nasıl çıkaracağımı düşüneceğim.
0: Evet, tamam. Pekala, devam edelim.
1: İyi şanslar. Bu el yapımı V8 güzel tasarlanmış, hassas bir motor. Ancak yenisi 5 haneli bir rakam tutuyor. Bu yüzden buna itinayla yaklaşmamız gerek. Bu güç ünitesi bir sanat eseri. Bir V8. 8 silindir, silindir başına 4 valve, yani bunlardan 32 tane ve trigger kayışı en ulaşılmaz yerdi. Tam ön tarafta. Bu da demek oluyor ki ona ulaşmak için tüm motoru arabadan çıkarmam gerek. Ve eğer bir şey kırarsam, değiştirmek bana bir servete mal olur.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı? Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bu?
1: Nerede? Tam ön tarafta. Bu da demek oluyor ki ona ulaşmak için tüm motoru arabadan çıkarmam gerek. Ve eğer bir şey kırarsam, değiştirmek bana bir servete mal olur.
5: Irving Johnson, 70

0: 1830'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İtalya'ya hoş geldiniz. Elvis'le Ferrari rüyasını yaşadığımız yer.
1: Çok teşekkürler.
0: Benim için bir zevk.
1: Bizim için de.
0: Çok naziksiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Harika satıcılar.
2: Evet, kesinlikle öyle.
0: Doğru mu söylüyorum?
1: Evet.
0: Doğru söylemişim.
1: Evet.
0: Siyah bir Ferrari 348'e 65 bin euro yatırdık. Evet Elvis, siyah bir Ferrari 348.
3: Renk körü olabilir ama trigger kayışını değiştirmek daha büyük bir sorun. Tüm motoru söktürecek yüksek riskli bir iş.
0: 348'in tasarımında ağırlığı eşit olarak dağıtabilmek için o görkemli V8 motoru otomobilin tam ortasına yerleştirdiler.
3: Orantılı denge. Bu arabada destansı bir sürüş deneyimi sağlıyor ama benim gibi motora hemen erişmeniz gerekiyorsa bu büyük bir sorun. Motorun ön tarafındaki üst hortuma ulaşmaya çalışıyorum ve bunun için atılacak her adım yanlış. Ama aklıma gelen tek yol bu. Hiç kimse bir Ferrari'nin üstüne tırmanmamalı. Aslında bunu şuraya koyacağım. Bundan kimseye bahsetmeyin sakın. Aslında bu çok büyük bir iş. Gerçekten öyle. Hataya yer olmamalı. Bu benim 5 saatimi aldı ama bunun nedeni ağırdan almam. İlerledikçe çözmem ve titizlenmem. Bir sürü cıvatayı söküp gövdeyi yukarı kaldıracak ve devasa dinamoyu gireceğiz. Ve sonunda trigger kayışına ulaşacağız.
0: Açıkçası Elvis'in o motoru çıkarmasını izlemekten çok korkuyorum. Aldığımız risk nedeniyle hasarlı tampondan başlayarak her adımda tasarruf etmeye çalışıyorum. İnternette yeni bir tampon arıyordum ve fiyatlar göz yaşartıcı. Yaklaşık 2000 sterlin civarındalar ve ben bu kadar para harcayamam. İşte bu yüzden tamponu tamir edebilecek bir şirkete göndermeye karar verdim. Ve umarım bu fiyatın çok altında bir fiyata gelir. Zanassi'deki teknisyenler klasik Ferrari'nin tam yetkili servislerinden. Zamanında atölyelerini görmüştüm. Vay canına! İnanılmaz! Ama daha önce böyle bir şey görmedim. Esma!
4: Nasılsınız?
0: Çok memnun oldum.
4: Maranello'ya hoş geldiniz.
0: Bunu beklemiyordum. Beni uçurdu. Bu inanılmaz evet. Bir şey. Tamponum burada mı?
4: Evet, burada.
0: Bu harika. Buradaki ekip klasik otomobil restorasyonunda 50 yılı aşkın deneyime sahip. Neredeyse benimki kadar. Vay canına, işte tamponumuz.
5: Ciao Armando.
0: Ciao Armando, ben Mike.
6: Stiamo lavorando sul paraurti. Praticamente tutte le riparazioni che hanno fatto non l'hanno preparato bene.
0: Ne dediğini söyleyebilirim. Gördüğü en kötü tampon olduğunu söyledi.
4: Evet, muhtemelen öyle. İyi olmadığını söylüyor, uzun işi varmış. Ama işi bittiğinde orijinali gibi olacakmış.
0: Gerçekten mi?
4: Evet.
0: Yani Armando bunu orijinale çevirebilir mi? Hayır, ben yaparım. Teşekkür ederim Armando, çok teşekkür ederim. Armando hazırlanırken ben de bekleme odasında takılmaya gidiyorum. Bunlar arasından birini seçme şansın olsa eve hangisiyle giderdin söyle.
1: Bu olabilir.
0: F40 mı? Evet.
1: Evet.
0: Ben mi? Ben bunu seçerdim. Çok memnun oldum.
1: Memnun oldum. Arrivederci.
0: Arrivederci. Hayalsiz yaşanmaz.

0: şimdi tampona dönelim. Evet, Armando tamponu hazırladı. Her yerini törpüleyip pürüzleri giderdi. İç kısma maskeleme bandı yapıştırdı ve üzerinde çalışabileceğimiz bir taban oluşturdu. Fiberglass kullanacağız. Bu şey biraz tehlikeli. PPE filtreli maske, gözlük ve eldivene ihtiyacımız var. Evet Armando, hazırız.
1: Tamam.
0: Yani fiberglass hasır. Fiberglass ipliklerinden oluşur ve tümü farklı yönlere giderler. Bunu serip içine reçine koyarsanız sertleşir. İşte bu bölümleri döşemek için kullanacağımız şey de bu. Onarımı yapmak için. Bu yüzden önce reçineyi boyayın. Doldurun ve ardından fiberglass, yani küçük ince teller. Bu yeni fiberglass tüm alanı kaplayacak. Çatlakları kapatıp sızmayı önleyecek. Bu sabır gerektiren bir süreç. Acele etmeyin. Katman katman inşa edin. Isı reçineyi sertleştirip kaya gibi sağlam bir yüzey yaratır.
1: İşte tamam. Biraz daha sert.
0: Evet. Evet. Ama şimdiden işlemeye başladı. Ayarlanıyor. Hepsi bu kadar. Artık geri çekilebilir, ovulabilir ve standart dolguyla tekrar doldurulabilir. Ve sonra boyanabilir. Ne iş ama. Gerçek bir zanaatkar işi. Umarım Maranello'nun diğer tarafında Signor Elvis 65 bin euroluk yatırımımızda iyi bir iş çıkarıyordur.
2: Sanırım gövdeyi motordan, şanzımandan, arka alt şasiden ve arka süspansiyonun tamamından ayırmaya hazırız. Her birini diğerinden ayırırken çok dikkatli olmak zorundayız. Tamponu onararak yaptığımız tasarruf, bağlantıları ayırmada başarısız olursam boşa gidebilir. Bu değerli V8 motora zarar vermemiz çok kötü olur. Bu gerçekten büyük bir iş.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Elvis'le Şahlanan Atın ülkesine yaptığımız tur devam ediyor. Şu kırlara bakar mısın? Ve bir Ferrari sürüyorsun.
1: Fantastico.
0: Bu arada bakım için Ferrari 348'imizi parçalarına ayırarak büyük bir risk aldık.
2: Mike bize 3 günlüğüne güzel bir atölye ayarladı. Yani V8'i çıkarıp yeni trigger kayışını takmak zamanla yarışa dönüştü. Mike!
0: Evet?
2: Yardım et. Bana ek gözler lazım. İyice bakıp bir şeyin takılmadığından emin ol. Hazır mısın? İşte.
0: Evet.
2: Biraz aşağı iniyor.
0: Hop. Evet. İşte. Güzel.
2: Oradaki düğmenin başına geç. Yavaş yavaş, tamam mı?
0: Şimdi mi?
2: Evet, devam et. Evet. Evet, biraz daha. Devam et, devam et. Dur. Tamam, bir saniye. Tamam. Devam et. Evet.
0: İyi mi?
2: Evet, aynı şekilde yükselt şimdi. Evet. Şuna bakar mısın?
0: Dostum, bu harika.
2: Kesinlikle. Bu çok büyük bir iş ama büyük kısmı tamamlandı. İşe koyulabiliriz.
0: Harikasın. Ben direksiyonla ilgili araştırma yapıp kârımızı arttırmanın yollarını ararken Elvis'i motorla boğuşması için orada bırakıyorum. Jackimo siyah bıraksaydı bence beyaz iç kısımla uyumu hiç de bozulmazdı. Yani ya bunu başka bir direksiyonla değiştireceğiz ya da bu beyaz derinin altında orijinal eski versiyonu bulma şansımız var. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Başlıyoruz kader anı. Bu Ferrari'lerin eski model direksiyon simitleri ister inanın ister inanmayın 2000 euroya yakın. 2000 euro. İkinci eli ise 850 euro değerinde. Yine bir servet. Sonunda bu beyaz derinin altına girip içini ortaya çıkarabileceğiz sanırım. Evet, bakalım ne olacak. İşte orada. Bu orijinal direksiyon simidi. Tam burada, altta. Tek yapmam gereken bunu soymak ve biraz da tutkalla temizlemek.
2: Motor güvenli şekilde çıktı ama trigger kayışına ulaşmadan önce yapmamız gereken bir iş var. Bunu erteleyemeyiz. Kardan milinin her iki ucundaki hız mafsallarını koruyan bu kauçuk lastikleri değiştirmem gerekiyor. Bunlar mafsalı yağlayan gres yağını içeride tutup korozyona ya da arızaya neden olabilecek herhangi bir kir veya su girmesini önlerler. Ama aşınıp parçalanmışlar ve değişmeleri gerekiyor. Sabit hız mafsalları süspansiyon yukarı ve aşağı hareket ederken kardan milinin açısal dönüşlerini sağlar. Ama kauçuk mafsal lastiklerinin değişmesi için kardan milinin sökülmesi gerekiyor. Evet, işte başlıyoruz. Bu bizim kardan millerimizden biri ve lastiğin nasıl tamamen yarıldığını görebilirsiniz. Bunu orijinal parçayla değiştireceğiz. Pahalı değil. Önce şu klipsleri ve lastikleri çıkarıp her şeyi temizleyeceğiz. Sonra bakacağız. Pekala. Kendime yepyeni bir lastik seti aldım. Sadece kauçuk. Sadece etrafına hafifçe yağ süreceğim. Bu sayede zarar vermeden yerine oturacak. Tabii bunu biraz gevşetmek gerekiyor. İşte... İşte böyle. İşte tam olarak oturdu. Tamamen temizlenmiş mafsal lastiğimiz ve bu kardan milinin ucundaki yivlerin üzerine oturacak ve sonra yapmam gereken şey bu küçük halkayı olağa geri sokmak ve biraz baskı uygulamak. İşte böyle. Güzelce sabitlenecek. Şimdi bu da bizim mafsal gresimiz. Diğer mafsal yağlarından biraz farklı. Bu özel bir şey. Lityum bazlı, yani içinde korozyon önleyiciler var. Suya ve çok yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlıyor. Formula 1 arabalarında kullanılanlar gibi. Bu gres aşırı ısınma ve aşınmayı önlemek için mafsalı yağlayacak. Bu yüzden mafsal haznesini tamamen bununla dolduracağız. İşte oldu. Mafsal lastiği değişti ve uzun yollar boyunca dayanacak. Diğer uç için de aynısını yapacağız. Ve tabii ki diğer kardan milin dedi. Şimdi yapılacak tek bir iş kaldı ve bu büyük bir iş.
0: Elvis Triger kayışı ameliyatına hazırlanmadan önce önemli bir gezimiz var. Dostum, İtalya'nın bu bölgesi hakkında çok sevdiğim bir şey var. Maranello sadece Ferrarisiyle değil, bazı diğer ufak tefek şeylerle de ünlü. Çok güzel şeyler.
2: Onu nereden buldun?
0: Jambonu da ünlüdür buranın. Harikadır.
2: İtalyan jambonu mu? İyiymiş.
0: Koklayabilirsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu çok lezzetli. Bir de şöyle bir şey var. Evet. Bu da çok meşhur.
2: Parmesan peyniri.
0: Hadi biraz peynir al.
2: İstemiyorum.
0: Biraz peyniri da sevimsiz şeyler yap bakalım. Hadi. Hadi.
2: Lütfen peyniri uzak tut.
0: Pekala. Bu çok lezzetli. Araba bir Ferrari değil mi? Sürekli bunu düşünüyorum. Endişeleniyorum. Geceleri uyumayıp düşünüyorum. Senin gibi şu triger kayışları ne olacak diye.
2: İtalyan jambonunu düşünüyorsun sanıyordum.
0: O başka tabii. Yani jambonları bayağı güzelmiş. Evet, beni dinle. Şu anda Ferrari'nin kutsal mekanına gidiyoruz.
2: Ha, öyle mi?
0: Evet, klasik bölümüne gidiyoruz. Yani klasik Ferrari Classica.
2: Beni alırlar mı?
0: McLaren'dan söz etmediğin sürece. Ferrari mühendisliği ve özellikle de yol kavrayışı açısından bir efsaneyle tanışacağız birazdan. Ermo diye biri.
2: Biriyle konuşmak iyi misin? Bu motorlar hakkında bilgi sahibi olan biriyle konuşabilmek işimize çok yardımcı olacak. Yani stratejik bir hamle olacak.
0: Maranello'nun tam kalbinde yer alan Ferrari Classic'e en zengin koleksiyoncuların arabalarını sektördeki en iyi otomobil zanaatkarlarına restore ettirdikleri bir yer.
2: Şimdiden çok özel şeyler görebiliyorum.
0: Bak şöyle düşün. Eğer Ferrari bir dinse şu an katedralin içine girmek üzereyiz.
2: Evet.
0: İnanılmaz değil mi?
2: Aman tanrım.
0: Nereye bakıyorsun?
2: Burada saklanan paraya bak.
0: Bu hislerimize bir saldırı. Bu Lisa olmalı.
3: Evet.
0: Nasılsınız? Sizi görmek
3: merhaba,
0: çok güzel.
3: Merhaba Mike, memnun
0: Lisa.
3: Oldum.
2: Merhaba.
3: Merhaba, nasılsın?
0: Mike, bu da Elvis.
4: Doğru.
0: Bu Ermo mu? Tanıştırma
4: merhaba,
0: çok
4: öyle,
0: memnun
4: kesinlikle.
0: Oldum. Motorların kralı. Acaba
3: Ermo.
0: Doğru protokol nedir? Eğiliyor muyuz yoksa reverans mı yapalım?
3: Reverans yapıyorlar şu anda.
2: Etrafa bakabilir miyiz?
3: Tabii ki.
2: Tamam.
0: Bu olağanüstü garajdaki her araba bir sanat eseri.
2: Ferrari 250 GTO modeli bile var. Mona Lisa'nın otomotivdeki karşılığı. Vay canına.
0: Bu son derece özel otomobillerden sadece 36 tane üretildi.
2: Bunların çok astronomik fiyatları olmalı bence.
3: 38 milyon ve Ermo'nun size bir sürprizi var.
2: Arabayı bize mi veriyor?
0: Evet, onu bize verecek.
2: Ne?
0: Vay canına.
2: Aman tanrım.
0: Şimdi bu
2: aman tanrım.
0: Yeniden de öte. Şu borulara bak.
2: Bu detaylar gerçekten inanılmaz. Dudak uçuklatacak kadar ilham verici. Ama şimdi motorumuzun şahlanan at mükemmelliğine ulaşması için tavsiyeler alacağız. Ve bu da arabamızın onarım kitabı. Evet.
4: Bir bakalım.
2: Harika. Evet, İtalyan camı deneme zamanı. Evet, şimdi bu Cinque ne kadar sürer? Ve
5: and they millimeter
2: qui. Tercüme eder misin?
3: Tabii.
2: Daha çok çalışmalıyım. 2 milimetre. Yeni kayış takılınca 2 milimetre boşluk mu olacak?
4: Bu şekilde motorun daha sessiz çalışacağını söyleyebilirim.
2: Tamam, mükemmel. Arabamızın motorunu çıkardım ve triger kayışını değiştirmek istiyorum.
4: Cinque.
2: Bunu çıkarırken değiştirmemi önerdiğiniz başka bir şey var mı?
4: Ben olsam aksesuar kayışlarını da değiştirirdim. Alternatör ve C kompresörü. Bir de bu makara üzerinde duran yatağı kontrol ederdim.
2: Evet.
4: Böylece hiç gevşeklik olmaz.
2: Ermo aynı zamanda orijinal Ferrari parçaları kullanmanın önemini vurguladı. Arabayı satarken değerini yükseltir.
4: Ferrari'nin motoru kurucumuz için her şey demekti. Bütün orijinal motorların Ferrari'de planlanıp üretilmesinin bir nedeni vardır. Her bir motorun planlanmasında teknik ofis tarafından teknoloji ve kaliteye çok dikkat edildiğini garanti edebilirim. Buradaki herkes yaptığımız projelerin kalitesine kefildir.
2: Bu çok yardımcı oldu gerçekten. Minnettarım. Çok teşekkür ederim. İtalyancam o kadar iyi değil. Biraz piccola italiano. Teşekkür ederim. Evet, bunu daha fazla erteleyemem. Ermo'nun sözlerini eyleme dönüştürme zamanı geldi. Bir numaralı silindire takılı bu test göstergesini ayarladım. Bu büyük gergiyi kullanarak piston sıkıştırma strokunun en yüksek noktasına gelene kadar motoru ters çevireceğim. O noktaya gelince kam millerinin, kayışın, makaraların, gergilerin ve diğer şeylerin konumunu dikkatlice işaretleyeceğim.

0: Evet, şimdi üst ölü noktada, bir numaralı pistonda. Yani şimdi bir boya kalemi alıp tüm bu kasnakların konumunu işaretleyebilirim. 348 motoru biraz sıra dışı çünkü o zamanki diğer Ferrari motorlarında iki trigger kayışı vardı. Motorun her iki tarafı için birer tane ama bunda tek bir uzun kayış var. Ama yine de aynı görevi görüyor. Motorun zamanlamasını kontrol ediyor. Bu da silindirlerin içinde yukarı aşağı hareket eden pistonlarla bağlantılı supapların nasıl açılıp kapanacağını ayarlıyor. Bu motordaki toleranslar o kadar hassas ki en ufak bir aksaklık felaket doğurabilir. Bu çok önemli. Şimdi ön makarayı çıkaracağız. Volan dişlisini yerine kilitlemek için bir kişi daha lazım. Maris, ön makarayı çıkaracağım. Volan dişlisini oturtabilir misin? Teşekkür ederim. Hazır olduğunda söyle.
1: Tamam, yerinde.
0: Tamam, işte başlıyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Gergi tertibatını çözünce eski trigger kayışını çıkarabilirim. Evet.
1: Tamam. Bu kadar. Tamam.
0: Teşekkür ederim. Evet, çok güzel. Tamam. İşte oldu. İşte çıkıyor. Evet, şuna bak. Bayağı bir büyükmüş. Ama artık bir çöp. Yeni bir Ferrari trigger kayışı aslında 50 Euro'dan daha az tutuyor. Ama Ermo'nun tavsiyesine uyarak başka anahtar şeyleri de değiştiriyorum. Bu bir avara çarkı, aslında bir taşıyıcı. Bu da gergi. Bunları da eklediğimizde maliyet 500 Euro'nun biraz üzerine çıkıyor ya da biraz fazla. Ancak motor arabadayken bunlara ulaşmak imkansız ve onu tekrar çıkaramayız.

0: Evet, işte o an geldi. Tüm motorun arabadan çıkmasının sebebi bu yeni trigger kayışını takmaktı. Ve bu motorlarda tek bir kayış olduğu için uzun. Ve bu da yardıma ihtiyacım olacak demek. Bunu yerine oturtmam gerek ve doğru yerde tutmalıyım. Evet, yapabilirsek, eğer bunu kam milinin üzerine getirebilirsek, işte bu kadar. Bu işaretleri aynı hizada tutmalıyız. Bunun için de geri çekmeliyiz. İşte böyle. Biraz daha. Tamam. Biraz daha. Bir ahtapotla güreşmek gibi. Her yer dokunaç dolu ve mükemmel hizalanmaları gerek. Ve bu kayışı gerginin üzerinden geçirmek için kullanabileceğimiz küçük özel bir alet. Tabii bu arada hiçbir şeyin hareket etmediğinden emin olmalıyız. Evet, artık sıkı. Neredeyse. Evet, hadi. Evet, evet. Sanırım oldu. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuklar. Sağ ol Romeo. Bu devasa bir işti. Yerli yerinde ve çalışmaya hazır. Her şey tam olması gerektiği gibi. Şimdi alt makarayı takıp kapağı yerleştireceğim. Klima ve alternatör için iki yeni yardımcı kayışım var ve sonunda motoru arabaya geri takabileceğiz. Bu atölyeden atılmadan önce. Ne görev ama.
1: Evet, eminim motoru geri takmıştır. Bundan eminim. Motor arabada. Motor arabada. Ah! Şimdiye kadar bunu takmış olmanı umuyordum. Zamanımız tükeniyor.
0: Evet, ben de öyle umuyordum. Ama şu an girmeye hazır. Merak etme. Çok büyük bir iş yaptık.
1: Tamam, ama acele etmeliyiz çünkü mesainin bitmesine birkaç saat kaldı. Vaktimiz yok. Ayrıca acele etmemiz gereken bir şey daha var. Çünkü Otodono Mutildana küçük ve güzel bir yarış pisti var. 10 yıl önce de gitmiştim. Burada olduğumuzu öğrenmişler ve arabamızı yani Ferrari'yi denemek için bizi piste davet ettiler. Çok iyi, öyle değil mi?
0: Güzelmiş, heyecan verici.
1: Yarın.
0: Tamam, harika. Yani uyku zaten abartılıyor, değil mi?
1: Öyle.
0: Mamma mia, uzun bir gece olacak.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım. Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey İtalya'nın tarihi motor vadisindeki zamanımız sona yaklaşıyor. Hadi evlat, asfaltı ağlat bakalım. Hadi şuna bak. Bunu sevdim. Bir Ferrari 348'e 65 bin euro yatırdıktan sonra şahlanan atın bizi tekmeleyip düşürmemesi için dualar ediyoruz.
1: Siriger kayışını değiştirmek beni çok yordu. Ve şimdi bu aşırı karmaşık V8 motoru arabaya geri koymam gerekiyor. Aşağı. Dur. Biraz daha. Tamam, dur. Mükemmel. Her cıvatanın, borunun ve kablonun titizlikle takılması gerekiyor.
0: Tüm önemli son rötuşlar için yeterli zamanımız var. Koltuklar bu temizleyici ve direksiyon simidiyle daha iyi görünüyor.
1: Evet, iyi görünüyor.
0: Umarım Elvis'in mühendislik deyası ve benim tasarruf dokunuşlarım meyvelerini verir.
1: Dostum, harika görünüyor.
0: Hem de tam zamanında. Evet, inanılmaz görünüyor.
1: Evet, artık siyah boyayı kabul edebilirim.
0: Evet.
1: Müthiş oldu.
0: Tam bir takım çalışması sayesinde.
1: Evet, çok büyük bir macera oldu.
0: Motoru çok uğraştıran bu Ferrari'yi aldığımızda risk çok yüksekti. Tek bir hata bize binlerce dolara mal olabilirdi.
1: Kumarımız tuttu. Triger kayışı ve mafsal lastiklerini değiştirmek için motoru sökerek servet değerinde tasarruf ettik.
0: Ben de üzerime düşeni yaptım. Orijinal direksiyon simidini kurtardım ve tamponu tamir ederek tasarrufu arttırdım.
1: Tüm çalışmalar bize toplamda 2200 euronun biraz üzerinde bir paraya mal oldu. Ama karımızı artıracak.
0: Ama 348'imizle her Ferrari'nin hak ettiği türden bir test sürüşü yapmadan asla satmayız.
1: Arabanın en büyük özelliği size eski analog heyecanını yeniden yaşatması.

0: Evet.
1: Ah bu ses, bu muazzam bir şey.
0: Ha evet.
1: Oh, fren de şahane. Çok çok güzel.
0: Kulağa çok hoş geliyor.
1: Çok iyi, aynen.
0: Bu gürültüden sıkılmam.
1: Bu çok güzel Elvis, bunu sevdim. Aslında biraz gergindim, özellikle düzlükten inip frene basarken. Ama bunu gerçekten hissedebiliyorsun ve sürdükçe araba sana daha çok güven veriyor. Motor ve diğer tüm meşakkatli işleri hallettiğin için çok teşekkür ederim. Bu arabaya yaptıklarımız onu çok geliştirdi ve hissiyatı yükseltti. Gerçekten çok iyi oldu. Çok beğendim. Vay canına, hem de nasıl.
0: Yeni bir trigger kayışı takılı olduğunu bilerek kendini daha da güvende hissedip sürebiliyorsun. Aynı şekilde mafsal lastikleri de.
1: Bu arabada çok güzel mekanik bir enerji var. Sağ ayağımı bastığımda gaza bağlı bir kablo olduğunu biliyorum. Ve bu his gerçekten çok güzel.
0: Evet, bu doğru.
1: Gerçek gibi geliyor yani.
0: İşte gerçek sürüş deneyimi bu. Sürerken her bir küçük tümseyi bile hissediyorsun. Çünkü arabaya eklediklerimiz performansını artırdı.
1: Düzlüğe çıkıyoruz. Şimdi tozunu attıracağım ve evet. Fren. Evet, çok iyi.
0: Oradan oraya savruluyor değil mi? Seni koltuğa fırlatıyor, frenler de öne fırlatıyor. Tam bir Ferrari. Çalışmalarımız meyvesini verdi.
1: Harika bir şey.
0: Bunlardan birinin motorunu sökmek hiç kolay değil. Üstünde şahlanan at olan motorlardan birini elime alabileceğimi hiç düşünmemiştim.
1: Hoşunuza gitmiş, harika bir deneyim.
0: Çok üst düzey bir mühendislik. Nasıl sevmem?
1: Aman tanrım. Oho. Hayatımın en müthiş deneyimi. Belki kendime bir tane almalıyım. Bu araba çok iyi. İtalya denen bu güzel ülkeye gelip en büyük miraslarından bir parçayı satın aldık. Tamir ettik ve çok daha iyi bir araba yaptık. Ve pistte inanılmaz bir gün geçirdik. Harikaydı.
0: Evet, öyle. Ayrıca bunu tamir etmek için milyonlar harcamak gerekmediğini de gösterdik.
1: Hayır, kesinlikle yok. Ve şimdi bu harika araba birkaç gün içinde yeni sahibine kavuşacak.
0: Evet, gerçekten öyle. Ama o zamana kadar bizim. Yani bir tur atacağım.
1: Bunu hak ediyorsun. Ah, şu ses harika.
0: Kesinlikle. Şimdiye kadar hiçbir Ferrari'de bu kadar eğlenmedim.
1: Evet, ben de. Ve neyse ki araba bizim kadar eğleneceğini umduğumuz birine satıldı.
0: Evet, yanlış renkte olsa bile harika bir araba ortaya çıkardık.
1: Aş artık bunu.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
7: Ah dostum.
8: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
9: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
7: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
8: Güneşin dokunduğu her yer.
7: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
8: Bu inanılmaz.
7: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
8: Evet.
9: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
8: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
7: Bu harikaydı.
8: Bu uçağı seviyorum.
7: Öne.
8: Ah! Onu kameraya aldın mı?
7: Dostum, evin bu mu?
8: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
7: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
9: Bir yıl önce...
7: Güzel değil mi?
8: Evet, fena değil.
9: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
8: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
10: Teşekkürler, bu harika.
8: Mükemmel.
10: Harika.
8: Duymadın mı?
7: Hayır.
8: Oraya su basmış.
7: Ah dostum.
9: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
7: O zaman plan ne?
8: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
7: Cidden mi?
8: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
7: Brezilya.
8: Brezilya fena değil mi?
7: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
8: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
7: Evet.
8: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz, hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smallest Cog 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: hepimizin hayalini kurduğu bir araba vardır. Birçoğumuz o arabaya ulaşamaz.
1: Yardım etmeni umuyordum.
0: Bu yüzden araba hayalleri gerçekleşsin diye en zorlu görevi kabul ediyorum. Beni bir sonraki görüşünde sana hayallerinin arabasını getireceğime söz veriyorum. Şöyle yapıyoruz. Araba sevdalılarıyla tanışıyorum ve bana günlük araçlarını veriyorlar. Bununla mı başlayacağım? Harika. Ayrıca verebilecekleri bütün parayı alıyorum. Bu arabanın yanında 1000 pound verdi. Araba ticaret savaşı başlıyor.
2: Anlaştık.
0: Tebrik ederim. Ve karlı yatırımlar yapıyoruz. Araba bu. Teklif vermeliyiz. Ta ki hayalini kurdukları arabayı satın alana kadar bunlara devam ediyorum. Mutlu görünüyorsun.
3: Kesinlikle.
0: Yılların getirdiği tecrübeden faydalanıyorum ve yöntemlerimi paylaşıyorum. Bu arabanın sadece coğrafi konumunu değiştirerek değerini arttırdık. Bana atölyede yardım eden kişi eski Formula 1 motor tamircisi Elvis.
4: Harika bir his.
0: Birlikte çalışıyoruz. Woohoo! Rüya arabalarını teslim etme baskısı üzerimizde.
5: Çok teşekkür ederim.
2: Bu benim hayatımı değiştirmiş bile olabilir.
0: Bu sefer eski asker Tony için ikonik arazi arabası bulmak için kolları sıvadı.
6: Çocukluğumdan beri tek istediğim şey bir Land Rover sahibi olmaktı.
0: Çok ucuz bir arabayla büyük bir risk almak zorunda kalıyorum. Bu çok riskli. 200 pound gideri de olabilir. Ve bir klasikle çalışmanın acı gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
4: Bu iş bir kabusa dönüşmeye başladı.
0: Bunu kurtarmakta kararlıyım. Tony Dietrich Cowell'la görüşmek için kuzeye gidiyorum. Kendisi ordunun eski bir üyesi ve her zaman bir Land Rover'ın hayalini kurmuş. Tony hayatını idame ettirmek için uçaklardan atlayan eski bir askerdi. Benim saygımı kazandı. Ona yardım etmek için sabırsızlanıyorum.
6: 7-8 yaşındayken babamın bir Land Rover'ı vardı. Biraz kısa olanlardandı. Sanırım o andan beri bir Land Rover'ım olmasını istiyorum. Benim rüya arabam şüphesiz Series 2A Land Rover. Klasik ve iz bırakan bir Land Rover. Dünya çapında biliniyor.
0: 1948'den bu yana bu arazi arabası ikonundan 2 milyon tane üretildi. Hafif kare gövdesi savaş sonrası topraklarda rahatça hareket etmesini sağlıyordu. Dünya çapında satıldı ve Land Rover ürettiklerinin %70'ten fazlasının hala kullanıldığını geçenlerde duyuyordu. Rüyamız bu işte. Onu gerçek yapmak da benim işim. Sorun şu ki neyle başlayacağımı bilmiyorum. Bana rüya arabası yolculuğunda başlangıç için hangi arabayı vereceğini bilmiyorum. Tony.
6: Merhaba Mike, nasılsın?
0: Evet, evet, iyi sayılırım. Bu fotoğraf ordudaki halin mi?
6: Ordu'ya 95 yılında paraşüt birliğiyle katıldım. Yani işimiz uçaklardan atlamaktı. Çok eğlendim. Yükseği çok sevmem ama uçaktan atlamak
0: yani,
6: güzel.
0: Yani paraşüt birliğini mi tercih ettin?
6: Evet.
0: Kaç kere atladın?
6: Sanırım 40'tan fazla defa. Bir yerden sonra saymayı bıraktım.
0: Peki yükseklikle aran iyi mi artık?
6: Hala pek iyi.
0: Gerçekten
6: değil.
0: Gerçekten mi?
6: Evet.
0: Yani merdivene tırmanamazsın ama bir uçaktan atlayabilirsin.
6: İkisi farklı tarz yükseklik.
0: Çok iyiymiş. Peki bu da ailenin bir üyesi mi?
6: Hayır, ordunun düzenlediği yarışmalarda kullandığım arabanın bir fotoğrafı. Araç kullanma, arazide yön bulma gibi şeyler yaptım.
0: Land Rover sevgisinin kaynağı burası mı?
6: Öyle de denebilir. Land Rover kariyerimin ve hayatımın büyük bir parçası.
0: Sana bir Land Rover bulup getirseydim hangi model olmasını isterdin?
6: Hayalini kurduğum araç kısa gövdesi olan 60'ların Land Rover Series 2A'sı.
0: Pekala, yani şu zamanların en popüler Land Rover'ını seçtin. Bulunması çok zor olanlardan. Tony harika biri ve ona yardım etmek için çok hevesliyim. Hayatının büyük bir kısmını Land Rover'ların içinde geçirmiş ama hiç sahip olamamış. Ve ona rüya arabasını getirmek benim işim. Ama arkadaşının garajında ne sakladığını görmeden bir şey de diyemem. Arabayı burada mı tutuyorsun?
6: Evet öyle, dostumun yanına evim.
0: Bu da arkadaşının arabası mı?
6: Evet, benim için biraz yeni ama.
0: Bununla mı başlayacağım? Harika.
6: 2001 model bir Mini Cooper 1.6.
0: Biliyor musun? İçim rahatladı. Gerçekten bayıldım. Herkes minileri sever. Özellikle bu renklerle. Üstü beyaz, altı kırmızı. Sana iyi haberleri hemen verebilirim. İçerisi full deri. 40 santim direksiyon. Her yerinde disk fren var. Panoramik tavan sistemi de var. Bu harika. Gerçekten. Belirli bölgelerde bakıma ihtiyacı olduğunu görebiliyorum. Bununla rüya arabana ulaşmak biraz zorlayacak. Bu arabaya harcayabileceğim destek kuvveti ihtiyacım var. Ne kadar verebilirsin?
6: Var, var. Biraz param var. Ne düşünürsün bilmiyorum ama 250 pound ayarlayabilirim.
0: 250 pound mu? Şu an elimde Land Rover Series 2A'yı dönüştürmem gereken 250 pound ve 18 yaşında bir mini var. Görev dediğin işte budur. Pekala, 250 pound'unu alacağım, arabayı alacağım ve umarım beni bir sonraki görüşünde rüya arabanı sana getiriyor olacağım. Hiç merak etme.
6: Harika.
0: 1960'ların Land Rover'unun fiyatı bu Mini Cooper'un 6 katı kadar. Bu yüzden Tony'nin hayalini kurduğu arabaya ulaşmak için birkaç araba alıp satmam gerekecek. Başlangıç noktam bu Mini ve bunu satabilmek için özgün bir şeyler yapmalıyız. İnternette buna benzeyen minilerden oluşan bir yığın ilan var. Karşılaştığım ilk engel bunu diğerlerinden ayırt edilebilir yapmak. Ve bu arabayı podyuma çıkartacak birkaç yöntem biliyorum. Aklıma gelen ilk şey buna birkaç şerit koymak. Bu arabada çizgi eksik. Birkaç çıkartmayla birlikte bu düz araba diğerlerini geride bırakabilir. Elvis!
4: Merhaba dostum.
0: Bak sana oynaman için ne getirdim.
4: Vay canına. Eskiden bende de var.
0: Gerçekten mi?
4: Evet. Kim Mini Cooper sevmez?
0: Herkes
4: mi?
0: Sever.
4: Harika. Sürüş nasıldı?
0: Sürüş son derece güzeldi. Yorkshire'a kadar gittim. Tony ile görüştüm. Harika biri. Eski asker. Bizden yapmamızı istediği şey bu aracı 1960'ların Land Rover Series 2A'sına dönüştürmek.
4: Şey, her şeyden önce iyi tercih.
0: Evet, harika bir tercih.
4: Ama doğrudan değiş tokuş olmayacak, evet. Değil mi?
0: Bu arabayı ve birkaç tane daha arabayı satmamız gerekecek. Onun rüya arabasını alabilmek için elimdeki parayı ikiye katlamam gerekiyor. Bunu başarabilmek için Tony bize Mini Cooper'ını ve yanında da 250 pound verdi.
4: 250 pound mu? Vay canına. Peki Mike bir sihirbaz değil. Bir Mini Cooper ve 250 pound bir Land Rover'a nasıl dönüştürülür? Açıkçası hiçbir fikrim yok.
0: Bu arabanın görünüşünü değiştirmemiz gerekiyor ve birkaç şerit yerleştirerek yapabiliriz bunu. Yanlara birkaç çıkartma yapıştırırız. Anlatabiliyor muyum?
4: %100 katılıyorum. Benim de aklıma gelen ilk şey şuraya eskilerin klasik spot ışığını takmak.
0: Bayıldım. Gerçekten bayıldım.
4: Bence bunu yapmak kolay, çabuk ve ucuz.
0: Buna hemen başlasak iyi olur. Bu işi olabildiğince çabuk halletmeliyim.
4: Başlayalım o zaman. Arabayı yıkamaya bıraktım. Çünkü takacağımız vinil şeritlerin güzelce yapışması için yüzeyin temiz olması gerek. Ayrıca parça siparişi vermem için bana zaman kazandırıyor. Elimize hemen geçmeli. Eğer bugün getirebilirseniz harika olur. Sağ olun. Dış görünüşünü değiştirerek arabayı ön plana çıkartacağız ve hızlıca satacağız. Daha büyük ve karlı işlere atılmamız gerekiyor. Evet, elimdeki şey vinil şerit. Arkası yapışkanlı ve ön tarafında da koruyucu film var. Yapıştırması çok kolay. Teoride. Ama gördüğünüz gibi bu arabada hiç düz bir yüzey yok. Her yeri kıvrımlı ve çıkıntılı. Bu da işi düzgün yapmayı bir hayli zorlaştırıyor. Bazı şeritler su yardımıyla uygulanır ama vinil doğruca yapışır. Formula 1'deki arkadaşlarımın yapıştırmasını izlerken çok kolay görünüyordu. Tamam. Kontrol edelim. Gayet iyi. Şu ana kadar iyi. Merhaba Dave. Oo, burası buruştu. Hiç iyi olmadı. Ups. Şurası buruşuk kaldı. Hemen gözüme çarpıyor. Çok kötü ve ben görebiliyorsam herkes görebilir. Dave, bu hiç iyi olmadı. O zaman yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Hızlı gittiğimiz zaman hava içeride kalıyor ve bunu da hiç istemiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Kaputta çok büyük bir kıvrım olduğu için şeridi esnetmek zorlaşıyor. Atölyede şu an çok soğuk olduğu için şerit yeteri kadar esnek değil. İstediğimi yapmak güçleşiyor. Ama ısınırsa daha kolay olacaktır. Bayıldım. Arabanın ön cephesi değişti. Ben bu ucu alacağım, sen de bunu al. 30 pound değerindeki yan şeridi takmak kesinlikle iki kişilik bir iş. Çünkü şeridi sabit tutmalı, eşit esnetmeli ve düzgünce yapıştırmalıyız. Evet, harika oldu. Gerçekten iyi. Kırmızının üzerinde beyaz çok güzel duruyor. Bence harika olacak. Bu spot ışıklarını arabanın önüne yerleştiriyorum. Kolay ve kısa bir iş. İnternetten 60 pound'a satın aldım. Ayrı bir kablo çekiyorum ve röleye bağlayarak çalıştırıyorum. Lambanın çalışması için gerekli olan son kabloları kaputun içinden geçiriyorum. Böylece direksiyonun arkasındayken uzun ışıklar açıldığında bunlar da devreye girecektir. Harika.
0: Şuna bak. Vay canına, belli ki sıkı çalışılmış.
4: Güzel oldu değil mi?
0: Evet, gerçekten harika olmuş. Hadi satalım. 2001'den bu yana 3 milyon Mini Cooper üretildi. İkinci el piyasaları bunlarla dolu. Umarım yaptığımız şeyler bizim Cooper'ımızı bir adım öne çıkarır ve 1200 pound'a bir satıcı buluruz. Umutlarımın ömrü kısa sürdü. Sanırım fiyatı düşürmem gerekiyor. İşlere biraz daha farklı yaklaşmaya karar verdim. İşlerimizi bir iş yaratarak yoluna sokabiliriz dedim. Ama bir para tuzağı çıkıyor ve Tony'nin hayalini gerçekleştirmemizi zora sokuyor.
4: Bunların tamir edilebilir olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
10: moon. Come flowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
20: Yakıt alacağız yine, yandık.
21: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
22: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
23: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
24: Aramaya devam etmelisiniz.
23: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz mı?
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: Dünyanın en popüler klasik arabasını alarak Tony'ye yardım edebilmek için elimde 18 yıllık bir Mini Cooper ve 250 pound var.
1: Benim rüya arabam şüphesiz Series 2A Land Rover.
0: Bu çok zor bir görev. Risk alıp elimdeki parayı ikiye katlamam gerekiyor. Land'e ulaşmak için 5 kere alım satım yapmamız gerekebilir. Bu yüzden bu Mini'yi satmamızdaki baskı artıyor. Göze çarpan birkaç detay ekledik.
2: Kırmızının üzerinde beyaz çok güzel duruyor.
0: 1-200 pound'a ilan verdim ama 2 haftadır durmasına rağmen bir kişi bile aramadı. Gerçekte yüzleşmek zorundayız. Bakalım ne olacak? Elimizde olmayan tek şey zaman. İlerlememiz gerekiyor.
2: Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Fiyatı düşürmeli miyiz?
0: İstemiyorum ama hızlıca satılması gerekiyor. Evet, fiyatı biraz düşürmeliyiz. İlanı 999 pound olarak değiştirdim. Sayfada her zaman 1000'den daha güzel durur. Ve güzel bir haberim var. Biri aradı. Paul, siz misiniz?
3: Benim.
0: Tanıştığıma memnun oldum. Ben Mike.
3: Ben de memnun oldum Mike.
0: Hoş geldin. Benim güzel minim de burada. İçerisindeki deri kaplama bu arabayı satabilmek için önemli bir özellik. Elvis görüşmeden önce bunları biraz parlattı. Bu yüzden ne kadar güzel olduklarına vurgu yapıyorum. İçerisinin tamamıyla deri kaplama olduğunu görebilirsin. Güzel. Birkaç tanesine baktın mı?
3: Aradığım şey tam olarak bu. Evet. Birkaç arabaya daha baktım. Bu aralarındaki en güzeli.
0: Bunu duyduğuma sevindim.
3: Evet, beğendim.
0: Fiyatı indirdim ve sadece 999 pound'a satıyorum.
3: 900 pound'a olur mu?
0: 950 pound'a bırakabilirim.
3: Hoşuma gitti. Kaybetmek istemiyorum. Yani evet, 950.
0: Harikasın.
3: Olur.
0: Tebrik ederim. Kendine güzel bir Mini Cooper aldın.
3: Harika, teşekkür ederim.
0: Bence Paul arabayı çok sevdi. Daha da önemlisi artık cebimize para girdi. Hazırız. Mini Cooper parçaları için harcama yaptıktan sonra elimizde 100 dim ve sadece 999 pound'a satıyorum.
3: 900 pound'a olur mu?
0: 950 pound'a bırakabilirim.
3: Hoşuma gitti. Kaybetmek istemiyorum. Yani evet, 950.
0: Harikasın.
3: Olur.
0: Tebrik ederim. Kendine güzel bir Mini Cooper aldın.
3: Harika, teşekkür ederim.
0: Bence Paul arabayı çok sevdi.

0: At römorku buralarda bir yerde. Onu bulmamız gerekiyor. Burada bir sürü hurda var belli ki. Biri eski motosikletini tamir ediyor. Bu ilgimi çekti. Çok iyi. Bu bir at römorkuna benziyor ve sahibi de sanırım orada. Merhaba, siz Debbie misiniz?
1: Evet, siz de Mike olmalısınız.
0: Evet. Görmek istediğim römork bu mu?
1: Evet.
0: Harika. İçine bakabilir miyim?
1: Evet, bakabilirsiniz. Kilidi indirmeniz yeter.
0: Tamamdır. Evet, şuraya bakın. Bir at römorku almak üzere olabilirim. Ve hayır, aklım yerinde. Bunu bir kahve dükkanı ya da hamburgerci olarak görüyorum. Festivallerde kullanılanlardan. Eğer sağlam bir araçsa çok talep çıkabilir. Potansiyeli çok yüksek. Zeminin biraz ilgiye ihtiyacı var. Buralar
1: evet,
0: biraz
1: çürümüş. Evet, zemine bakacağız ve yeni bir şey döşeyebiliriz.
0: Biraz boyaya ve pas koruyucuya ihtiyacı var. Şasinin de biraz kontrolden geçmesi gerekir. Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
1: 1000 olmasını umuyorduk.
0: 1000 pound.
1: Evet, evet.
0: Bundan kurtulmak istiyorsunuz.
1: Bundan kurtulacaksak 900 pound olur.
0: Bence 900 pound'un her sentine değer alıyorum. Harika.
1: Tamam, anlaştık.
0: Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Bir at römorku için 900 pound iyi bir fiyat. Ama Tony'nin rüya arabasını alabilmek için binlerce pound kar etmem gerekiyor. Bu yüzden piyasa değiştiriyorum. Bunu bir yemek aracına dönüştüreceğimiz için çok heyecanlıyım. Ama sanırım bu Elvis için büyük bir iş olacak çünkü o bir tamirci. Formula 1 arabalarında çalışmaya alışık. Bir dekoratör ya da boyacı değil yani. Ayrıca bunu başarabilmek için cebimizde sadece birkaç yüz pound var. Merhaba ortak, nasıl gidiyor?
2: Bu da ne? Bu ne? Bana bir at getirdim deme.
0: Hayır, beygir gücünü ne kadar sevdiğini biliyorum ama atlarla işimiz yok. İşlerimizi bir iş yaratarak yoluna sokabiliriz dedim. Ne dersin? İyi olmaz mı? Ha?
2: Ama bu bir römork.
0: Dışarıdan öyle göründüğünü biliyorum ama merak etme. Buna çok özel şeyler yapacağız. Bayılacaksın. Eğer yakın zamanda festival ya da ona benzer bir şeye gittiysen, insanların bu tarz şeyleri bir dükkana dönüştürdüğünü görmüşsündür. İster içecek olsun, ister dondurma ya da yiyecek olsun, onları bunda satabilirsin. Ben de aynını yaparız diye düşündüm. İyi olmaz mı?
2: Ama şu an onlardan hiçbirine benzemiyor.
0: Hadi ama biraz hayal gücüne ihtiyacım var.
2: Yapmamız gereken bu kadar mı?
0: Ne demek istediğimi göstereyim. Sadece biraz temizlememiz
2: gerekiyor.
0: Böylece
2: yama yapamayız. Eğer bir işletme olacaksa her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Her şeyi düzgün yapmalıyız ki o da çok fazla iş.
0: Çok fazla iş çıkardığının farkındayım ama bana güven, hepsine değecek. Ve buna ne kadar ödediğimizi öğrendiğinde mutlu olacaksın.
2: Söyle hadi.
0: 900 pound.
2: 900 pound mu, bu iyiymiş.
0: Gayet iyi değil mi?
2: Mike boya ve dekorasyon parçası bakarken ben de bununla uğraşmaya başlıyorum. İlk işim bütün eskimiş parçalardan kurtulmak. Bir yemek işletmesinin içerisinin son derece temiz olması gerekir. Güzel. Tahmin ettiğimden biraz zor oldu. Azı gitti, çoğu kaldı. Kontra plakları çıkardım ve at römorkunun dış cephesine ulaştım. Düşündüğümden çok daha kötü bir durumda. Bunların tamir edilebilir olduğunu bile düşünmüyorum. Bunun hızlı bir rötuş işlemi olması gerekiyordu ama baştan aşağı bir restorasyona dönüşüyor gibi. Bu iş için sadece 200 poundumuz var ve daha hiçbir parça almadık bile. Daha fazla paraya ihtiyacımız olacak. Ama şimdiden bütçemizi aştık bile.
0: Alo.
2: Mike, ben Elvis.
0: Elvis, iyi misin dostum?
2: Merhaba dostum. Pek sayılmaz. Römorkumuz vardı ya. İçerisindeki kontrol...

0: plağı çıkardım. Sadece o kısmın kirli olması gerekiyordu ama ilerledikçe işler daha da kötüleşti. Römorkun alüminyum cephesi de çürümüş ve her şeyi yenilemekten başka çaremiz yok. Burada oturmuş bir at römorkunun çıplak iskeletine bakıyorum şu anda. Ne yapacağımı da bilmiyorum.
1: Çok ciddi bir sorun. Gelip kendim de görmek istedim. Vay canına.
0: İşin zorluğu umurumda değil, bunu biliyorsun. Ama masrafları kontrolden çıkmak üzere.
1: Şu ana kadar yaptığın her şey için minnettarım. Bunu kurtarmakta kararlıyım. Bizi bu işe ben sürükledim. Benim çıkarmam gerekiyor, yoksa başımız dertte. Elimizdeki 200 poundu ikiye katladığımız sürece bu projeyi bitirebilmemize imkan yok. Bunun için çok düşünmemiz gerekiyor. Hızlı para kazanabileceğim bir fırsat kolluyordum ve sanırım bir şey buldum. İngiltere'nin kuzeydoğusundayım. Holly adındaki genç bir hanımefendiyle buluşacağım. Son derece ucuza bir Honda Civic satıyor. 1.4 motor. Bundan sadece biraz para kazanmayı hedefliyor. Arabanın vizesi yok. Geçenlerde bitmiş ve Holly de kurtulmak istiyor. Bu benim için ideal pazarlık aracı. Eğer arabanın güçlü olduğunu düşünürsen vizesini yeniletip karlı satabilirim.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: İyi misiniz?
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Sizden
1: tanıştığımıza
2: nasılsınız?
1: Memnun oldum. Ben
2: Merhaba,
1: Mike.
2: Merhaba, ben de çok memnun oldum.
1: Biraz inceleyebilir miyim?
2: Tabii ki de. Buyurun, güzel. Sorun yok.
1: Çok iyi. Sadece biraz temizlenmesi,
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Bagajı gayet geniş.
1: Yedek lastiği gayet iyi. Kaç kilometrede?
2: 127 bin.
1: Fena sayılmaz. İçerisine bakabilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Arabanın donanımları gayet iyi. Elektrikli aynası var. Camları da elektrikli. Hepsi çalışıyor
2: Hayır,
1: mu?
2: Hayır, maalesef çalışmıyorlar.
1: Tamam. Arabayı çalıştırabilir miyim?
2: Evet, tabii ki.
1: Vay canına. Mükemmel.
2: Sesi güzel çıkıyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Denemem gerekiyor. İleri geri gitsem olur mu?
2: Tabii ki.
1: Evet, debriyajın ve frenin çalıştığından emin
2: Hayır,
1: olmak
2: olmaz.
1: İstiyorum. Sorun
2: Hayır.
1: olur mu? Test etmek için çok kısa bir alanımın olmasına rağmen önemli parçaların çalıştığından emin olmalıyım ve motordan, şanzımandan ya da süspansiyondan garip bir ses çıkmıyor. İyi haber, çalışıyor, duruyor
2: evet,
1: ve
2: öyle.
1: Kalkıyor. Kötü haberse düzgün bir şekilde test edemiyorum. Vizesi yok, yasal değil. Bunun için ne kadar istiyordun?
2: 200.
1: Arabanın çok ucuz olduğunu biliyorum ama bu çok riskli. 200 pound gideri de olabilir.
2: Evet. 100 olabilir mi? 100.
1: 100 pound.
2: Evet.
1: Anlaştık o zaman. Çok mutlu görünüyorsun. İstediğin fiyatı almadın hem de.
2: Öyleyim, çünkü bunu almak için 100 pound harcamıştım.
1: Orta boylu bir hatchback aldığınızda kazandınız demektir. Çünkü çok yaygınlar ve bunlara her zaman bir talep vardır. Ama en iyi fiyata satabilmek için her şeyin mükemmel çalışması gerekiyor. Yani Elvis'in cam sorununun çözmesi gerekiyor. Elvis.
3: Efendim.
1: Nasılsın dostum?
3: Bu da ne?
1: İhtiyacımız olan şeyi getirdim. 100 pound'a satın aldığım Honda Civic. Artık Land Rover'un peşine düşebiliriz. Gerçek bir projeye benziyor.
4: Biraz elden geçirilmesi gerekiyor.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa...
3: kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
13: Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
14: İstemiyorum.
13: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Eski asker Tony'nin hayali olan Land Rover'u satın alma görevindeyim. Yani şu zamanların en popüler Land Rover'unu seçtim. Onun Mini Cooper'ını 1000 pound'a sattım bile.
12: Kaybetmek istemiyorum. Yani evet 950.
11: Harikasın, tebrik ederim. Ama Tony'nin klasik 4x4'ünü almak için bunu en az 6 defa tekrarlamam gerekiyor. Bir römorku yemek aracına çevirmeyi bile göze aldım. Ama onu restore edebilmemiz için daha fazla paraya ihtiyacımız var.
13: Masrafları kontrolden çıkmak üzere.
11: Artık bütün umutlarım bu 100 poundluk arabadan para kazanmaya bağlı.
13: 100 pound mu? Sorun ne peki? İçinde motor var mı? Şanzımanı mı eksik yoksa?
11: Tabii ki de var. Arkamda getirdim çünkü vizesi yok.
13: Ha, şimdi anladım. Mantıklı. Peki neden vizesi yok?
11: Bir sorunu yok. Sadece süresi dolmuş ve bunun vize almasında bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Ama istersen camlarına bakabilirsin. Onlar çalışmıyor.
13: Pekala, bayıldım. 100 pound'a bir araba. Mike bana tamir etmem için başka bir şey getirdi ve bu sefer daha mutlu oldum çünkü her şeyden önce bir araba. Ve eğer Honda'yı hızlıca tamir edebilirsem harika olur çünkü romork için para gerekiyor. Şu anda ihtiyacımız olan şey o. Camla ilgili sorunlar genellikle elektrik sistemindedir. Ben de oradan başlıyorum. Sürücü tarafının çalışmadığını biliyoruz. Yolcu tarafındaki çalışıyor, yani sorun sigortalarda değil. Onların çalıştığı ortada. Bu yüzden elektrik sistemine bakıyorum. Özellikle de düğmelere. Neyse ki arabanın yedek elektrik düğmeleri var. Ama çalışacaklarından emin değiliz. Bunun iyi durumda mı yoksa kötü durumda mı olduğunu bilmiyorum. Ama galiba denemeye değer. Şimdi bunları takalım. Ve arabayı çalıştıralım. Harika oldu. Harika. Devam et, kapan. Bazı günler şanslı gününüzdesinizdir. Bunu buraya geri takacağım ve piyango bileti alacağım. Mike bu arabayı 100 pound'u almakla iyi bir iş çıkardı. Sanırım onu geçmiş olabilirim. Bedavaya tamir ettim. İnternette araştırdıktan sonra 20 pound'a vize alınabildiğini gördüm. Bazı şeyleri kontrol etmem gerek ama geçeceğinden eminim. Sonra Mike ilanı koyabilir.
11: İlanı 695 pound'la açtım. Biraz riskli. Henüz bakan olmamış ama az önce bir adam aradı ve işten sonra geleceğini söyledi. Umarım bir fiyat söyler. Bunu satmam gerekiyor. Römork için para gerekiyor.
14: 650'ye olur mu?
11: O zaman anlaştık. Biliyor musunuz? Daha mutlu olamazdım. 100 pound verdiğim Honda'yı 650 pound'a sattım. Bu inanılmaz. Anahtarları?
14: Teşekkür ederim.
11: Tadını çıkar.
14: Evet.
11: Pekala, parayı bulduk. At taşıma römorku için 730 pound harcayabiliriz.
13: Mike mucize paramızı yan cephe ve zemin için harcarken ben de şasiyi boyamaya hazırlanıyorum. Bu römorkun kalabalık bir yerde göze çarpmasını istiyoruz. Bu yüzden renk seçimi çok önemli. Römork üzerinde pastel yeşil ve krem renginin kombinasyonuna karar verdik. Bence harika olacak. Festivallerde moda olan taşra görünümüyle uyum içinde olacak ve umarım çekiciliğini de arttıracak. Böyle bir fırçayla boya yaptığımda düz bir görünüm olsun diye darbelerimi ayarlıyorum. Eğer darbeyi yarıda keserseniz bunun gibi kötü bir fırça izi kalabilir. At römorkunun yanlarındaki çinko kaplı panellerin yenisini almak çok pahalı. Ama Mike zekice bir hareket yapıp mesh pano adında yeni bir malzeme sipariş etti. Tanesi 69 pound ve üzerinde çalışması çok kolay. Panoların kesilirken desteklenmesi gerekir. Yoksa sallanıp bıçağı itebilirler. Bütün ölçülerin ve kesimlerin mükemmel olduğundan emin olmaya çalışıyorum. Çünkü bizim dokunuşlarımız buna değer katacak. Bunu alan kişinin hayallerine hitap etmesi gerekecek. Bu yüzden de ayrıntıların ve işçiliğimizin yüksek kalitede olması gerekiyor. Bunları takmam çok zaman almayacak ve bunları yapıştırmak için poliüretan yapıştırıcı kullanacağım. Çünkü o yapıştırıcıyla arabanın camları yapıştırılıyor. Her şeyden önce çok ama çok güçlü ve aynı zamanda suda geçirmez. Tam ihtiyacımız olan şey. Mike'ın iç kısımlarda da tasarruf etme planı var. İnşaat bölgesinden bir sürü eski iskele kalası getirdi. Ucuz bir tahta. Bir kalas sadece 10 pound. Üzerinde çalışması kolay ve istediğimiz görünüme de uyuyor. Bu kısmını zımparalayıp birkaç raf ve tezgah yapacağım.

0: Evet, artık son dokunuşlara geçtik. Bu projenin artık sonuna geldiğimizi şimdi fark ediyorum. Günlerce süren çalışmadan sonra römorkun bir araya geldiğini görmek harika. Honda Civic hamlesi olmasaydı bu projeyi bitiremezdik.
1: Yok artık. Ciddi misin? Gerçekten mi? Şuraya bak.
0: Beğendin mi?
1: Vay canına. Mükemmel.
0: Bunun üzerinde çalışırken birkaç kez pes etmeyi düşündüm ama beğenmene çok sevindim.
1: Şimdi bunu paraya çevirmemiz gerekiyor.
0: Evet, umarım.
1: Ama aradığımız araba 6000 civarında olacak. O paraya ulaşma şansımızı artıracak bir plana ihtiyacım var. Bu yüzden tepeye çıkıyorum. Modifiye edilmiş bir at römorku nasıl mı satılır? Onu kırsaldaki bir festivale götürerek, onu takdir edecek insanların ayağına götürerek satabiliriz. Burası kendi işlerini yapmak istediklerini söyleyen insanlarla dolu olacak. Umarım gün sonunda doğru müşteriyi bulabilirim. Buradan servis yapılabilir. Baharatlar için de tezgah var. Böylece istediklerini kendileri alabilirler. Güzel değil
2: mi? Çok güzel.
1: En iyi satış tekniklerini deniyorum ama İngiltere yazıyla savaşmak çok güç. Yağmur bulutu geliyor ve kalabalık dağılmaya başlıyor. Satış yapma şansım bitti mi yoksa? Kırsalda bir gün geçirmeyi severim ama para kazanmayı daha da severim. Ne yazık ki bugün olmadı. Römorkun ilanı tabii ki de internette duruyor ama gerçek hayatta göstermek bir alıcı bulmak için çok iyi bir fırsattı. Şimdi umudum gitmeye başladı. Umutsuzum. İşin daha kötü kısmıysa ertesi gün Elvis'e kötü haberleri vermek zorunda olmam.
0: Günaydın dostum.
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Fena değil, hala burada demek.
1: Kısa süreliğine burada. Hafta sonu etkinliğine de götürdüm. Birçok insan çok sevdi ama kimse satın almak istemedi. Ta ki bu sabaha kadar. Sattım gitti.
0: Dalga mı geçiyorsun? Harika.
1: İstediğim fiyat değildi ama 5795 pound'a satabildim.
0: Fena sayılmaz. Tony'nin Land Rover için biraz daha lazım değil mi?
1: Evet öyle ama sorunları tek tek çözme taraftarıyımdır. Bunu sattığımıza göre devam edebiliriz. Ha? At çekme romorkumuz bir tiyatro ve canlı gösteri şirketi tarafından alındı. Bundan sonraki hayatı turlarda geçecek. Maceraya 1000 pound değerinde bir arabayla başladım ve sadece birkaç aşamadan sonra onu 6000 pound'a dönüştürdüm. Ama yeterli mi? Dürüst olmak gerekirse bu ticaret macerası düşündüğümden daha zor oldu. Tony'nin Series 2 A'sının peşine düşebilmek için cebimizde daha fazla para olmasını umuyordum. Her satılık arabanın ilanı olacak diye bir şey yok. Ben de ilanlara bakmayı bıraktım ve Land Rover hayranlarının forumlarına araba aradığımı yazdım. Birbirlerine bağlı bir topluluklar ve genellikle arabalarına iyi bakan insanlar. Bu sabah Ian adında biri benimle iletişime geçti. Bugünün bu kadar önemli olmasının nedeni de bu. Görüşmeye gittiğim adam Land Rover Owners Club üyesi. Umarım arabalardan anlıyordur ve makul bir fiyat verir. Ha, sen Ian olmalısın.
3: Merhaba.
1: Ian nasılsın? Ben Mike.
3: Memnun oldum Mike.
1: Ben de öyle. Aracımız buradaymış. 1964 model Series 2A Land Rover.
3: 200 TDI motoru var. Bir hayli güçlü. Böylece günümüz trafiğine ayak uydurabiliyor.
1: Mükemmel. Yani içerisinde modern parçalar var ama dışıysa hala orijinal görünüyor.
3: Evet öyle. Güçlü ve alımlı.
1: Uzun süredir sende mi?
3: Yaklaşık 9 senedir bende.
1: Peki neden satıyorsun?
3: Ne yazık ki buradakini yenilemek için paraya ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
1: Vay canına. Bu bir hafta sonundan daha uzun sürecek değil mi? Gerçek bir projeye benziyor.
3: Biraz elden geçirilmesi gerekiyor.
1: Ama gayet iyi. Üzerindeki patinayı çok sevdim.
3: Her yerde bulamazsın.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tekerleklerin biraz ilgiye ihtiyacı
3: evet,
1: var. Ama
3: evet.
1: Zor bir iş değil. Pekala, biraz daha içerisine bakalım. Hoşuma giden şey ne biliyor musun? Son derece basit olması. Endişelenecek hiçbir şey yok. Biraz toparlanabilir ama o kadar da olacak.
3: Evet, her şey orada.
1: Evet, biraz çeki düzen verdikten sonra kendine gelecektir. Çalışıyor, duruyor ve ilerliyor değil mi?
3: Gayet iyi bir şekilde. Bir seri iz ikiye göre.
1: Küçük bir test sürüşte
3: tabii ki çıkabilirsin.
1: Mi? Eski Land Rover'lar zariflik dalında hiçbir zaman ödül alamayacaklar. Gürültülüler, zirai araçlar gibiler. Yolda giderken bir yerlerinden illaki ses çıkıyor. Ama Tony gibi bir Land Rover hayranı için bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Bundaki en büyük yenilik kesinlikle içerisindeki motorun kendisi. Defender'ın içindeki güçlü parçayla geliştirilmiş. 200 TDI var. Diğer bir deyişle 2,5 litrelik turbo dizel motor. Bu eski şanzımanla orijinal 4 silindirli motor olamazdı zaten. Bu gayet iyi bir şekilde yola çıkıyor ve trafiğe karışabiliyor. Ayrıca 5 vitesi var. Bu Tony için iyi bir şey. Çünkü o bu arabayla hem arazi sürüşüne hem de markete gitmek istiyordu. Bu Land Rover'da motor dışındaki her şey orijinal parça. Genelde modifiye arabalardan uzak dururum. Ama Land Rover gibi arabalarda bazen ufak dokunuşlar aracın değerini artırabiliyor. Bence Tony için mükemmel bir araba. Buna gerçekten yapmak istediğim birkaç şey var. İlk olarak tekerlekler. Sonra içerisini temizlemek de var. Bunlar bizden para götürmeyecek ama zaman alacak. Ve önümüzdeki en büyük sorun Ian. Bunun için 7000 pound istiyor. Ama benim elimde sadece 6000 pound var. Ama Ian'ın bahçesinde çürüyen uzun gövdeli Land Rover'u tamamlamak istediğini biliyorum. Ve bunu yapabilmenin tek yolu bundan para kazanmak. Oraya gidip Tony için mükemmel olan bu arabayı 6000'e alabilirsem çok mutlu bir adam olacağım. Planım Ian'ın karşısına çıkıp dürüst olmak. Verdiğiniz fiyatta kalırsanız satıcıya baskı uygulayabilirsiniz. Bununla yolda gitmek apayrı bir şeydi gerçekten. Her şey tıngırdıyordu, gürültülüydü, kokuyordu. Bütün bunlarla birlikte gayet harikaydı. Bunun için ne kadar istiyordun?
3: 7000'in peşindeyim.
1: Böyle bir araba için 7000 çok da kötü bir fiyat değil ama sorun şu ki benim bütçem sadece 6000 pound.
3: Evet. Açıkçası beklediğim fiyat bu değildi.
1: Döndüğümüzde Tony'nin Land Rover'ına son dokunuşları yapacağız. Bu senin araban deseydim çıldırırdın değil mi?
2: Kesinlikle. Havalara uçardım.
1: Ama bu senin araban değil.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
14: Sarı kola.
15: Fanta sarı kola canım o.
13: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
9: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete ile gün seni.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
0: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: Eski bir paraşütçü asker olan Tony'nin hayali olan Land Rover'u alma maceramız devam ediyor. Tony için harika bir araba. Sahibi ve bakıcısı bir Land Rover hayranıydı ama fiyatı biraz yüksekti. Böyle bir araba için 7.000 çok da kötü bir fiyat değil ama sorun şu ki benim bütçem sadece 6.000 pound. Ve istediğinin bu olmadığını Hayır. biliyorum. Ama uzun gövdeli araba için biraz paraya ihtiyacın olacak. Ve başka bir Land Rover hayranına gidecek. O da kulübe gidecek.
3: Evet. Beklediğim fiyat açıkçası bu değildi. Ama sanırım artık gitmesi gerekiyor. Yani evet 6.000 olur.
1: Tam bir beyefendisin. Harika, çok teşekkür ederim. Minnettarım.
3: Rica ederim.
1: Evet, 6.000 pound'a bu İngiliz ikonunu satın aldım. Bence tam da Tony'nin istediği tarzda. Ayrıca teslim etmeden önce tekerlekleri halletmek ve içerisini temizlemek için de biraz paramız kaldı.
0: Şuraya bak. Tony'nin rüya arabası.
1: Evet, bu Tony'nin istediği araba. 1964 model Land Rover Series 2.
0: Buna gerçekten bayılacak. Tam olarak istediği buydu. Bunun yaşındaki arabalarda olması gereken patinası da var. Her sağlam arabada olmalı.
1: Evet, bence bu tarz arabaların yeni görünmemesi gerekiyor. Yaşlarını çok estetik gösteriyorlar. Birkaç bir şeyi halledebilirsek daha da güzel olacak. Çünkü arabanın Tony'nin eline olabildiğince iyi bir durumda geçmesini istiyorum.
0: 6.000'e göre çok iyi bir araba. Motor yenilemesi sadece birkaç bin tutmuştur. Açılır tavanın kendisi de zaten birkaç yüz pound ve kapıların üzerinde yeni alüminyum olduğunu da fark ettim. Eskimiş ve çürümüş çeliğin yerine yapılmış. Biraz makyaja ihtiyacı var ve o da paradan değil ama zamandan yer. Bunlar daha önce boyanmış. Ama kötü bir şekilde. Gördüğünüz gibi boyası çıkıyor. Hepsini elimle sökebilirim resmen. Tabii elle yapmaktansa basınçlı yıkamaya başvursam daha kolay olur. Hem temizlemiş olurum hem de boyası çıkar.

0: Böyle bir Land Rover'ın tekerleklerinde kirli beyaz çok iyi görünür. Ayrıca patinasıyla da uyum içinde olacak. İçerisi çok gürültülü olabiliyor. Eski sahibinin eklediği ses geçirmez keçeye rağmen. Ama eski keçenin üzerine araba içerisi için özel tasarlanmış madde eklersem hem görünümü hem de ses yalıtımı çok daha iyi olabilir. Daha arabaya sokmadan neden buraları ölçmeye başladığımı merak ediyorsanız, daha önce hiç böyle bir şey yapmadıysanız söyleyeyim. Yerleştirdiğiniz maddeyi kesmeden içeri sokarsanız sığdıramayabilirsiniz ve dar alanda bir ahtapotla güreşiyor gibi durabilirsiniz. Bu yüzden önce ölçeceğim, sonra ebatlarına göre güzelce keseceğim, ardından gelip yapıştıracağım. Yapıştırıcımı doğrudan keçenin üzerine uyguluyorum. Ve yeni malzemeyi eskinin üzerine yerleştirmek iki kişilik bir iş. Vay canına, kolay oldu diyemem ama içerisini kesinlikle değiştirdi. Bitmiş gibi bir görünüm verdi. Land Rover'da dediğime bak. Hatta biraz lüks görünümü bile vermiş olabilir. Arabanın her şeyini tamir ettim ve denetledim. Sonunda 2A. Teslim için hazır.
1: Northampton'da Swineville'in tarihi uçak pistinde bir Land Rover etkinliği var. 90 kilometre kuzeyde ve Tony ile işte orada buluşacağız. Şunu söyleyebilirim Elvis, arabaya yaptıklarına bayıldım. Dış görünüşünü değiştiren ufak dokunuşlar yaptın ama bir şekilde içerisini de güzelleştirdin. Bu harika olmuş.
0: Evet, bence bütün değişimi tavandaki yeni malzeme yarattı. Biraz lüks görünüm ekleyelim dedim. Hatta sesi de belki biraz bastırabiliriz diye düşündüm ama bunu hiç başaramadı. Hala çok gürültü.
1: Ne? Land Rover'umuzu diğeriyle saklamaya karar verdik. Yani Tony hangisi Land Rover'un onunkisi olduğunu bilemeyecek.
0: En sevdiğim şeylerden biri bir sürü çeşitlilik olması.
1: Çok güzeller değil mi? Şuradakine baksana, çok güzelmiş. Bunlara baktığım zaman bir şekilde benzersiz olduklarını düşünüyorum.
0: Herkesin sevdiği özelliği de bu sanırım zaten değil mi? Zamanda geriye gitme.
1: Evet. Tony.
2: Merhaba.
1: Nasılsın? Merhaba. Seni gayet görmek iyiyim. Çok güzel.
2: Seni de
1: bu
2: öyle.
1: Bu Elvis.
0: Merhaba, nasıl Elvis gidiyor? Seninle sonunda tanışabilmek harika. Seni çoktan tanımışım gibi hissediyorum.
2: Seni de
0: yüzünü
2: öyle
0: görmek harika oldu.
2: Çok memnunum.
1: Burada olduğun için çok heyecanlıyız. Elvis'le birlikte bu noktaya gelebilmek için çok sıkı çalıştık. Ayrıca burada çok güzel Land Rover'lar var.
2: Burası tam bana göre. Kendimi cennette hissediyorum.
0: Ne kadar fazla olduğunu gördün mü? Bakmak
2: kesinlikle
0: ister misin?
2: Kesinlikle çok heyecanlıyım. Eski model Series 2A'lar var. Önceki versiyonlarında farları ortadaydı.
0: Evet.
2: İşte bunu çok seviyorum.
1: Döneme damgasını vuran Land Rover bu değil mi? İlk sürüm Series 2A mı?
2: Evet, bunlar ilk sürüm Series 2A. Üzerinde pastel yeşil boyası da var.
1: Pastel harika. Yeşil demek. Üzerindeki boyanın
2: biliyorum,
1: rengini
2: evet
1: de mi biliyorsun?
2: Çünkü bu ilk Land Rover'ın rengiyle aynı. Series 1'lerinkiyle yani. Evet.
0: Öyle miymiş? Bunu bilmek için tam bir hayran olmak gerekiyor.
1: Peki bu senin rüya araban deseydik nasıl hissederdin?
2: Havalara uçardım. Kesinlikle uçardım.
1: Aslında Tony, bu senin rüya araban.
2: Gerçekten mi?
1: Evet, gerçekten.
2: Harikasın, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Elvis. Gerçekten harika. Bayıldım üzerindeki renkten çatısına ya da pencerelerine kadar. Sırıtmadan duramıyorum.
1: Lütfen, içeri buyurmaz mısın?
2: Harika görünüyor.
0: Çok yakıştın.
2: Bu gerçekten benim mi yani?
1: Evet, gerçekten senin. Ne yapacaksın peki?
2: İlk olarak oğlumu alacağım. Yeşilliklere
1: evet
2: gidip eğleniriz. Belki
1: evet
2: kamp yaparız. Şu an çok mutluyum.
0: Harika. Her şey bunun içindi zaten.
1: Bu senin rüya araban.
2: Teşekkür ederim, harika. Sarılın bana.
1: Bakalım. Bunu
2: teşekkür
1: hak ettin
2: Tony.
0: Dostum, beğenmene çok sevindim.
1: Evet.
2: Bayıldım.
0: Hadi direksiyona geç.
2: Nereden başlasam?
0: Başardık. Tamam.
1: Gerçekten başardık. Evet öyle. Ona bir baksana.
0: Mutlu bir müşteri. O artık mutlu bir adam değil mi?
1: Hem de çok ama çok. Harika oldu. Çok bir tane daha mı yapsak?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
6: Nissan Test Merkezi, e-Power Performans Testi, yeni e-Power teknolojisi, inanılmaz. X-Trail Performans Testi, onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
15: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Eski bir alışveriş merkezindeyiz. Şuradaki noktadan çıkartabilir miyiz?
1: Peki nasıl sökeceğiz?
2: Bir dakika içinde tamamlarız. Duydun mu Robert?
1: Bir dakika.
2: Bir dakikam var.
1: Bir dakika.
0: Tepemize yıkılmasını nasıl önleyeceğimizi bulmaya çalışıyoruz.
1: Doğru yolda mıyız?
2: Hayır. Bundan bahsetmeyeceksin değil mi?
1: Grayson.
0: Bizim için harika bir seçimdi.
1: Tam olarak ne görüyorsun Mike?
0: Ben buna şişe dolabı diyeceğim.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
1: biraz aşağı indir.
3: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri artmaya devam ediyor.
3: Hurda bizim işimiz.
0: Bir telefon aldım. New Jersey Princeton'dan.
1: Karga aradı.
0: Karga aradı, evet. Diğer adıyla François Gilliman.
1: François.
0: François Gilliman.
1: Karga. Topladığı şeyler yüzünden ona karga diyorlar.
0: Hem ressam hem de heykeltıraş. Elinde eski Philadelphia Donanma Tersanesi'nden topladığı 3 konteyner dolusu dökümhane eşyası var. Topladığı eşyaların fotoğraflarını gördüm ve yakından bakmaya karar verdim. François!
4: Merhaba.
1: Hay karga.
4: Merhaba. Arkaya gelin.
2: Hay karga.
0: Burada mı yaşıyorsun?
4: Zaman zaman.
0: İçeridekileri görmek için sabırsızlanıyorum. Bize tarihinden bahset.
4: Bu kalıpların tarihi 10'lu yıllardan 30'lara hatta 40'lara kadar uzanıyor. Bu modeller bilgisayarın icadından önce tasarlanıp inşa edilmiş. Uzun saatler boyunca çalışıp büyük emek sarf etmişler.
0: Bu modeller Amerikan tarihinin önemli parçaları ve çoğunlukla kayboluyorlar. François bu parçaları önemsiyor ve değerini anlayacak birine vermek istiyor. Modelleri tarihleriyle seviyorum ve hemen içeri girip seçmek istiyorum.
4: Neden içeri girip göz atmıyorsunuz?
0: Tamam.
4: Bunlarla çok eğleneceksiniz.
0: Panjurlar.
4: Hayal gücünüzü çalıştırmanız gerekiyor.
0: Şu anda biraz yavaş düşünüyorum.
1: Orada ne buldun?
0: Şuradaki ne? Bu bir valve kolu.
1: Aa.
0: Şuna bak. Günümüzde her şey bilgisayarla hazırlanıyor. Ahşap kalıpların ve desenlerin romantizminden artık eser yok. Hiçbir yerde bulamazsınız. Şuradaki parçaya bakın. Kutunun içindeki dokuyu gördünüz mü?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Evet, çıkartıp yakından bakalım.
1: Tamam. Gördüğün şey bu muydu Mike?
0: Bana masa zemini olur gibi geldi. Meşe gibi görünüyor. Küçük bir temizlikle kendi rengine döner. Biraz ciladan sonra da kullanılır hale gelir.
1: Evet.
5: Şuradaki gerçekten çok güzel.
0: Hadi çıkaralım bakalım. Oo, evet.
1: Bunu tavana asarım.
4: Onu avizeye mi çevireceksin?
0: Tabii ya, avize olur. Kesinlikle.
4: Bağlantı yerleri çoktan yapılmış. Baksana üstünde duruyor.
5: Evet.
0: Şuradakinden elinde kaç tane var François?
4: Ondan 6 tane var.
1: Göze çarpan en güzel parçalar geminin pervanesini oluşturan devasa kanatlardı.
0: Vay canına.
1: Harika bir şey.
0: Neredeyse müzelik bir parça.
4: Bence de öyle. Bence de müzelik bir eser.
0: İçine sevgini katarak temizleyeceksin. Tek parça olsaydı kesinlikle bu pervaneyi alırdım.
4: Hepsini birlikte satmam gerekiyor.
0: Anladım. Peki hepsine ne kadar istiyorsun?
4: Hepsini 35 bine bırakabilirim.
1: Diğer konteynerler nerede?
0: Evet, ben de aynı şeyi soracaktım. Boğazıma tükürük kaçtı. Aklındaki rakamı öğrenmiş oldum.
4: Ucuz olmadıklarının farkındayım.
0: Peki ya 10 bin inmeye ne dersin?
4: Şapkanı da verirsen teklifini kabul edeceğim.
0: Hepsi 25 bin, bir de şapka.
4: 25 bin ve şapka.
1: Harika.
0: Tamam, anlaştık. Başka bir şapka alabilir miyim?
4: Yağmur yağarken benimkini ödünç alabilirsin.
0: Şapkasız duramam. İşte oldu. Hoşuma gitti.
4: Sana çok yakıştı. Teşekkürler dostum.
0: Sana da çok yakıştı.
1: Tam bir hazine sandığı.
0: Bundan sanatsal mobilyalar yapacağız. 3 konteyneri de aldık ve onları dükkana götürmek için sabırsızlanıyorum.
1: Burada konteynerde durduğundan daha güzel görünüyor.
0: Kesinlikle, evet.
1: Bence gerçekten çok güzel.
0: Konteynerleri boşaltmaya başladık ve proje için birkaç parçayı da ayırdık.
1: Tamam. Bu projeden önce bir alışveriş merkezi almıştık. Eşyaları yükledik ve başlamaya hazırız. Büyük bir asma çerçeve var.
0: Onun için sabırsızlanıyorum.
1: Ben de öyle. Bir sürü neon harfimiz ve bol bol da taburemiz var. Ve her şey hazır.
0: Galiba onları görmüştüm.
1: Kamyona bin yeter.
0: Kolaymış.
1: Gidelim.
0: Tamam.
1: Bu hafta güzel bir fırsat yakaladık. Yıkım şirketi Luke Greene'deki bazı arkadaşlar bizi arayıp, Roanoke'daki ilk alışveriş merkezinden birinin belli bölümlerinin yıkılacağını ve daha sonra yeniden düzenleneceğini haber verdiler. İçeride harika şeyler var. Ve bize de oldukça yakın. Kısa süre içinde evde oluruz.
0: Bize gereken her şey.
5: Matkabım ve tornavidalarım orada.
0: Sadece merdiveni alalım.
1: Grayson'la tabureler üstünde çalışırken Mike Latey asma çerçeveyle ilgilendi.
0: Alışveriş merkezleri internetten yapılan satışlar ve insanların satın alma alışkanlıkları yüzünden ölüyor. Yani bu bina başka bir amaçla yeniden kullanılacak. Şu anda sadece çöpe gitmesi gerekmeyen şeyler var.
5: Dükkanlardan birinin önünde asma çerçevelerden vardı.
0: Mimari özellikleri olan metalleri seviyoruz. Başka bir yerde kendine yuva bulacak. Şimdilik neresi bilmiyoruz. Belki bir sahnenin tavanı olur. Kolay çıkartmak için bir yol arıyorum.
5: Sanırım buldum. Şuradaki, buradan gelen dört çubuk bir yere bağlı.
0: İşte benim adamım.
5: Soldan iki tanesini çıkartırsak sağdakiler de kendiliğinden aşağı iner. Böyle.
0: Bu iş için iki göze ihtiyacınız var. Dikkatli olmazsanız bindiğiniz dalı kesersiniz.
5: Doğru.
0: Kesinlikle.
5: Hangi parçalar birbirini tutuyordu ve yapı parçaların kalkmasına nasıl tepki verecekti bilmiyorduk.
0: Önce bu bölümü, sonra da bu bölümü desteklersek ortasını çıkartabiliriz. Öyle değil mi?
5: Hı hı. Doğru.
0: Haksız mıyım?
5: Kriko'yu kullanıp onu orta bölüme yerleştirelim.

0: Üstümüze düşmemesi için ne yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Onu üç büyük parça halinde çıkartmamız gerekiyor.
1: Mike bir mağazada çalışıyordu. Ben de alışveriş merkezinin diğer ucunda çalışıyordum. Gerektiği zamanlarda personeli gerekli şekilde dağıttık ve işimizin başına döndük.
0: Bir alet lazım olduğunda hemen ulaşabildik.
1: Doğru. Alışveriş merkezinin bu kısmını yıkmayı planlıyorlar. Burası da yemek masası taburelerinin sergilendiği harika bir dükkana benziyor. Bana uzun bir mil gerekiyor çocuklar.
2: Buraya geldiğimizde...
1: Ha, olamaz.
2: Olamaz. Devrilmek üzereydiler.
1: Hasat yeri gibi.
2: Kamyona atalım.
1: Onları çıkartmak için yeni bir araç tasarlamamız gerekti ama fazla uzun sürmedi. Koli bandı ve yaklaşık 5 farklı lokma
2: çok
1: anahtarı
2: komikti.
1: Seti sorunu çözdü.
2: Gerçekten yaradı. Harika iş çıkardın. Bir tane daha. Artık rahatça çıkıyorlar ama yine de bilemiyorum. 13 tane daha var ve bir dakika içinde bitirmemiz gerekiyor. Duydun mu Robert?
1: Bir dakika.
2: Bir dakikam
1: bir
2: var.
1: Bir dakika. Ne tanrım olmadı.
2: Rahatça çıkartmamız gerekiyordu.
1: Vida yalama olmuştur.
2: Bir dakikada yapacak çok iş var.
1: Evet.
2: Aa, bunun olacağını biliyordum. Orada birkaç küçük sorun yaşadık. Bir dakikalık bitiş süresi için... Evet, biraz acele etmiş olabilirim. Yine de başardık. Bunlar harika ve işi bitirmemiz sadece 15 dakika kadar sürdü. Yani oldukça iyi bir süre. Evet.
1: Tabureleri bitirdikten sonra almam gereken bir su sebili gördüm. İki seviyesi vardı. Aa, suyun kapalı olduğundan... Oldukça emindim.
2: Aman Tanrım!
1: Su kapalı sanıyordum.
3: Hala açık mıymış?
1: Evet. Su kesik değil miydi? Pekala.
0: Bu harika. Kaçırdığım için affet.
1: Sıktıkça basınç yükselir.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Ardından hızla yayılır.
0: Fizik kuralı tabii.
3: Bu olay bana ekipten birini hatırlattı.
1: Evet.
0: Yavaşça, işte böyle. Yavaşça. Dur.
4: Babamla biraz çalıştık ama çerçeveyi tamamen indirmek için ekipteki herkesin yardımı gerekiyordu. Böyle mi?
0: Evet. Grayson?
2: Evet.
0: Senden kontrolü ele alıp onu dışarı çıkartmanı istiyorum. Sonra arabaların üstüne indiririz. Hazır mısın Grayson?
2: Evet.
0: Devam et. Devam et. Hadi, hadi çocuklar. Bu şekilde devam edin. Devam edin.
3: Tamam.
0: Tamam.
1: Vitrinlerin hepsinde açılır kapanır güvenlik kafesleri vardı. Hepsi alüminyumdan yapılmıştı ve çoğu gerçekten büyüktü. Bulabildiklerimizin en küçüğünü aldım çünkü onu yeniden kullanabileceğimizi ya da satabileceğimizi biliyorum. Bunları çıkarmanı istiyorum ama sadece yandakileri. Bu şeyi ortaya çıkaracağız,
3: tamam.
1: Anladın mı? Bu açığı, yükü ve ağırlığı destekliyor.
2: Bu civata bir hayli...
1: Düzgün yapamayacak mısın?
2: Dönmüyor. Olmuyor işte.
1: Grayson.
2: Hala sağımı solumu karıştırıyorum.
1: Bilirsin bu hangi açıdan baktığına göre değişir.
2: Evet, sen de haklısın.
3: Arkadaşlar, öncelikle Grayson'ı vidayı düzgün şekilde çıkartması için eğitmemiz gerekiyor.
1: Sola doğru gevşer.
3: Çıkartmayı öğrenecek.
1: Sağa doğru da sıkarsın. Evet.
3: Şuna bakın.
1: Evet.
3: İşte bu.
1: Tamam mı?
3: Onu üçümüz indirebildik.
2: Başardık ama göründüğünden ağır oldu ortaya.
3: Evet, çok da ağır.
2: Neyse ki yanımızda makaslı krikomuz,
1: evet,
2: vardı ve indirdik.
3: Haklısın.
1: Ne işte oldu.
2: Bana bir P verin.
0: Harfler gerçekten harikaydı.
1: Kesinlikle haklısın.
0: Yavaş olun.
1: Yavaş olun, tamam.
4: Bekleyin. Durun, durun. Acele etmeyin.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geç.

Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
5: Bir biskrem versem.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alışveriş merkezinin dışına çıkıp harika harfler toplayacağız. Altlarında normal ampuller olan modern harfler sanıyordum ama neon çıktı. Bir sürü parçası var, iki trafosu var ve arkasına bir sürü kablo bağlanmış. Oldukça karmaşık. Onları çok daha değerli kılıyor ama bu. Düşündüğümden biraz daha fazla zaman alacak. Fotoğrafın geneline bakınca bu projede satılması en kolay ürünler olacağını düşünüyorum.
1: Haklısın.
2: Pekala, O'nun duvardan düşmesini istemiyorum. Elimizde başka O yok.
0: Tamam mı? Kabloları ve diğer parçaları yeniden kullanabilmeleri için kurtarmaya çalışıyorum. Mike ne yapar biliyorsun değil mi? En kolay ürünler olacağını düşünüyorum.
1: Haklı.
2: Pekala, ardından düşmesini istediğimizde başka O yok.
0: Tamam. Ve diğer parçaları yeniden kullanabilmeyi kurtarmaya çalışıyorum. Mike ne

0: çıkacağız. Parçayı asansöre yatırırken diğer taraftan iki adam tutacak. Ben de geride durup arkasını tutacağım.
1: Durun, durun, durun. Acele etmeyin. Bekleyin.
0: Başardınız. Artık kimse beni tutamaz.
1: Mükemmel.
0: Yeterince yardım aldık ve makaslı Kriko hayatımızı kurtardı. Onun sayesinde parçayı desteklemek için kaldırıp rahatça aşağıya indirdik. Sonra zemine koyup arabaya yükledik ve taşıdık.
1: Zemine rahatça indirdik mi dedin?
0: Evet, rahatça.
1: Bana kalırsa oldukça.
0: Sonuçta düşürmedik. Onu yere düşürmedik, tamam mı? Böyle bir ihtimal de vardı.
2: Hep bunlardan bir tane istemiştim.
0: Sonunda istediğin oldu. Dorsiye taşımak pek kolay olmadı diyebiliriz.
1: Peki nasıl başardınız?
0: Hızlıca ittim ve Dorsen'in üstüne çıkana kadar da peşinden koştum. İşte oldu. İt şimdi.
2: Hiç fena değil. Doğru adamlara sahiptik zamanlamada. Harikaydı. Mükemmel bir işti.
0: Onu prizma gibi yerleştirdik. Hı-hı. Eve yakın olmak da harikaydı. Başlamam gereken bir proje vardı.
1: Olamaz. Burada tek başına.
3: Ne yapıyorsun Mike?
1: Şuna bak.
0: Hatırlıyor musun? Bu parçayı François Gilman'dan almıştık.
1: Evet.
0: Böyle yatırırsak kahve sehpası olabilir dedim.
1: Evet, yere yatırıp üstüne cam
0: koyarsın.
1: Bunu herkes yapabilir.
0: Bu gerçekten kolaya kaçmak olacaktı. Ben de farklı bir şey yapmaya karar verdim. Baş aşağı çevirip farklı açılardan baktım ve başka neler olabileceğini hayal ettim. Bunların hepsi el yapımı ve hepsinin bir numarası var. Başka bir şekilde de kullanılabilir.
1: Tamam.
0: Bence bundan harika bir dolap olur. Ondan bir tür şişe dolabı yapacağım.
3: Anladım.
0: Bir çerçeve oluşturacağız. Düzeni kuracağız. Ardından rafları ve arka çıtaları ekleyeceğiz. Bana kalırsa önce bunu kaldırmamız gerekiyor.
3: Tamam.
0: Bunu biraz yukarı kaldırıp içindekileri daha güzel göstermek için de lamba koyacağız.
3: Anladım. Lambayı gizlemek için de üst tarafı kullanacağız.
0: Ve burası da.
3: Burası kalabilir değil mi?
0: Bence de kalmalı. Burası yerleştireceğimiz şişeler için tampon vazifesi görebilir.
3: Anladım.
0: Evet.
3: Kırılmasını önler.
0: Şimdi gidip buraya yerleştirmek için birkaç büyük şişe bulacağım.
1: New Jersey'den aldığımız parçayı şişe dolabına dönüştürüyoruz. Bu bölümü uygun bir parçayla değiştirsek ne olur?
3: Üstünde bir şey mi yazıyor?
1: Evet, yazıyor. Bunu raf yapalım.
3: Bunu çıkartıp raf yaparsak
1: aşağıya koyarız.
3: Evet, aşağıya.
1: Harika olacak. Bu planı çok sevdim.
3: Şuna bak.
1: Aa, bu çok daha güzel oldu.
3: Aman tanrım. Artık tamamı görünüyor.
1: Bu muhteşem.
3: SSB şirketi.
1: Ama onu muhteşem yapan şey elle boyanmış olmasıydı. Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, kimin için üretildiği ve üretim tarihi üstünde yazıyordu. Bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Alttaki rafları bu iki parçayla yapınca gerçekten harika olacak. Hepsi birbirine bağlanacak.
0: Muhteşem olacak.
1: Harika.

0: Şu anda onu temizliyorum ama sert bir şekilde zımparalamak istemiyorum ve zımparayı hafifçe dokunduruyorum. Yazılardan birinin kaybolmasını istemiyorum çünkü bu yazılar değerini artırıyor. Şeffaf bir cila atınca da ne kadar güzel göründüğüne şaşıracaksınız.
1: Tabanının etrafına köşe bentten bir çerçeve yapacağız. Böylece köşeli olacak.
0: Elinizde malzeme yoksa çıkıp dışarıda ararsınız. Ama burada ne gerekiyorsa hepsi var.
2: Doğru.
0: Her tarafta yeniden kullanılacak bir şeyler bulabilirsiniz. Monte edeceğimiz parçaya benziyor.
1: Bu elimdeki, işi bitirdik.
3: Oturdu.
1: Harika, güzel.
0: Düzgünce yerleşti mi?
1: Evet, üstüne bırak.
0: Şuna bakın.
1: Çok güzel.
0: Harika görünüyor. Küçük detaylar, raflar, yandaki köşe bentler, üstüne şeffaf bir cila atıp şimdi yerine kaldıralım.
1: Ben sevdim.
3: Harika.
1: Evet, harika oldu.
0: Elinize sağlık. Benim diğer işlerle ilgilenmem gerekiyor. Görüşmek üzere.

0: Görüşürüz.
1: Kolay gelsin. Görüşürüz. İçecek mi hazırlıyorsun?
0: Evet bayım.
1: Bence vakti gelmişti.
0: Harika bir dönüşüm oldu değil mi?
1: Gerçekten içime sindi, ciddiyim.
0: Baksana, şekli, dokusu, ışık, gölgeler, raflar, hepsi muhteşem oldu.
1: Mükemmel oldu. Dediğin gibi modeli zaten çok güzeldi ama bu şekliyle kendini iyice ortaya çıkardı.
0: Bana da harika göründü.
1: Katılıyorum, en sevdiğim işlerden biri.
0: Ahşap ve metal iç içe güzel bir kombinasyon oldu. Beğendim. Eline sağlık. Çok güzel.
1: Ben de öyle. Güzel oldu. Gidelim Mac.
0: Bu hafta önce New Jersey'deydik.
2: Evet, kargaya gittik.
0: Doğru.
2: Parçaları hemen işleyip dükkana almanı seviyorum.
0: Hemen yeni yuva bulmaları gerekiyor. Orada bulduğumuz orijinal parçaların birinden şişe dolabı yaptık ve harika bir dönüşüm oldu. Kesinlikle eşsiz bir parça. Dönüşte alışveriş merkezine gittik.
2: Orada az vakit geçirdik.
0: Evet ama harika bir parça aldık.
2: Doğru, daha önce böyle bir şey almamıştık.
0: Artık elimizde, evet.
2: Hızlıca satabileceğimizi düşündüğüm neon harflerimizde evet. Oldu. Evde olmak her zamanki gibi çok güzel.
0: Evet.
2: Hurdacılar evde.
0: Ama yine gezeceğiz. Görüşmek üzere.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Otel harika!
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında balet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir bisküven versem.
16: Su gibisin, akıp giden.
17: Bir bisküven versem.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade. Bankam, Tombank,
2: kartım hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Virginia Gurgratus'ta eski bir benzin istasyonundayız.
1: Her yerden ayrı bir cevher çıkıyor.
2: Şuna bakın.
0: İstediğimizi alıp sonra da yıkmamızı istediler. Hazır mısın Tay?
1: Biraz titreşim hissediyorum. Dikkatli ol Mike. Çıkarırken yavaş olun çocuklar. Sağa sol, arka duvar ve bum.
0: Dikkat edin, yıkılıyor.
3: Kapıları masaya alalım.
0: Bunları onlar için kişiselleştireceğiz.
1: Kamyonda sizin için bir şey var.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
1: aşağı indir.
4: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri artmaya devam ediyor.
4: Hurda bizim işimiz.
0: Pekala beyler.
5: Black Dog'da başıboş dolaşırken Mike bir fıçı gezdiriyordu.
1: Pekala.
5: Alman yapımı bir şeye benziyor. Şu anda
0: evet.
5: Gördüğüm tek şey bu.
0: Burada metal olarak satın alınmış ama Bells Point'ten geliyor. İthal ettikleri meşrubat fabrikasından geriye sadece bu kalmış.
1: Alman içeceklerim.
0: Evet doğru. Artık ihtiyaçları kalmamış ve hurdalığa atmışlar. Kullanmayacakları parçaları dönüştürüyorlarmış. Bir sürü paslanmaz çelik parça var.
1: Merhaba.
0: Böyle bir şey bize servete mal olurdu.
1: Aman tanrım.
0: Bundan tütsü fırını yapmayı düşünüyorum. Şu kapağı açıp etleri asarsın. Burası da bacan olur. Sonra da delik açıp ateş yakarsın. Ne diyorsun?
1: Üstünde harika bağlantı parçaları var. Bence bu hurda tam
0: kesinlikle
1: anlamıyla bir kelebek.
0: Görür görmez bunu almalıyım dedim. Hurdalığa daldım ve hemen aldım.
1: Tütsü fırını harika bir fikir.
0: Evet.
1: Bu fikri yabana atmayalım ama bugün
0: doğru
1: içine bir sürü şey doldurulmuş bir benzin istasyonuna gideceğiz.
0: Evet, harika vitraylar var.
1: Kesinlikle harika.
0: Muhteşem kapılar ve bir sürü şey var. Binayı yıkmak da harika olacak. Hadi gidelim.
1: Tam günlük evet iş.
0: Benzin istasyonu.
1: Evet. Tamamen benzersiz bir mekan.
0: Bence eskiden önemli bir durak yeriydi. Benzinini alırdın, karnını da bir güzel doyururdun.
1: Evet.
0: Belki de kuru fasulye satıyorlardı.
1: Evet. Olabilir. Belki de birkaç kilometre ileride yaşayan çiftçilerin toplandığı
0: evet,
1: önemli
0: de
1: bir buluşma yeriydi.
0: Ticarethane olabilir.
1: Evet. Dış görünümüne özen göstermişler.
0: Evet. İşte geldik.
6: Aa,
0: evet öyle.
6: Olmuş.
7: Kasabadaki en ucuz benzin burada.
0: Artık bedava. Çocuklar. Gelip istediğimizi alabileceğimizi söylediler. Yani elimizden geldiğince değerli şeyleri kurtaracağız. Binayı da yıkıp yıkamayacağımızı sordular. Ve istasyonu kaldırıyorlar.
7: Nereden başlıyoruz? Muhtemelen şu kapıyı alacağız.
6: Şu rafları alacağım. Harika görünüyorlar.
7: Evet.
6: Bunlara uygun bir dolabımız var. Planımız içeriden başlayıp önce küçük parçaları halletmekti. İşimiz bittiğinde her şeyi bir kez daha gözden geçirecektik. Güzel parçalara geçmeden önce hepsini çıkarmamız gerekiyordu. Acele etmeliydik. Aa, bu çok sevimli.
8: Çok sevimli.
1: Her yerden ayrı bir cevher çıkıyor.
0: Bakın.
1: En sevdiğim parçalar şapkayla yağmurluktu. Gordon Gay'a benziyor.
9: Neden bahsettiğini
1: baksana
9: gayet iyi anladım.
1: Asılmış gibi duruyor.
6: Oraya öylece asılmış ve gelip birinin almasını...
1: Böyle tarif etmen bana biraz
6: gibiydi.
1: Üzücü geldi. 1968 son yağmurlu günden sonra bir daha hiç kimse gelip almamış gibiydi. Öyle
6: kimse gelip
1: çok
6: almamış.
1: Çok şaşırtıcı. Şunları toplayalım. Elindeki doğru alet değil.
0: Şu anda ikinci ekip içeride. Ana ekip de her zamanki gibi yerini aldı. Vinci kaldırıp yukarıdaki vitray camı sökeceğiz. Bu tam anlamıyla bir cevher. Onunla paramı kurtarabileceğim.
1: Hazır mısın Tay?
7: Sadece vitraylı bir benzin istasyonu değil. Geriye kalan her şey şimdilik iyi durumda.
0: Küçük vitray camları yerleştirilmeleri kolay olduğu için örneğin kilise camından çok daha kolay satılabilir. Bunun içinde gerçekten güzel parçalar var. Renkler çok güzel. Kirli olmasına rağmen potansiyeli belli.
7: Yani senin
0: evet, gibi. Kirliyim ama potansiyelim var tabii. Hayırlı evlat. Dikkatli olmak gerekiyor. Yukarı çıkıp ne kadar sağlam olduğuna bakmalısınız. Bazen dokunur dokunmaz yıkılır. Bir anda dağılır. Bu yüzden pervazın tamamını çıkarmak için çerçeveyi ve kirişlerden bazılarını kesip blok halinde sökmek zorunda kaldım.
7: Bundan iyisi olamazdı. Aşağı doğru uzat, ben alırım. Tuttum.
0: Al bakalım.
7: Evet. Güzel sökmüşsün patron.
4: Oo! İlk vitray çıktıktan sonra diğerine geçiyorlar.
0: Kim bilir, içinde kuş, taş ya da başka bir şey olabilirdi. Sakın düşürme.
7: Tamam, merak etme. Bunu yeni mi çıkardın?
0: Evet. Düşünsenize. 100 yıllık ama sadece birkaç parçası kırık. Keşke o kadar şanslı olsam.
7: Onun hatası değildi deriz.
0: Al bakalım Ted.
2: Orada ne lazım?
1: Sana bir sürahi buldum.
2: Doğru da bir koklayayım.
1: İçinde biraz kalmış.
2: Hadi ver de koklayayım.
1: Evet.
0: Uzun zamandır çalışmayan buzdolaplarının kapısı açılmaz ve şişeler koklanmaz. Mümkün değil. Teklif bile etme.
2: Hı-hı. Bence sadece yıllanmıştır. Ha evet. İşte başladık.
1: Bunu temizlemeyi bitireceğiz. Böylece bu kapı duvarının her iki tarafına da erişebileceğiz. Bu kapıları kurtarmak için tabanı ve bu duvarı ayırmam gerekiyor. Evet, çok güzeller kestane ya da meşeden yapılmış gibi.
2: Kapıların ne durumda olduğunu gerçekten bilmiyorduk ama gerekli temizliği yaptık. Şimdi de çıkartmaya çalışacağız. Bakalım yer çekimi bu işi bizim yerimize yapacak mı?
1: Alttan kaldırmak istiyorum ama bunu yapmak için önceden incelemem gerekiyor. Şuradan çekmem gerekiyor.
2: Ha bekle
1: evet,
2: biraz.
1: Şuradan.
2: Bir kez daha it. Tamam.
1: Tamam. İşte böyle ama fazla yaklaşma. Ted.
2: Evet.
1: Kulp var mı? Anahtar mı lazım? Kilitli. Şimdi kapıyı serbest bırak.
2: Tamam.
1: Bu kapı kilitli.
2: Anlaşıldı. Bu durumda...
0: Kapıyı kim kilitledi?
1: Daha önce başıma gelmemişti.
2: Burada bir sorunumuz var.
0: Anladım. İşte başlıyoruz. Alın bakalım, aradığınız maymuncu burada bulmuş. Beyler.
2: Ne dersiniz? Bunu kullanabilir miyiz?
1: Değildi.
0: Tamam peki ya.
1: Bu işi halletmemiz gerekiyor. Onları ayırmak için ki kaldırmayı da görebilsin. Kilidi açmamız gerekiyor.
2: Yaptık, kaldırdık, çektik, vurduk. Pekala, dikkat et Mike. Tamam, oldu.
0: Çok sağlam inşa edilmişti.
1: Bunun gibi yekpare bir kapı üstündeki panellerle 3000 dolara rahatça satılır. Kolayca.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Bunu dışarı alın, tamam mı?
1: Tamam, ben tutarım.
2: Bence onu yan yatırın.
1: Harika malzemelerden üretilmişlerdi.
7: Bakınca bana yatak ve başlığını hatırlattı. Aynı kapıdan bir de ayak ucu.
2: Neredeyse erkek işi bir kapı. Haksız mıyım?
0: Kapısı. Aynı arazinin içinde, yolun hemen karşısında bir de eski çiftlik evi vardı. Pekala Tay, oradan sadece bir parça almak istiyorum. İstediğim şey seramik bir mutfak lavabosu. Sanırım camsı seramik ve harika görünüyor. Kolayca çıkartırız.
7: Sadece lavaboyu mu alacağız?
0: Sadece mutfak lavabosunu. Rahatça satılabildiği için böyle şeyler arıyorduk. Tanrım, burası çöpmeye döndü.
7: İtfaiyecilerin en kötü kabusu burada. Tanrım, şuna bak.
0: Almak için geldim. Lavabo bu.
7: Harika.
0: Gerçekten çok güzel. Tuvaletlerin yapıldığı camsı seramiklerden.
7: Çok ilginç.
0: Kesinlikle harika bir parça.
7: Adını bir daha söyle.
0: Camsı seramik.
7: Camsı seramik.
0: Evet. Çatlağı yok, sadece güzelce temizlenecek. Gerçekten çok güzeldi.
7: Evet.
0: Ama ev harap haldeydi. İşte tam şuradan keseceksin.
7: Tamam.
0: Kesinlikle hafif bir şey değildi.
7: Hatta oldukça ağır olduğunu söyleyebilirim.
0: Bazen bulunduğu yerde sapasağlam durur ama çıkarttığınız anda kırılıverir. O yüzden dikkatli olmak lazım.
7: Daha önce böyle
0: şeyler
7: oldu.
0: Defalarca başımıza geldi. Bir anda darmadağın olur.
7: Doğru.
0: Sonra da beş para etmez.
7: Neyse ki güzel taşıdı.
0: Evet. Parmak ucunda yürüdük.
7: Son zamanlarda bulduğumuz en güzel lavabolardan.
0: Şöyle çevirelim.
1: Güzel.
0: Emeğimize değdi. 800 dolara, hatta daha pahalıya satılabilir. İyi işte.
7: 5 dakikalık emeğin
0: evet,
7: karşılığı
0: önce
7: bu.
0: Önce eve götürmemiz lazım.
7: Saate vursan 5000 dolar eder.
0: Evet ama kendine alıştırma.
7: Harika değil mi?
0: Endişelerimiz var. Bir anda parçalanabilir. Bakalım neler olacak. Dikkat edin, yıkılıyor.
1: Önce sağa, sol, arka duvar ve bum.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
6: Bellona, Bellona. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında balet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Binadan istediğimiz her şeyi aldık. Şimdi Tay iterek binayı yıkacak. Planımız bu. Bakalım neler olacak. Bina yıkma fırsatı sık sık karşımıza çıkmıyor. Yıkmak güzel ama sonrasında ortaya çıkan temizlik işini sevmiyoruz. Harfiyat işi bir
1: temizlik sorun.
0: Tay askıya aldı. Binayı iterek yıkabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu durumda her şey olabilir. Bina muhtemelen parçalanacak. Bir dakika içinde her şey belli olacak. Her şeyi dikkatlice yap. Dikkat, yıkılıyor.
2: Testereyle kesmeye gerek kalmadı. Çok zevkliydi. Tam istediğim gibi devrildi.
0: İskambil kağıdı gibi devrildi. Biraz daha dayanır diyordum.
1: Evet, birden devrildi. Sağ, sol, arka duvar ve bum.
0: Şimdi molozları yığın haline getireceğiz.
2: Ne var ne yok devirdik. Kolonları söktük, çatıyı kaldırdık, duvarları devirdik. Bunu daha önce çok yaptık. Asla değişmez ve her seferinde kolayca hallolur. Bu eğlencenin tamamı sadece 15 dakika sürdü. Artık gideceğiz. Hadi gidelim.
0: Güzel iş oldu. Bir gün sürdü, içeri girdik, alacaklarımızı aldık. Binayı devirdik ve kalanları yığıp orada bıraktık.
1: Hemen gittik.
0: Oradan
1: evet,
0: uzaklaştık.
1: Bu iyi bir şey.
0: Eski bir yardım kuruluşu olan Brook and Joel Font'la Skype görüşmemiz vardı ve dönmek zorundaydık.
1: İşte bağlandı.
0: Merhaba Brook.
1: Merhaba.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyiz ya sen? Tanıştığımıza sevindim ben Robert.
0: Merhaba Mike, Robert. Telefonda görüşmüştük. Bu sabah neler yaptınız?
3: Yaptıklarımızı öğrenmek için zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Joel fonunu babamın onuruna kurdum. Babam 6 yıl boyunca travma sonrası stres bozukluğu, madde bağımlılığı ve depresyonla mücadele ettikten sonra 3 yıl önce hayatını kaybetti. Ve 20 yıl boyunca orduda görev aldı. SEAL 2 ve SEAL 6 ekibinin üyesiydi. Hayatını kaybettikten sonra ekip arkadaşlarını ve diğer gazileri geleneksel olmayan terapilere yönlendirmeyi vazife edindim. Ve bu iş için Landings on Grace adında harika bir organizasyonla çalışıyorum.
0: Elsie Grace, özel harekat mensubu gaziler için bir tür inziva köşesi. Travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip ve tedaviye ihtiyacı olan pek çok gazi var. Ve bu organizasyon onlara destek olup barınacak yer sağlıyor.
3: Oturacak yere ihtiyaç duyduklarını düşündüm. Güzel bir çiftlik evi masaları var. Elsie Grace'te olmanın en önemli özelliklerinden biri sofraya oturup birlikte yemek yemektir.
0: Bu tür şeyleri her zaman yapıyoruz ve gereken malzemeler burada var. Bu arada aklıma bir şey geldi. Bu iş için bugün atölyeye gireceğim ve aklımdaki şey için adamlarımla tasarım üstünde çalışacağım.
1: Bu işin parçası olmak bizi çok sevindirir. Harika evet. Bir amaç için çalışmak heyecan verici.
0: Seninle konuşmak çok güzeldi. Bu işi yapacağız
1: evet.
0: Ve
1: sizinle
0: aklımızda ihtiyacınız olan şeyle ilgili güzel fikirler
1: doğru.
0: Var.
3: Vakit ayırdığınız için minnettarım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Görevimiz.
1: Görüşmek
3: teşekkür
1: için sabırsızlanıyoruz.
4: İşte böyle.
2: Ne haber millet?
1: İyiyiz.
0: Merhaba beyler, nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Pekala, elimizde iki tane kapı var. T ile Grotz işinden yeni döndük. Elsie Grace adında bir organizasyon için hazırlamak istediğim bir proje var. Bu organizasyon özel operasyonlardan emekli askerlere Virginia Beach bölgesinde barınabilecekleri ortamlar hazırlıyor.
1: Vay canına. Harika.
5: Çok güzel.
0: İki ucuna ilişecekleri bir tür yemek koltuğu olacak. O yüzden iki bank hazırlamak istiyorum. İki kişinin ya da benim gibi iri bir adamın rahatça oturacağı kadar. Geniş olacak. Bu kapıları keseceğiz. Yapacağımız ilk iş kapıları belli bir boyda kesmek olacak. Sonra oturacak yerleri koyacağız. Son olarak da askeri rozetleri ekleyeceğiz. Şimdi şu kapıları masaya alalım.
2: Kaldıralım.
0: Pekala, başlıyoruz. Oturacak yerler yerden 45 santim yukarıda olacak. Yani oturulacak sıralar buraya yerleşecek. Buradaki bölümü sırtlık olarak kullanacaksınız. Ortadan kesilecek. Yani buradaki kısım yarım olacak. Bunu arkaya, bunu da ön tarafa monte edeceğiz.
1: Elbette.
0: Bu parçayı kaybetmeyin çünkü oldukça değerli.
2: Merak etme.
0: Artık bildiğiniz şekilde devam edin. Yaptığınız işte iyisiniz. Size güveniyorum. Hoşça kalın.
4: Olamaz.
0: Evet, artık gitmem gerekiyor.
2: Üstündeki çiviler hariç her şeyini kullanıyoruz.
0: Evet, hurdaları kullanmayı seviyoruz ama inanın bu iş doğru, hiç kolay değil. Her parçanın kendine has özellikleri var ama bittiği zaman hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz bir eşyaya dönüşüyor.
2: Evet.
1: Merhaba. Ha, merhaba. Bence çok güzel görünüyor. Bu askeri rozetleri yeni aldık. Onları da takacağız.
4: Ha, biliyorum, evet. Mike bahsetmişti.
1: Bunlardan daha önce görmüş müydünüz?
4: Bu kadar
1: miydiniz?
4: Yakından görmemiştim.
0: Bir kutu dolusu askeri rozet gönderdiler. Bunlar gaziler, kamu görevlileri ve acil müdahale ekiplerinin para kazanmaları için basılan, onlar için kişiselleştirilmiş rozetler.
1: Hey, ben gerçekten söylediğim kişiyim diyebilmeleri için yaptıkları işi gösteren rozetler. Bunlar gerçekten çok güzel. Hatta birkaç tane de bende var. Mike onları buraya güzel yerleştirmek istediğini düşünüyorum.
0: Harika. Evet. Böylece bu banklar kişiselleşmiş olacak ve bakar bakmaz rozetleri tanıyacak.
1: Artık bu işi bitirip teslim etmemiz gerekiyor. Tamam mı?
4: Anlaşıldı. Anlaştık. Sorun değil.
5: Tamam, merak etme.
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
4: Teşekkürler. Sağ olun.
6: Bir hafta sonra.
0: İşte şurada, sağda gördüğün yer.
1: Ezzy Grace,
0: evet, burası,
1: burası
0: mı?
1: Muhteşem.
0: Burası muhteşem. Şu araziye bak. Vay canına.
1: Şu girişe bak. Merhaba hanımlar.
7: Merhaba.
1: Başardık. Nasılsınız? Ben Robert.
7: Lynette Bukowski, memnun oldum.
8: Merhaba Brooke.
1: Görüştüğümüze sevindim.
0: Yüz yüze merhaba. Görüştüğümüze sevindim Brooke. Burada olmak çok güzel. Harika
1: güzel
0: bir yer.
1: Güzel şeylerden bahsetmişken kamyonda sizin için bir sürprizimiz var. Bakmak ister misiniz?
7: Bakalım mı?
1: Evet.
0: Hadi, ne duruyorsunuz?
7: Rex, gidip bakalım.
8: Gerçekten zor günler geçirdim ve Ezzy Grace iyileşme sürecimin en önemli parçasıydı. Bu yüzden onlar için özel bir şey yapmak istedim. Baylar, bunlar muhteşem.
7: Size şu kadarını söyleyeyim. Şu anda kullandığımız masaları kocam yapmıştı ve bunları görünce inanın size minnettar olacaktır. Harika. Cennetten bir parça.
0: Neden oraya taşıyıp nasıl göreceklerine bakmıyoruz?
8: İnziva evinde iki kuralım var. Burada herkes bizimle aynı masada yemek yer ve ateş başında hep birlikte oturulur. Bu tablo pek çok açıdan çok önemli. Artık bu masaya çok daha fazla insan oturabilecek. Ha,
1: burada harika durdu.
0: Buraya çok yakıştılar. Aa,
7: şunlara bak, şunlara bak. Aman tanrım, harikasınız.
0: Ezzy Grace'in rozeti de tam ortada duruyor.
7: Ah, gerçekten teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, bizim için bize.
1: Severek yaptık.
7: Aa, şahane.
0: Robert da ben de eski askeriz. O yüzden ülkesi için fedakarlıkta bulunan herkesi takdir ediyoruz. Bu da bizim teşekkür.
1: Evet.
7: Aa, bu gerçekten evet, önemli. Çünkü onlara oturacak insanların bunu tam anlamıyla hissedecek insanlar olduğunu söyleyebilirim. Aa, kusura bakmayın lütfen.
0: Ağlamak yok.
7: Bunlar sizin gözyaşları diyebilirsiniz.
0: Hayır, ağlamak yok.
1: Oldukça zor durumlarda görev yapıp savaşan bu kadınlara ve adamlara destek olmak gerçekten harika bir duyguydu.
0: Büyük evet, savaşçılar.
7: Babanla Steve'in o banklarda oturduklarını hayal edebiliyorum.
8: Ben de öyle.

0: Bu hafta harika bir gezi daha sona erdi Mike.
1: Evet, benzin istasyonu sayesinde güzel bir vitrayımız oldu.
0: İç duvarın parçası haline gelmiş ekpare, kapıyı da unutma.
1: Eski evden aldığımız harika camsı porselen lavaboda acabası.
0: Kazandıklarımızı paylaşma fırsatı da bulduk. Ve o kapılardan LZ Grace için harika oturma grupları hazırladık.
1: Sonuçta güzel bir haftaydı.
0: Evet, başladı ve bitti.
1: Yoğundu.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Kutlama!
3: Gökte! Yerde! Her yerde!
2: Maxi puan yağmuru gibi düşüyor.
4: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000?
4: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
4: O zaman...
2: Gelsin müzik.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Birazdan.
1: Çok güzel değil mi?
0: Bir çift sevimli köpekleriyle lüks karavan arayışında.
1: İnanmıyorum.
0: Ama yarım milyonu aşan fiyat etiketleri onları biraz zorlayacak gibi.
2: Bence Heidi beğendi.
0: Torun sahibi bir çift ikinci balayına çıkacak.
3: Vay şuna bak.
0: Heyecandan bülbül gibi şakıyorlar.
3: Evet, şimdi bulaşık yıkayacağım.
0: Bir komedyen ve en yakın dostu stand-up gösterilerine gitmek için karavan arıyor.
4: Oh, bu da ne? Korkunç duruyor. Yerinden çıkmaz değil mi?
0: Tempoda işler komikleşecek gibi.
5: Sırtımı sabunlarsın.
4: Arkadaşlar bugünleri içindir.
0: Birazdan muhteşem karavanlarda. Burası dünyanın en büyük karavan satış bayisi. Ülkenin en büyük 3 karavan pazarı olan Tucson, Arizona, Denver, Colorado ve Tampa, Florida'da şubeleri bulunuyor. Karavan sahiplerinin %54'ü evcil hayvanlarıyla birlikte seyahat ediyor. Florida'daki bu ailemiz de gittikleri her yere köpek dostlarını götürüyor.
2: Ben Tammy Robinson, bu da eşim Elizabeth.
1: Bu da köpeğimiz Heidi, benim çocuğum.
2: Heidi de bakıyor, bakalım hangisini alacak.
0: 2 yıl önce Robinson ailesi Heidi'nin de seveceği bir karavan almak üzere Tampa'ya gelmişti. Ama Tim'in de kendince talepleri vardı.
2: 400 bin dolardan ucuz 500 beygir gücünde bir karavan istiyorum.
0: Nihayet bu Amerikan yapımı karavanda karar kılmışlardı. Şimdi Tim, Elizabeth ve Heidi yeni bir karavan almak için tekrar Tampa'da.
2: Karavanda gezerken 2 senede bir model yükseltmenin iyi olacağına karar verdik.
1: Hem eski formu korumak hem de yenilikler yapmak istiyoruz.
0: Karavan uzmanı Anthony Smith arayışlarına yardım edecek.
6: Timothy ve Elizabeth lüks karavan alıcıları. Bu müşterilerimizin çoğu 1-2 senede bir karavanlarını yeniler.
0: Şu anki karavanlarını satan Robinson ailesi 600 bin dolarlık bütçeleriyle konforlu ve son teknoloji ürünü lüks bir karavan satın almak istiyor.
2: Küçük aletlere bayılıyorum. Bir sürü küçük teknolojik alet istiyorum. Bayılıyorum.
1: Hiç bilmiyor.
2: Hiç bilmiyorum ama.
1: Hepsini bozuyor.
2: Ama...
1: Bozuyor işte.
0: Prenses Heidi'nin de kendince talepleri var.
1: Heidi'nin rahat etmesini istiyoruz. Uzanabileceği daha geniş bir alana ihtiyacı var. Ona da yenilik gerekiyor.
6: Anladım. Şuna bakalım. Bu 2016 model. Oldukça lüks bir karavan. Boyası muhteşem. Yüksek kalite deri kullanılmış. Türünün en iyisi. Liste fiyatı yalnızca 635 bin dolar.
1: Vay canına.
6: Bir önceki karavanınızdan biraz daha fazla ama hakkını verecektir.
2: Bu sefer paraya kıyarız belki.
1: O kadar da değil.
2: Fiyatı biraz pahalı geldi.
1: İstediğimizden daha pahalı gibi.
6: Beygir gücü istiyordun değil mi?
2: Aynen öyle.
6: Bunun motoru tam 600 beygir gücünde.
2: İşte bunu kastediyordum.
6: Büyüklüğünden anlaşılıyordur.
2: 600 beygir.
1: Epey fazlaymış.
2: Daha iyisi olamaz. Çok iyi. İstediğim tam olarak buydu.
1: Hadi Heidi, bakalım yeni evini sevecek misin?
2: Şimdiden sevdim.
1: Çok güzel. İçi çok güzeldi. Dışı da çok güzeldi. Ve renkleri de çok güzel.
2: Burası tam senlik Heidi.
1: Burası çok iyiymiş.
2: Heidi'nin yatağını buraya koyarız. Televizyonu aşağı çekeriz. Böylece camdan dışarıyı seyredebilir. Televizyon iniyor
6: evet,
2: mu?
6: Buradan iniyor.
2: Gitti bile.
1: Çok güzel oldu.
2: Heidi'nin rahat etmesi benim için çok önemli. O mutlu olursa Elizabeth de mutlu olur. Elizabeth mutlu olunca da görevimi yapmış ve mutlu oluyorum. Ben bunu seviyorum işte.
6: Burada da oldukça güzel bir mutfağımız var.
2: Bayıldım.
1: Bu bulaşık makinesi mi?
6: Bulaşık makinesi şurada. Bak.
2: Vay canına.
1: Çok iyi.
2: Artık ellerimi bulaşık yıkamaktan emekli
6: ederim. Evet, artık dinlenebilirler.
2: Evet.
6: Burası küçük tuvalet.
2: Küçük tuvalet mi?
6: Aynen öyle.
2: Harika. Her saniye daha iyi oluyor.
1: Evet, harika olacak.
2: Her şey için ayrı düğme var burada. Gölge düğmesi, ışık düğmesi. Her şey için bir düğme. Bayıldım. Büyük boy yatak mı?
6: Evet, öyle.
2: Beğendin mi Heidi?
6: Kuyruğunu
2: bence
6: sallıyor.
2: Heidi beğendi. Şuna baksana hayatım. Çok iyi, çok iyi.
1: İnanamıyorum.
6: Bu da ana banyo.
1: Çok güzel değil mi? Sadece bir lavabosu var. Şu anki karavanımızda 2 tane var.
2: Alışmak zaman alacak. Kesin beni ön taraftaki küçük tuvalete gönderir.
1: Büyük banyo benim.
2: Tüm banyoyu ele geçirecek o.
1: Muhtemelen evet. İkisine birden el koyarım.
2: Doğru,
1: haberin
2: ikisini
1: olsun.
2: İkisini birden alır.
6: Beğendiniz mi bakalım?
2: 600 bin dolar vermek istediğimden emin değilim.
1: Tamam, bir kenarda dursun. Başka neler var? Hadi diğer karavanlara bakalım haydi.
0: Ortalama torun sahibi olma yaşı 64 civarıdır. Denver'da yaşayan Armando ve Teresa ortalamanın çok altında. 40'lı yaşlarının başında torunları olmuş.
7: Anaokulunda tanıştık ve lisede çıkmaya başladık.
3: 21 senedir evliyiz.
7: Çok erken yaşta anne baba olduk. Şimdi de torunlarımız var. Sürekli onlarla meşguldük. Hep yavaş bir hayatımız oldu.
0: Çocukları yuvadan ayrılan Armando ve Teresa, Tampa'da romantik kaçamaklar yapmak için bir karavan arayışında.
3: Bir karavan alıp seyahate çıkmaya, gençliğimizde yapamadıklarımızı yapmaya karar verdik.
7: Artık zamanı geldi. Gençliğimizi yaşayacağız.
0: Karavan uzmanı Glover Howard, çiftimizin yeni hayatlarına başlamasına yardımcı olacak.
8: Çocukları evden ayrılmış, artık hayatlarına yeniden başlamaya hazırlar. Onlara yardımcı olacağım için çok heyecanlıyım. Başlıyoruz.
0: Armando ve Teresa, torunlarının da gelmesi ihtimaline karşı fazladan alanı olan rahat bir karavan istiyor. Bütçeleri ise sadece 120 bin dolar.
8: Pekala, işte ilk durağımıza geldik. Bu karavan 2016 model. C sınıfı, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve fiyatı ise tam 90 bin dolar.
3: Wow. Kesinlikle düşündüğümden daha büyük.
7: Karavanın içi gerçekten hoşuma gitti. Çok rahat görünüyor.
3: Yemek odamız da var. Baksana.
7: Çok güzel kahvaltı hazırlarım. Her zaman birlikte yemek yeriz. Masa buna çok uygun. Arada çocuklar da gelirse diye fazladan oda da gerekiyor bize.
8: Yoksa torunlarınız gelirse ne yapacağınızı mı düşünüyorsunuz? Burada uyuyabilecekleri güzel bir yer var. Tutup çekiyorsunuz. Yerine oturtuyorsunuz ve hazır.
3: Güzelmiş.
8: Boyum 1 metre 60 santim ve buraya çok rahat sığıyorum.
3: Ben de sığarım oraya.
8: Sığınak gibi değil mi?
7: Ocak çok güzelmiş. Epey sevdim. Çünkü çok yemek yapacağız. Fırın biraz küçükmüş. Buradan puan kıracağım.
3: Vay canına.
7: Banyoyu beğendim. Düşündüğümden daha büyük. Oturabiliyor musun? Güzel.
3: 60. Her krala bir taht lazım sonuçta.
8: İşte ebeveyn yatak odası. Müthiş bir alan.
3: Vay canına, şuna bir bak.
7: Güzel iki kişilik bir yatak vardı. Rahat ederiz bence. İlk karavanı beğendim. Ama diğer seçenekleri de görmek istiyorum.
8: Pekala. İşte geldik. 10,5 metrelik lüks bir karavan. 2017 model A sınıfı. Fiyatı ise 125 bin dolar. İçeri buyurun.
7: Vay canına.
0: Amerika'daki pek çok komedyen yılın 40 ila 50 haftasını yolda geçirir. Amerika'nın dört bir yanında stand-up gösterileri yapmak isteyen bir komedyen şu anda Tampa'da.
9: Ben Dave Celestian, 10,5 senedir komedyenlik yapıyorum. Hayallerimin peşinden gitmek için Silikon Vadisi'ndeki mühendislik işimi bıraktım.
10: Annem parayı çok sever. Paraya bayılır. Gelmeden önce annem, açılış gösterisini ben yapacağım diyorum. Kaç para alacaksın diyorum.
11: Ben de Roger Steber, Dave'in menajeriyim. Yola çıkmaya, maceraya atılmaya hazırım.
9: Evde oturmaktan sıkıldık.
10: Araç sigortası, ev sigortası, sağlık sigortası, telefon sigortası, sigortası.
9: 68 farklı mekanda sahne alıp mizahımın ülkenin farklı yerlerinde nasıl tepki alacağını görmek istiyorum.
0: Dave ve Roger yoğun tur takvimleri nedeniyle yolda epey zaman geçirecek.
9: Roger'la bir yıl yolculuk yapmaya dayanırım herhalde diye düşünüyorum.
11: Al benden de o kadar değil.
9: Göreceğiz. Olmazsa onu kargo ile gönderirim. Bagajı atarım ya da o da olur. Fark etmez.
12: Merhaba beyler.
9: Merhaba.
0: Karavan uzmanı Steve, ikiliye mükemmel komedi karavanını bulmaya çalışacak. Dave ve Roger 115 bin dolarlık bütçeleriyle sahne sonrası rahatça dinlenebilecekleri bir karavan arıyor.
13: Bir numaralı karavanımız sevgili Dave ve George. Bu 2016 model karavan. Oldukça iyi durumda. Ranzalı model. Bol miktarda depolama alanı ve kolaylığı var. Şehrin en komik ikilisi için en iyi karavan. Bence dondurma tam size göre.
9: Dondurma karavanına benziyor.
13: Bence çok de çok havalı.
9: Evet, komik. Gerçekten
13: burada
9: komik.
13: Burada bir depo var.
11: Evet.
9: Oho, bu da ne böyle? Korkunç duruyor. Yerinden çıkmaz değil mi? Yaramazlık yapan herkesi arka tarafa atacağım.
11: Zindan gibi. Evet,
9: evet, zindan.
13: Artık içeri bakalım mı?
9: Olur.
13: Daha en güzel kısmı görmediniz. Buyurun.
9: Hadi bakalım.
13: Tadaa!

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler ebebekle büyürler.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
10: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
11: Migros, hepsi.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
2: kartıma din. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Komedyen Dave ve arkadaşı Roger, komedi turneleri için Florida'da karavan arayışında.
13: İşte budur.
12: Bu karavan oldukça hoşlarına gitmiş gibi.
13: Ha, güzelmiş. Bak Roger, senin koltuğun.
14: Keşke karavana burada sürebilsem.
13: Evet, artık
14: tam
13: senin.
14: Tam benlik. Çoğu evden daha güzeldi. Çok şıktı.
13: Burayı göstermeyi çok istiyordum.
14: Vay canına, şuna bak.
13: Her şeyi hastanız bile var. Diyeceğim. Evet. Kimsenin görmesini istemedim. Kötü
14: o
13: şakalarımı oraya koyacağım.
14: Daha büyük kasa gerekli Dave.
13: Uyku içinde bol bol yer var. Bu yatağa dönüşebiliyor. Bu da aynı şekilde. Şurada da ranza var. Tek kişilik bir yatak daha. Ay yüce tanrım.
14: Şapkan sığmayacak.
13: Bekle biraz. Ben burada uyurken karavanı sürebilir mi?
15: Olur boyu mu? Daha kısa olsaydı belki.
13: Gösterilerden sonra burada uzanıp kafa dinleyeceğim. Harika olur.
15: Yemekleri kim yapacak?
13: Ben yapacağım. İyi bir aşçıyımdır. Pierogi yapabilirim. Golubki de yapabilirim. Garatarı da yapabilirim.
15: Evet,
13: garatarı
15: evet.
13: Bilir misin? Garaj anahtarı.
15: Evet, doğru. Evet. Dev çok yiyormuş. Benden büyük bir buzdolabı istedi. Burada ev tipi bir buzdolabınız var. Tüm yemek malzemeleriniz sığacaktır.
14: Tamamdır. Büyük yatağa da bakmak istiyorum. O benim olacak.
15: Buna bayılacaksınız.
13: Rahat mı Roger?
14: Evet, çok rahatmış. Pencereden manzara da izleyebilirim. Çok güzel.
13: Tuvaleti şu an kullanabilir miyim? İkimiz de buraya sığarız Roger.
14: Aman ne güzel.
13: Sırtımı sabunlarsın.
14: Gerçekten büyükmüş. Arkadaşlar, bugünler içindir değil mi?
13: Tamam, çekil git artık. Şimdi atarım seni. Hadi. Duş güzeldi. Gayet genişti. Su depolamamız gerekirse...
14: Hayır.
13: Roger'a sırtında damacana taşıtırım. Bu büyük karavanı sevdim ama biraz para tasarrufu yapmamız gerek. Küçüklere de biraz bakıp öyle karar vereceğiz.
15: Sıradaki.
13: Sür bakalım atını. Yiha!
12: Armando ve Teresa romantik yolculuklar yapıp ilişkilerini canlandırmak için karavan alışverişinde. İlk karavanın yatak odası hoşlarına gitse de fırının küçük olmasını pek beğenmediler. Glover sıradaki karavanın kalplerini çalacağına inanıyor.
16: Vay canına.
17: Güzelmiş.
16: Bu karavan gerçekten gözlerimi kamaştırdı. Çok güzel bence.
18: Bunun yemek masası biraz daha büyük.
16: Mermer olmasını sevdim. Bardaklık bile
17: kesinlikle
16: var.
17: Kesinlikle daha iyi.
18: Kahvaltılarınız için gerçekten birebir. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağınız yere
16: İşte
18: bakalım.
16: Bu. Mutfak alanını beğendim. Daha büyük. Armando konuştuğumuz gibi bulaşık yıkar.
17: Yaparım
16: şuna
17: tabii.
16: Şuna bak. Oo, sana kadar yetişiyor.
17: Evet, şimdi bulaşık yıkayacağım.
18: Sesin gerçekten güzelmiş. Beğendim.
16: Fırına bak. Çok daha büyük. İçine rahatlıkla tepsi sığar bunun.
18: Torununuz olduğunu biliyorum. Bunu genişleterek geniş ailenize de sığdırabilirsiniz.
16: Çok güzel genişledi. Biz de çok rahat sığarız buraya.
17: Sarılıp oturabiliriz.
16: Aynen öyle.
17: Koltuk gerçekten çok güzel. Tam şömine yakıp televizyon izlemelik. Daha ne kadar romantik olabilir.
16: Vay canına.
18: Çok şık değil mi?
16: Hoşuma gitti.
17: Burası diğerinden daha genişmiş.
16: Evet. Güzel, büyük boy bir yatağı var.
17: King size yatak var. Tam krallara layık.
16: İşte geldik. Burası
17: duşa
16: banyo.
17: Bak.
16: Biraz sıkışık gibi. Sence de çok dar değil mi?
17: Biraz dar.
16: Uçak tuvaleti gibi. Biraz klostrofobik hissettirdi bana.
12: Tempa'da eski müşterilerimiz Timmy ve Elizabeth kesenin ağzını açıp köpeklerine en uygun karavanı bulmaya hazır. İlk karavan Heidi'den onay alıyor.
14: Heidi beğendi bence.
12: Ama 635 bin dolarlık fiyatı bütçelerini aşıyor. Anthony ise pes etmeye niyeti yok.
10: Bu karavanımız 2016 model.
11: Rengi çok güzelmiş.
10: 13 metre uzunluğunda, 4 kapılı. Tavsiye edilen satış fiyatı sadece 525 bin.
14: Güzel bir karavan. Diğerinden 100 bin dolar daha ucuz ama belki daha iyidir.
11: Vay, içi çok güzel. Çok ferah görünüyor ve daha büyük duruyor. Tasarımı çok güzel. Şöminesi de var. Bakar mısın lütfen?
14: İki televizyon var hayatım.
11: Televizyon. Kenar kısmı güzel. Daha küçük ama Heidi burada hiç rahat edemez. Biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Heidi'ye uygun bir alan yok çünkü. Belki burası olur ha, ne dersin?
14: Mutfak masasının yanında Heidi'nin yatağı için güzel bir boşluk var. İş görür bence. Mutfak tezgahlarının malzemesi
10: %100 granitten yapılma.
14: Duydun mu Heidi? %100 granitmiş.
11: Granit
14: çünkü
11: nedir bilmez o.
14: Çünkü granitte uyumadı. Hayır. O burayı sever.
11: Tamam, ona ne olduğunu anlatırız. Granit nereden çıktı şimdi?
10: Şimdi de kral dairesine bakalım.
11: Ha, burası harika.
14: Haydi de bakmak
11: Aa,
14: istiyor.
11: Gel kızım.
14: Gel bakalım, yatağa mı
11: Hadi
14: çıkmak
11: gel.
14: İstiyorsun?
11: Yardım et.
10: Oh,
11: tamam.
14: Haydi 100 bin dolar daha ucuz olduğunu anladı. Şimdiden evinde gibi. Bu karavanda o kadar düğme göremiyorum. Öncekinde her şey için düğme vardı.
11: Düğmelere o kadar da gerek yok. Zaten hepsini bozarsın. Bunda o kadar çok olmadığına sevindim. Bana daha az tamir işi çıkacak. Bu çok iyi bir şey.
12: Dave ve Roger 115 bin dolardan ucuz bir karavan arıyor. İlk karavanın banyosunu çok sevdiler. Ama 200 bin dolar olması çok hoşlarına gitmedi. Steve'in müşterileri memnun etmesi gerekiyor.
13: Sıradaki karavanımız 2016 model ve çok güzel.
19: Güzelmiş. Sence nasıl Steve?
13: Benim sevdiğim modellerden.
19: Vay canına.
13: 2016 model C sınıfı bir karavan. Uyku alanı var, depo alanı var, her şeyi var. Üstelik 15 bin dolar daha ucuz. İçine bakalım mı?
14: Bunu sevdim. Evet.
19: Güzelmiş.
14: Önceki karavan kadar olmasa da iç düzenini sevdim.
13: Bu senin yerin Dave.
19: Evet, orası benim yatağım. Buranızda biraz daha geniş, daha rahat. Ve evet, bu da buzdolabı değil mi?
13: Evet.
19: Buzdolabının büyüklüğünü pek beğenmedim. Meyve sebze koymaya yetecek kadar geniş olmaması beni rahatsız etti açıkçası. İşte banyomuz.
14: Burası mı?
19: Gel bak hadi. Bu sefer ayrı ayrı girelim, olur mu?
14: Tanrım, bana uyar.
19: Dinleyin, dinleyin. Kimse beni dinlemiyor. Merhaba Roger. Tüm şakalarım o duşta çalışabilirim.
14: Yapma, şakalarında boğulursun sonra.
19: Doğru söyledin.
14: Hey, şuna bir baksana. Burası benim yatağım.
19: Rahat
14: Senin
19: mı?
14: Yatağın dışarıda.
19: Rahat
14: evet.
19: mı?
14: Evet. Bunu daha çok beğendim.
19: Ben de diğerini sevdim. O
13: İkisi
19: daha
13: de farklı karavanları beğendi. Dev ilk karavana bayıldı.
14: Büyük olanı istiyorum deyip duruyorsun. Daha
19: alt tarafı 15 bin dolar daha pahalı
14: daha
19: değil mi?
13: Roger'sa ikinci karavanı sevdi.
14: Daha kısa, daha rahat sürülür.
19: Bunun rengini daha çok beğendim.
13: Hangisini seçecekler bilmiyorum.
19: Gidelim bakalım.
13: Gidelim hadi.
12: Denver'da Armando ve Teresa ikinci karavana aşık olmakla meşguller. Ancak banyo çok da hoşlarına gitmedi.
16: Uçak tuvaleti gibi bir şey. Klostrofobi hissinden hoşlanmıyorum ve banyo tam olarak öyle hissettirdi.
17: Bunun fiyatı ne kadar?
18: Yaklaşık 120 bin dolar. Biraz daha pahalı.
17: Biraz konuşsak iyi olur.
18: İkinci karavanın fiyatı biraz daha pahalı. Ama daha çok özelliği ve daha çok alanı var.
12: Armando ve Teresa bütçelerini aşmayan sevimli birinci karavanı mı seçecek yoksa lüks ve cep yakan ikinci karavanı mı?
17: Hangisini beğendin?
16: İlk karavanı. Banyosu daha genişti ve içinde daha rahat hissettim. Ve torunlarımız için yer de var.
17: Yanlış anlama. İlk karavan çok güzeldi ama ikinciden daha küçük. İkinci karavanın rahatça oturabileceğimiz geniş bir koltuğu vardı.
16: Fırını daha büyüktü.
17: Yemek masası da mükemmeldi.
16: Katılıyorum ama banyosunu gerçekten hiç beğenmedim.
17: Sen nasıl mutlu olacaksan öyle olsun.
18: Merhaba, kararınızı verdiniz mi?
16: Verdik.
17: Kolay olmadı ama nihayetinde ilk karavana karar verdik. İşte bu
18: güzel.
17: Kadar.
16: Teşekkür ederiz.
18: Güle güle kullanın. Güzel bir seçim yaptınız.
16: Teşekkür ederiz.
12: Robinson ailesi Tampa'da köpekleri Heidi'ye uygun bir karavan için kesenin ağzını açıyor. İkinci karavanın banyosu kalplerini çalmış gibi.
11: Aa, şuna bak. Oturma yeri bile var. Duş başlığı da harika.
10: Bu duş başlığının birkaç farklı ayarı bulunuyor.
11: Güzel.
20: Oturaklı duş tam da aradığım şey.
11: Umarım ağırlığını taşıyabilir.
20: Nedenmiş o? Baksana Elizabeth, bunun iki lavabosu var.
11: Harika. İki lavabo. Kesinlikle bu artı puan.
10: Evet. Bence üzerine düşünecek çok şeyiniz evet. var. Her şey için ayrı düğme yok. Ama 100.000 dolar daha ucuz.
20: Ne kadar az düğme o kadar
11: gezdirdiğin
20: az para.
11: Gezdirdiğin için teşekkür ederiz. Artık karar verme vakti.
12: Dave ve Roger Tampa'da 115 bin dolarlık bütçeleriyle 68 duraklı komedi turneleri için doğru karavanı arıyor. Dave geniş olsa da bütçelerini aşan ilk karavanı istiyor. Roger ise daha kompakt ve bütçe dostu ikinci karavanı.
14: İkinci karavanı sevdim. Daha ucuz. Büyüklüğü de iyi bence.
19: Buzdolabının küçük olduğunu unuttun.
14: Hayır, unutmadım.
19: Gördün mü bak, ikimiz oraya sığamayız.
14: İkinci karavan Dave, ikinci karavan.
19: İlk karavan. Bence ilk karavan. Buzdolabı büyüktü, daha genişti. Bir yıl turlayacağız. Bize geniş bir araç gerek dostum.
14: İkincinin banyosunu daha çok beğendim.
19: Oldukça
14: genişti.
19: Orası o kadar da önemli değil. İlki. Hadi ama ilk karavan hadi. İnat etme artık hadi. Hadi ilk karavan.
14: İlk karavan.
19: İşte budur nihayet.
21: Kararınızı verdiniz mi bakalım?
19: İki karavanı da beğenmediğimize karar verdik.
21: Hadi canım.
14: Karavan yerine golf arabanı alacağız.
21: Nasıl isterseniz. Hayır,
14: hayır. İlk karavanı alacağız.
19: Evet.
21: Güle güle kullanın.
19: Bakalım.
14: İkinci karavan Dave. İkinci karavan.
19: İlk karavan. Bence ilk karavan. Buzdolabı büyüktü. Daha genişti. Bir yıl turlayacağız. Bize geniş bir araç gerek dostum.
14: İkincinin banyosunu daha çok beğendim.
19: Orası
14: oldukça
19: o kadar
14: genişti.
19: Da önemli değil. İlki. Hadi ama ilk karavan hadi. İnat etme artık hadi. Hadi ilk karavan.
14: İlk karavan.
19: İşte budur nihayet.
21: Kararınızı verdiniz.

0: Timmy, Elizabeth ve Heidi hangi karavanı alacaklarına karar veriyorlar. Ellerinde iki müthiş seçenek var. 635 bin dolarlık fiyat etiketiyle bütçelerini aşan bol düğmeli ilk karavan ve bütçe dostu 525 bin dolarlık ikinci karavan.
1: Ne diyorsun?
2: Ben ikinci karavanı beğendim. Güzel bir araç.
1: İstediğimiz gibi iki lavabosu var.
2: Banyosu da ayarlanabilir, duş başlıklı ve gayet şık. Sen ilk karavanı mı sevdin Heidi? Orada uyuyabileceği üç geniş yer vardı.
1: Bulaşık makinesi de tam istediğim gibiydi.
2: Küçük düğmeleri de var.
1: 100 bin dolar daha pahalı ama.
2: O indirim yapacağını söyledi. Eski müşteriyiz.
1: 100 bin dolar indirmez herhalde, değil mi? En azından istediğimiz gibi olacak.
2: Evet,
1: Heidi mutlu olacak,
2: öyle.
1: Sen mutlu olacaksın, ben de mutlu olacağım.
2: Doğru.
1: Alalım bakalım.
2: Alalım.
1: İlk karavanı seçtik. Heidi ile maceraya çıkmaya hazırız. Hadi gidelim Timmy.
2: Sürüşü çok rahat. Yola çıkmaya sabırsızlanıyorum.
1: Hadi dağlara çıkalım Heidi.
2: Karavana bayıldık. Kullanmak için sabırsızlanıyoruz. 2 sene sonra yeniden görüşürüz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
6: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
7: bebekler hep bebekle büyürler.
8: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 8'li kağıt havlu 115 lira.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
19: Hesap kırdık.
18: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Hesap kurdu. Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
0: Birazdan.
3: Şuna bak.
0: İki arkadaş Amerika turuna çıkıyor.
3: Beyaz Saray'dan daha büyük.
0: Ama en güzel manzara karavanın kendisi olabilir.
3: Oo.
0: Bu ikiz kardeşlerin de özel bir karavana ihtiyacı var.
6: Aman tanrım.
0: Bu da iki kat eğlence ve talep anlamına geliyor.
6: Evet.
0: Ve bu ailede yeni bir karavan almaya hazır.
9: Evet.
0: Tabii nerede yatacaklarına...
8: Bu yatak benim.
11: Hiç sanmıyorum.
0: Karar verebilirler.
9: Bu yatağı ben alacağım.
13: Hayır ben.
9: Hayır ben.
13: Hayır ben.
0: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan satış noktası. Amerika'nın en meşhur karavan pazarlarından Tucson, Arizona, Denver, Colorado ve Tampa, Florida'ya ev sahipliği yapıyor. Karavan sahiplerinin %80'i karavanda büyüyen çocukların aileleriyle daha sağlam bir bağ kurduğunu düşünüyor. Ve bugün ikinci karavan nesli olan Bauer'lar Denver'da ailece güzel vakit geçirmek için arayıştalar.
2: Ben kim? Bunlar da Beckett, Brady,
12: ve Peyton.

0: Şuna baksanıza.
1: Şu taraftakini çok beğendim.
0: Biz bir karavan istiyoruz çünkü ailemin de vardı. Karavanda ailemle vakit geçirmek harika bir deneyimdi. Ama bence artık kendi karavanımızı almalıyız.
2: Kim ailece vakit geçirmek için bir karavan istiyor ve herkesin nereye gidecekleri konusunda bir planı var.
0: Ulusal parklara gitmeyi çok isterim.
3: Kaliforniya'ya gitmek istiyorum.
4: Ben sahile gitmek istiyorum.
2: Karavan uzmanı Ted onlar için güzel bir pazarlık yapacak.
5: Tamam, ne istiyorsunuz?
4: Ben gölge olması için karavanın dışında açılan perdelerden istiyorum.
5: Demek tente istiyorsun, tamam.
1: Bir de oyunları oynayabileceğimiz bir oda istiyoruz.
5: Oyun oynamak mı istiyorsun? Bak bu çok önemli.
0: Hiçbiri aynı yatağı paylaşmayacak.
5: Elbette.
0: Yani dördümüze yetecek kadar olmalı. Ayrıca kendime ait bir alanım da olsun.
5: Dört kişilik bir aile. Ailece eğlenebilecekleri bir karavan arıyorlar. Biz de onlara seçenekler bulacağız. Birkaç tanesine bakalım mı, ne dersiniz?
0: Harika.
5: Tamam.
0: Elbette.
2: İçi geniş bir karavanda anne için özel bir oda, oğlanlar için birden fazla televizyon ve Peyton için de dışında bir tentesi olmalı. Bütçeleri 95 bin dolar.
5: İşte geldik. Bu 2016 model bir karavan. Harika bir C sınıfı. 9,5 metre. İçi de gayet işlevsel. Tam istediğiniz gibi. Sen tente istemiştin değil mi? Tamam, hemen göstereyim.
4: Çok havalı.
0: Vay canına.
4: Tam istediğim gibi.
5: Öyle değil mi? Çok da basit. Açıp kapatmak için sadece tuşa basıyorsun. O kadar.
4: Şeyi çok beğendim. Tenteyi. Çünkü çok sevimli ve eğlenceli.
5: İçeri girmek istiyor musunuz?
1: Evet.
5: Hadi girin.
1: Güzel.
0: Ah, vay canına. Hadi şuraya oturalım çocuklar, bakalım sığabilecek miyiz? Ben karavanı sürerken çocuklar boyama yapıp oyun oynayabilir.
5: Kim i̇şte televizyon istemişti? Siz mi?
0: İkisi de istedi. Şuna bakın.
5: Televizyonunuz burada.
0: Harika.
5: Değil mi ama? Yataklarınızdan biri burada. Bu şekilde açılıyor. Baksanıza.
0: Yukarıda ne yapacaksınız?
1: Bütün gece televizyon izleyeceğiz.
5: Burası mutfak alanı.
0: Fırını nasıl buldunuz? Kurabiyelerinizin hepsinin buraya sığacağını sanmıyorum çocuklar.
4: Güzel ama sanırım içine fazla bir şey sığdıramayız.
0: Bu doğru. Doğru. Aslında fena değil ama biraz daha büyük olması gerekiyor bence. Bilemiyorum. Bilemiyorum.
2: ABD'de yaklaşık 2500 bölge ulusal tarihi miras olarak belirlenmiştir. Bu da tarih meraklısı iki dost olan Devon ve James için çok eğlenceli olmalı.
6: Çok iyi çıkacaksın dostum. Biraz karanlık.
7: Kamerayı açtın mı?
6: Evet. Çok mantıklı.
7: James'i 4 yıldır tanıyorum. Harika bir arkadaş.
6: Burası çok güzel. Christoph Kolomb gibi hissediyorum.
2: Ve yazın bütün Amerika'yı turlayarak birlikte daha fazla vakit geçirecekleri bir plan yaptılar.
7: Orlando'dan Washington'a gideceğiz. Mümkün olan bütün tarihi bölgelerden geçmeyi planlıyoruz.
2: Bu tarihi yolculuk için kiralık bir karavan bulmak üzere Tampa'daki satış noktasına geldiler. Karavan uzmanı Livorno onlara efsanevi bir karavan bulmayı umuyor.
8: Devon ve James çok yakın iki arkadaş. Washington DC'ye yapacakları yolculuk için bir karavan arıyorlar. Ve ben de onlara yardım edeceğim.
2: Haftalık 2000 dolarlık kira bütçesiyle DC'ye gidecek karavanın güzel bir dinlenme alanı olmalı. Ve ayrıca çok geniş olmak zorunda.
7: Ben çok iriyim. Boyum 1.98. Sığamadığım yerlerde duş almaktan bıktım.
6: Ben de başka boyutta büyük biriyim. Küçük bir yatağa sığmaya çalışmak istemiyorum. Bütün bu göbeğin sığacağı büyüklükte olmalı.
8: Evet. Bana bırakın.
7: Pekala.
8: Evet. Tanıştırayım. 2016 model bir karavan. Forest River Georgetown A sınıfı. Görünüşe harika. Güzel bir otobüs.
7: Ne kadar büyük. Vay canına.
6: İnsanlar bunun için ne kadar büyük olduğunu anlamıyor.
7: Beyaz Saray'dan daha büyük. Gerçekten öyle. Şuraya bak. Çok geniş.
6: Doğru
7: çok
6: olduğunu sanmıyorum. Gibi. Şu koltuğa bak.
7: Koltuk mükemmeldi. Evimizdeki koltuklarla neredeyse aynı boyutlardaydı.
6: Evet. Bu da ne?
7: Deri.
6: Ne? Nasıl görünüyorum dostum?
7: Evet.
8: Bu koltuğun göstermek istediğim bir özelliği daha var.
7: Evet dostum.
8: Görmek ister misiniz?
7: Evet.
8: Hazır mısınız?
7: Evet tabii.
8: Görmeye hazır olun.
6: Ne? Şuna bak dostum.
7: Aman tanrım.
2: Kardeşler 11 yaşına gelene kadar arkadaşları, öğretmenleri ve hatta anne babalarıyla olduğundan çok birbirleriyle vakit geçirirler. Ama bu ikizler büyümüş olsalar da ilk günkü kadar yakınlar.
0: Ben Terry.
9: Ben Sherry.
0: Görünüşümüzden de anlaşıldığı gibi ikiziz.
2: Ve ailedeki kardeşler onlarla sınırlı değil.
9: 10 çocuğum var, 7 kız ve 3 oğlan. Ve hayat gerçekten çok zor. Evde sürekli bir kaos var.
2: Bu yüzden bekar bir kadın olan Terry, kız kardeşinin biraz gevşemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
0: Bir karara vardık. Bir karavan alacağım ve bir ay boyunca ülkeyi boydan boya gezeceğiz.
9: Hayır, hayır, hayır. Sizinle hiç alakası yok.
0: Siz gelmeyeceksiniz.
9: Kız kardeşleri olarak baş başa gezintiye çıkacağız. Evet.
2: Sherry ve Terry kardeşler özel yolculukları ve daha sonrası için Tampa bölgesinde mükemmel karavanı bulmak üzere yola çıkıyorlar.
0: Hazır olun, ikizler geliyor.
10: Hanımlar.
0: Aa, işte uzman geldi.
2: Karavan uzmanı Tracy bu enerjik ikiliye yardımcı olacak.
10: Ben de babayım. İki çocuğum var. 10 çocuk ne demek? Dinlenmek istediğinden hiç şüphem yok.
0: Güzel şeylere bayılırım. Çok lüks bir zevkim var. Günlerce o karavanda kalacaksam çok güzel olmalı kesinlikle.
2: Terry lüks bir karavana 250 bin dolar ayırmaya hazır. Çamaşır ve kurutma makinesiyle güzel bir banyosu olmalı.
0: Tamam.
10: Pekala hanımlar.
9: Geldik mi?
10: Hadi bakalım.
9: Haydi.
0: Evet.
10: Bu 2016 model Tiffin Allegro Red. Red kırmızı anlamında değil. Arkadan motorlu dizel. Dört tarafından genişleyebilen dizel bir otobüs bu. Birçok özelliğe sahip.
0: Bence tek sorunun rengi olabilir. Yani...
9: Evet, yani birazcık soluk. Tiffin Red demişler ama rengi kahverengi ve beyaz.
10: Tamam.
9: Biraz öne çıkmasını istiyoruz çünkü bu çok özel bir gezi olacak.
10: Doğru.
0: Vay canına!
9: Evet.
0: Şuraya bak! Yolumuza kırmızı alılar seriliyor. Aman tanrım!
9: Aman tanrım! Burası harika! Harika. Bakalım ne kadar yumuşakmış.
0: Oh.
9: Evet. Bir bakalım. Bebek teni gibi yumuşacık.
10: 10 çocuğu var. Ondan iyi kimse bilemez.
9: Vay canına, şu banyoya bir bak.
0: Aman tanrım.
9: Harika.
0: Ve bir duşu bile var.
10: Evet. Ebeveyn odası da burada.
0: Çok güzel.
10: Şuna bakın.
9: Terry şuraya bak. Arkada bir televizyon da var.
0: Burada ne var?
10: Hadi aç bakalım. Ya,
9: aman
10: işte
9: tanrım.
10: Burada.
9: Çamaşır ve kurutma makinesi.
0: Boyutları da standart.
9: Aa, çok güzel, evet.
0: Çıktı.
10: Umarım makinede kırmızı ve beyazları karıştırmazlar. Ama pembe rengi seviyorlar. Hoşlarına gidebilir.
9: Ve bir televizyon daha.
0: Buraya bayıldım.
10: Karavanı sen mi kullanacaksın?
0: Çoğunlukla ben kullanacağım. Bu GPS mi, öyle mi deniyor?
10: Evet, GPS. Bunlarla hiç kaybolmazsın.
9: Milyon dolarlık soruya geçelim. Fiyatı ne kadar?
10: 1 milyondan daha az. Bu otobüs tam 250 bin dolar.
9: Tamam.
0: Tamam, fena değil. Bütçemin en üst noktasında,
9: evet.
0: O yüzden biraz daha bakacağım.
10: Bu araca bayıldılar ama 250 bin dolar bütçelerinin üst sınırı. O yüzden başka seçenekler sunacağım.
9: Evet, hayallerimizdeki evi bulalım.
0: Evet, sabırsızlanıyorum.
9: Haydi.
2: Tarih meraklısı Devon ve James, DC'ye yapacakları yolculuk için bir karavan kiralamak istiyor.
11: Şuna bak dostum.
2: Ve tam da başkanlara layık bir karavanı geziyorlar.
8: Bu koltukta size göstereceğim bir şey daha var.
11: Tamam.
8: Bu yastığı bu tarafa koyacağım. Bu yastığı da buraya
11: bu
8: alıyorum.
11: Şuna şey bak. Mi? Ne? Şaka mı bu? Ne? Yatak mı oldu şimdi?
7: İşte burada yatacaksın. Çok güzel.
11: Tamam, bir deneyeyim. Bu çok rahat.
7: Manken gibi görünüyorsun. Çok güzel. Aman tanrım. Boyum 1.98 olduğu için duş konusunda endişeliydim. Sığabileceğimi hiç düşünmüyordum. Ama tahminimden çok daha büyüktü. Peki diğer işimizi nerede göreceğiz?
11: Nasıl yani? Tam arkamda mı? Ne? Burada mı? Pekala. Ey vay canına. Burası benim gibi biri için çok küçük dostum. Bizim için biraz dar. İri yarı adamlarız biz.
8: Yatak odasına bakın.
11: Bir dakika. Sen bu güzel yatakta uyurken ben koltukta mı yatacağım yani?
7: Evet efendim. Yatak odası harikaydı. Çok genişti. Evinkinden farkı yok.
11: Bakalım şoför koltuğunda nasıl görünecek.
7: Tamam.
11: Şuna baksana. Ben yardımcı
7: çok
11: pilot
7: güzel.
11: Olacağım.
7: Mükemmel.
11: Çok rahat görünüyorsun dostum.
7: Gerçekten çok rahat. DC'ye kadar uzun bir yolculuk olacak. Bu yüzden karavanı kullanırken olabildiğince rahat etmeliyim.
11: Her yeri gezdik ve baştan sona gerçekten çok etkilendim. Bunun üstüne çıkmana imkan yok bence.
7: Evet.
8: O kadar emin olma.
11: Bence tam bize göre.
7: Bence de. Ama bir numarasının daha olduğunu söyledi. Çok merak ediyoruz. İşte geldik.
8: Beyler tanıştırayım. 2017 model Fleetwood Bonder.
7: Vay canına dostum.
8: Fleetwood Bonder çok güzel bir otobüs. Boyası muazzam. dışında televizyon var. Bence bayılacaklar.
11: Şuna bak.
7: Oo, şuna bak. Öncekinden çok daha büyük
11: görünüyor. Aynısını görünüyor. Diyecektim.
7: İçeri girdiğimiz anda bayıldık.
11: Görür görmez büyülendik.
7: Bir televizyonu var. Yolda televizyon mu izleyeceğiz?
11: Hayır, ben izleyeceğim. Sen yola bakacaksın.
7: Öyle olmayacak. Burası uzay gemisi gibi.
11: Çok geniş.
7: Evet, gerçekten harika.
11: Tamam.
8: Size bir şey göstermek istiyorum.
7: Hadi bakalım. Hala
11: merak ettim.
8: Evet beyler.
7: Aman tanrım.
11: Vay canına.
2: Denver'da Bauer'lar yeni karavanlarında unutulmayacak anlar yaşamak istiyor.
0: Aslında hiç fena değil. Ama daha büyüğüne ihtiyacımız olabilir.
2: Mini Winnie küçük kalmış olabilir ama Ted'in elinde büyük bir kozu var.
5: Gelin bakalım çocuklar.
0: Oo.
1: Ranzalar çok güzel. Üsttekine nasıl çıkacağız?
5: 1, 2, 3.
0: Rahat mı?
1: Evet, çok
0: öyle
1: rahat.
0: Mi?
1: Yukarıdan birbirimize bakabiliriz. He, onu korkuturum böyle.
4: Bu yatak benim.
0: Aa, hiç sanmıyorum. Ben nerede yatacağım?
4: Orada.
0: Ebeveyn yatak odası çok güzeldi ama günün sonunda anne olan benim. O yüzden orası benim olacak. Mini Winnie'yi çok sevdim. Ranzaları harikaydı. İçi de güzeldi. Ama emin olmak için daha büyük bir seçeneğe bakmak gerektiğini düşündüm.
5: Bu da 2016 model bir karavan. A sınıfı bir karavan.
0: Vay canına, çok büyük.
5: Uzunluğu 10 metre, iki yerden genişliyor. İçi çok geniş. Onlara ufak sürprizlerim var. Dışında bir eğlence sistemi var.
0: Aa, çok havalı.
5: Hem müzik çalar hem de radyo ve DVD de çalıyor.
1: DVD ne DVD. Demek ki?
5: Size bir sürprizim var. Hazır mısınız?
1: Aa, tamam. Olamaz.
0: Aa, harika.
1: Evet.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
14: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
15: Süt aş hayran, süt aş hayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
16: süt aş hayran.
15: Gelsin süt aş hayran.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız meklemesi yok.
22: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var.
23: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
20: Otel mi? Trivago.
24: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
25: gelecek. Yakıt alacağız, yine yandık.
26: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Terry ve Sherry kardeşler Tampa'da ülkeyi gezebilecekleri bir karavan arıyor. Ama ceplerini yakmadan tüm beklentilerini karşılaması gerekiyor.
1: Pekala hanımlar, bu 2016 model bir Tiffing Breeze. Biraz daha kısa ve daha ucuz ama yine de çok gösterişli. Beğeneceğiniz birçok özelliğe sahip, fiyatı da $220,000 civarında. Tamam. Yani daha ucuz.
2: Güzel taraflarından biri bordo olması ve bütçemin sınırları içinde. Pekala, güzel.
3: Vay canına. Pekala. Evet, bu çok güzelmiş. Biraz kırsal tarzda bir havası var. 30 gün boyunca orada rahatlıkla kalabiliriz bence.
1: Banyoya bakalım mı?
3: Tamam, hadi bakalım. Bu yanlış tarafta, sol tarafta.
1: İkisi ayrı.
3: Öyle mi?
1: Evet. Bir tarafta duş var, diğer tarafta da banyonuz var.
2: Harika, bu çok daha iyi. Harika. Çünkü o duş alırken buhar içinde kalmak istemem. Evet. Duştan tamamen ayrı olmak çok hoşuma gitti. Vay canına, burası çok güzelmiş.
3: Evet.
2: Ne kadar
1: i̇şte ebeveyn odanız.
3: Bakalım nasılmış, çift
1: evet,
3: kişilik
1: öyle.
3: Ha? Güzel.
1: Tamam.
3: Ama biraz ufakmış. Çamaşır ve kurutma
1: bunda
3: makinesi nerede?
1: Bunda ikisi de yok. Daha küçük bir araç. Burada onlara yetecek yer yok.
2: Çamaşırları nasıl yıkayacağız?
1: Çamaşırhanelerde tabii.
2: Her gittiğimiz yerde çamaşır yıkama fikri hiç hoşuma gitmedi doğrusu.
3: Durduğumuz her yerden yeni bir giysi alabiliriz.
1: Beğendiniz mi?
2: Beğendim. Bu daha konforlu. Güzel bir tarafı da fiyatı tabii ki. Sıcak bir havası var. En başta dediğim gibi lükse çok düşkünümdür. Bu yüzden seçeneklerimi iyi değerlendirmem gerekecek.
0: Diğer taraftaysa tarih meraklısı Devin ve James bu karavanı geziyor. Ve Livorno'nun bir sürprizi daha var.
4: Evet beyler. Bu bir yatak.
5: Aman tanrım, evet. Çok güzel.
4: Bir anda belirdi.
5: Çok güzel.
4: Evet, çık bakalım. Dikkatli çık.
5: Şuraya
4: bak.
5: Bütün yaz orada kalır mısın?
4: Bence güzel olur. Hadi banyoya bakalım.
6: Pekala, burası çok genişmiş. Kesin olan bir şey var. Bu karavanın banyosu daha büyük.
5: Yatak çok güzel.
6: Hadi dene bakalım.
5: Öncekinden büyük görünüyor.
6: Evet, ondan daha uzun.
5: Bu bir su yatağı dostum. Hayır değil. Şaka yaptım, bu harika.
6: Bayıldım. Şu duşa bak.
5: Bu ikinci banyo mu?
6: Çok daha genişmiş. En beğendiğim banyo bu oldu. Bu karavan bir harika dostum.
0: Sonuç olarak iki otobüs arasında karar verecekler. Birincisi bütçelerinin altındaydı ama banyosu rahat değildi. İkincisi ise bütçelerinin üstünde ama istedikleri genişliğe sahip. Zor bir seçim olacak gibi görünüyor.
6: Hayır.
5: Alışveriş bitsin artık.
6: Biz buna
5: bunu
6: bayıldık.
5: Seçtik, bunu
6: çok
5: istiyoruz.
6: Sevdik bunu. Biz buna bayıldık işte.
5: Aradığımız karavanın bu olduğunu hemen anladık. Çok açıktı.
6: Evet.
5: Çok belliydi. Bunu almamız gerekiyor.
4: Tebrik ederim.
6: Pekala, teşekkürler. Fotoğraf çekelim mi?
5: Her şey için
6: hadi
5: sağ ol.
6: Hadi gel.
5: Bu yolculuk için çok
6: nasıl?
5: Heyecanlıyız.
6: İki hafta yollarda olacağız. Washington'a gideceğiz. En kötüsü ne olabilir?
5: Hiçbir şey.
6: Hiçbir şey.
5: Tamam.
6: İşte bu.
5: Bence de
6: İş
5: dostum.
6: İş çıkardık.
0: Diğer tarafta Sherry ve Terry ikilemde kalmış durumda. $250,000'lık birinci karavanla $30,000 daha ucuz olan ancak önemli eksiklikleri bulunan ikinci karavan arasında bir seçim yapmak zorundalar.
3: Bence Red'in güzel özellikleri vardı. Büyük olmasını çok sevdim. Mobilyaları da çok konforluydu. Çamaşır ve kurutma makinesi olmasına da bayıldım doğrusu.
2: Red kesinlikle daha kaliteli. Breeze'i çok sevdim çünkü banyo ve duş ayrıydı. Böylece ben hazırlanırken duş alabilirsin.
3: Evet, çok etkilenmiştim
2: tatlım.
3: Ama çamaşır ve kurutma makinesiz yaşayabileceğimi sanmıyorum.
0: Artık ikizlerin favorilerini seçme zamanı geldi.
1: Karar verebildiniz
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
3: Sanırım evet.
2: Biraz konuştuk.
3: Ve Red'i seçtik. Red bizimdir.
1: Tiffin Red. Harika,
3: evet.
1: Anlaştık.
2: Teşekkür ederiz.
1: Harika bir seçim. Tam size göre.
3: Yardımlarınız için çok teşekkür
1: Rica
3: ediyoruz.
1: Rica ederim. Bence çok eğleneceksiniz. Pekala, anlaşmayı yapalım ve sizi gönderelim,
3: evet.
1: Tamam mı?
3: Hadi, evet.
1: Hadi bakalım.
3: Gidiyoruz.
2: İyi fikir.
0: Denver'da Bauer ailesi batı sahilini gezebilecekleri bir karavan arıyor. Ama olanlar da video oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirmek istiyor.
7: Size bir sürprizim var. Hazır
8: evet.
7: mısınız? Tamam.
8: Harika.
3: Çok havalı.
7: İşte burada.
8: Oyun oynayabileceğiz. Evet.
9: Annem eğer dışarı çıkmamızı söylediğinde dışarıda video oyunu oynayabileceğiz.
7: İçeri girin.
3: Vay canına.
7: Nasıl buldunuz?
3: Harika.
7: Size bir sürprizim var.
3: Hadi bakalım. Vay,
8: çok havalı.
3: Güzel.
7: Yatak oluyor.
9: O yatağı ben istiyorum.
7: Geç bakalım, hanımlar önden.
3: Tırmanın çocuklar.
9: Aşağı indirdiği yatağı çok beğendim. Erkek kardeşlerim oyun oynarken orada kitap okuyup günlüğüme yazabilirim.
7: Bu da yatak olabiliyor. Biriniz de bura geçebilir.
3: Brady, bu senin mi olacak?
8: Ben nerede yatacağım? Bu yatak benim olacak.
9: Benim.
8: Benim.
9: Benim.
8: Hayır benim.
9: Hayır benim.
7: Çocuklar, sanırım bu sorunu çözebilirim. Bir gizli yatağım daha var. Tahmin edin nerede? Bakın, tam burada.
3: Aa, şuna bakın.
7: Nasıl ama?
8: Masa aşağıya inince benim yatağıma dönüştü. Mükemmel.
7: Herkesin kendi yatağı olacak.
9: Peki annem?
7: Anneye özel bir yatağımız var. Ebeveyn odasına bakın. Temiz
3: pekala.
7: Ve güzel bir yatak değil
3: mi? Annenin
9: yeri. Hayır, ben istiyorum.
3: Hayır, hiç sanmıyorum.
7: Bu odanın en iyi taraflarından biri de kapanabilmesi.
3: Vay canına.
7: Burası senin özel alanın, evet. Tamam mı?
3: Özel bir kapısı var, çift kişilik yatağı var. Tam ihtiyacım olan şey. Bize gösterdiğin seçeneklerden gerçekten çok etkilendim.
7: Harika.
3: Çok teşekkür ederim. Sanırım karar vermek için ufak bir aile toplantısı yapmalıyız. Pekala çocuklar, karar verme vakti geldi.
0: İki harika karavan arasında bir seçim yapmalılar.
3: Sonunda gezdiğimiz iki güzel karavan arasında kararsız kaldık. Minivini ve Storm'a baktık. Minivini'yi nasıl buldunuz?
8: Ranzayı çok sevdim ben.
3: Evet, çok havalıydı.
9: Şoförün üstündeki yatağı çok sevdim.
3: Tamam.
9: Televizyon da oradaydı.
10: Ben tentesini beğendim.
3: Ben de çok sevdim. Ama siz biraz büyüyünce biraz küçük kalabilir diye düşünüyorum. Peki Storm nasıldı çocuklar? Ne dersin Brady?
9: Dışarıdaki televizyonu sevdim.
10: Dört yatak vardı.
8: Hepimizin ayrı olacak. Paylaşmayacağız.
3: Ben kapısı olan ayrı bir yatak odamın olmasına bayıldım doğrusu. Ha? Ne diyorsunuz?
0: Peki ranza yataklı ve otomatik tenteli birinci karavan mı? Yoksa dışarıda televizyonu ve özel yatak odası olan ikinci karavan mı?
3: Üçe kadar sayacağım ve kararınızı söyleyeceksiniz. Bir, iki, üç.
8: Storm!
3: Harika.
7: Sizi karşı otoparktan duydum. Anlaşılan
3: sanırım
7: karar verdiniz.
3: Verdik. Evet.
7: Kutlarım.
3: Harika, teşekkür ederiz.
7: Güzel
3: çok
7: bir karavan seçtiniz küçük hanım. Harika.
3: Çok heyecanlıyız.
7: Yataklarınız çok havalı değil mi? Harika.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
12: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
20: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
21: Fotoğrafımızı çeksene ya.
22: Köşedik halkama.
23: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
11: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
24: Mehmet.
19: Efendim.
20: Alıştığımız tadıyla kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.

0: Haydi. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Şimdi size anlatacaklarım %100 gerçek. Bir işi tamamlamak üzereydim. En son bir masa kalmıştı. Ve çalışırken hep olduğu gibi sanatıma dalıp gitmiştim. Matkapla bir yeri oyarken tıpkı Icarus'un güneşe fazla yaklaştığı gibi ben de matkaba fazla yaklaşmıştım. Sonra olan oldu. Çığlığımı Mac de duydu.
1: Brett, hayır!
0: Yardıma koştu. Sakalım matkaba sıkışmıştı. İşte sakalımı böyle kaybettim. Neyse tekrar uzar. Adım Red Lewis. Eski karavanları yolculuk edilen yuvalara dönüştürürüm. Buyurun yeni eviniz.
2: Aman tanrım.
0: Şuna bakar mısınız? Birkaç yıl önce aynı yere çakılıp kalmaktan sıkılınca bir karavana yerleştim. Yıllardır buradayım. Yuvam dediğim karavanımla keyif dolu gezilere çıkıyorum. Sonra kendi karavanlarına da aynını yaptırmak isteyen birçok kişi bana ulaştı. Karavanda yaşam yaygınlaşınca çiv dizayn koyu kurdum. Çelik eller. Evet. Van Gogh başlıyor. Oh, Tim.
3: Ne oldu Brett?
0: Tim eski bir dostum, kankam. Burada bizimle birlikte çalışıyor. Bilgisayar işlerine bakıyor. Bilgisayarın başında işlerin tıkır tıkır yürümesini sağlıyor. İstediğin şeyleri getirdim. Bunları istemiştin değil mi?
3: Faturalar mı?
0: Evet, istediğini getirdim ve şimdi sen onunla dalaşmak hoşuma gider. Fatura gibi şeyler getirerek korkutmak özellikle çok zevkli.
3: Bunlar niçin?
0: Bazıları çok güzel. İşlerinde güzel bir köpüşle ilgili olanlar da vardı.
3: Bobby buranın elemanı evet, değil. Köpüş. Milyonlarca kez söyledim.
0: Ama sigortasını yatırıyoruz. Şirketiniz varsa ya da şirket kurmaya hazırlanan birini tanıyorsanız, işi iyi bilen birini bulun ve eğlenceniz eksik olmasın. Kendinize bir tim bulun.
3: Oh. Bunlara bakabiliriz.
0: Mike ve Jane geldi. Onlardan başkası olamaz. Evet, bunlar onlar. Bugün Mike ve Jane'i ağırlıyoruz. Ta Güney Kaliforniya'dan geliyorlar. Oralar harika yerler. Eminim insanları da tatlıdır. Evinizle beraber gelmişsiniz. Hoşuma gitti. Nasılsınız?
4: İyiyiz Bobby, merhaba.
0: Merhaba, ben
2: nasılsınız?
0: Brett.
2: Nihayet
4: tanışabildik. Yüz yüze görüştüğümüze sevindim.
0: Evet, merhaba. Hangisini istersiniz? İkisi de eşit derecede rahat.
4: Harika görünüyorlar.
0: Karavanda yaşamak isteme sebebiniz nedir acaba? Biraz çılgınca çünkü.
2: Benim isteğim kendimi dışarılara atmak.
4: Bizim için erken emeklilik olacak sanırım ve elimize evet. geçen bu fırsatı ülkeyi gezerek değerlendirmek istiyoruz.
2: Evet.
0: Hı-hı. Mike ve Jane yakında emekli olacakmış. İçinde yolculuk edecekleri ve rahatça dinlenebilecekleri sevimli bir karavanları olsun istiyorlar. Bence yeterince geçerli. Boyun epey uzunmuş.
2: Evet, 1.85.
0: 1.85 evet. Ama epey küçük bir karavan.
2: Evet.
0: Bu seni endişelendirmiyor mu?
2: Bazen duvar köşelerinde tedirgin olduğumu hissetmiyor değilim.
4: Klostrofobi sorununu nasıl çözeceğimi bilemedim.
2: Bir tavan penceresi olursa...
0: evet, evet.
2: Oradan dışarı bakabilirim.
4: Bunu ben önerdim.
0: Evet, harika fikir.
2: Evet.
0: Mike'ın o karavanda bunalmasını istemiyorum. Klostrofobi çok ciddi bir sorun. Tepeye kocaman bir tavan penceresi açacağım. Bu sayede hem alan ferahlayacak hem de içeri doğal ışık girecek.
4: Kaliforniya'daki akrabalarımızı ve dostlarımızı ziyarete gittiğimizde yanına sörf tahtasını da alacak.
0: Yani karavanda sörf tahtasıyla kalacaksın.
2: Evet.
0: Mike'ın sörfü çok sevdiği anlaşılıyor. Tahtası için güvenli bir alan oluşturmam gerekecek. Pekala.
4: Aç bakalım.
0: İçini merak ediyorum. Karavanın kapısını açtığımızda Mike'ın ufak tefek değişikliklere başladığını görüyorum. Fena da olmamış. İstediği yerleşim planını zihninde oluşturmuş. Evden bir şeyler getirip koymuş. Çalışmalarımız tamamlandığında onun ve bizim katkılarımızla ortaya çıkacak sonucu merak ediyorum. Pekala. Çok güzel. Şimdiden epey bir iş halletmişsin.
2: Evet. Hızlıca bir şeyler yaptım.
0: Hoşuma gitti. Şunun üstündeki nedir?
2: O eski bir dolap kapısı.
0: Sahi mi? Bu da ayılara karşı önlem mi?
4: Aa, evet.
2: O her şeye, herkese karşı evet. bir önlem.
4: Emekli kafası.
0: Öyleyse ona hiç dokunmayayım. Yerleşim planınız aşağı yukarı bu mu olacak? Yani biraz...
2: Evet, şuraya bir yatak, sonra...
4: Mutfak bölümü.
2: Evet, mutfak. Belki dolap, şöyle üst kısmı.
4: Mutfağın üst kısmına dolap.
0: Tamam.
2: Aha.
0: Bu kısmı bir de yatakla görmek isterim. Sonra...
2: Tamam. Evet. Dediğin gibi olsun.
0: Ne yapacağımıza bakarız. Tarz olarak nasıl bir şey istiyorsunuz?
4: Hoş, aydınlık, ferah... Kaliforniya kıyı tarzı olsun isterim.
2: Evet.
4: İç açıcı bir şey yani.
2: Evet. Evet.
0: Peki bir sonraki aşamaya geçmek için sabırsızlanıyorum. Hemen işe koyulayım. Jenin hakkında bazı fikirler yeterince netleşmiş. Ona beklentilerinin de ötesinde bir şey sunmak için Casey'yi çağıracağım. Ne haber?
1: Merhaba.
0: Seni korkuttum mu?
1: Ben seni korkuttum.
5: Bilemem, ben her zaman hazırlıklıyımdır.
0: Çalışmaya da hazır mısın? Çünkü çok büyük
2: öyle
0: bir inşallah.
2: Öyle bir hazırım ki.
0: Mike ve Jean. Bu karavan.
5: Niye böyle söyledin?
0: Bundan sonra hep böyle söyleyeceğiz. Heyecanımızı her gün koruyalım diye.
5: Jean ve Mike desek.
0: Söyle.
5: Jean ve Mike.
0: Mike ve Jean.
5: Hı-hı. Anladım. Aslında ya böyle daha akıcı.
0: Mike ve Jean. Evet. Böyle daha iyi. Mike rahatına düşkün bir adam.
5: Senin gibi.
0: Teşekkür ederim.
1: Senin gibi değil. Not
0: like you. Benim gibi değil. Klostrofobik.
5: Biraz senin gibi.
0: Tabii benim gibi.
5: Vay canına, peki.
0: Bir de bir yerlere bir sörf tahtası eklemek zorundayız. Belki dolaplardan birinin içine.
5: Hı hı.
1: İyi fikir.
0: Klostrofobik olduğu için duvarları ona göre ayarlayacağız ve yatağın iki yanına açıldığında ayaklarını uzatabileceği duvarlar monte edeceğiz. Tamam mı? Bu şekilde.
1: Duvarın içine.
0: Evet.
1: Mümkün olduğunca geniş bir biçimde. İyiymiş.
0: Ama biz yine dönelim.
5: Mike ve Jean'e. Jean'e.
0: Peki. Evet. Jean gördüğüm en hoş kadın.
5: En?
0: Gerçek. Zarif bir karavan hayal ediyor. Kendisini Kaliforniya'daki evindeymiş gibi hissetmek istiyor.
5: Güzel.
0: O yüzden bu karavana Kaliforniya kıyılarının esintilerini taşımamız gerekiyor. Hamak sandalyeleri de ekleyerek onlara sürpriz yapmak istiyorum.
5: Tam anlayamadım. Onlara nasıl hamak yani? Sandalyesi de mi alacağız?
0: Port bagajla taşıyacaklar. Kullanacakları zaman salıncak gibi oturabilecekler. Ucuna sandalyelerini ekleyecekler.
5: Mike hamakta, Jean hamakta, Mike ve Jean hamakta.
0: Mike ve Jean daha bize gelmeden çalışmalara başlamış bile. Onları sökmemiz lazım. Bu ne demek biliyorsunuz tabii. Sökme günü. Başlayalım mı? Wow, sökme günü.
1: Oh. Tuttun mu?
0: Jean ve Mike'ın yaptığı yenilikler de fena değildi. Sonuçta hiç de kötü olmamış. Ama ben onları da kaldırmak istiyorum. Eğlenceli olacak.
5: Mike ve Jean!
0: Biri geldi galiba.
5: Korkuyorum. Ben geldim.
0: Hayır, sağ ol, istemiyoruz. Hayır, gerçekten bir şey almıyoruz. Kapıyı açtım. Kaynakçı Sam karşımda duruyordu. Aklıma çılgınca fikirler geldiğinde hep ona danışırım. Bugün ona zor ve çılgınca bir iş vereceğim.
5: İstemiyoruz kalsın.
0: Seni hatırlarsın.
6: Şöyle bir el sıkışalım.
5: Nasılsın?
6: Ah işte böyle.
0: Pekala. Muhteşem bir sıcak tutkal tabancası sahibi, usta bir kaynakçısın.
6: Tamam.
0: Birilerine küçük bir sürpriz hazırlıyorum. Yapmanı istediğim şey şuraya bir şekilde yolunu bulup bir hamak yerleştirmek. Şuraya.
6: Oraya. Peki.
0: Muhteşem kaynak makineni de kullanarak hızlı ve basit bir şeyler yapabilirsin diye düşündüm.
6: Aa tabii, çok kolay.
0: Salıncak gibi olsun. Ne yapabilirsen.
6: Teleskopik.
0: Teleskopik.
6: Tamam. Yukarıyı kontrol edeyim. Ağırlık taşır mı, emin olmam lazım.
0: Bak bakalım. Peki. Taşır mı? Genelde üst kısımlara bir şey ekleyeceksek. Ne yaptığımızı söyleyeyim. Şu yuvayı sabitleyip asacağımızı ona asarız.
6: Peki bu kısım çelik değil mi?
0: Ha.
6: Burası alüminyum dostum.
0: Alüminyummuş.
6: Ama asıl sorunumuz şu. Buradaki malzeme epey kalitesiz. Bize daha çok sayıda bağlantı noktası lazım. Ne dersin? Hamak asman için sana port bagajı tamamen yenileyim mi?
0: Hamak için yepyeni bir port bagaj.
6: Evet.
0: Sam bu tür karavanların üst kısımlarının hamak asacak kadar sağlam olmadığını, hamakları asmanın başka bir yolunu bulmak gerektiğini söylüyor. Peki sana bir tek şey soracağım. Yapabilir misin?
6: Yaparım.
0: Duymak istediğim buydu.
6: Güzel.
0: Çalışmalarımızın ilk aşamasına başlıyoruz. Mike ve Jean'in karavanı bize gelenlerle kıyaslandığında biraz daha küçük kalıyor. Ama bu daha az karmaşık olduğu anlamına gelmiyor. Bütün yalıtım sistemini, bütün koyun yününü sökeceğiz. Elektrik tesisatı ve zemin kaplaması döşeyeceğiz. Bunlar karavanı mükemmel hale getirecek. Oo, Merhaba.
7: Merhaba Brett.
0: Ne haber? Ne yapıyorsun?
7: Hoş geldin. Etrafı mı topluyorsun?
0: Jean'in bahsettiği Kaliforniya kıyı tarzını konuşmak için Casey'i çağırdım. Bana bir şeyler getirmiş. Bu isteği nasıl yerine getireceğim ve bittiğinde karavanın nasıl görüneceği konusunda bana fikir verecek.
7: Kaliforniya kıyı tarzı demiştin. Aklımıza mükemmel bir iklim, masmavi gökyüzü ve temiz hava gelir. Karavanı da hesaba katalım. Onu surf mobil gibi bir araca dönüştürebiliriz. Aklıma bana şu rengi çağrıştıracak açık tonlarda renkler geliyor. Temiz ve ferah bir ortam yaratır. Sonuçta yeşil renge yer vereceğiz. Koyu tonlar olarak da okyanus renklerini düşünebiliriz.
0: Bak ne diyeceğim, bu tam da hoşuma gitti. Casey bana mavi tonlarını ve beyazları gösterdi. Ve adeta içeride tatlı bir meltem esmiş gibi hissettim. İşlevsel sonuçlar almak için işi uzmanına yaptırmak bu yüzden önemli işte. Hepsi harika. Buradan bakıp Kaliforniya'yı görmüş gibi oldum.
7: Evet.
0: Bir şey daha. Ona sürpriz yapmak istiyorum.
7: Tamam.
0: Yardımın gerekiyor.
7: Hangi konuda?
0: Kıyı tarzına uygun düşecek hamaklar.
7: Tamam.
0: Seçmen
7: estetik
0: gerekiyor.
7: Estetik mi?
0: Evet.
7: Tamam. Madem öyle, şimdi hemen gidip Kaliforniya kıyı tarzına uygun hamaklar bakacağım.
0: Güzel.
7: Nasıl fikir?
0: İyi fikir.
7: Sonra görüşürüz.
0: Hoşça kal. Bugün büyük tavan penceresini takıyorum. Bulabildiğimiz en büyük çerçeveyi aldık. Mike klostrofobik olduğu için kendisini geniş bir alanda hissetsin istedim. Anlamı şablon olan bu şeyi, Auschnitt şablonu kesiyorum. Tavan penceresi tam uysun diye bu şablonu karavanın içinde işaretlemek. Belli noktalarına pilot delikler açmak istiyorum. Sonra tepeye çıkarıp monte edeceğiz. Ve... güzel. Bu bir karavan tepesine açtığım en geniş delik. Ohoho. Tam oturdu. Aa, merhaba.
3: Merhaba.
0: Tim, doktorun bu konudaki teşhisini soracaksan çok iyi diyebilirim.
3: Çok iyi. Görüşürüz.
0: Ohoho.

0: sabah. Geçer,
1: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sular da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
4: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Cemina ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Mobilden Akbank müşterisi ol. %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Karavan çalışmamızın ikinci aşamasındayız. Dolapların çekmecelerini takıyoruz. Su ve elektrik tesisatını hallediyoruz. Bunlar karavanın ev hissi vermesi için son rötuşlar.
1: Oho, bu çok güzel oldu.
0: Sam Moser kolları sıvadı. Sıcak su kullanabilsinler diye su ısıtıcısını yerleştirmeye ve hortumları musluğa bağlamaya hazırlanıyor.
2: Burada son derece uygun, kuytu bir köşe bulduk. Tuvalet için bir kutu ve arkasında ısıtıcıyı koyabileceğimiz kadar geniş bir boşluk var. Bu hortumu böyle bağladığımızda sıcak su ısıtıcısını besleyecek ve oradan lavaboya devam edecek. Sonra da bunu bağlayacağız.
0: Eski dostum Malek'i davet ettim. Mesleği sörf tahtaları üretmek. Gelirken sörf tahtası getirecek. Yaptığımız özel bölüm yeterince geniş mi diye bakacağız. Gel dostum, dalgalar yükselmeye başladı.
1: Asahi mi?
0: Bunları kaçırmayalım.
1: Çok uzun bir tahtayı, bir de onun 30 santim kısasını getirdim.
3: Önce bunu bir takalım, bakalım ucu arkadan çıkıyor mu?
1: Önce kuyruk.
3: Önce kuyruk mu?
1: Evet, çünkü orası daha geniş. Aa, kalıp gibi oturdu.
0: Bunda bir sorun yok. Mike'a bunu verelim.
4: Evet, bu bölüm olmuş.
1: Evet,
4: tahta
1: evet.
4: Da süper. Teşekkürler Alek.
1: Onun tahtası ne kadar geniş?
3: En geniş kısmının 53 santim olduğunu söylemişti.
1: Öyleyse sorun yok.
3: Evet.
0: Bu tahta Mike Reggie'nin sörf tahtasına epey yakın. O yüzden onlarla bir kere daha konuşacağım ama belli bir fikir edindik. Şimdilik benim için bu yeterli.
3: Sence Mike ve Jean buna binebilir mi?
0: Aa, tabii. İkisi birden biner.
1: Matematiği iyidir.
0: Çalışmalarımız da sona yaklaşıyoruz. Üçüncü aşamaya geçtik. Tezgahlar monte ediliyor, lavabo yerleştiriliyor, dolaplar yerlerine takılıyor. Bunlar karavanın önemli kısımları.
2: İşte bu da bir kapak.
5: İçinde minder varmış gibi.
0: Minder mi?
5: Evet. Nasılmış?
0: Çok iyi. Denemek ister misin?
5: Evet. Renk olarak da çok iyi uydu.
0: Evet. Teknik parçaların önemli bir kısmı takıldığına göre bir takım kontrolleri yapabiliriz. Hortumların bağlantısını son kez kontrol ettikten sonra karavanla işimiz bitiyor. Her şey tamam.
3: Çok iyi.
0: Mike ve Jean'in soğutucusunu puflardan birinin altına yerleştirdik. Mike'ın küçük bir ayı sopası olduğunu hatırladım. O küçük sopa sayesinde yaptığımız iş çok daha iyi sonuç verecek ve dolap yerine sabitlenecek.
3: Dışarıda oturuyorsunuz diyelim. İçecek bir şey ister misin? Peynir çubuğu yer misin? Al bakalım peynir çubuğun.
0: Kaynakçı Sam hamaklar için karavanın tepesine birçok noktadan sabitlediği teleskobik kollar yaptı. Mike ve Jean o hamaklarda güvenli bir biçimde oturabilecek. Sam o kolları bizim taktığımız vidalara da dikkat ederek birçok yerden sabitledi. Şimdi son bir kez kontrol edeceğiz.
3: Brett?
0: Ne var? Ne oldu?
3: Ne yapıyorsun?
0: Ha, biraz kestiriyordum.
3: Bitti mi?
0: Evet.
3: Bu hazır mı?
0: Evet.
3: Katılabilir miyim?
0: Denemek ister misin?
3: Bunlara güvenebilir miyiz?
0: Aa, ben çok güveniyorum.
3: Peki efendim.
0: Aa, dostum.
3: Güzelmiş.
0: Çok iyi değil mi?
3: Evet. Bacaklarımızı birleştirelim mi? Vay.
0: Harikaymış. Ben çok heyecanlıyım. Bu karavanın için az uğraşmadık. Anahtarları teslim edip ne kadar sevineceklerini görmek için sabırsızım. Bugün en sevdiğim gün. Sunumumu yapıp anahtarları Mike'la Jean'e teslim edeceğim.
1: Hazırız.
6: Çok heyecanlıyım.
0: Nasıl gidiyor?
1: Nasılsın?
0: Sizi gördüğüme sevindim.
6: Biz de öyle.
0: Bu parkta buluştuğunuz için teşekkür ederim.
6: Aa, buraya bayıldım.
1: Evet.
6: Çok heyecanlıyım.
0: Karavanı merak ediyor
1: evet.
0: musunuz?
1: Hadi gidip görelim.
0: Güzel. Hadi o zaman. Pekala.
1: Oo. Şuna bak.
6: İşte bu. Çok güzel.
1: Renkler ne güzel. Şuna bakar
6: aman
1: mısın?
6: Tanrım.
0: Evet.
6: Harika.
1: Oo, lavabonun kapağı var.
0: Ha, tabii.
6: Açıkçası bu kadarını beklemiyordum.
1: Çok güzel.
6: Harika olmuş.
0: Öyle mi?
6: Çok hatta şaşırdım.
1: Sevimli bile olmuş.
0: Evet.
6: Sevimli tabii. Bayıldım. Aman Tanrım. Oo, vay canına.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Hadi gir.
6: Aman Tanrım
1: çok
6: şuraya
1: güzel.
6: Bak. İnanamıyorum.
1: Evet.
0: Ferah olmuş mu?
7: Şapkam da orada.
0: Klostrofobik değil değil mi?
6: Hayır.
0: Evet, şapkan da orada.
6: Güzel, ferah ve çok hoş. Rahatça organize edebileceğimiz bir yer olmuş, aman tanrım. Bu da çok güzel bir fikir. Bu kadar az alanda...
0: Evet, ufak tefek düzenleyiciler. Evet, onlar. Ama soğutucunuzu oraya koyamayınca şu pufun altına sıkıştıralım dedik. Senin ufaklık da başka bir işe yaradı. Şu şey vardı yani.
7: Evet.
0: Hani ayıları döveceğin şu sopa.
7: Evet.
0: Evet.
7: Tamam, evet, küçük
0: evet,
7: güvenlik
0: aleti.
6: Ayıları dövmek için.
0: Artık soğutucunuzun yerini sabitliyor.
7: Aa, çok iyi. Aa, bir fikir.
6: Harika bir fikir. O vay canına.
7: Evet evet. Aa, çok iyi.
0: Evet.
7: Güzel bir fikir.
0: Yolculuk sırasında dondurucuyu yerine sabitlemek isterseniz sopayı şu küçük deliğe oturtuyorsunuz.
7: Evet evet, çok güzel
0: evet,
7: olmuş.
0: Kullanışlı, hala işinize yarar. Sonra bunun altında su tesisatı ve yine depolama alanı var.
7: Aa evet.
6: Oh.
0: Arkada su filtreniz ve su pompasıyla ısıtıcıyı çalıştırmak için düğmeniz var. Yani lavabodaki muslukta sıcak suyunuz da olacak.
6: Aa, bu çok şık.
7: Evet evet, büyük evet, bir yenilik.
6: Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet, sizin tasarladığınız yerleşim planına uymaya çalıştık. Sonra...
6: Aa, evet. Su.
7: Ha, suyumuz akıyor.
0: Evet.
7: Çok güzel.
6: Dişlerimi
7: evet,
6: burada fırçalarım. Tam bizim zevkimize göre.
7: Evet.
0: Denedik.
6: Başarmışsınız.
0: Sonra
6: çok güzel olmuş.
0: Oh, büyük tavan penceresi. Oh. İçerisi bol bol.
7: Tavan penceresi.
6: Güzel olmuş. Oh.
0: Bir de yatağa uzanıp deneyin. Önünüzden çekeyim.
6: Hemen bakmak istiyorum.
0: Tamam. Uzunluğu 1.98
7: işte
0: santim.
7: Bu.
0: Yeter sanırım
7: evet,
0: değil mi?
6: 10-15 santim tamam, uzun yapmışsınız.
7: Çok güzel.
0: Seninle çıkabilmen için bir puf var.
6: Öyle mi? Harika.
0: Evet.
7: Evet. Aa, şuraya bak.
6: Aa, vay
7: sığdım
6: canına. Çok. Çok güzel olmuş.
0: Şunu hafif aşağı çekip şu düğmeyi aşırtırsanız...
6: Aa vay canına.
7: Oho, çok güzel.
0: Bu pencere açıkken kendinizi daha iyi hissedersiniz.
6: Evet, kesinlikle.
7: Yıldızları seyredebilirim.
0: Evet. Bir şey daha var.
6: Olamaz.
7: Daha mı var?
0: Evet, bir şeyler daha.
6: Bir şeyler daha.
0: Evet, sörf tahtını merak ettiğine eminim.
7: Sörf tahtam, evet, o nerede, tepede
0: peki,
7: mi?
0: Aşağı inersen göstereyim. Sörf tahtını koyacağın gizli bir bölge ve ayrıca bir de küçük gizli bir kapak yaptık. İşte burada.
7: Ha, işte bu.
0: Orada bekle, kıpırdama.
6: Aman tanrım.
7: Aa, bu harika.
6: Şuna bak. Sörf tahtan.
0: Buraya koyar.
7: Evet.
0: Bineceğin
7: evet,
0: zaman çıkarırsın.
7: Çok güzel olmuş. Çok iyi düşünmüşsün.
6: Çok iyi düşünmüşsün.
0: Güzel.
7: Harika.
0: Günün birinde daha uzun bir sörf tahtası alırsan
7: evet,
0: o da sığar. Çok uzun tahtaların
7: evet, evet,
0: da buraya sığması
7: güzel,
0: gerek. Malzemeye göre değişir tabii.
7: Tamam. Evet.
0: Arkayı da görmek ister misiniz?
7: Evet.
0: Arkada başka cicilerimiz var. 150 litrelik su deponuz var. Sörf tahttan sığsın diye fazla yükseltmedik.
7: Tamam. Evet.
0: Peki, açık havada takılmayı sevdiğinizi biliyoruz. Dinlenirken doğayla baş başa olabilmeniz için bir yol düşündük. Basit ve eğlenceli bir fikir. Şu kolu çekerseniz...
6: Aa, çok ilginç.
7: Bungee jumping mi yapacağım?
0: İşte
7: aa,
0: böyle.
7: Aa,
0: evet, bunu böyle sarkıtıp hamağınıza asacaksınız.
6: Vay canına. Demek bunun içinmiş. Aman tanrım, bayıldım.
7: Düşmem değil mi?
6: Vay canına, çok beğendim. Aman tanrım, bayıldım.
0: Yapma.
7: Evet.
6: Evet. Çok güzel bir
7: İnsan
6: his bu.
7: İnsan bunda uyur da.
6: Bildiğimiz kamp sandalyelerinden daha
7: evet,
6: rahat.
7: Kesinlikle.
0: Şapkanı giy de başına güneş geçmesin.
7: Aa, tamam tamam.
6: Evet, o şapka aa, çok lazım.
0: Hamaklarını asıp oturmalarını izlemek çok keyifliydi. Deniz kenarında ya da dağlarda olmanın hayalini kuruyor gibiydiler. Hamaklarında keyif çatmalarını izlemek bütün bu deneyim için güzel bir son oldu.
6: Hamaklar harikaydı. Bunu hiç beklemiyorduk.
7: Harika bir
6: küçük
7: fikirdi.
6: Küçük ama müthiş bir sürpriz oldu.
7: Dünyada aklıma
6: oldu,
7: gelmezdi.
0: Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir.
7: Evet, harika.
0: Sörf tahtanızı koyacak bölüm, küçük sürprizler. Başka ne lazımdı?
6: Oh, aman tanrım.
7: Başka ne isteyebilirim ki? Mükemmel.
6: Beklediğimizin ötesinde.
7: Evet.
0: O zaman sizi yalnız bırakayım. Hamaklarınızda dinlenin. Yolculuğunuz
6: evet,
0: başlasın. Öyleyse görüşürüz.
7: Ben hemen uyuyacağım.
0: Sonunda anahtarları teslim etmek müthiş bir keyifti. Mike ve Gina.
6: Brad, çok beğendik. Teşekkür ederiz.
0: Evet.
7: Teşekkürler Brad.
0: Ne demek? Keyfini çıkarın. Görüşmek üzere.
6: Görüşürüz. Teşekkürler. Aman tanrım, şuna bak.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Hakan abi.
10: Ardan, senin ne işin var burada?
9: Abi benim rüyamdayız.
10: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
11: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
9: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
12: Vay vay vay. Çocuklar.
11: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
12: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
13: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi.
0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle.

0: şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: En iyi çıkış yolu her zaman içinden geçmektir. Robert Frost.
1: Son zamanlarda eve gitmeyi çok sık düşünüyorum ama toparlanmam gerek. Sonuçta bu $1 milyon kazanabileceğim bir fırsat.
2: Kirpiler bu yarıktaymış. Onu yakaladım. Aa, biraz yağ yiyebilirim.
3: Evet, yine başlıyoruz. Ve belli ki durmayacak. Öldürücü bir soğuktan bahsediyorum. Hava aşırı soğuk.
4: Yanımda taşıdığım balık miktarını iyice azalttım. Burada harcanmak ve açlıktan ölüp gitmek istemiyorum. Merhaba, ben Amos. Yarışmadan çekiliyorum. Ah, lanet olsun. Lanet olsun.
3: Çabuk çık buradan.
4: Ayrılma vaktim geldi. Burada yaşadıklarımdan sonra bunu söylemek gerçekten kolay değil.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Bu en büyük meydan okuma.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç de kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
3: İşin ucunda $1 milyon olunca pes de edemezsin. Ah tanrım! Ah.
6: Günde $10,000 için ne kadar sıkı çalışabilirsiniz?
2: Donmuş gibi görünüyor. Ha, lanet olsun!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
4: Çadırımı buldular.

0: 64. gün, saat 10.32. 3 kişi kaldı. Mevcut hava sıcaklığı -9 santigrat derece.
1: Çok fazla kar yağıyor. Bütün gün yağdı. Hatta gece de yağdı herhalde. Kar 4-5 santim daha kalınlaştı. Kar tabakasının kalınlaşmadığı bir gün yok gibi. Şuna bakın, bir sürü karımız var. Bu bugünkü planlarımı biraz değiştirecek.

0: Yakacak odun. Odunları yakalım. Kar altındaki tuzak hattını kontrol etmem gerekiyor. Her şeyin daha çok emek ve zamana mal olduğu bir dönemdeyiz. Gidip su getirmek, gidip odun toplamak çok daha fazla enerji gerektiriyor. Yerde 12-13 santim kar varken yürümek daha zor. Çok fazla kalori harcıyorsun. Tuzak hatları yine kara gömülmüş. Her kar yağdığında yerlerini yeniden ayarlamam gerekiyor. Kütüklerin altında kalanlar bile gömülmüş. Vay canına. Lanet olsun.
1: No.
0: Yakalanan tavşan yok. Yeniden tavşan yakalamaya başlamam gerekiyor. Ortalıkta fazla kirpi de olmadığına göre bu şart. O kirpiyi yakaladığımda gerçekten çok heyecanlanmıştım. Ama karaciğeri beyaz beneklerle doluydu. Bu bir hastalığı ve onun sağlıklı bir hayvan olmadığını gösteriyordu. Hasta olmak istemiyorum. Ama aşırı zayıfladım. Ve yağ içeren başka besin kaynağım yok. O kirpi ise çok yağlıydı. Kurutmak için astım. Ama bu kirpiyi yemeli miyim gerçekten emin değilim. Ciğerini yememem gerek. Ondan eminim. Şuna bakın, sizin içinizde ürpermiyor mu? Bu beyaz benekler benim içimi ürpertiyor. Tamam, kameraya konuşurken yüzüm donuyor. Bu şeyle ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yiyeceğim giderek azalıyor. Bu kirpiyi yemeyi gerçekten istiyorum çünkü çok açım. Ve yağlı et gözüme çok cazip görünüyor. Ama bu kadar ilerlemişken bu kirpiyi yediğim için eve dönmek büyük hayal kırıklığı olur. Bu kararı zamana bırakıp biraz daha düşüneceğim.
2: Altmış beşinci gün. Saat çift 0:11.

0: Saat 9.12.
1: Tur zamanı. Yeni şöminemi görüyorsunuz. Tüm taşları ayıkladım. Duman daha iyi durumda. Dün gece sinüslerim mahvoldu. Çok canım yandı. Burnuma yumruk yemişim gibi. Eve döndüğümde nefes yolumu iyice temizlemem gerekecek. Şu dumandan kurtulsam yeter. Bugün balık tutacağız. Yine buzun üzerindeyiz. Burada tilki izleri var. İzler benim açtığım deliğe gidiyor. İşte orada. Tilki. Bu tilkiyi iyi bir işaret olarak kabul edeceğim. Demek ki balık bol olacak. Neden burada olduğumu kendime sormadığım bir gün bile yok. Kazananın bir kadın olmasını gerçekten istiyorum. Bir erkeğin kazanmasına karşı olduğumdan değil tabii. Kim daha çok hak ediyorsa o kazansın. Yarışmaya kadın olduğum için değil de burada test edilme fırsatını hak ettiğim için seçilmeyi istemiştim. Güçlü ve mücadeleci kadınları temsil eden bir elçi olarak anılmayı çok isterim.
0: Saat 10.55.
1: Alabalıklar buraya. Yemek hazır. Sen ve ben parti veriyoruz.
0: Saat 11.26.
1: Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, hadi, hadi, hadi, hadi. Yakaladım, bir tane daha yakaladım, aman tanrım. Evet, oh, teşekkür ederim, çok iyi, çok iyi. Oh, teşekkür ederim. Ah. Ah. Evet, evet. Aa, bu harika.

0: Biraz küçük. Ama bu beni birkaç gün daha idare eder. Ah Tanrım! Hayatımda gördüğüm en güzel manzara bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bana hız treni kayı diyebilirsiniz. Bir yükselir bir alçalır.
1: Altmış altıncı gün, saat 9:22.

İçi sıcak ve az pişmiş. Sıcak ve az pişmiş. Huzurlarınızda. Son bir şov için sahnede. Evet. İşte burada. Muhteşem bir but. Sıcak ve az pişmiş. Az sonra canlı yayında. Canlı yayında. Taş evimde misk sığırı, sincap mantarı, güveci yer. Balık yakalarsam her şeyi çorba yaparım. Evet. Tavşan yakaladığımda kafasını bile yer. Buraya yanlış o neşeyle geldiysen öldün derim. Yaşasın taş ev. Evet. Evet. Seni seviyoruz. Çok eğlenceliydi. Yapacak çok işim var. Şu kuşburnu meyvelerini yok olmadan onları toplamak istiyorum. Dondan kötü etkileniyorlar. İyice buruşmuşlar. Bunları şimdi topladık. Planımız bu. Şükran günü yaklaştı. Esas mücadele Şükran günü ve Noel arasında olacak. Karanlık ve soğuk. Buz tabakası kalınlaşacak. İşte buradan sonra elenenleri görmeye başlayacaksınız. Son aya kadar güçlü girmem gerekiyor. Ama şu an bayağı zorlanıyorum. Şuna bakın. Kuş burnularımın yanında bir kirpi var. Taze et yiyeceğiz. Avlanma zamanı. Onu yakalayacağız.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte.
4: La la la la la la la la la. O Türkiye.
3: Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: O Türkiye.
5: En para en para bankanın güzeli.
6: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Altmış altıncı gün, saat 11:57. Üç kişi kaldı.

0: Taze kirpimiz var. Tam da şükran gününden önce. Evet adamım. Buraya kuş burnularını toplamaya gelmiştik ama bir de ne görelim? Kocaman bir kirpi onları götürüyor. Ona vurduğumda sopaya saplanan dikenlere bir bakın. Vücutlarında diken olan köpeklerim olmuştu. Birkaç kez bana da saplanmıştı ve çok acıtıyor. Bir saplandı mı çıkmıyorlardı, kendi tel gibiler. Onu eve bu sopanın üzerinde taşıyacağım. Dikenlerin üstümüze başımıza saplanmasını istemeyiz. Onu sürükleyeceğim.
1: Altmış yedinci gün. Saat 17:07.

0: Balığımı yedim.
1: Fish.
0: Harikaydı. Dışı çıtır çıtırdı. Bu daha da hoşuma gitti. Çünkü yediğim her şey çorba kıvamında. Bu daha çok kızarmış balık gibiydi. Derisini tavadan kazırsınız. Evet, iyiydi. Bütün hafta kar ayakkabısı yapmak için uğraştım. Çerçeveleri burada. Artık gövdesini örmeye başlamak istiyorum. Kar yağmaya devam edip duruyor. Bu durumda beni derin karda idare edecek bir şeye ihtiyacım var. Çevreyi sabitlemek için bu şekilde bağlıyorum. Dave ve ben keşif gezilerimizde kar ayakkabılarımızı kendimiz yapardık. İnsanları doğaya çıkarıp zorlu şartlarda kar ayakkabılarıyla yürütürdük. İlk ilmeği attığım yeri işaretliyorum. Ama şimdi onsuz bir kar ayakkabısı yaptığım için bomboş hissediyorum. Dave ile benimki gibi sağlam bir ilişkide kendinizi birey olarak değil de partner olarak görmeniz kolay oluyor. Ah, bitti. Gayet iyi oldu. İşte yeteneklerimden biri de bu. Bence bu deneyimle güçlü bir birey olabileceğimi öğrenirsem daha da güçlü bir partner olacağım. Bu kesin.
2: Altmış sekizinci gün. Saat 20:27.

0: 69. gün. Saat 10.01.
1: Jordan'ın kutup moda şovunu öneri olarak sunuyorum. Tamamen tavşan. Düğmeleri bile tavşan ayağından. Tavşan ayağı düğmeli yelek. İşte böyle. Muhtemelen hiçbiriniz bunu giymezsiniz. Tuzak hattına gidip tuzakları kontrol ettim. Bugün tavşan yok. Tuzaklarım artık işe yaramıyor. Ve gerçekten acıkmaya başlıyorum. Çok kilolu biri değilim. Ve çalışıp hareket ettikçe daha da kilo kaybediyorum. Sağlıklı kiloda kalabilmek için yağ ihtiyacım var. Bugün kirpiyi yemeyi düşünüyorum. Aslına bakarsanız kirpiyi parçalarken taşıdığı hastalık her neyse ona çoktan maruz kaldım. Bu beni korkutuyor. Gitmeye hazır değilim. Sanırım risk alacağım. Risk alacağım. Biraz kirpi yiyeceğim. Karaciğerini yemeyeceğim ve böbreğini de yemeyeceğim. Çünkü bunlar süzücü organlar. Onun dışındaki her şeyi yiyeceğim. Çok çok iyi pişireceğim. Umarım hasta olmam. Şu yağlara bak. Tanrım, tam da ihtiyacım olan şey. Bu kirpiyi yediğim için hasta olabilirim ve bu buradaki hayatımın sonu olabilir. İyice pişiriyorum, uzun uzun. İyice pişiriyorum. İşte hazır. Oldu. Bu kirpiyi yiyerek sağlık ve iyilik kazanmak için dua ediyorum. Ah ya. Kirpi ya. Aman Tanrım. Büyük bir parça mı yesem? İşte büyük bir kirpi yağ parçası. Çok iyi. Midem bayram etti. Bu yağa ihtiyacım vardı. Ve sonunda ona kavuştum. Burada kalmak istiyorum. Neler olacağını görmek istiyorum. Tanrım, sınırlarımı zorlayana kadar burada kalmak istiyorum. Bu kadar lezzetli bir şey beni nasıl hasta edebilir ki? Umuyorum ki bana iyi gelecek.
0: Yetmiş ikinci gün, saat 9:29. Üç kişi kaldı.

0: Bir köpeğin kemik söz konusu olduğu zaman neden hırladığını daha iyi anlıyorum. Şükran gününde yemeğimizi yiyip şükran duyacağız. Tamamen yalnız olduğum bu ormanda kendime hedefler koymayı seviyorum. Tamamen kendi dünyama dalıyorum ama bayramları ve gelenekleri de hiç unutmuyorum. İşte onur konuğumuz. Şükran günü hindimiz. Namı diğer kirpi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
12: Bebekler ebebekle büyürler.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
19: Kim var?
20: Kim var?
21: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
22: Bankam Tombank kartımı bil.
23: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
24: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
23: Bir fırsat.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
26: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
27: Evet.
28: Aman tanrım.
25: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
29: Saat 17.22.
0: Şükran günü Butu. İşte geliyor.

0: Çok iyi. Ben... Şişman yağlı herifin teki. Kesinlikle bu dünyaya ait değil. Kirpi gerçekten hindinin yerini tuttu. Tam anlamıyla mükemmeldi. Çok iyiydi. Evet, iyiden de öteydi.
1: ...73. gün, saat 19.11.

0: 74. gün. Saat 10.24.
1: Bakın. Kürklü botlarıma işlediğim kirpi dikenleri. 7 taneler. Yönleri temsil ediyorlar. 4 ana yön. Kuzey, doğu, güney, batı ve ara yönler. 7 benim için anlamlı bir rakam. Bu kirpi dikenleriyle yaptığım ilk çalışmam. Görüyorsunuz. Botlarımdalar. Artık kirpilerle yol alacağım. Evet. Kirpi yağ bünyeme çok iyi geldi. Bir aksilik yok. İyi hissediyorum. Hislerim iyi, karnım tok ve enerji doluyum. İhtiyacım olan buydu. Ağırlığımı korumama yardımcı olacak ve burada daha uzun süre kalabileceğim. Aslında bu ağacı buraya koymak istiyorum. Ah! Omzum gerçekten çok acıyor. Ne? Aa, sanki iğneler batıyor. Ah, lanet olası şey. Ne yaptım ben? Ne yapmış olabilirim? Üstümdekileri çıkarmalıyım. Aa, garip bir his.
0: ...74. gün... ...saat 13.04... ...3 kişi kaldı.
1: İşte görüyor musunuz? Bir kirpi dikeni omzuma saplanmış. Çok dikkatli olmalıyım. Cımbız. Derimi açmam gerekiyor. Sanırım keserek çıkarmam gerekecek. Bunu bir başkası yapsa daha iyi olurdu. Çünkü ben ne yaptığımı göremiyorum. Sanırım içinde kırılacak ve tamamını çıkaramayacağım. Ho! Oh, işte çıktı. Harika. Bu küçük yaramaz omzuma saplanmıştı. Nasıl oraya girip derimin tüm katmanlarından geçti? Hiç fikrim yok. Buradan girmiş ve yukarı doğru ilerlemiş gibi. Ah, çıkmış olması çok rahatlatıcı. Tamam, işimize geri dönelim. Ruhen ve mental olarak burada 100 günü tamamlamaya hazırım. Bunu hissediyorum. Bu yarışmaya katılmamın sebebi para ödülü değildi. Ama şu ara onu da bayağı düşünmeye başladım. Hayatım boyunca elimden tutan insanları düşünüyorum da onlara borcumu ödeyebilirim, onlara yardım edebilirim. Ailemi, yaşadıklarını ve benim için yaptıkları fedakarlıkları düşünüyorum. Sayemde emekli olabilir ve rahat yaşayabilirler. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar. Aman Tanrım, şu gün batımına bakın.
0: ...75. gün. Saat 11:10. Hava sıcaklığı -10 santigrat derece.

0: Buradan bir kova su doldurmaya çalışacağım. Su problem olmaya başladı. Dondurucu soğukta buraya gelip kovanızı doldurabilirsiniz. Ya da kar eritirsiniz ki bu sonsuza kadar sürer ve defalarca gidip gelip taşıma yapmanız gerekir. Bir kova kardan ancak bir bardak su elde ediliyor. Buradan gitmeliyiz. Her yerime kahrolası buzlu su spreyi sıkıldı sanki. Bir kova su için buna katlanmak mı? Ah. Bunun böyle olacağını tahmin ediyordum. Her şey bir mücadele. Ve hiçbir şey kolay değil. Hiç kolay değil. Bu ıssızda yaşamak hiç kolay değil. Yemek zamanı. Elimdeki son göğüs kemiği bu. Bunu yiyeceğim. Bunu parçalayıp tencereye koyacağım. Ve gün boyunca haşlayacağım. Çok iyi olacak. Fare bile aslında onu bulduğu halde bu göğüs kemiğini yememiş. Benimle yaşayan bir fare var. Tam bir baş belası. Kemikleri evin arka tarafındaki bir oya atıyorum. O da gidip onları alıyor. Evet, beni biraz zorladı. Başımın belası bu kemik hariç hepsini silip süpürdü. Besin değeri yüksek olan kısımları şu şekilde anlayabilirsiniz. Hayvanlar size gösterir. Her zaman en güzel, en besleyici parçaların peşindedir. Fare bunu da kontrol etmiş gibi. Et kasamı kontrol etsek iyi olur. Farenin elimdekilere zarar vermediğinden emin olmalıyız. Evet, son kirpi eti ve diğerleri bunun içindeydi. Fareler ve sıçanlar beni endişelendiriyor. Vahşi doğada birçok kez kışı geçirdim ve bu koşullarda onları durdurmanızın imkanı yok. Asla korkmazlar ve doğa ile bütünleşmişlerdir ve asla kurtulamadığınız böcekler gibilerdir. Vahşi doğada kemirgenler yırtıcılardan daha çok sorun yaratabilir. Bu kısım kirpinin kalın bağırsağının olduğu bölge. Burada koca bir yağ parçası vardı. Sakladığım yerde güvende diye düşünmüştüm. Kahrolası şey, neredeyse tenis topu kadardı. Evet, koca. Güzel bir yağ topu. Evet, çok güzel. O küçük şey beni avladı. Bununla beslendi. Beni delirtiyorsun fare. Fare, bunlara da çökmeden önce bir çözüm bulsak iyi olur. Sanırım şimdilik hepsini misk sığırı kesemde saklayacağım. Bunu asabilirim. Zaten içeride ateş yaktığımda taban da dumanla kaplı oluyor. Ve bu onu yavaşlatır. Bundan eminim. Kirpinin etinden kalan bu. Bunun derisini soyup az bir şey çıkarabiliriz belki. Ve kesede beklesin. Fareyi öldüreceğimi düşünmüyorum. Ondan kurtulayım derken bir fare topluluğunun istilasına uğrayabilirim. Her şey bu kesedeki et parçalarına bağlı. Bunu hayatın pahasına koruyacağım.
1: ...76. gün, saat 9.55.
2: Evet, ateşimizi yaktık. Balığımı yiyeceğim. Kafası ve kuyruğu kalmıştı. Dün gece yeniden evde olduğumu hayal ettim. Güzeldi. Ev yemekleri ve... biraz da televizyon. Bugün bir balık daha yakalamaya çalışacağım. İyi durumda mıyım? İstediğim kadar değil. Çünkü Son balıkla kendimi şımartıp ihtiyacımdan fazlasını yedim. Kesinlikle zayıfladığımı hissediyorum. Bunu vücudumda da gözlemliyorum. Kıyafetlerim de oldukça bollaştı. Tablo bir anda kötüye gidebilir. İşte oldu. Sıkıca giyindim. İçime giyebileceğim her şeyimi kat kat giydim ama göl çok soğuk. Bu şekilde en fazla 2 saat dayanabilirim. Sonrasında ısınmam gerek. Hava aşırı soğuk. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Balık, balık, balık, balık, balık, balık. Canım balık, neredesin?
1: Gün, saat 12:16, 3 kişi kaldı.

Çok büyüktü. Gözümün önündeydi. Lütfen geri dön. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Artık dönmem lazım.

0: place, it stays with me.
1: Dyson Haşet Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hemen.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa! Sana yakışanı tak!
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: tam bir yıkım. Dışarıda daha fazla kalamayacak kadar çok üşümüştüm. Kendimi tutmam gerektiği kadar sıcak tutamıyorum. Daha çok yiyeceğe ihtiyacım var. O kadar üşüdüm ki tamamen pes etmeye çok yakındım. Kabul ediyorum. Sanırım açlıktan ölüyorum. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde açlıktan ölüyorum. Bir balığı kaybettiğimde bir haftalık yiyeceğimi kaybetmiş oluyorum. Bir ya da iki günlük değil. Bu tanrılardan gelen bir işaret olabilir. Devam etmem ya da eve dönmem için.
1: 76. gün, saat 18:21.

Duydunuz mu? İşler raydan çıktı. Bir buz tabakası daha oluşuyor.

Vay canına. Buzdan hafif hafif sesler geliyor. Ama şu ara iyice coştu. Gelip yerinde dinlemeliyim diye düşündüm. Evet, her yönden sesler geliyor. Duyabilirsiniz. Sanırım yeni katman oluşuyor ve buz kalınlaşıyor. Resmen konuşuyor. Soğuğa hazır olun diyor. Ha. Yakından geldi. Kırılmaları duyabilirsiniz. Bu büyüyüp genişlediğini gösteriyor. Yiyeceğim kalmadı. Dolayısıyla buzun altından bir iki balık yakalamayı umuyorum. Aslında bunu bekliyordum. Buranın buz tutmasını. Müzik gibi. Vahşi doğanın müziği.

0: 78. gün. Saat 9.38.
1: Günaydın. Aman Tanrım. Dün akşam bu ateşte patlamış mısır yapsam ve üzerinde yağ eritsem ne güzel olurdu diye düşündüm. Belki de kirpi yağ eritmek ve baharatlar, tuz ve baharatlar, kirpi yağlı patlamış mısır harika olurdu. Gerçekten efsane olurdu. Kesinlikle öyle olurdu.
0: Mevcut hava sıcaklığı -27 santigrat derece.
1: Ah Tanrım, soğuk gibi soğuk. Bugün geyik partisi var. Göle gidip biraz su getireceğim. Göl donuyor. O yüzden bugün su alabilmek için baltayla buzu kırmak zorunda kaldım. Bir gölün donmasına an be an şahitlik edeceğimi hiç düşünmezdim ama oldu. Burada oturup saatlerce bu sesleri dinleyebilirim. Göl sanki nefes alıp veriyor. Buz katmanları inip kalkan göğsü gibi kıpırdanıyor. İnanılmaz. Aman Tanrım. Ağımı suya sokup balık avlayabilmek için gölün buz tutmasını istiyorum. Kirpiyi tamamen bitirdiğimde yeni besin kaynaklarına ihtiyacım olacak. Bu balıklar büyük ve yağlı. Balık yakalamayı gerçekten istiyorum. Bakalım göreceğiz. Henüz çok kalın değil. Ah. Harika, bu delik iş görür. Burada olduğum için minnettarım. İşlerin zorlaşmaya başladığını hissettiğimde annemi düşünüyorum. Annem çok güçlü bir kadındı. Güçlü kadınları temsil edebilecek harika bir örnekti. Onu durduramazdınız. Gerçekten çok güçlüdür. Annemi düşündüğümde kendimi daha güçlü hissediyorum. Sanki beni izliyor gibi geliyor.

0: Lanet olası ayak parmağım. Aslında iki ayağım da sıcak ama baş parmağımın ucu yine de biraz acıyor. Ah. Ateş yakıp ayaklarımı ısıtmam gerekecek. Zavallılar. Hayır. Bu iyi değil. Sanırım başım dertte. Baş parmağımın ucu su topladı ve durum daha da kötüleşti. Rengi böyle mora dönüştü. Aa, hayır, hissizlik de var. Ah! Hadi parmakçık. Buz ısırığı olmaktan korkuyorum.
1: 78. gün. Saat 16:26. 3 kişi kaldı.
0: Baş parmağımın ucu su topladı ve durum daha da kötüleşti. Rengi böyle mora döndü ve sertleşti. Yumuşak bir su kabarcığıydı ama sertleşti. Ah! Gerçekten çok hassaslaştı. Buz ısırığı olmasından korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Parmağımın bir bölümünü kaybetmeyi göze alamam. Bunun şakası yok. Hafife alınacak bir durum değil. Burada vücudum ve hayatım söz konusu. Şu an vereceğim kararlar tüm hayatımı etkileyebilir. Sağlığım her şeyden önce gelir. Rahatım yerinde olmayabilir. Acı çekebilirim. Ama kalıcı bir hasarı kabul edemem. Eğer bu buz ısırığıysa bu parmak daha da hassaslaşacak ve bir şekilde işler kötüye giderse onu kaybedebilirim bile. Şu an ciddi bir risk alıyorum. Biraz tırnak yatağına doğru da ilerlemiş. Bu iyi değil. Öte yandan sonuna kadar dayanıp kazanan kişi ben olabilirim. Bu gerçekten tüm hayatımı değiştirecek bir şey olur. Söylediğim gibi bu sayede tüm aileme yardımcı olabilirim. Ve bu yüzden de bırakmak istemiyorsunuz. Sınırlarımı sonuna kadar zorlamak istiyorum ama bunu yaparken kendime zarar vermeyi istemiyorum.

Bu deneyimden ne beklediğimi anlamaya çalışıyorum. Aslında cevap çok açık. Kazanmak, değil mi? 100 günü tamamlamak. Korkuyorum tabii. Yani daha önce de soğukla savaştım. Onu tanıyorum. Neye benzediğini biliyorum. Ama diğer şeyler sıkıntı. Ailemin hayatını biraz kolaylaştırmak fena olmazdı. Babam ayrılmadan önce asla yalnız olmayacağımı söylemişti. Ama yalnızım, yalnızım işte. Üzgünüm baba. Ve kadınlar için

Ama duygusal olarak bitik durumdayım. Hava soğukken yiyecek bulmanız gerektiğinde bir an için panikliyorsunuz. Ve panik halindeyken şu an ne olsa iyi hissederdim diye düşünüyorsunuz. Sıcak bir ev, yemek. Buraya çıkıp bu manzarayı tekrar görebildiğim için mutluyum. Eve gitmeye hazırım. Duygusal olarak çok hırpalandım. Buna değmez. Sınırlarımı sonuna kadar zorladığımı düşünüyorum ve şu an resmi olarak bırakıyorum. Kazanmayı isterdim tabii ama sadece istemekle olmuyor. Kendimle gurur duyuyorum ve pişman olmayacağım. Daima önünüze bakmalısınız. Pişmanlıklarla yaşayamazsınız. Merhaba. Hazırım. Evet, hazırım. Eve gitmeye hazırım. Balığım kalmadı ve buzun üzerinde balık tutmama yetecek kadar uzun süre kalacağım diye ayağım dondu. Mücadeleyi kaybettim. Zihinsel olarak güçlüyüm. Durmanız gereken yeri anlayıp bunu kabul etmek de bir güç bence. Evet, kesinlikle. Bu yarışma sayesinde bireysel olarak tek başıma da son derece güçlü bir insan olduğumu bir kez daha anladım. Buraya gelmeden önce korkuyordum. Kendimi bu deneyime hazır görmüyordum. Ama tüm yarışma boyunca, günler geçtikçe buraya layık olduğumu kabul ettim. Ayağa kalkıp tüm engelleri aştım ve bunu hiç kimseden güç almadan yaptım. Eve gideceğim için çok heyecanlıyım. Artık her şeyi alt edebilirim. Bakalım sıradaki maceram ne olacak?

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.

0: Kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
4: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
8: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Saat 9.52.
1: Daha kalın kıyafetlere geçildi. Kara ayı eldivenlerim. İş yapmak için de parmaklı eldivenler. Elleriniz çok üşürse bunları kullanmalısınız. Parkamın yakası da şapkamdaki kürkün aynısından. Kutup kurdu. Ve misk sığırı kesemde balıkçılık ekipmanım var. Gidip etrafı kolaçan edelim. Bakalım neler yapabiliyoruz.
0: Mevcut hava sıcaklığı -33 santigrat derece.
1: Buzun üstünde olmak ayda yürümek gibi bir şey. Tamamen farklı, her şey aleyhinize. Elinizde bir direkle buraya çıkmanızda bir sakınca yok. Ters bir yere dokunup suya düşmediğiniz sürece. Burası gerçekten çok kaygan. Dümdüz ve rüzgar bıçak gibi kesiyor. Tüm kıyafetlerimi delip geçiyor. Buzda delik açacağım. Suyun burada derin olduğunu biliyorum. Tehlikeli kayalık bölgesi. Bütün balıkları burada tuttuk. Balıkların burada derin sularda zıpladıklarını görmüştüm. Şu an buradalar mı bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Umarım bulabilirim.
0: Saat 11.01.
1: Bunu izleyenler vay canına, ne kadar çok misk sığırı eti varmış diyecek ama o misk sığırı yaşlı, kuru ve sert bir boğaydı. Bazı hayvanlar gerçekten yağlıdır. Kunduzlar, rakunlar, keseli sıçanlar ve ayılar. Bunların eti sizi hayatta tutar. Yağlı et. O kirpi gayet yağlıydı. Şimdiden özledim. Misk sığırı kuruydu. Buffalo eti gibiydi. Verimsiz. Beslenmeme yardımcı olacak bir veya iki taze balıkla ayrılmayı umuyorum buradan. Buzda çokça balık avladım. Daha doğrusu burada dikilip balık yakalamadan oltayı çeker durursunuz. Bazen deliği açar açmaz bam hemen bir balık yakalarsınız. Ama o delikten bir daha balık gelmeyebilir. Bir şey yok. Burada vakit kaybedeceğime gidip odun keseyim bari. Sıcaklık daha da düşecek. Bunu her şekilde hissedebilirsiniz.
0: ...82. gün, saat 11.54.
2: Tahmin edin bakalım ne oldu? Göl buz tuttu. Göl sonunda buz tuttu. Artık buzda balık tutabilirim. Şuna bakın. Göl buz tuttu. Mükemmel. Oltamı suya salacağım. Çok heyecanlıyım.
0: Mevcut hava sıcaklığı -34 santigrat derece.
2: Hayatımda ilk defa buzda balık tutmak üzereyim. Bana şans dileyin. Haftalardır buzun üzerinde olmak nasıl hissettirir diye düşünüyordum ki nihayet bugün buzun üzerinde yürüyebileceğim. Tamamen yepyeni bir dünyaya ayak basmak gibi. Balık tutma konusunda çok umutluyum. Ama alışmam için zamana ihtiyacım olduğunun da farkındayım. Şansın benden yana olması şart. Bu biraz zaman alacak gibi. Buz gerçekten çok kalın. Altımda kıpırdadığını hissediyorum. Bu normal mi? Sanırım normal. Önlemimi aldım. Suya düşersem kendimi buzun dışına çekebileceğim bir güvenlik merdivenim var. Kalkmam gerekiyorum. Güvende olmak için dua ediyorum. Su! Şanslı bir olta yaptım. Ucunda kirpi tüyü, tavşan kürkü, kirpi böbreğinin bir parçası ve ağırlık olarak topraktan çıkardığım kil parçası var. Pekala. Bir tek balık yakalasam hemen dönüp ateşimi yakacağım ve ayaklarımı ısıtacağım. Kalan zamanımı geçirmemi sağlayacak tek bir balık istiyorum.
0: Saat 13.01.
2: Hadi küçük balıklar, hadi ablanıza gelin. Hadi, kirpi böbreği leziz kokmuyor mu? Öyle olmalı. Çok soğuk esiyor.
0: Saat 14.23.
2: Parmağım yine üşüdü ve kötü oldu. Bu parmağı yeniden donmaktan korumaya çalışmak beni çok zorladı. Lanet olsun, parmağım iyice hissizleşti. Dönüp parmaklarımı ısıtmam gerekiyor. Isındıkları zaman da hava kararmış olacak. Ah, parmak, hadi ama. Ah, çok fena. Zamanım azalıyor gibi geliyor. Açken yapmam gerekenleri yapmak gitgide daha da zorlaşacak.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
4: Bellona. Dünya kupasında

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
12: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde...
13: Eğer günde birkaç litre su içmezsek asla hayatta kalamayız.
12: Josh ve Grady, Güney Çin Denizi'nin yakınlarında ıssız bir adada mahsur kalır.
13: Her yerde değersiz eşyalar
14: ben
13: var.
14: Ben değersiz eşya görmüyorum, bir hırdavatçı görüyorum.
12: Karşıt taktikler hayatta kalma öncelikleriyle çatışıyor.
13: Benim önceliğim su olacaktır.
14: Hayır, ben enerjimi işaret için harcayacağım.
13: Sanırım Grady biraz fazla hevesli. Düşüncesizce hareket etmeyi seviyor. Şu anda bir işaret ateşi yakıyorum. Hiçbir şey fark etmeyecek.
14: Tabii. Josh'ın ateş isteyip istememesi umurumda değil. Bu işaret ateşi yanacak.
12: Ve farklı stratejiler tümüyle yiyecek mücadelesine yol açıyor.
13: Bu tarafta yiyecek var. Muhtemelen yiyebileceğimiz deniz yosunu falan vardır.
14: Ben avlanmaya gidiyorum ve biraz gerçek et getiriyorum.
13: Dostum, birlikte avlanmamızı ister misin?
14: Evet.
13: Kimin elinde yiyecekle kampa döneceğine dair ufak yarışma göreceksiniz. Onun ben olacağından oldukça eminim.
12: Eski yeşil bereli Grady Powell ve Josh James, ormancı Kiwi. Tamamen farklı dünyalardan iki ayrı kişi.
13: Yengeç yakalama konusunda bayağı rahatım. Bu benim ilk yengeç yakalayışım değil.
14: Dev bir kertenkele var. Onu yakalayacağım.
13: Evet.
12: Acımasız sıcakla, kavurucu güneşle ve birbirleriyle uğraşacaklar. Nasıl canlı kaldıklarını göreceğiz.
13: İki oğlumun evcil iguanaları vardı. Küçük olan Charlie bu duruma çok kızacak. Bu akşam yemekte kepkep yiyeceğiz. Bunu yıllardır bekliyordum.
12: Bir yıl içinde gerçekleşen hayatta kalma olaylarının kaydında... Okyanusun ortasında ıssız bir adada kalmaktan çok daha korkutucu senaryolar var. Kamboçya açıklarında Güney Çin Denizi'ne dağılmış yüzlerce insansız ada vardır. Birçoğu insanlar tarafından henüz keşfedilmemiş ve hepsi de bu küçük toprak özelliklerinden birinde mahsur kalmış ve hazırlıksız kalan kişiler için kesin ölüm anlamına gelmektedir.
14: Bu adalar çok güzel ama tehlikeli olmadıkları anlamına gelmiyor. Burada bulunan en büyük katil aşırı susuz kalma ve gereğinden fazla açıkta kalmak olacak. Bu senaryo hayal edebileceğimizin en kötüsü.
12: 2008 ile 2012 arasında 5000'den fazla kişi denizde kaybolmuştur. Kaybolanların bazıları bulunsa da diğerlerinden hiçbir zaman haber alınamamıştır.
14: Eğer başınıza bir felaket gelirse ve kendinizi böylesine ıssız bir adada mahsur kalmış olarak bulursanız ve hazırlıksızsanız, açıkta kalma ve susuzluk sizi davul gibi şişirip, yüzü koyun yatırmadan, yengeçlere yem yapmadan önce 3 gününüz var.
12: Bu senaryoda Josh ve Grady sadece bıçakları ve üstlerindeki kıyafetleriyle ıssız bir Kamboçya adasında karaya vurmuşlardır.
14: Her zaman ıssız bir adada mahsur kalmak istedim ama senin yerine kız arkadaşımı tercih ederdim.
12: Ek kaynaklar için deniz ve arazinin verebileceği şeylere güveniyorlar. Ancak çöp kutusuna dönmüş bir kıyı şeridine sahipler.
13: Çöp, çöp, çöp ve daha çok çöp. Güney Çin Denizi'nde 50 yıl sonra balıktan çok çöp olacağını tahmin ediyorlar ve yüzden her şey bu adalarda kıyıya vuruyor.
12: Her yıl doğru yönetilmeyen çöp artıkları Güneydoğu Asya'nın okyanuslarını ve sahillerini kirletiyor. Bunun yanında çevre için talihsiz olmasına rağmen hayatta kalma senaryosunda bu atılmış atıklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağınızı bilerek yaşamla ölüm arasındaki farkı anlayabilirsiniz.
13: Bütün şu değersiz eşyalara bak. Her yerde değersiz eşyalar
14: ben
13: var.
14: Ben değersiz eşya görmüyorum. Bir hırdavatçı görüyorum. İhtiyacımız olan her şey bu yüksek gelgit hattında karaya
13: vuruyor. Muhtemelen bu çöplerden kendimize bir bot yapıp buradan çıkabiliriz.
14: Sola bak. Hemen şurada ufukta bir tekne var. Gördün mü? Bir işaret ateşi yakabiliriz. Demek istediğim buradan çıkışımız için bir fırsat.
13: Orası çok uzak mesafe. Hiç kibritin var mı?
14: Hayır. Josh'la aramızda muhtemelen ateş yakmak için yaklaşık 100 farklı yolumuz vardır. Elimizdeki çöpleri kullanabiliriz. MacGyver gibi bir şeyler yapmanın bir yolu olmalı. Muhtemelen bir süre daha burada olmayacaktır. Elimizdeki tek seçenek sahilde bazı çöpleri kullanmak. Büyük bir duman oluşturup bir an önce kurtarılmayı umalım. Hadi ateş yakalım.
13: Çok uzaklaşma. Tahminimce o tekne çok uzakta. Bunun yanında kurtarma ateşi ve hazırlıklı olmayla ilgili olarak güzel bir noktaya değindi. O yüzden burada oturup konuşmaktan başka şeyler yapmamız gerekiyor.
12: Grady, işaret ateşini tutuşturacak bir şeyler ararken...
14: Ateş yakmak için bir sürü farklı yöntemim var ama... burası sanki yakılıp terk edilmiş bir hırdavatçı dükkanı gibi. Ve benim bir ev inşa etmem gerekiyor.
12: Josh da kuru kav ve yakıt arıyor.
13: Sandaletler. Bunların oldukça iyi duman çıkaracaklarını sanıyorum. Sis ve siyah bir duman çıkartırlar ve bu da bizim için güzel bir işaret olur. Yukarı doğru çıkan dumanlar.
12: Issız ada senaryosunda sinyal kurtarılma için çok kritiktir. Yeryüzünün yatay eğriliğinden dolayı işaret ateşinin duman görünürlüğü rüzgara bağlıdır. Rüzgarlı koşullarda 6 metre yüksekliğinde bir işaret ateşinden çıkan duman 5 deniz mili uzaktaki gemiler tarafından görülebilir. Ama 200 metrelik duman okyanusta 31 mil uzaktaki gemiler tarafından görülebilir.
14: Bu sahilde milyonlarca çakmak var ama hiçbirinde ateşlemeyi yapacak mekanizma yok. Ateşi devam ettirmek için su şişesine benzer şeyleri kullanabiliriz. Ama bunların hiçbiri olması gerektiği gibi değil. Plastik şişeyi alıp mercek ateşi yapabilirsiniz. Maalesef bu şişelerin kendi işlerinde kavisleri var, burukları var. Işığı net bir şekilde bunların içinden geçirip odaklanmanın hiçbir yolu yok. Prezervatif mi? Tamam. Belki bu işe yarar. Çok fazla hasar görmemiş. Prezervatifi alıp şişirerek bir küre yapacağız ve mercek olarak kullanabileceğimiz bir yöntem arayacağız. Herhangi bir hayatta kalma durumunda ne yaptığınızın bir önemi yok. Özellikle işaret için ya da ısınmak için ya da herhangi bir şey için ateş yakıyorsanız bolluk önemlidir. Eğer bütün yumurtaları aynı sepete koyacak olsaydım daha fazla yol bulmam gerekirdi.
13: Lanet olsun, şu zırvalara bakın. Burada cam şişeler, plastik şişeler, eski yoğurt kapları, araba parçaları ve plastik torbalar var. Bir sürü güzel şey buraya fırlatılmış. Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama şu anda bunun için hiç vaktim yok. Aradığımız şey ateş başlatabileceğimiz yararlı bir şey. İşte bu. Güzel. Bu iyi bir skor oldu.
14: Zihnim çoğunlukla mercek ateşiyle ilgili olan tonlarca ateş yakma tekniği arasında gidip geliyor. İşte bu. Burada aradığım şey tam olarak buydu. Büyük eski bir ampul. Bana gerekli olan merceğin fazlasını sağlayacak. Ufuktaki tekne hala duruyor. Sanırım ihtiyacım olan şeyi buldum. Bu şeyin işe yaraması gerek.
13: İşe yaramaz. Bunların bazılarının içinde Hindistan cevizi sütü olur diye ummuştum ama görünüşe göre bunlar çoktan kurumuşlar. Bunlar kav için oldukça uygun şeyler. Taze Hindistan cevizi kabuğu ateş yakmak ve ateşi devam ettirmek için gerçekten iyidir. Mükemmel, işte böyle. Daha yeni kurumuş bir tane istiyoruz. Üzerinde o kabarık tüyler hala duruyor. O ilk alevi elde etmek için oksijene karşı bağlama maddesine karşı iyi bir dağılım elde etmek için gerçekten ham yumuşak malzemelere ihtiyacımız var. Bir kıvılcım elde eder etmez bir anda vuf edecek.
14: Ateşin yanmasını sağlayan bir ampulün nasıl olması gerektiğine dair denemeyi yapmaya hazırım. Mercek alevi için ampul kullanmak, onu büyüteç gibi güneşin altına koymak anlamına gelmiyor. Onu suyla doldurmanız gerek. Ve bunu yapmak için içine girip zaten var olan tüm önemsiz şeyleri temizlemelisiniz. Bu bölüm seramikten yapılmış, o yüzden sadece bu işi zorluyor. Buradaki metal parçanın bu şeyi tamamen parçalanmaktan koruduğunu düşünüyorum. Artık içeri ulaşabiliyorum ancak içine su koymak ve bütün havayı dışarı çıkarmak için ampulün içindeki filamentinin dışarı çıkması gerek. Oldukça hassas bir işlem çünkü bu büyük bir cam parçası. İşte geldi. Şimdi mesele onu suyla doldurmak.
12: Cam ve su gibi şeffaf malzemeler içinden geçen ışığın yönünü değiştirir. Suyla doldurulan dış bükey bir ampulün ışığı bükme kabiliyetinin yanı sıra ışığı odaklamak ve büyütme özelliğinden de yararlanılır.
14: İyi misin? İhtiyacın olur diye sana biraz kav getirdim. Bu lanet şey oldukça iyi durumda.
8: Daha önce mercek ateşi yaktım, ampulle yapmamıştım ama eğer yapamazsak birine sinyal göndermemizin başka yolu yok. Bu ateşin yanması gerek. Güzel bir noktaya denk geldim. İşte oluyor. Güzel.
14: Elini onun üzerinden çeksen nasıl olur acaba? Daha çok ışık gelir mi?
8: Belki sen uzaklaşırsan olur.
14: Ben ona yardım edemem. Bir şeyler oluyorsa ve yeterli gelmiyorsa orada tek istediğim bir şeyler yapmak ve süreci hızlandırmak olur. Nasıl gidiyor?
8: Oluyor gibi. Bana bir iki saniye ver.
14: İnancım var ama bütün günüm
8: tabii,
14: yok.
8: Tabii. Hadi. Hadi.
14: İşte oluyor. Onu buraya getir. Böylece yandığında hemen onu Hindistan cevizi tüylerinin üzerine yapıştırırız.
8: Bir kor elde ettim ama henüz bitmedi. Hala bu ateşi devam ettirmeliyiz çünkü kimse bunun gibi küçük bir ateş topunu görmez.
14: Evet güzelim. Neler oluyor?
8: Bu iyice kafa karıştırıcı bir hale geliyor. Bu ateş öyle güzel yanmak istemiyor. Sadece için için yanıyor. Yeterince yanmıyor. Kav devetini çıkarıp deniz esintisinin işe dahil olmasına karar verdim. Düzenli esen bir rüzgar, ihtiyacı olan bütün aksiyonu ona sağlayacak. Hadi. İşte tamam. Oldu. Artık bir işaret ateşi yakabiliriz.
14: Geminin gittiğini fark ettim.
8: Dalga geçiyoruz. Josh ve ben sinyal vermek için ateş yakmaya uğraşırken tekne bir anda yok oldu. Gitti.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram

0: Döneri gördüğün an
1: bir süt ayran.
0: Gelsin süt ayran.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
4: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kamboçya, Güney Çin Denizi.
1: Kamboçya sahili açıklarında Grady ve Josh çöplerle dolu kimsenin yaşamadığı bir adada mahsur kaldı.
2: Ben değersiz eşya görmüyorum, bir hırdavatçı görüyorum.
1: Geçmekte olan bir gemiye yaptıkları başarısız sinyal verme girişiminden sonra en büyük kaynaklarını uğraşılmak istenmedikleri için atılıp karaya vuran çöpleri kullanmaları ve akla gelebilecek en kabus senaryolardan birinden kurtarılmanın yolunu bulmaları gerekiyor.
2: Ateşimizi yaktık ama yeterince hızlı olamadık. Bir 10 dakikamız daha olsaydı muhtemelen o tekneyi yakalayıp sinyali verirdik.
3: Dostum, hiçbir yolu yok. Tekne şuradaydı. Ufuksa ta orada.
2: Kaçırdığımız bir tekne fırsatımız var. Büyük bir şenlik ateşi yakmak için hazırız. Dolayısıyla bir sonraki tekne geldiğinde de sinyal vermeye hazır olacağız.
3: Bence enerjimizi işaret ateşi yerine su bulmak için harcamaya değer. Önceliğimiz su olacak.
2: Hayır, demek istediğim ben enerjimi sinyal için harcayacağım.
3: Grady biraz fazla hevesli. Düşüncesizce hareket ederek önden gitmeyi seviyor. Ama burada, ıssız adada asıl sorun vücudun susuz kalmasıdır. Bu ciddi bir tehdittir. Bunu göz ardı edemeyiz. Muhtemelen bu durumu yönetebiliriz. Olasılıklar yakın zamanda bir teknenin geçmeyeceğini gösteriyor. Bence küçük enerjili damıtıcılar yapıp onları kurmalıyız.
2: Ben daima sinyal vermeyi düşüneceğim. Buradan çıkış yollarını arayacağım. Ama bunun yanında o benim suyum olacak. Bu esinti devam ettiği sürece muhtemelen yürüyüşe çıkabilirim. Oralarda bir yerlerde iyi bir tatlı su kaynağı olabilir.
3: Bu iyi bir fikir.
2: Yani başka bir sistem için endişelenmemize gerek yok. Sahilde kalmanın bize tam olarak neler sunabileceğini biliyoruz. Henüz ormanı keşfetmedik. Orada biraz meyve, biraz da su olabilir.

0: Lanet olsun, acayip yanıyorum. Sahilde olduğundan çok daha sıcak. Denizden gelen o esinti yok. Güneş tam üzerime vuruyor. Bir başka eski kuru dere yatağı daha. Ha, olamaz. Yağışlı mevsimlerde buradan su akıyordur. Aşağıda bir şey yok. Hala oldukça dik bir eğim var. Ben gidip bakacağım. Belki de biraz meyve vardır. Ama oldukça acımasız görünüyor.
1: Vücudun susuz kalması gerçek bir sorun. O yüzden bir şekilde su elde etmenin yolunu bulmalıyız. Basit güneş enerjili damıtma için bu şişeleri kullanacağım. Oldukça basit bir işlem. Tüm yapmanız gereken şey şişenin dibini kesmek. Sonra küçük şişenin tepesini kesin. Sonra çok basit bir işlem. Bu şişeyi alıyorum ve kendi içine doğru katlıyorum. İşte böyle. Büyük şişenin kapağının üstünde olması gerekiyor. Bu şişenin yarısını tuzlu suyla doldurun. Sonra büyük şişenin içine geçirin ve güneşin altına koyun. Olacak şey şudur. Su ya da tuzlu su küçük şişeden buharlaşacak. Büyük şişenin dış çevresinde tutulacak ve gece soğuduğunda gelip birkaç fiske vuracağız ve kenarda duran bütün su aşağı kayacak ve büyük şişenin alt tarafında toplanacak. Çünkü büyük şişenin alt tarafını içe doğru katladım. Böylece suyun toplanacağı bir çeşit ağız oluştu. Bunu yaptıktan sonra şişenin kapağını açacağız ve ağzımıza dökeceğiz. Ya da saklamak için başka bir şişeyi de dökebiliriz. Oldukça basit, hızlı bir şekilde yapılıyor, oldukça etkili de. Böylece her gün 20-30 mililitre arasında su elde edebileceğiz. Eğer bunlardan 50 tane olursa bilemiyorum, matematiğini siz yapın. Bayağı işe yarayacaktır. Bence suyu böyle elde etmeliyiz. İşe yarayacak.

0: Lanet olsun, hiçbir şey yok. Orman içinde bizim için hiçbir şey bulamadım. Ne meyve ne de su var. Eğer Josh bir şeyler üretmediyse başımız büyük dertte. Buradan çıkıp sahile geri döneceğim.
1: Bak ne diyeceğim, gün ortası güneşi tam tepeye çıktığında gerçekten çok kötü oluyor. Bıkıp usanmadan kavuruyor. Hiç acıması yok. Gölgedeyken bile çok sıcak. Okyanusta olsanız bile bundan kaçamazsınız. Bu rutubet hapishane gibi. Ne haber kardeşim?
0: Ne meyve var ne de su, burası tamamen kurumuş. Sen ne üstünde çalışıyordun?
1: Bayağı düğüm olmuş bir ip buldum.
0: O neye lazım ki?
1: Belki bir ağaç ev yaparız diye düşündüm. Biraz kalasa ihtiyacımız var. Burada her tarafta bambu yığınları var.
0: Aklından ne geçiyor?
1: Bu ağaçların üzerine bir platform yaparız diye düşünüyordum. Buraya gel de sana tam yerini göstereyim. İşte şu anda evimizin neredeyse tam ortasında duruyorum ve başım hizasında da evin zemini var. Şuradaki birkaç büyük bambu ile bu ağaçları taban döşemesi olarak kullanıyoruz ve muhtemelen bunu da işe dahil edebiliriz. Biraz daha stabil olur ve işe yarar.
0: Dürüst olmak gerekirse gerçekten güzel bir ev gibi görünüyor. Ama buraya yapacağımız birkaç hamak daha az efor gerektirir. Birkaç balıkçı bulup onları hamak yapacağız. Ben sadece enerjimizi korumak istiyorum ama o büyük bir barınak yapmak istiyorum.
1: Bunu da düşünmüştüm ama esinti durup gece olduğunda kum sineklerinin ortaya çıkacağına dair şüphelerim var. O yüzden eğer yerden en az 2 metre yukarıda olursak onlar tarafından ısırılma ihtimalimiz de o kadar düşük olur. Bir söylentiye göre kum sinekleri yerden 1 ya da 1,5 metre yukarıda uçabiliyor ve sonra da pes ediyorlarmış. Yükseklik hastalıkları olup olmadığını ve küçük kanatlarının onları daha yukarı taşıyıp taşımadığını bilmiyorum.
2: Kum sinekleri, kumlu bölgelerde yaşayan geniş yelpazede ısırma ve kan emici böcekleri ifade eder. Bu uçan böceklerden alınan ısırıklar sadece cildi tahriş etmekle kalmaz, aynı zamanda Leishmanias gibi parazitik hastalıkları da iletebilirler.
0: Çok fazla iş.
1: Bu kum sinekleri gece ortaya çıktıklarında ve bizi ısırdıklarında burada kaldığımız süre boyunca bize devamlı kaşıntı verecekler. O yüzden çok fazla iş yapmamız gerekebilir ama sonrasında çok rahat edeceğiz ve gerçekten güzel bir uyku uyuyacağız. Var mısın?
0: Evet varım. O zaman birkaç uzun bambuya ve bir sürü de çıtaya ihtiyaç olacak.
1: Bir sürü çıta ve evet destek için belki de birkaç tane kalın.
0: Tamam. Ben gidip onları toplarken iple ilgilenmek ister
1: misin?
0: Tamam
1: kardeşim.
0: Tamam. Birazdan dönerim.
1: Ya büyük oyna ya da hiç oynama. Eve gitmeyi tercih ederiz ama eve gidemeyiz. O yüzden onun yerine büyük oynayacağız.
2: Bambu, çam ağaçlarından 15 kat hızlı büyüyen, gezegende bulunan en bol ve çok yönlü kaynaklardan biridir. Çim ailesinin sağlam bir üyesi olan bambu, betonun taşıma kapasitesine sahiptir ve çelik gibi esnektir. Bambunun kısa dikey sütunlarının 5 tonluk bir fili destekleme kapasitesi vardır.
0: Bana bir dakika ver.
1: Tamam biraz dinlen kardeşim. Bırak da işi erkekler yapsın. İyi laftı, buna bayıldım.
0: O adam bütün gün örgü işi yaptı.
1: Evet.
0: Bu sırada ben malzeme taşıyordum. Bu iş böyle yürür.

0: Got it.
1: Aldım. Teşekkür ederim.
2: Oldukça iyi görünüyor.
1: Evet, güzel oldu. Hiç öyle külüstür görünmüyor. Bu eski gemi kalasına bayıldım. Bunu diyorsun değil mi?
2: Evet, muhtemelen gerçekten eski bir gemiye ait. Çünkü bağlamak için ahşap çivi kullanmışlar.
1: Bundan daha fazla bulmaya çalışacağım çünkü çok daha rahat. Her zaman gelişmeye devam edebiliriz. Sence o kum sineklerinden uzak durmak için yeterince yüksekte miyiz?
2: Bilmiyorum, öğrenmenin tek yolu var.
1: Bu platformu bitirip paydos etmeliyim.
2: İyi fikir.
1: Şuna bak dostum, kalas gibiyim.
2: Bugünlerde Yeni Zelanda'da şiddet var.
1: Şu anda sadece uyumak istiyorum.
3: Adadaki ikinci güne girildiğinde bir gece önce yeni kaynakların sahile vurma olasılığını ortaya çıkarıyor. Grady ve Josh hayatta kalmak için yeniden kullanılabilecek yeni çöpleri aramaya sahile iniyorlar.
2: Ne geceydi ama. Uzun bir gece oldu. Ek olarak beni ısıran ne sivrisinek ne de kum sineği vardı. Isırılmak gerçekten istemiyordum. O yüzden bence platform işe yaradı. Esinti çok güzel değil mi?
1: Evet, güzel. Başka bir yakıcı gün daha. Bir sürü çöp vurmuş karaya. İnsanların çöplerini öylece okyanusa atmaları talihsiz bir durum. Ama biz her güne kullanabileceğimiz yeni kaynaklarla başlayabiliriz. Buna ne dersin? Bunu dün fark etmemiştim. Şuna bir bak. Büyük eski bir benzin bidonu. Şimdiye kadar bulduğumuz en iyi metal kap.
2: Güzel ve su geçirmez. Bu benzin bidonu konusunda heyecanlıyım. İçinde bir şey var ki muhtemelen... Bilmiyorum, benzin doludur. Benzin bidonu işte. Muhtemelen ateş yakmak için kullanırız. Ama bu aynı zamanda taze suyu taşımak için kullanacağımız anlamına da geliyor. Kampa dönerken onu da alırız. Pekala, suyumuz hala buralarda bir yerde olmalı.
1: O şişeler senin mi?
2: Evet, anlaşılan o ki Bubi gibi bir şey yapmıştım.
1: Lanet olsun, ben de bugün su arıyordum.
2: Belki de sert bir dalga. Su damıtma şişelerimizi devirmiş. Artık her neyse, lanet damıtma şişelerimiz darmadağın olmuş. Çok susadık ve piştik. Çok fazla dehidre olduk. Hiç suyumuz yok.
1: Bu berbat bir şey.
2: Lanet olsun, bu çok kötü.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Bu pazartesi 700 gram Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş.
9: L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim,
11: bim, Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Kamboçya, Güney Çin Denizi.
21: Güney Çin Denizi'nde 40 santigrat derece sıcakta bir adada mahsur kalan... Burası bayağı bir sıcak. Josh ve Grady, Josh'ın atık plastik şişelerden yaptığı su damıtma şişelerini kontrol ediyorlar.
22: O şişeler senin mi?
21: Evet. Ama içme suyu toplama umutlarının deniz kabarmasıyla harap olduğunu gördüler.
22: Lanet olsun, ben de bugün su arıyordum. Bu çok kötü bir şey. Bu büyük bir terslik. Josh bunu yapmak için bir süre enerji harcamış ve doğa ana hepsini yerle bir etmiş. Birkaç sert dalga gelmiş olmalı. Burası gelgit hattına benziyor.
21: Evet, en azından hala gelgitler yükseliyor. Her ne olduysa lanet su damıtma şişeleri devrilmiş. O yüzden sıfırdan tekrar başlamam gerekiyor. Pekala, onları tekrar dolduralım ve yukarıdaki şu kumlara tekrar yerleştirelim.
22: Evet ama daha yukarı. Ve bütün yumurtaları tek bir sepete koymak iyi bir fikir değil. Birden farklı yoldan su elde etmemiz gerek.
21: Pekala. Şu bulduğumuz gaz bidonu.
22: Evet.
21: Muhtemelen minik damıtıcılar yapabilirdik.
22: Tuz giderici paylaştırması.
21: Evet.
22: Boru sistemi ya da onun gibi bir şey yok ama.
21: Pekala. Hadi şunları yerleştirelim ve sahil boyunca istediğimiz şeylere daha dikkatli bakalım.
22: Ben işaret ateşi üzerinde çalışmayı planlıyordum. Kurmak istediğim bir şey var ve böylece bir tekne yaklaştığında ona sinyal verebiliriz. İhtiyacın olan malzemeyi kendin tarayabilir misin?
21: Bu iyi bir fikir. Ben sahile gideceğim. Bakalım ne bulacağım.
23: Josh, su kaynağını güvence altına almak için çalışırken, Grady de dikkatini kurtarma için işaret yapmaya çevirir.
22: Sahilde bir ateş yakacaksanız dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Deniz kabarma hattının üstünde olmak isteyeceksiniz. Böylece sürüklenip gitmez. Ayrıca barınağınız da yeterince yakın bir yerde olsun. Böylece SOS sinyalini yakmak için çok uzun mesafe kat etmemiş olursunuz. Eğer tek bir ateş yakarsak birileri adada kamp yapıyor herhalde diye düşünebilirler. Ben 3 uygun ateş yakıldığından emin olmak istiyorum. Çünkü 3 ışık, 3 fener ya da 3 ateş fark etmez. Bu şimdilik iyi. 2 tane daha yapmam çok önemli.
23: Grady işaretleri hazırlamaya devam ederken, Josh uygulanabilir bir tuz arındırıcı yapma umuduyla bulduğu materyalleri bir araya getiriyor.
22: Hadi ama. Bulduğum işe yarar şeyleri kampa götürüyorum. Bu benzin bidonu ve diğer çöplerle bir şeyler yapabileceğimden oldukça eminim.
23: Damıtma, tuz ve mineralleri tuzlu sudan ayırma işlemidir. Josh'ın bulduğu metal kaptaki kaynar su tuzdan arındırılmış bir buhar oluşturacaktır ki bu da soğuduğunda içilebilir su olacak şekilde sıvılaşır.
22: Kapağı çıkartmayı denedim, yapamadım. Paslanmış. İngiliz anahtarı olmadan çıkarmak mümkün değil. Lanet İngiliz anahtarımız yok. O yüzden bu metal kabın üzerinde güzel düzgün bir delik açacağız. Böylece bu boru da güzel bir şekilde oturacak. Burada gerçekten hassas olmak istiyorum. Güvenilir eski bıçağımı kullanarak PVC borumla aynı çapa sahip bir delik açmam lazım. Şimdi bu şey sıkışmış olabilir ve ben gerçekten bir kıvılcım çıkar ve her şey havaya uçar diye endişelenmiyorum. Olabilir. Hiç sanmıyorum ama bu bölüm parçalanıyor. Ses farkını duyabiliyorsunuz. Burası muhtemelen iki katmanlı. Burası da tek katmanlı. Oradan bir delik açacağım. Küçük bir yıldız yapıyorum. Böylece havayı yavaş yavaş dışarı çıkarabilirim. Hava delikten ıslık çalarak çıkıyor. Sanki kerosen bidonuymuş gibi kokuyor. Su toplama konusundaki temel endişeler kirlenmiş kaplarla ilgilidir. Bu bidonun arınmış olabilmesi için biraz daha çaba sarf etmem gerekiyor. Oldukça iyi. Orada biraz sızıntı var ancak bence sanırım ikinci aşamaya geçebiliriz ki bu da elimizden geldiğince fazla oranda kerosenden kurtulmak anlamına geliyor. Kerosen suyun üstünde yüzdüğü için şu anda eski keroseni bidonun içinden boşaltmaya çalışıyorum. Muhtemelen içinde damıtma işlemi yapmadan önce onu yakmamız gerekecek. Ama en fazla bir saat içinde temiz suya sahip olacağımızı ve bunun devam eden bir ikmal olacağını düşünüyorum. Sanırım kendimden bazı şeyleri götürdüm. Pekala. İmha edildi.
0: Bir tekneye sinyal verebilmek için gerekli işaret ateşlerini hazırladım. O yüzden şimdi odağımı karadan havaya vereceğim. Bunun için evrensel işaret SOS'tir.
23: Nisan 2016'da dev bir dalga tarafından gemileri alabora olan 3 denizci Pasifik'teki ıssız bir adaya yüzdü. 3 gün orada mahsur kaldıktan sonra bir uçağın yaktıkları işaret ateşini ve palmiyelerle yazdıkları yardım yazısını görmesi sayesinde kurtarıldılar.
0: Yerde çok fazla beyaz şamandır olduğunu gördüm. Eğer yaklaşan bir fırtına varsa neden onları ortadan ikiye kesip su toplama kabı olarak kullanmak varken karadan havaya sinyal vermek için acıyım ki? Bu yolla güneş altından geçirdiğim her saniye değerli oluyor. Su toplama tamamen yüzey alanı ile ilgilidir. Bu yüzden bunları düz bir şekilde kesersem, SOS yazmayı başarırsam su toplama şansım daha yüksek olur. Su toplama sistemi burada ve etrafında bu kahverengi şişelerin bir sürü olduğunu fark ettim. Onları buraya koymak biraz zıtlık yaratacak ve birinin dikkatini çekecek.
22: Neredeyse gitmeye hazırız. Uzun süren bir süreç oldu. Her şeyden önce bu kuru bir şekilde kaynatılmalı ve daha sonra içinde su olmadan yakmamız gerekiyordu. Böylece gazların hepsi yanmış oldu. Sonra tekrar doldurduk ve şimdi de hızlı bir şekilde kaynıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla buhar ortaya çıkıyor. Üstten kabarcıklar çıkıyor. Bu mükemmel. İşlem oldukça iyi işliyor. Buhar yoğunlaşacak ve içmek için bize su sağlayacak. Sonunda ortaya ne kadar çok buhar çıkarsa biz de o kadar çok su elde etmiş oluruz. Bu buraya girecek. Kalıp gibi oturuyor. Bu da buraya giriyor. Bu dala bağlıyorum, böylece bambu parçamı destekleyebilirim. Çünkü buhar çok sıcaktır ve başladığımızda muhtemelen bu tüp erimeye başlayacak. Evet, merak ediyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? İyi organize ettiğimi düşünüyorum. Parçalar yerli yerinde. Evet, işte çıkıyor. Sonunda biraz su elde etmeyi başardık. Şuraya dökülsün, işte kerosen bidonum. Tuzlu su kaynıyor ve bu sırada buhar PVC borudan yukarı çıkıyor. Suya dönüşüyor ve bu bambu parçasından aşağı iniyor ve inerken de soğuyor. İşte elimizde bir su toplama sistemimiz var. Çok da işe yarıyor.
0: Şuna bak.
22: Dilinin damağına yapıştığına eminim ve ona suyun ilk yudumunu sunacağım. Zehirli olma ihtimaline karşı. O benim tadımcım.
0: O harika.
22: Ormancı Okyanusu bizim için su çeşmesine çevirdi. Bu da kendimizi uzun soluklu işlere hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor.
21: Biraz da bana ver.
22: Suyumuz dolduğuna göre ben açlıktan ölüyorum.
21: Evet, madem okyanusun dibindeyiz.
22: Evet.
21: Orayı harcamak çok ayıp olur. O tarafta yiyecek bir şeyler mutlaka olmalı. Muhtemelen yiyebileceğimiz deniz yosunları vardır.
22: Harika olurdu ama ben ormana dalacağım. Hava çıkmaktan ve gerçek et getirmekten bahsediyorum. Döndüğümde sen de bana memnuniyetle katılabilirsin tabii.
21: Dostum, avcı toplayıcı unvanı için bir yarışma yapmak ister misin?
22: Evet, bol şans.
21: Kampa kimin yiyecekle gelebileceğini görmek için aramızda küçük bir yarışma yapıyoruz. Onun ben olacağından oldukça eminim.
23: Şimdi öncelik yaklaşık 36 saat boyunca güneşin altında kaybedilen kalorileri yenilemeye kayıyor. Josh okyanustan yiyecek toplamaya giderken Grady de ormanda yapacağı av için yay üzerinde çalışıyor.
22: Küçükken evin bodrumunda ıssız adada yalnız kalacağımı, yiyecek bulmak için avlanacağımı, kendime kıyafet bulacağımı, kendi ateşimi yakıp kendi barınağımı yapacağımı hayal ederek çok da başarılı olmayan yaylar yapardım. Hayallerimde açlığa, susuzluğa, güneş yanıklarına yer yoktu. Ama bu durum vücuduma gerçekten çok fazla zarar veriyor.
23: Grady av için malzemelerini hazırlarken, Josh da çöple dolmuş olan sahil şeridinde okyanustan bir şeyler yakalayabileceğini umduğu şeyleri arıyor.
21: Bence yemek toplamanın en kolay ve en etkili yolu okyanusu kullanmaktır. Bu tarafta ırmak ağzında çöküntüden oluşmuş bir su birikintisi var. Şurada biraz küçük balık var. Yani sanırım yengeçleri yakalamak için bu küçük balıkları yem olarak kullanabilirim. Ve burada elimde tuttuğum şey balıkçı avcısı. İlginç bir şekilde balık ağına benziyor ama öyle değil. Ben ve abim çocukken buna benzer bir sistem bulmuştuk ve bunu yem balıkları yakalamak için kullanıyorduk. Sonra bir küçük birkaç balık yakalayacağım. Onları eski bir ağa koyacağım ve okyanusa doğru fırlatacağım. Ve umuyorum ki yengeçler bu küçük balıkları yemek için yanlarına gidecek ve ağa takılacaklar. Sonra ben de bu yengeçleri yakalayacağım ve akşam afiyetle yiyeceğim. Evdeyken çok fazla zıpkınla avlanıyordum ve balıkların dikkatini çekmek için kullandığımız yöntemlerden biri de dibe oturup biraz kum kaldırmaktı.

0: Bu işten balığı size çeker. Aynı yöntem bunlarda da çalışıyormuş gibi görünüyor. İşte burada elimizde bir kefal var. Yeni Zelanda'da sahip olduğumuz sarı gözlü bir kefal değil.
1: Ekipajım da hazır. Onları birbirine bağlamaya hazırım. Yay kullanmanın iyi tarafı daha büyük şeylerin peşinden gidebilirsiniz. Bir domuzun peşinden sinsice yaklaşıp sonra yakalayıp kampa getirmenize imkan yok. Ona uzanıp dokunabilmeniz gerek. Yaylar hazır, oklar da iyi. Bir tane sivri uçtu ve bir tane de darbe için yaptım. Vurduğum şeyi sersemleteceğim. Umarım küçük bir şey olur. Göğüs kafesini kırıp onu hareketsiz bırakmayı düşünüyorum. Şimdi avlanma zamanı.
0: İşte bu çok basit bir denklem. Balığı balık ağının içine koyun. Torbalardan birinin içini ağırlık olması için kumla doldurun. Üstüne de bir şişe bağlayın. Bu bizim işaret şişemiz ya da işaret dubamız olacak. Böylece daha sonra ağımızın nerede olduğunu bileceğiz. Diğer ucunda kum torbamız var ve o da ağa bağlı olacak. Böylece ağımız suyun içinde sürüklenmemiş olacak. Böylece bu da akıntı içinde dalgalanıp yengeçleri yakalayacak. Taze kokuşmuş bir balık. Oraya iyice yerleştiğinden emin olacağım. Böylece kurtulup gitmez. Yengeç yakalama konusunda oldukça rahatım. Bu ilk yengeç yakalayışım değil. Şimdi gidip bunları yerleştireceğim ve onları birkaç saat orada bırakıp sonra da gidip kontrol edeceğim. Önümüzdeki birkaç saat içinde birkaç tane yakalamış olmamız lazım. Evet, burası muhtemelen ağa koymak için en iyi yerlerden biri. Çünkü bu akıntı okyanusun derinliklerine doğru balığımın kokusunun taşınacağı güzel bir koku izi yaratacak. O yüzden hemen buraya koyarsam sanıyorum birkaç saat içinde biraz yengeç yakalamış olacağız. Bunun için bayağı mesai harcadım. Umarım yakalarız.

Bekle. Hemen önümde bir şey var. Yılan mı kertenkele mi bilmiyorum ama onu yakalayacağım. Hemen önümde kocaman bir kertenkele var. İguana gibi görünüyor. Türleri hiç bilmem ama ona ağlayacağım.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kamboçya, Güney Çin Denizi.
1: Son 36 saattir Güney Çin Denizi'nde ısız bir adada mahsur kalan Grady ve Josh, yiyecek kaynakları elde etmek için ayrı taktikler kovalamakta.
2: Umarım Josh okyanusta yiyecek bir şeyler bulabilir ama birilerinin benim için her şeyi yapmasına izin verecek biri değilim. Kendi işimi kendim görürüm. Eğer bu ormana girip dibine kadar terlemek anlamına geliyorsa öyle olsun. Bekle. Hemen önünde bir şey var. Yılan mı kertenkele mi bilmiyorum ama onu yakalayacağım. Hemen önümde kayaların üstünde kocaman bir kertenkele var. İguana gibi görünüyor. Türleri bilmem ama onu avlayacağım. Olabildiğince yaklaşmak istiyorum ama bu çatırdayan yapraklar onu kaçırabilir. Risk alıp uzun bir atış yapmam gerekiyor.

0: Evet. Josh'un orada neler yaptığını bilmiyorum ama ben kendi etimi avladım. Onu masaya getiriyorum. Tekrarlanabilir bir silahım, kırılmayan oklarım var ve eminim ormanda bir sürü kertenkele var. Elinde bir kertenkele tutmak, bu oyunu oynarken akıttığınız her bir damla tere değmiş demektir. Josh bir şeyler yapmış olsun ya da olmasın, masada etimiz olacak. Geri dönmeden önce birkaç tane daha bulmayı umuyorum.
1: Kayalık bir arazi görebiliyorum. Kayalar ve okyanus genellikle bir tür kabuklu deniz hayvanı anlamına gelir. Umarım onlar da kaya istiridyesi olur. Belki deniz minaresi, hatta midye bile olabilir. Kaya havuzları yiyecek toplamak için harika yerlerdir. İstiridyeler, kayaların üzerinde gerçek anlamıyla yüzlerce istiridye var. Evdeyken bunları kayanın üzerinden alıp çiğ olarak yerdim. Ama burada okyanustan bir şeylerle kirlenip kirlenmediklerini bilmiyorum. İçlerinde zararlı bakteriler olabilir, o yüzden onları toplayacağım. Hepsini bir araya koyacağım ve pişireceğim. Güzel bir başlangıç. Burada bir sürü istiridye var. Hem de bir sopaya takabileceğimden çok daha fazlası. Aslında bu istiridyeler sayesinde burada yıllarca yaşayabiliriz. Birkaç gün sonra artık istiridyeden bıkmış oluruz. Ama bu iyi. Hemen burada yiyecek kaynağı var. Kampa da oldukça yakın. Onları toplamak için çok uzaklara gitmemize gerek yok ve bildiğim kadarıyla bunların ardı arkası kesilmiyor. Bu havuz içinde bir yengeç gördüm. Bu yumuşak kabuklu yengeç. Yumuşak kabuklu yengeç, onların yumuşak aşamada oldukları zamandır. Kabuklarının bayağı yumuşak olduğunu görebilirsiniz. Zaten bu yüzden bu kaya havuzlarında saklanıyorlar. Çünkü bu aşamadayken diğer balıkları oldukça kolay yem olabiliyorlar. Ve aynı zamanda çok da lezzetli oluyorlar. Onları mısır ununa bulayıp sonra da yağda kızartabilirsiniz ve gerçekten çok lezzetlidirler. Şimdilik burası bizim en yakın marketimiz.

Aldeniz tuzu ve suyu geri kazanmamız için bize yardım olacak. Bu havuzların içinde oluşması oldukça ilginç. Sanırım büyük gelgitler ya da yüksek dalgalar gelmiş. Bu havuzları doldurmuş. Ve sonra yavaş bir şekilde buharlaşmış ve geriye işte bu kalmış. Tuz, saf, katkısız deniz tuzu. Gıda bölümünü patlatmışız gibi hissediyorum. Fazla bir çeşit yok ama hemen yanı başımızda yengeçlerin, istiridyelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi yengeç ağının bir gece yaşlı okyanusta kalması gerekiyor. Sahil boyunca sağa sola kaçışan küçük böcekler gördüm. Yani okyanus içinde öbekler halinde yengeçler olması lazım. Kaybedecek vakit yok. Doğruca okyanusa. Yengeç ağacım orada duruyor ve ben içinin yengeçlerle dolu olacağından oldukça eminim. Kaç yengeç olduğunu bilmiyorum. Bir tane de olabilir, 10 tane de olabilir. Yengecin içinde çok fazla besleyici madde yok. Ama lezzet vermek için oldukça iyiler. Ağın içinde yengeçler var, bu harika. Büyükler, yeşiller, kırmızılar. Bu yarışmayı net bir şekilde kazanacağımdan bayağı eminim. Planım güzel eski Kamboçya stili kaynatma yapmak. Elinizde olan her şeyi bir çanağın içine atıyorsunuz ve pişiriyorsunuz. Yeşil bambu yemek pişirmek oldukça iyidir. Şu anda birkaç tane çanak hazırlıyorum. Burada yaptığım şey lezzetli küçük yengeç borusu. Sanırım böyle söyleyeceğim. Hepsini bunun içine tıkayacağım. Yengeçlerin içine nasıl sığacaklarını bilmiyorum. Belki de zavallı küçük serseriler ikiye bölünür ve içine tıkarım.

Tuz, yiyeceklerimizi koruyabileceğimiz anlamına geliyor. Eğer etimiz olursa onu tuzlarız. Suyu tekrar kazanmak için de iyi olacak. İçinde bir sürü eser öğe ve mineral var.

0: Başkanı...
1: Oldukça gevrek bir çorba olacak. Ne buldun bakalım? Bu herifi kayanın üstüne yere serdim. Çok fazla eti yok özellikle bunda ama yine de bir şeydir. Bu iguanalardan daha önce yemiştim. Yemesi gerçekten çok güzeldir. Bunlar ormanın tavuklarıdır. Küçük oğlum Charlie, bunu yediğimizi görünce çılgına dönecek. İki oğlumun Kepkep adında evcil iguanaları vardı ama diğerinin adını hatırlamıyorum. Bu akşam yemekte Kepkep yiyeceğiz. Bambu yengeç karışımın bayağı güzel olmuş gibi duruyor. Çok güzel kokuyor. Görsel olarak çekici. Kırmızı yengeç parçaları beyaz Hindistan cevizinin içine karışmış.
2: Vay canına. Güzel görünüyor.
1: Bu sırada yaşlı kertenkeleler geleneksel Kamboçya şişi üzerinde yavaş bir şekilde kızarıyorlar.
2: Onlarla ne yapıyorsun?
1: Çin çubuğu.
2: Çin çubukları. Düşünce tarzını sevdim ve bunların da çanak olduğunu tahmin ediyorum.
1: Ta kendisi kardeşim.
2: İyi fikir.
1: Çok çalışma. Akıllıca çalış dostum.
2: Güzel. Eğer Çin çubuklarımız ve bambuda pişmiş çorbamız varsa bunu sana vermem gerekiyor. Sen kazandın. Josh kendi adına gerçekten çok güzel bir taşra yemeği yapmış. Güzel bir sunum ve harika bir yemek. Özellikle böyle günler vardır. Sıcak ormandan çıktım ve çevremde detaylara dikkat eden Josh var. Sunum bunun en önemli parçası. Hayatta kalma durumunda maneviyat ve fikirlerini paylaştığın birinin olması çok önemli. Evet, bu gerçekten muhteşem görünüyor. Josh deniz mahsulleri yahnisi yapmış. Ben elimde birkaç yumuşak kertenkeleyle geldim. Beni bunda fena halde alt ettiğini itiraf etmeliyim. Pişirme yeteneklerinin şerefine.
1: Yarasın.
2: Sanırım bu küçük olan hazır. Al bakalım.
1: Yarasın dostum.
2: Tamam. Lezzetli. Tadı lezzetli ama hiç et yok. Aynı yağlı tavuk gibi.
1: Hiç fena değil aslında.
2: Hindistan cevizi yahnisi değil.
1: Hiç şüphe yok ki burada kesinlikle hayatta kalabileceğimizi kanıtladık, değil mi? Eğer birkaç koyunumuz olsaydı mükemmel olurdu.
3: Ateş, barınak ve doğal kaynakların avantajını kullanarak yiyecek elde etmeyi ve sahil hattına dağılmış olan çöplerden faydalanmayı başardıktan sonra artık Josh ve Grady havadan ya da denizden gelebilecek olası bir kurtarma için durumlarını daha iyi hale getirmeye ve gözlerini ufukta tutmaya odaklanabilir.
2: Josh, bir tekne var. Josh!
1: Ne var?
2: Tekne. Bir tekne var. Burada olduğumuz süre boyunca gördüğümüz en yakın tekne bu. Buralarda takılmıyor. Rehber ateşi olabilecek en hızlı biçimde işaret ateşine transfer etmek için meşaleler yaptık. Şimdi onları yakma ve bu adadan defolma zamanı. Bu lanet şey yanmıyor.
1: Acele et kardeşim. Dalga geçmenin sırası değil. O lanet tekne hala oralarda dolanıp duruyor.
2: İşte bu.
1: Oradaki çatırlıyor. Şunun yanışına bir bak.
2: Daha çok sinyal dumanı gerek. Ortaya, hadi.
1: Lanet olsun, sadece bir tane lastik bulabildik. Onlardan iyi siyah duman çıkıyor. Üç ateş birleşerek tek büyük duman oluşturuyor. Sonra da lanet ormana doğru esiyorlar.
2: Bayrağı aldın mı?
1: Bayrağı al dostum. İşte bayrakları birleştir. Yeterince büyük değiller.
2: İkisi birlikte bayağı iyi oldu.
1: Bu görülebilir.
2: Burada barbekü partisi yapmıyoruz. Hadi ama. Elimizde ne varsa kullanıyoruz. Bu tekne iki kişinin sahilde bayrak salladığını ve bütün ormanı kaplayan siyah dumanı görmüyorsa bilemiyorum. Bizi bu adadan başka ne çıkarabilir? Eğer görmezlerse bizim için hiç iyi olmaz. Hepsini tekrar yapmak zorunda kalırız.
1: İşte dönüyor. Tam üstümüze doğru geliyor.
2: Vay canına. İyi iş.
1: Teknedekiler de bize el sallıyor. Filmler ıssız adada kalmayı gerçekten çok kolay bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Hiç de öyle değil. Pozitif bir tutum sergilemek gerçekten çok önemli. Akıllıca çalış, çok çalışma. Ve böylece denklemin yarısı işte çözülmüş oluyor. İş bitti. Eve gidiyoruz.
2: Ben buradan gidiyorum. Issız adada geçen ilk birkaç gün en kötüsüdür. Kendinizi uzun soluklu bir mücadeleye hazırlamanız gerek. Orada ne kadar süre kalacağınız konusunda fikriniz yoktur. Bazen büyük oynamak eve dönmek anlamına gelir.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: Sigortam Net. İçim hayaller dolu.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bu Salı Bim'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'un
1: hoş geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde dolmuş bu dostum. Kontrolden çıkmış eşya yığınları içinde. Ah yok artık.
2: Hadi canım. Heymet.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
3: Aman tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizleyerek bir pislik götürüyorum. Hazine arıyoruz.
4: Tanrım,
3: öylesi yoktur.
1: Müşterimize de kendimize de altın bulduk. Hislerim beni yanıltmazsa, bence bu gerçek. Herkes kazanacak. 82 bin.
5: Tek söyleyebileceğim marjanına.
6: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
7: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
8: Tozlu servet.
1: Evet beyler, Ohio'dayız.
3: Vay canına.
1: Şöhretler Müzesi'ne bir saatlik mesafedeyiz. Şirin bir taşra kasabası. Şimdi karşımızda gerçek bir beyaz balina var. Bu aileyle görüşmek, eve girebilmek için tam 5 yıldır uğraşıyorum.
3: Peki.
1: Sonunda teklifimizi değerlendirmeye karar verdiler. Duyduğuma göre her yer koleksiyonlarla doluymuş. Potansiyel müşterimizin adı Jamie. Burası amcasının evi. Adamın bazı sağlık sorunları var. Bu yüzden her kuruşa ihtiyacı var. Bu adam bildiğimiz ATM ve self servis ödeme makinelerinin mucidi.
3: Vay be.
1: Yani bu adam tam bir çılgın profesör, bir mucit. Adeta Dr. Brown gibi. İçeride her şey bulabiliriz.
5: Gerçekten çok kötü kokuyor. Bunların üstüne basmaya korkuyorum çünkü bir şeyi kırmaktan çekiniyorum. Şimdiden vazgeçmek istiyorum. Merhaba, ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanının evi.
3: Dinledikçe iyice heyecanlanıyorum, biliyor musun?
1: Evet.
5: Bu evdeki hazineler nesiller boyu süre gelen koleksiyonların bir senfonisi gibi. Amcam tirt makineleri, müzik kutuları ve slot makineleri alırdı.
3: Birkaç yıl öncesine kadar 1000-2000 dolara satılan tilt makineleri şimdilerde 5000, 6000 hatta 10 bin dolara alıcı bulabiliyor. Nostaljik oyunlara dönüş akımı ve yeni nesil koleksiyoncuların ilgisi sağ olsun.
1: Umarım bu makineler yağmalanmamıştır.
3: Evet.
5: Efsaneye göre bu kutu yığınlarının altında bir yerlerde marka saatler varmış.
4: Böyle bir evde bir kutu dolusu marka saat bile kaybolur.
5: 3 yıl önce kendisine Alzheimer teşhisi kondu. Bu yüzden nihai planımız evi satmak. Buradan gelecek para ailemiz için büyük bir destek olacak. Amcamın ihtiyacı olan bakımı sağlamamıza ve hak ettiği hayatı ona sunmamıza yardım edecek. Matt, lütfen Bolivar'a gel. Senin yardımına gerçekten çok ihtiyacım var.
3: Heyecanlıyım.
1: Marka saatler... Müzik kutuları. Evet.
3: Tilt makinesi.
1: Ben çok beğendim bunu.
9: Cumartesi gecesi güzel olacak.
1: Hem de çok güzel olacak. Tom amca sanki dünyanın en ilginç adamı. İnşaatçı, patentleri var. Tam bir mucit. İçeride harika şeyler olduğunu biliyorum. Ama bizim için asıl büyük ganimetler müzik kutusu, tilt makineleri ve saat koleksiyonu. Şuna bak dostum. Vay canına, gerçekten havalıymış.
5: Merhaba Matt.
1: Seni görmek ne güzel.
5: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Tamamdır, bütün ekip burada.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Merhaba beyler.
1: Videoyu izledik. Durum bayağı ciddi görünüyor. Bence hemen işe koyulalım. Biz seninle evi bir turlayalım.
5: Olur.
1: Çocukları da arka tarafa yönlendireyim. Ne dersin, sonra buluşuruz.
3: Tamamdır. Şuna bak.
1: Evet, görüşürüz. Tamamdır.
5: Amcamın mütevazı sarayına hoş geldin Matt.
1: Ay canına. Jamie'nin amcası tam bir mucit. Bu yüzden her şeyde bir fırsat görmüş. Bir nesneye baktığında sadece dışını görmez, potansiyelini de görürdü. Ama benim işim gerçekleri görmek. Bu bir hurda mı yoksa para eder mi? Bir dakika. Bu bir su yatağı mı?
5: Evet. Şuna bak. Şuna.
1: Adam hayatını yaşıyormuş. Çok eski bir şey.
5: Evet, haklısın, öyle.
1: Bunlardan epeydir görmemiştim.
5: Öyle.
1: Evet, 80'ler.
5: 70'lerden veya 80'lerden kalma.
1: Evet, 80'ler. Su yatakları gerçekten can sıkıcıdır. Çünkü müşterilerin onlarla ilgili hep tatlı anılar olur. Oysa o yataklarda tatlı hiçbir şey yok. Benim için evin ortasında içi su dolu bir arabayı dışarı taşımaya çalışmaktan farkı yok. Tamam, bakmaya devam edelim. Başka neler varmış?
5: Amcamın en sevdiği parçalardan bazıları
1: yani,
5: burada.
1: Yani burası kokpit mi?
5: Evet.
1: Biz de tam olarak böyle adlandırıyoruz.
5: Gerçekten de bir kokpite benziyor.
1: Demek ki her işini tam burada, bu noktada hallediyordu. Kokpit bir istifçinin o gün için en çok ihtiyaç duyduğu eşyaların bulunduğu yerdir. Hazinenin olduğu yer orası değildir. Haritadaki X işareti burayı göstermez. Aslında bir istifçinin kokpitinde hiç hazine bulamadım. Sadece cep telefonları, şarj cihazları, ilaçlar ve anahtarlar olur. Yani günlük hayata devam edebilmek için gereken şeyler. Ama bu bize ipucu verir ve bu ipuçları bizi hazinelere götürür.
5: Eski havalı ışıklara çok meraklıdır. En sevdiği vitray parçalarından bazıları da burada.
1: Vitray birçok nedenden dolayı değerlidir. Birincisi artık kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. El yapımıdır, seri üretim değildir. Her geçen yıl daha da nadirleşiyor ve bu yüzden de yeri sürekli artıyor. Üstelik satması da son derece kolay. Yani bu gerçekten şahane. Tamamdır. Tilt makineleri. Hadi canım. Bu 80'lerden kalma.
0: Bir sonraki görevine hazır mısın? Orbitor 1 ile yüzleşme zamanı.
3: Orbitor 1, 1982 yılında CERN Elektronik tarafından piyasaya sürüldü ve bugüne kadar yapılmış en sıra dışı, en deneysel tilt makinelerinden biriydi. Konsepti NASA geçmişi olan tasarımcılar tarafından geliştirilen bu makine, topun tahmin edilemez şekilde yörüngede dönmesini sağlayan 3 boyutlu bir ay yüzeyi tasarımına sahipti. Bu makinenin tasarımı ve oynanışı o kadar nadir ve benzersizdir ki ciddi koleksiyonerler ve tarihçiler onları bulma şansını asla kaçırmaz. 2022 yılında orijinal bir Orbitor 1 açık artırmada yaklaşık 13 bin dolara alıcı buldu. Dostum, bu hiç iyi görünmüyor.
8: Evet, kesinlikle görmek istediğimiz manzara bu değil.
3: Mucitler eşyaları parçalarına ayırmaya bayılır. Jamie'nin amcası da farklı değildi. Ancak bu tilt makineleri tıpkı klasik arabalar gibidir. Kusursuz çalışır durumdayken çok daha değerlidirler. Elbette herkes restorasyon projelerini sever ama hepimiz biliyoruz ki asıl değer mükemmel çalışan bir makinededir. Açıkçası bunlar sadece yedek parça niyetine kullanılabilir. Ama öyle bile olsa hala para eder. Yine de tüm parçalar buradaysa ve hepsini tekrar bir araya getirebilirsek çok daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Pekala, güzel.
4: Oo, ömrümde bu kadar çok havai gömleğini bir arada görmedim. Bunları giymek için nasıl bir ortamın olmalı acaba? Adamdaki gömlek miktarı saçmalık boyutunda. Hiç durmadan 3 yıl tatile çıksa aynı gömleği ikinci kez giymez. Mike, bunları satarken bol şans.
1: Üzerinde toksik yazıyor.
5: Evet.
1: Açmayın demiş. İçinde ne olduğunu biliyor muyuz?
5: Hayır.
1: Yani bilimsel olarak zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Zehirli buzdolabıymış. Hadi ama. Ben neler neler gördüm. Pek endişelenmiyorum, merak etmeyin.
5: Maske takmadan açmazdım.
1: Tamam.
5: Bence bu ciddi bir sorun olabilir.
1: Ama adam bilim insanıydı. Belki de biraz kulak vermeliyiz. Benim sezgim bunun bir şaşırtmaca olduğu yönünde. Yani buraya bakma, başka yere bak diyor. Peki ben ne yapmak istiyorum? Tabii ki içine bakmak. Tüm bunları bir kenara bırakırsak, burası o kadar da korkunç değilmiş. Buradan daha kötü bir yer var mı peki?
5: En kötü yer çalışma odası.
1: Pekala, gidip oraya bakalım.
5: Burası amcamın o çılgın mucit ofisi olarak çocukluğumdan pek çok tatlının olduğu oda.
1: Evet, vay canına. Tamam, şunun hakkında konuşalım. Bu bildiğimiz Happy Days dizisindeki müzik kutusu.
5: Evet, aynen o.
1: Ah, şuna bak, tek kelimeyle harika.
10: Pekala, hadi ama dostum, bu dans benden.
1: Happy Days dizisindeki Fonz, partiyi nasıl başlatacağını her zaman bilirdi ve her şey o müzik kutusuyla başlardı. Bu makineler 1940'lardan 1960'lara kadar popülerlik patlaması yaşadı. Bütün ülkede lokantaların, kafelerin ve dans salonlarının odak noktası haline geldi. Vintage Amerikan kültürü tutkunları ve koleksiyoncular arasında Wurlitzer müzik kutuları altın standart kabul edilir. Bunun sebebi içindeki o mekanik büyüyü izlemenize olanak tanıyan ikonik açık kabin tasarımıdır. Mühendislik ve görsel şovun bu eşsiz birleşimi bunların bugün hala çok yüksek fiyatlara alıcı bulmasını sağlıyor. Yakın zamanda 1942 modeli 22 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu gerçekten muazzam bir parça. Beni çok heyecanlandırdı burada gerçekten. Çok değerli parçalar var dostum, vay canına. Ha, harika.
5: Bir yerlerde mutlaka bir kutu dolusu marka saat de vardır.
1: Tamam, o zaman bana bir özet geç. Bu ev için nihai hedefimiz nedir? Ne olmasını istiyoruz?
5: Evi tamamen boşaltmak. Böylece burayı kiralayabilir ya da satabilirim.
1: Anladım.
5: Eşyanın satışından elde edeceğimiz her kuruşa ihtiyacım var amcamın uzun dönemli bakım masrafları için.
1: Hı-hı, anladım, yani evi tamamen boşaltmamızı istiyorsun değil mi?
5: Kesinlikle.
1: Pekala. Amcanın gerçekten iyi eşyaları var. Ben çocukları bulayım, sonra seninle oturma odasına buluşup anlaşalım, tamam?
5: Teşekkür ederim.
1: Pekala, teşekkürler. Gerçekten büyüleyici bir istif. Müzik kutusu çok iyi. Açıkçası vitraylarının da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de marka saatler ve gümüş takılar olduğuna dair söylentiler var. Gerçekten çok şey var. Epey iş var bu evde.
3: Benim hoşuma gitmeye başladı bile.
1: Evet, pekala. Arka tarafta neler gördünüz?
4: Bir yığın havai gömleği ama tonlarca, binlerce var.
3: Benim asıl endişem tilt makineleri ve müzik kutuları. Yani çalışıyorlar mı? Sadece yedek parça niyetine gideceklerse çalışıyor olmalarına kıyasla arada dağlar kadar fiyat farkı olur.
1: Jamie evi satabilmeleri için evin tamamen boşaltılmasını istiyor.
8: Ama içeride çok fazla çöp var. Bunu 3 günde bitiremeyiz. O su yatağından kurtulmak bile başlı başına bir günümüzü alır. Şu toksik buzdolabını nasıl elden çıkaracağız bilmiyorum. Daha fazla zaman yani, olur. En azından 2 gün.
1: Toplam 5 gün. Peki bu maliyeti nasıl etkiler?
8: 15 civarı.
1: Anladım. Biliyorsunuz tur sırasında hedeflediğimiz parçaların çoğunu gördük tabii beklediğimizden. Biraz daha hırpalanmış durumdalar. Umduğumuz değerde değiller. Ama şunu söyleyeyim. Etrafa baktıkça içimden bir ses bu evde çok ciddi bir değer bulacağımızı söylüyor. Yani ATM'yi icat eden adamın evinde para kaybetmek benim için utanç verici olur. Pekala, ben gidip hepimiz için mantıklı olacak bir anlaşma yapabilecek miyiz bakayım.
4: Tamamdır.
1: Hoşçakalın. Evet, burada yapılacak çok iş var.
5: Evet.
1: Burayı tamamen temizlemenin maliyeti bize yaklaşık 15 bin dolara patlayacak. Bütün mülkü boşaltmamız için 5 gün çalışmamız gerekecek. İş yükü çok fazla olduğu için karı yarı yarıya, yani %50'ye 50 paylaşmayı teklif ediyoruz.
5: Aslında biraz daha fazlasını umuyordum çünkü amcamın uzun süreli sağlık masraflarını karşılamalıyım. %60'a 40 olur mu?
1: %60'a 40 mı? Anlaştık o zaman.
5: Teşekkür ederim.
1: Şu işi bitirelim. Ben gidip çocukları getireyim. Hemen başlayalım. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Pekala. Geldiğiniz için teşekkürler beyler. Bu evi didik didik edeceğim için heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağız. Chris ve ben kokpit dediğimiz o merkez bölgeye odaklanmak ve Jamie'nin bahsettiği o kayıp madeni paralarla marka saatleri bulup bulamayacağımıza bakmak için oturma odasına geçiyoruz. Bu sırada Mike ve Kaylin da tilt makinesi odasında iş sürecekler.
3: Pekala Kaylin, tilt makinesiyle ilgili her şeye bakıyoruz. Yedek paletler, tamponlar, kullanım kılavuzları, hatta belki bir ses kartı bile olabilir.
8: Tamam, anlaşıldı.
3: Tamam. Ooo, şuna bakar mısın? Bu oyuncağı daha önce kanlı canlı hiç görmemiştim. Bildiğimiz çakmak taşlar bu.
8: Hı hı.
3: Yabadabadoo.
8: Sakin ol.
3: Tamam. Kay, şuna bir baksana. Çok ilginç gerçekten. Sanırım bunlar zamanlama kodları. Bak mesela burada yeşil kuşaklı Delta Ru demiş. Şurada vakumlu toplayıcı hareketi yazıyor. Adam resmen her adımı test etmiş. Hatta bak para kanalını bile not düşmüş. Bulduğumuz şeyler beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ama Jamie'nin amcasının her yere yayılmış bir sürü farklı koleksiyonu var. Bu karmaşanın içinde o küçük ve hassas tilt makinesi parçalarını bulmaya çalışmak gerçekten hiç de kolay bir iş değil. Bu yüzden acele etmemek ve ekstra titiz davranmak önceliğimiz.
8: Tilt makinesi camı buldum.
3: Ha, demek buymuş. Harika. Makinenin üzerine takılan o üst camı buldum. Çok iyi oldu. Hadi bakalım.
8: Evet, harika.
3: Evet.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
12: Hakan abi.
13: Ardan, senin ne işin var burada?
12: Abi benim rüyamdayız.
13: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
14: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
12: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
15: Vay vay vay. Çocuklar.
14: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
15: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
16: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İçeride iyi şeyler bulduklarını buradan duyabiliyorum. Buraları kesinlikle fare basmış. Sen orada ne buldun Chris? Durum ne?
1: Her yer fare pisliği.
0: Ha, kokusunu alabiliyorum. Tamam, burada da bir sürü eşya var. Çok değerli şey ilgi çekicidir ama her ilgi çekici şey mutlaka değerli olacak diye bir kural yok. Şu ana kadar bu ev pek de para etmeyen ama ilginç olan eşyalarla dolu.
1: Evet dostum, şuna bak.
0: Ve benim buradaki işim eşyaları satarak evi boşaltmak. Şu ana kadar satabileceğim hiçbir şey bulamadım. Bu da maliyetlerin artması, karınsa dibe düşmesi demek. Cepleri kontrol ediyorum. Hadi şu işi biraz daha... Hadi canım. Ha, bir dakika. Bu ne böyle? Bunlar ne? Hisse senedi dostum. Bu senetler Diebold şirketine ait. Banka ATM'leri ve kasalarıyla ünlü bir firmadır. Amcası Diebold için çalışmış. Hatta ATM'yi de orada çalışırken icat etmiş. O dönemde kendisine bu hisselerin verilmiş olması çok mantıklı. 80'lerin başına kadar bir şirketten hisse aldığınızda size fiziksel bir hisse senedi belgesi verilirdi. Artık her şey dijital. Ama bunlar hala geçerli, hala gerçekler. Bu resmen nakit para demek. Yapmamız gereken gidip bozdurmak. Beni acayip heyecanlandırıyor. Şu elimde gördüğün kağıt parçası tam 4400 dolar ediyor.
1: Vay canına.
0: 4400 dolar. İşte buna ihtiyacımız vardı. Harika oldu. İyi çıkardın. Ne ararsam var burada. Şimdiye kadar yanıp kül olmamış olması mucize. Evimizde ikinci günümüz ve bu devasa yığını kazmaya daha yeni başlıyoruz. Tilt makineleri ve müzik kutusu çalışıyor mu hala bilmiyoruz. Bu yüzden kayıp marka saatlerde dahil olmak üzere gizli hazineleri bulmamız hayati önem taşıyor. Her yerde ağzına kadar kutu dolu. Bak şuna. Hepsi fare pisi içinde. Dün gece Chris'le oturma odasındaki aramamızı bitirdik. Şimdi gözümüzü çalışma odasına diktik. Burası Star Wars'taki o çöp sıkıştırma odası gibi. Eşyalar üzerimize geliyor sanki. Burası gerçekten zor bir oda. Yalan yok. Evet. Şunu bir test edelim. Bu gördüğünüz... şuna bakar mısınız? Orijinal hula lambası. İki yana hareket edenlerden değil. Öyle olsaydı daha çok para ederdi. Evet, aman tanrım. Şuna bakın. Dünya Fuarı Hatıra Yüzüğü 1833. Evet, harika. Çok ilginç şeyler bulmaya başladık. Şunu test etmeye geri dönelim. Bu gördüğünüz şey orijinal bir abajur. Orijinal hula, eteği de uyumlu. Çok güzelmiş. Biraz eğilince püsküllü eteğini görebilirsiniz. Evet, ışık çalışmıyorsa 200 dolar eder ama eğer çalışırsa 500 dolar eder. İnanamıyorum. Bakar mısınız şuna? Tamamen orijinal. Harika. Biraz tamir lazım ama... bunu temizletmem gerekiyor. Vay canına. Gerçekten inanılmaz. İşte bu. Ronald Reagan. Çok havalıymış. Şişirilebilen. Uzaktan kumandalı bir zeplin. Şuna bak. Para. Seni bilmem ama benim taraf iyice iğrençleşmeye başladı. Ciddi ciddi idrar kokusu alıyorum. Neyi kurtarabilirim emin değilim. Evet, buradaki her şey kemirilmiş. Her yerim fare pisliği oldu. Burnumun direği sızlıyor resmen. Sen de alıyor musun kokuyu? Dostum, burası leş gibi kokuyor. Tamam. Bak, buralar hep kemirilmiş. İşte bak, gördün mü? Burada bazı saatler var. Hadi ama dostum, lütfen bir marka olsun.
1: Yok.
0: Evet, bunun markası neymiş bakayım. Maalesef bunlar herkesin taktığı günlük saatler. Kötü saatler değil ama marka da değiller.
1: Burada biraz daha saat var.
0: Bu işte şu ana kadar maliyetimiz sürekli artıyor ama karımız tam tersi yönde ilerliyor. Eğer daha yolun başında çok geriye düşersek işin geri kalanında sürekli savunmada oynamak zorunda kalacağız.
2: Üç parça için toplu bir fiyatla el sıkışalım mı? Ne dersiniz?
3: Tamam, 275 dolara bırakır mısın?
2: Pekala dostum, anlaştık
3: harika,
2: o zaman.
3: Harika, harika.
2: Teşekkür ederim.
3: Nakit param vardı şurada, evet.
2: Evet, bir bakalım. Şunun üzerinde etiket yokmuş.
4: Bu bana Saved by the Bell dizisinin bir bölümünü hatırlattı.
2: Bil bakalım bana neyi hatırlattı. The Brady Bunch dizisini.
4: Aa, yani sen de çok eskiye gittin ama. Evet. Yalnız ne kadar çok gömlek var. Bizimkilerde daha...
2: Düğmeler plastik de olabilir. Hindistan cevizi kabuğu da.
4: Tamam, anladım.
2: Onlar kesinlikle plastikten çok daha değerlidir. Hawaii gömlekleri ilk olarak 1930'larda Hawaii'li terzilerin parlak renkli Japon kimono kumaşları ve iddialı tropikal desenlerle deneyler yapmasıyla ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hawaii'den dönen askerler bu modayı Anakara'ya taşıdı ve gömleklerin popülaritesi bir anda patlamış oldu. Yıllar geçtikçe Hawaii gömlekleri sayısız eğlence programında boy gösterdi ve koleksiyoncular şimdi en nadide parçaları bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Açık arttırmada Tom Selleck'in Magnum P.I. dizisinde giydiği o meşhur orijinal kırmızı orman kuşu gömleği tam 7200 dolara alıcı buldu. Bu işten iyi para çıkabilir. O yüzden bunları bir kenara ayıralım. Hawaii tarzı olanlarla olmayanları ayıralım. Evde bulduğumuz gömleklerin üstüne Tilt oyunu salonundan çıkan onlarca gömlek de eklenince bu Hawaii gömleği koleksiyonu gerçekten muazzam bir hale aldı. Rahat bir 5000 dolar veya daha fazla edebilir. Umarım sadece buzdağının görünen kısmıdır bu.
0: Bunlar ATM'lerin para kasaları. Hadi canım. Olamaz. İçinde para yok. İşini eve taşıyan adam dediğin böyle olur işte. Bizim bu işin içinde kendi ATM'mizi çıkarmamız gerekiyor. Bunlar çöp. Tamam, bir dakika. Şuna bak. Küçücük bir şey ama altın. İster inan, ister inanma, rahat 1500 dolar eder. Burada bir sürü gümüş de var. Girdiğim bir odadan hiçbir zaman zararla çıkmak istemem. Evin her bölümünde ya başa baş gelmeyi ya da kâr etmeyi severim. Neyse ki bu odada altın ve gümüş paralar bulduk da sonunda rahat bir nefes alabildik. Daha fazla altın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gram altın. Aradığımız marka saatleri bulamadık belki ama yine de bu odadan iyi kötü nakit çıkarabildik. İşte genel hedefimize ulaşmak için ihtiyacımız olan bu. Yalnız bu paralar çok iyiymiş. Bayıldım.
2: Koleksiyonda tam 87 tane saatimiz var. Ben 1500 dolar diyorum.
5: Bence gayet uygun, anlaştık.
2: Harika. Teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Bu iş çok eğlenceli olacak. Hem de çok.
0: İkinci günün de sonuna geliyoruz ve hala 50 bin dolarlık hedefimizin yanından bile geçemedik. Ama henüz havlu atmış değiliz.
1: Son kullanma tarihi 27 Mart 2013. Hiç açılmamış ama içi tamamen boş.
0: Ben ofisi alt üst etmeye devam ederken Chris'in de mutfağa el atmasını söyleyeceğim.
1: Niye bu, öyle bir fare mi? Eminim bu ıvır zıvırın altında daha bir sürü vardır bunlardan.
0: Evet, bu buzdolabını çekmemiz gerekiyor. Zaten her şey ortada.
4: Yalnız üzerinde tehlikeli ve zehirli yazıyor.
0: Sadece hedef şaşırtmak için şey diyorlar yani. Buraya bakın, oraya bakmayın.
4: Hiç hedef şaşırtmaca değil gibi ama.
0: Söylüyorum, içinde bir şey yok. Artık Chris mutfağın çoğunu temizlediğine göre geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Şu zehirli buzdolabını boşaltmak. Ben bu iş için biraz heyecanlıyım. Ha, bir, iki, üç, başla.
1: Gözünü seveyim, çabuk ol.
0: Çok kötü. Bakın, pastırma buldum. Bu çok garip bir iş. Kendinize ufacık da olsa neşe kaynağı yaratacak anlar bulmanız gerekiyor. Benim için de bizim çocukların böyle çıldırıp midelerinin bulanması tam bir neşe kaynağı.
1: İnanılmaz.
0: Ama tanrım, şu yumurtaya bakın.
4: Şunların haline bakın.
1: Tanrım, lütfen bitsin artık.
4: Ben ne demiştim ama?
1: Bu maske hiçbir işe yaramıyor.
0: İnanamıyorum.

0: It stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
7: bim, bim, bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
11: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Ah inanamıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Aman şuna canım. Bakın altın bulduk.
11: Yok artık.
10: Altın i̇şte bulduk bu. Arkadaşlar. Bu bizim için mükemmel bir zafer oldu. Yani gerçekten Tom amca sanki bizim için bir cesaret testi hazırlamış gibi hissettim. Ben bu zorlu testi seve seve kabul ederim. Yani bunları çalmak istiyorsanız gerçekten canınızı dişinize takmanız gerekir. Evet, burada tam 3 ons
12: var. Altının onsu yaklaşık evet. 5000 dolar.
10: Ama toplamda 15 bin dolar eder.
11: Aman tanrım lütfen bitsin.
10: Bu kötü kokuya rağmen altını bulduk, buna değdi.
11: Hayır hiç de değmedi. Ölüyorum burada.
12: Hadi bakalım.
11: Metin haklı çıkmasından nefret ediyorum. Buzdolabından gerçekten çok fazla altın çıktı. Olan bana oldu. Değerli eşyalarını akıl almaz yerlere saklıyorlar. Buzdolabı bitti ama.
10: Onlara gerçekten çok iyi para kazandırdınız. Şu zehirli buzdolabı meselesini hallettiğimize göre mutfaktan resmen çıkabiliriz. Karşılaşacağımız bir sonraki zorluk yatak odasındaki şu su yatağı olacak. Ama onu da başka gün hallederiz. Galiba bu sefer parayı sonuna kadar hak ettik.
11: Galiba mı?
12: Hayır, şuna bakar mısınız? Fişe takalım da çalışıp çalışmadığını görelim. Harika. İki taraftaki dönen ışıklar da çalışıyor gibi görünüyor. Bu çok iyi. Bu müzik kutusu sadece 78'lik plak çalıyor. Plaklar dönüş hızlarına göre kategorilere ayrılır. Bu hız dakikadaki devir sayısı yani RPM ile ölçülür. Çoğu insanın bildiği plak türü 33'lüktür. Oldukça büyüktürler ve genellikle tam albümler için kullanılırlar. 45'liklerse her iki yüzünde sadece bir veya iki şarkı barındıran eski usul tekliler gibi olan 7 inçlik küçük plaklardır. 78'liklerse modern vinil plaklardan öncesine ait çok eski ve ağır olanlar. Çeşitli boyutlarda üretilmiş olsalar da en yaygın olanı 10 inç boyutundaydı. Evet, amfisi eksik. Etrafa bakıp bulabilecek miyiz diye kontrol etmeliyiz. Çünkü şu haliyle bu alet plak çalıp ses çıkaramaz. Yani sadece ışıkları yanıyor. Şu an yapabileceği tek şey bu. Işıklar yanıyor, plak çerçevesi dönüyor.
13: Hı hı.
12: Şu anda sadece bunlar çalışıyor.
13: Tamam.
12: Bir test edebilir misin? Sorun neymiş bakalım.
13: Tabii. Bir bakalım o zaman.
12: Çünkü biliyorsun bu makine çalışırsa satışlara büyük bir katkısı olur.
13: O zaman geçmiş olsun. Bundan hiç elektrik almıyorum.
12: Yani bazı şeylere elektrik gidiyor, bazılarına evet. Gitmiyor mu? Tamam. Şu amfiyle bir dene istersen. Düzelir belki.
13: Hiçbir şey yok.
12: Hiç hoş değil. Amfisi çalışmıyor.
13: Aha.
12: Onu değiştirmek lazım. Bu da olmayan zamanımızı ve paramızı evet. Harcamak demek.
13: Evet.
12: Aynı fikirdeysek o zaman bunu ancak restorasyon için falan satabiliriz. Değil mi?
13: Evet maalesef.
10: Gümüş işinden anlayan sensin.
14: Alışverişle uğraşıyorum. Eski paralara hiç girmedim.
10: Gayet güzel bir set. Bence senin için asıl özel olan şey koleksiyon değeri çok yüksek olan yaklaşık 20 tane madeni paranın bulunması.
14: Şurada birkaç tane bufalo nekeli bozuk paranız vardı.
10: Bunlar %90 oranında gümüş içeriyor.
14: %90 gümüş anladım. Hepsini alırsam fiyatı ne olur o zaman?
10: Tamamı için beklentim 2500 dolar civarında. Tamam.
14: Pekala harika anlaştık o zaman.
10: Oldu
14: tamam, harika,
10: harika.
14: Teşekkür ederim.
12: Evet, buyurun gelin. Eksik pimpon makinesi parçalarını bulma konusunda şansımız yaver gitmedi. Ben de tamir etme şansımız olup olmadığını öğrenmek için yerel uzmanları çağırdım. Bu adamlar neredeyse 50 yıldır bu sektörün içindeler ve alanlarındaki en iyi uzmanlardan. İlk sırada Star Wars makinemiz var.
11: Şuna bakın.
6: Parçaların çoğu yanlış yerlere takılmış. Ama asıl ses kartı eksik. Yine de fırlatıcı kollar çalışıyor gibi.
8: Size tahmini bir fiyat vereyim. Bu haliyle muhtemelen yaklaşık 3000 dolar eder. Çalışır durumda olsaydı 6000 dolar ederdi.
12: Peki ya şu yanındaki kara şövalye ne diyorsunuz?
8: Oo, bunun da arka camı kırılmış.
12: Evet,
8: bunların
12: öyle.
8: Durumu epey kötüymüş. Bir tilt makinesini maalesef yenilemek 40 saatten fazla zamanımızı alır.
12: Ha.
8: Yani çok zahmetli bir iş. Bayağı uzun bir süreç bu.
12: Bu tilt makinelerini yenilemenin ne kadar büyük bir iş olacağını duymak hevesimi kırdı. Bunları bitirmek haftalar alır. Ama biz 5 günlük bir projenin zaten 3. günündeyiz. Yani hiç vaktimiz yok. Peki bunun değeri nedir?
8: Bu durumda bu makine için muhtemelen 1500 dolar civarı
12: anladım
8: diyebiliriz.
12: Peki diğer makineler için ne yapabileceğimize bir baksak?
15: Güç kaynağı bağlı olmadığı için bunun ışıkları hiç yanmayacaktır.
6: Şu soketin ne kadar yandığını görebiliyor musunuz?
15: Evet, şu parça yani bu haliyle
12: tamam,
15: hayatta çalışmaz.
12: Sence değeri ne kadar?
8: Bu haliyle mi? Muhtemelen 800 dolar civarı derim.
12: Anladım. Peki ya şuna ne dersiniz? Bakalım bu durum değeri değiştirecek. Yepyeni bir arka cam.
6: Bu harika bir şey. Evet, bu arka cam gerçekten şahaneymiş.
12: Peki bu durum fiyatı nasıl etkiler?
8: Bir 300 dolar daha ekleyin. Yani yaklaşık 1100 dolar eder.
12: Gitmeden önce şurada bakmamız gereken bir makine daha var. Neyse ki bu aralarında durumu en iyi olanı. Bu makine hakkında ne biliyorsunuz?
8: Bu Stern firmasının ürettiği son tilt makinesidir. Bu işi yaptığımdan beri elimden sadece bir tane geçti. Satılması gerçekten zor bir tilt makinasıdır. Çünkü evine almak isteyen bir aile normal bir tilt makinası tercih eder. Bu ise çok sıra dışı bir parça.
12: Peki bunun değeri ne kadar?
8: Bizim için pek bir şey etmez.
12: Yenileyecek vaktimiz olsaydı bu tilt makinelerinin ne kadar değerli olacağını bilmek insana gerçekten çok ağır geliyor. Buradan hala kazanılacak bir para var ama bunları yenilemek için zaman ve para harcayacak o doğru alıcıyı bulmak epey zor bir iş olacak.
16: Şuna bakın. Tam bir popüler kültür ürünü. Bunlar reklam amaçlı popüler kültür ışıkları. Muhtemelen 150 dolar civarı eder. Bu gerçekten harika bir şey. Tamamdır. Ha, şurada bir şey vardı. Şunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, içinden bir ses geliyor. Ha? Bir bakalım, içinden ne çıkacağını biliyorum sanki. Aman tanrım, şunun güzelliğine bakın. Ha. Bir neon test kiti bu. Evet, çalışma sesini duyabiliyorum. Muhtemelen 60'lardan ya da 70'lerden kalma. Bu neon tabela satan gezgin bir pazarlamacının çantası. Yani size neon tabela satacağı zaman bunu açıp nasıl göründüğünü gösteriyordu. Siz de hangi rengi istiyorsanız onu seçiyordunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Şuradaki arkada duran fişe bakarsanız bunun 50'li yıllardan öncesine ait olduğunu anlarsınız. Evet, çok havalı bir parça. Jamie'nin amcasını biraz tanıdıktan sonra bu parçayı neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum.
12: Burada 3 tane tilt makinemiz var. Future Spa, Star Wars ve Black Knight. Hemen şurada da Orbiter 1 duruyor.
17: Küçüklüğümden beri Bodrum katımızda bunlardan birkaç tane vardı. Babamla ortak hobilerimizden biri diyebilirim. Ben dış görünüşlerini güzelleştiriyorum. O da elektrik aksamındaki işlere yardımcı.
12: Şahane bir hobiniz var.
17: Evet, öyle.
12: Aklımdaki fiyat hepsi için 7000 dolar.
17: Benim de başlangıç rakamım 4000 dolardı aslında.
12: Tamam,
17: evet.
12: Ben de biraz esneme payı bırakabilirim. Senin için de uygunsa fiyatı 6400'e çekeyim, bu iş bitsin.
17: Anlaştık. Bence bu fiyat bana uygun.
12: Harika.
17: Teşekkürler.
12: Tebrik ederim.
17: Teşekkürler.
12: Bu makineleri ilk duyduğumda onlardan 20 ila 30 bin dolar kazanabileceğimizi umuyordum. Ama hiçbiri çalışmıyor. Bunları tamir edecek vaktimiz yok. Elimizden ne geliyorsa çıkarmak için sadece 3 günümüz kaldı. Sonuçta iyi kötü bir para kazandık ve onları evden çıkardık. Nihayetinde bir şekilde herkes kazanıyor.
16: Bu eşya yığınları arasında vaktimiz su gibi akıp geçti. Son 2 günümüz kaldı ve 50 bin dolarlık kâr hedefimize ulaşmak için hala yapacak çok iş var. Pekala, senin için harika bir şey buldum. Gerçekten çok havalı bir parça. Peki bunu kendi koleksiyonun için mi alıyorsun?
18: Kendi kişisel koleksiyonum için olacak.
16: İster inan, ister inanma, bunun için 1000 dolar düşünüyorum.
18: $1000 mı?
16: Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ama daha önce hiç böylesini görmedim.
18: 800 olur mu?
16: Sanmıyorum. $1000 da kararlıyım. Yani elbet bir yerde alıcısını bulacaktır ama bak. Şunu da yanında hediye veririm. Betty Bob'a bayılırım.
18: Tamam.
16: O zaman bu üçünü birden $1100 bırakırım.
18: Anlaştık. Alıyorum.
16: Anlaştık mı?
18: Tamam.
16: Ha, güzel iş oldu. Evet, harika. Bu işte tam bir baş belası. Tamam, hortum nerede? Evet, dışarıya kadar uzaması gerekiyor. Diğer alıcıların gelmesini beklerken ekiple birlikte şu yatak odasındaki devasa su yatağını dışarı çıkarmaya çalışacağız. Hadi uzatın. İçinden çok kötü bir su çıkacak. Pis olacak. Evet, pis. Boşalıyor mu?
11: Bütün günümüzü alır bu.
16: Bu su yatağını taşımak kabus gibi. Ah, çok ağır. Muhtemelen şu an tonlarca ağırlıkta bir su torbasıyla uğraşıyoruz. Sanki karaya vurmuş bir balinayı taşıyoruz.
12: Hiçbir şey gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Bu işi yaparken saatte $500 havaya uçuyor.
19: Doğrudan iskeleti sökmeye başlasak iyi olur, yoksa bu iş bütün günümüzü alacak.
16: Öyle yapalım. Haklısın dostum.
12: Hay aksi.
16: Parçalarını ayırmak imkansız gibi. Ahşap kısmı 100 tane farklı vida ile 10 ayrı yerden güçlendirilmiş. Yatağı delmek istemiyorum. Evet, bu yüzden bunu parçalamak için bildiğin kaba kuvvet kullanmak zorunda kaldık.
11: Öyle olsun oyun bozan.
16: Aşağı indiriyorum o zaman. Artık su yatağı kullanılmamasının bir sebebi var. 70'lerden kalanlar patlamaya başlayınca kimse bir daha bunları taşımak istemedi tabii ki. Yandık dostum. Bazen sadece canavar modunu açmak gerekiyor.
12: Geldiğin için sağ ol Jesse.
20: Ben teşekkür ederim, beni aradığın için sağ ol.
12: Hawaii gömlekleri senden sorulur. Jamie'nin amcasının Hawaii gömlekleri koleksiyonu bitmek bilmiyor. Ben de lüks mağaza zinciri olan bir alıcı ayarladım. Bu kadar çok parça olunca hepsini birden elden çıkarmak için en iyi şansım o. Bu arada Ohio'da kar fırtınası varken bizim burada Hawaii gömleklerine bakıyor oluşumuza ne diyeceksin?
20: Evet.
12: İnanılmaz değil mi?
20: Evet. Alışkınım.
12: Bugün bunu yapacağımı söyleseler hayatta inanmazdım. Senin de gördüğün gibi içeride 800 evet. parça var. Tamam mı? 100 kadar da dışarıda. Bu gömleklerin hepsi için toplu bir anlaşma yapalım derim.
20: Daha önce hiç böyle bir koleksiyon gördüğümü sanmam. Bunların kapış kapış gideceğine eminim.
12: Aklımdaki rakamı bilmen için söylüyorum. Hawaii gömlekleri için $13,000 istiyorum.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
22: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
23: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
22: Yok mu bunun bir çaresi?
24: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
25: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
26: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. Kop'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
2: Bu salı BİM'de dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk.

0: 5 yıldır hep seninle. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Merhaba Mike, seni görmek güzel.
8: Seni görmek de öyle. Ne zaman havalı bir müzik kutusu bulsam aklıma gelen ilk isim sensin.
7: Teşekkür ederim.
8: Şimdi elimizdeki parça sanırım 1946 model bir Wurlitzer.
7: Müzik kutusu denince muhtemelen herkesin aklına gelen en meşhurlardan biri bu. Ama ne yazık ki artık pek bir maddi değeri kalmadı. O zamanlar bunlarda 78'lik plaklar çalınıyordu. 78'liklerde de pek öyle kaliteli müzikler bulunmaz, bilirsin. 1952 civarında 45'liklere geçildiğinde asıl güzel şarkılar çıkmaya başladı. Bunun dış kasası güzel ama birkaç parçası eksik. $3,500 isteyebilirim ben buna.
8: Tamam, yani en iyi durumdaki hali 3500 ediyor. Şöyle söyleyeyim, bugün bunu satmayı çok isterim. Çöpe gitsin istemiyoruz. Yani birinin işini görsün istiyoruz. Ben $1,200 anlaşırım. Ne dersin buna?
7: Yedek parça niyetine alınacak bir makine için biraz yüksek bir fiyat. $800 daha mutlu olurum.
8: Ortada buluşup düz $1000 yapmaya ne dersin?
7: Tamam.
8: Anlaştık mı?
7: Olur, alıyorum.
8: Harika.
9: İş iyice ciddileşmeye başladı. Zamanımız daralıyor. Baskı giderek artıyor. Henüz pek para kazanamadık. Bulabildiğimiz her bir parçayı satmak zorundayız. Jamie'nin amcasına yardım edecek parayı çıkarmaya çalışıyorum ama şu an sadece maliyetini kurtarabilmenin derdindeyim. Geriye sadece ofis kaldı. Zamanımız tükeniyor. Arayacak yerimiz kalmadı. Acilen para edecek bir şeyler bulmalıyız.
8: Merhaba, ben Mike.
10: Ben de Jason, memnun oldum.
8: Ben de memnun oldum. Gerçekten çok güzel lambalar. 3 tane hareketli lamba var. Bir de kız figürü var. Bu lambaları almak istemenin sebebi nedir?
10: Doğrusu çocukken ben bunları çok gördüğümü hatırlıyorum. Bunlardan dedemde de vardı. O zamanlar çok modaydı. Ben de bunları tekrar görmek ve tabii o günleri yad etmek istedim. Şu kız figürü olan da çok güzel görünüyor. Benim bir barım var. İçecek şişelerinin yanına çok yakışır diye düşünüyorum. Ayrıca gelen müşterilerin de ilgisini çekecektir.
8: Anladım. Çok güzel. Emin olmak istiyorum. Bunların hepsini birlikte satmak istiyorum. Tamam mı?
10: Evet. Çok iyi olur. Evet.
8: Evet. Bu 4 lamba için $7,000 düşünüyorum. Ne diyorsun buna?
10: $7,000 biraz çok bence. Ben $5,000 diyorum.
8: Pekala, tamam bak. Ben 7 diyorum, sen 5 diyorsun. Ortada buluşup 6000'de anlaşalım, herkes mutlu olsun.
10: Ne diyebilirim? Bence gayet uygun. Anlaştık. Teşekkürler Mike.
8: Evet Jason, evet. Ben teşekkür ederim.
11: Tamam, şunu gördüm. Gerçekten çok merak ettim. Bu ne acaba? Fuar kitabı. Chicago'daki 1893 Dünya Fuarı'nda ne olduysa hepsi burada yazıyor. Bu kitap fuarda neler döndüğünü ve geleceğin nasıl olacağını anlatmak için basılmış. Şuna baksana. Buz yapımı ve soğutma. Bir soğutma makinesi. Bu ilk buzdolabı işte. Ne kadar havalı değil mi? Evet, bu gümüş. Gümüşü şuraya koyayım. Burada bir sürü ıvır zıvır takı var. Pek bir şey edeceğini sanmıyorum. Çok heyecan verici değil. Şuna bakın. Arkadaşlar, bunların hepsi hurda altın. Tamam, 14 ayar, 24 ayar ve 12 ayar. Evet, hepsi bu kadar. Evet. Burada muhtemelen $10,000 altın var. İnanılmaz bir şey bu çocuklar. Altın her zaman günü kurtarır.
12: Tamamdır dostum. En iyisi yuvarlayarak çıkarmak.

0: Yuvarla gitsin. Devam et hadi. Yuvarla. Yuvarla. Evet.
1: Bu su yatağı meselesi beni deli edecek. Bundan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Üstelik sıfır kazanç için saatlerimizi heba ettik. Ama yine de şu yatağı buradan çıkarmak zorundayım.
2: 30 yıllık su yatağı suyu. Tamamdır. Eline sağlık dostum. Bunların hepsi çöp.
3: Birkaç saatimiz kaldı. Zamanımız tükeniyor ve ne yazık ki Jamie'nin amcasının aksine satmak için durup dururken yeni bir şeyler icat edemem. Elimizde ne varsa o malzememiz azalıyor.
2: Günlerdir bu evi didik didik ediyoruz ve sonuçta 8 parça vitray cam çıkardık.
4: Bu eski şeyleri üzerindeki o üçlüyü çok seviyorum ve bunlarla ilgileniyorum. Bir anlaşma yapalım.
2: Harika. Hepsi için $2,300 olur.
4: Ben bunları çok beğendim. Peki 2000 olamaz mı?
2: Bence gayet uygun.
4: Tamam, teşekkür
2: ederim. Tebrik ederim Keith.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Pekala Jimmy, beni ilk aradığında Tom amcanın şahsına münhasır biri olduğunu ve biriktirdiği eşyalarında onun gibi devasa olduğunu söylemiştin. Epey bir uğraştık sanırım. Artık sonucu görmeye hazırsın.
5: Görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Hadi bakalım başlayalım. Şöyle geç. Tom amcanın odasına bir bakalım. Binasan yere düşmezdi burada.
5: Burada yürüyemiyordum bile. Bütün duvar havai gömlekleriyle doluydu. Binanın ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Gerçekten harika.
3: Görecek çok yer var. Burası onun kokpiti, yani bir nevi kendi krallığıydı. Vaktini burada geçirirdi. Televizyonu buradaydı, koltuğu buradaydı. Bildiğim kadarıyla şöminede çalışıyordu. Kesinlikle çok güzel.
5: Buranın bir hafta önceki evle aynı yer olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle o eve hiç benzemiyor. Sanki bir iyilik perisi gelmiş de hayalimi gerçekleştirmiş gibi.
3: Hadi gidip bir de mutfağa bakalım.
5: Yok artık.
3: Evet, çok büyük bir oda değil belki ama burası çöplük gibiydi.
5: Kesinlikle öyle. Bu odaya her girdiğimde midem bulanıyordu. Berbat kokuyordu çünkü.
3: Evet. O zehirli buzdolabı. Gerçi tam olarak zehirli değildi ama yani o dereceye yakındı diyebilirim. Bizi bayağı zorladı. Ama oraya daha sonra geleceğiz. Pekala. Hadi şimdi ofise geçelim. Muhtemelen benim favori odam burası. Büyük bir odaydı. Üstelik ağzına kadar doluydu.
5: Aman Tanrım Matt.
3: Eski hali nasıldı buranın?
5: Lise yıllarımda amcamın bana rehberlik ve hocalık ettiği dönemde onunla burada çok zaman geçirdik. O günlerin heyecanıyla doldum yine. Mutluluk gözyaşı bunlar. Odanın çöpten arındığını, böyle olduğunu görmek çok güzel.
3: Bazen bu tür istifler asıl güzel anıların üzerine örtebilir. Umarım buranın temizlenmesi onu hatırlayabilmen için sana bir alan açmıştır. Son odayı görmeye hazır mısın? Oyun odası.
5: Aman Tanrım.
3: Şuraya baksana.
5: Vay canına, şaka yapıyor olmalısın. Odanın bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum.
3: Gerçekten büyük. Bizi neden çağırdığını şimdi daha iyi anlıyorum. Görünce biz de afalladık. Çok fazla iş olduğundan ilave 2 gün eklemek zorunda kaldık.
5: Omzumdan büyük bir yük kalktı Matt. Ekibiniz olmasaydı asla başaramazdım. Odanın ne kadar büyük olduğunu göremiyordum.
3: Tamam, bizden 2 şey istemiştin. Burayı boşaltmak ve biraz para kazanmak. Bu para ne için kullanılacak?
5: Amcama bakmam gerekiyor.
3: Satışlardan 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir şey kazanmayı umuyorduk. Ancak müzik kutusu ve oyun makineleri beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Asıl parayı getiren şey ise bol miktarda altın ve mücevher bulmak oldu. Buna o zehirli buzdolabına çıkan 15 bin dolar ve ofisinde gizlenmiş olan diğer 10 bin dolar da dahil. Aman Tanrım. Ama bizim için en büyük sürpriz satış şu orijinal Hawaii gömleği koleksiyonu oldu.
2: 12 bin dolara kadar inerim.
6: Pekala 12 bin olur.
2: Harika.
6: Süper.
3: Yani toplam kazanç satışlardan 52 bin dolar. Temizlik masrafları için ayrılan 15 bin dolardan sonra geriye bize 37 bin dolar kaldı. Bunun 22.200 doları senin, 14.800 doları ise bizim payımız. Bu nakit parayı sana takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyum. İşte.
5: Parayı çaldırmayayım da.
3: Evet, iyi para.
5: İnanılmaz bir şey.
3: Çok iyi para.
7: Vay canına.
5: İlk defa bu kadar çok $100 nakit parayı bir arada görüyorum.
3: Artık bu parayla amcanın bakımını karşılayabilirsin.
5: Hepsini bunun için kullanacağım. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Gerçekten çok ağır bir yük senin için.
5: Şu an sadece büyük bir rahatlama hissediyorum. Omuzlarımdaki yükü artık kaldıramıyordum. Ama Matt her şeyi halletti. Bana gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Minnettarım.
3: Aramana çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Tom'un bir sürü farklı koleksiyonu vardı. Çok uzun zamandır bu istifle mücadele etmek istiyordum ve sonunda fırsat buldum. Yine de Jamie'ye yardım edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ona güzel bir para kazandırdık. Ayrıca evi tamamen boşalttık. Böylece evi satabilir ve Tom'un bakım masraflarını karşılar.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Obsesso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
12: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
13: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
14: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
18: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
19: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
18: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
20: Red Bull kanatlandırır.
21: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
22: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
23: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
24: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
25: Aramaya devam etmelisiniz.
24: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
26: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Lucas Callaghan.
1: Ben de Adam McDonnell. Bizler hurda avcılarıyız.
0: Antika ve koleksiyonluk ürünlerin peşinde Avustralya'yı karış karış dolaşıyoruz.
1: Baraka ve garajları tarıyoruz.
0: Ve Avustralya'yı canlı tutan muhteşem insanlarla tanışıyoruz. Kullanat dünyasında uzun ömürlü eşya arıyoruz.
2: Avustralyalı hurda avcıları.
1: Yollarda olmayı seviyorum. Avustralya'nın çok geniş toprakları var. İşimiz ise yollara çıkıp altın bulmak.
0: Hurda avcısı ve arkadaşız Adam'la ömrümüzü yollarda geçirip hazine arıyoruz.
1: İşe müzayedeci olarak başladım ve ucuza alıp kâr edebileceğim şeyler bulmayı severim. 40 olur mu?
3: Aa evet.
1: Sağ ol.
4: Evet olur.
1: Anlaştık. Hızlı, temiz, sürüm de önemli. Şunun etiketinde 3 dolar yazıyor. Kısacası para kazanmayı severim. Satabileceksem alırım.
0: Adam hızlı işleri sever. Fıstık gibi bir parça, eksik parçası da yok. En yüksek kârla değerlendirebileceğim şeyleri severim. Ama çok var. Bulabileceğin şeyler beklenti yaratır. İşte o barakalardaki yığınların arasındaki saklı hazineler. Ay inanamıyorum. Bir şeyi gördüğünüzde olabilir de olmayabilir de dersiniz ama bir heyecanlanırsınız, kanınız kaynar. Hadi ama! Evet tarzlarımız farklı. Neler buldun? Ama iyi anlaşırız.
1: İkimiz de harika şeyler bulup bunların hikayelerini öğrenmeyi severiz.
5: Bu araba 1 milyon dolar.
0: Bu işte tanıştığımız müthiş insanları hiç söylemiyorum bile. Bir şeyler bulmak için yollarda çok vakit geçiriyoruz. O yüzden işlerle ilgilenecek birine ihtiyacımız var.
1: Cecily bizim için biçilmiş kaftan. Ekibin en zekisi. Bizler ülkeyi dolaşırken o da ofisi çekip çevirir.
0: Merhaba Cez.
6: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
0: Cecily harikadır. Bizi idare eder. Bize iş bulur. Böylece hiçbir zaman boş kalmayız.
1: Cecily bizi South Wales'daki Riverina'ya gönderdi. Çok güzel bir kasaba ve tam bir hurda cenneti. Yol üstünde olmadığından muhteşem koleksiyonlar var.
0: Nereye gidiyoruz dostum? Mesela, olay nedir?
1: Bugün Jimmy var. Evet. Bir hurda metal tüccarı. Evi kasabanın hemen
0: hurda
1: dışında.
0: Hurda metal Jimmy.
1: Evet. Çok uzun süredir bu işin içinde. O yüzden sıcak, terli ve pis bir iş olacak.
0: Ağır da.
1: Evet, ağır ve paslı. Evet.
0: Paslı bir gün. Evet. Adam bu tür şeylere bayılır ve bu tür adamlarla da çok iyi anlaşıyor.
1: Hurdacılarla anlaşması kolaydır çünkü bildiğin çer çöp satıyorlar. Oldukça makul fiyatlara güzel şeyler buluyorsun.
0: Benlik bir şeyler yok mu peki?
1: Olabilir. İnanılmaz su tankeri varmış.
0: Tanker mi? Emin misin? Bak, boşa kürek çekmiyoruz değil mi?
1: En ufak fikrim yok. Cecily sadece öyle dedi. Adam epeydir oradaymış. Tatlı bir ihtiyar. Muhtemelen onunla çabucak kanka olacağım. Bakalım ne diyecek?
2: Koleksiyonluk antika mallar.
1: Burada metal. Yani her şey çıkabilir.
0: İşte orada.
4: Merhaba.
0: Merhaba Jimmy.
4: Nasılsınız?
1: İyi misin? Ben Adam. Memnun oldum.
0: Lucas, nasılsın?
4: İyiyim. Sağ ol.
1: Bir şeyler alıp onları tekrar satmak için ülkeyi dolaşıyoruz. Hurdaları değerlendiriyoruz. Hurdacı olduğunu duyduk ve bir görelim dedik.
5: Tamam. Bana uyar.
0: Jim müthiş biri. Çok küçükken çocuk felci geçirmiş. Bahçede bir golf sopasından yaptığı bastona dolaşıyor. Onu hiçbir şey durduramaz. Bahçesi inanılmaz.
1: Bahçende yok yok.
5: Yok yok.
1: Evet öyle.
5: Evliye bile var.
1: Uzun süredir burada mısın?
5: Sadece yaklaşık 40 yıldır.
1: Çok uzun değilmiş.
5: Evet evet.
1: Evet.
5: Daha çocukken meşrubat şişeleri toplardım. Geri dönüşüme falan verirdim. Tek kuralım vardı. Hiçbir şeyi çöpe atma çünkü birinin çöpü başkasının hazinesidir. İşte o kadar. Hepsini hazineymiş gibi görürüm.
1: Her yerde bir şey var. Ama tam orada aradığımız şey vardı. Furby.
5: İşte tanker orada.
1: İşte tankerler.
5: Şuradakinin üretim yılı aşağı yukarı 1920.
1: Evet. Peki ne için kullanılmış?
5: Su için. Savaşta yurt dışına götürüp oralarda da kullanmışlar.
2: Bu tankerlerle 1. Dünya Savaşı'nda ön cephelerdeki birliklere su taşınırdı. Biniciler aynı zamanda diğer cephelerden haber getirirlerdi. Ama haberler genelde yanlış çıkardı.
1: Bunları niye toplamaya başladın?
5: Hoşuma gittiğinden ama artık emekli aylığıma dönüştüm.
1: Evet, doğru.
0: Peki kaç para eder?
5: Çok.
1: Bunların olayı komple tanker değildi. Dökme demir parçadır. İnsanlar onu toplar. Jim'in $2000 tankerleri var. Hem de bir sürü.
0: Tankerler harika ama fiyatları bizi biraz aşıyor. Bahçeden bir şeyler almak istiyorum. Acaba Jim de satmak istiyorum.
1: Beğendiğimiz bir şey çıkarsa alabiliyor muyuz?
5: Para getirdiniz.
1: Cüzdanımı aldım.
5: Evet.
1: Cüzdansız çıkmam.
5: Her şey satılır.
1: Harika. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel şişeler var.
0: Bu tür yerlere bayılırım. Adeta her şey var gibi duruyor.
1: Belli bir düzeni var mı?
5: Hayır.
1: Aşağıları bulduğun yere mi koydun?
5: Kamyonu boş bulduğum yere boşaltırım.
1: Peki, tamam. Lucas hurdalıkta başıboş gezerken ben de Jimmy'nin beni doğrudan altına götürmesini umuyorum.
5: O da Furphy.
1: Furphy tankına paramız yetmedi ama belki tankerine paramız yetebilir. Böyle bir şey ne kadar eder?
5: $200.
1: İyisin, bırakayım. Jimmy'nin birkaç güzel parçaya duygusal olarak bağlı olduğu aşikardı. Yani bulması zor olan parçalara. Üstelik çektiği fiyatlar beni çok ama çok aşıyordu. Bunun olayı nedir? Uydurma bir parça mı?
5: Evet. Buna oturduğunda şey oluyor.
1: Rahatlıyor muyum?
5: Aynen öyle.
1: Güzel. Traktör koltuğu değerlendirilmişti bile. Biri bir yaprak yay ve direk koyarak onu harika bir bilgisayar sandalyesine çevirmiş. Bu ne kadar?
5: $75.
1: Affedersin.
5: $75.
1: Boyansa müthiş olur.
5: Aha.
1: Ama 75 fazla. Pazarlık var mı?
5: Evet, 80 olur.
1: İndirmen lazım. Jim'in acayip bir tekniği var. İnmen lazım. Büyük şehirlerde işler böyle.
5: Hadi.
1: 40 vereyim.
5: Sırf koltuk bile $40'dan fazla.
1: Ekiye geçen $30 almışsan?
5: Zavallı adamı soymuşsun.
1: 50.
5: 60.
1: 55.
5: 60.
1: 55.
5: 60.
1: Amma kazıkçısın.
5: 65. 1 artı 1 3 eder.
1: Gıcıksın.
5: Pazarlıkta daima fazlasını koparabilirsin, değil mi?
1: Şunu kenara ayıralım. Az düşüneyim.
5: Olur, tamam.
1: Az bir şey rahatla. Geri gelip bir şekilde anlaşırız.
5: Bana uyar.
1: Jim centilmen bir ihtiyar gibi görünebilir ama iş paraya geldi mi tilki gibi kurnazlaşıyor.
0: Çabuk cevapla. Şu lambaları görüyor musun?
5: Evet.
0: Tenis kortu lambası buldum. Lambalar emaye kaplı ve bu da onları günümüzde oldukça nadir kılıyor. Başta bir tane gördüm, sonra baktığımda arkasında bir sürü olduğunu gördüm. Bu da beni oldukça heyecanlandırdı. Mağazalar, restoranlar, tüm bu mekanlar bina içinde aynı lambalardan olsun istiyor. Yani 10 ila 20 set bulabilirsek harika olur. Tanesine ne kadar istiyorsun?
5: Tanesi $10.
1: Ne? $10 mı?
0: Dostum, bu teklif için elini sıkarım. Harikasın. İlk anlaşmamı kaptım. Tanesi $10. Şehirde bunların tanesi normalde $225 eder.
1: Lucas az önce 100 yılın anlaşmasını yaptı. Bu benimle pazarlık yapan Jim mi?
0: Yükseğe çıkmayı severim çünkü aşağı inceleyebilirsin.
1: Evet, doğru.
0: Çok eşya var. Gözlerim yoruldu. Şuna bakın. Ama öyle ki tepenin altında bir avize daha vardı. Bu da oldukça tanınan bir marka, olağanüstü bir parça. Bence bir havaalanından çıkma ya da bir tren yolundan. Buna ne kadar istiyorsun?
5: $20.
0: Dostum, adeta aklımı okuyorsun. Pazarlık bile etmeme gerek kalmıyor. Harikasın doğrusu.
5: Ben de senin gibisini görmedim.
1: Kötü adam ben miyim?
5: Evet.
1: Yine.
0: Dantam.
5: O da lazım.
1: Evet, galiba oynarım artık.
5: Kendi oyunumu oynadım ve... yolumu buldum.
1: Şurada bir tane daha traktör koltuğu var.
5: Evet.
1: O daha ucuz mu?
5: Hayır. Daha değerli.
1: Neden? Diğerinde yay da vardı. Bu öylece çubuğa geçirilmiş. Onunla bahçede dolaştık. Hikayelerini dinledim. Sense gidip bir tepeye çıkıp etrafa bakın. Bütün işi ben yaparken sen kamyonu dolduruyorsun.
5: Benimle ilgilenip doğru düzgün konuşursan diğerini belki 55 dolara bırakabilirim.
1: Doğru düzgün konuşursan bırakabilirmiş. Bu nedir böyle? Nasıl konuşmalıyım?
5: Sana 55 dolara bırakırım.
1: Söz mü? Anlaştık. Alıyorum. Gidip alıyorum.
5: Ama şuna 100 dolar istiyorum.
1: İlk satış her zaman en zorudur. Özellikle de bugün. Ama Jim hazır satış moduna geçmişken elimi çabuk tutayım. Bunun olayı nedir?
5: Ev yapımı çamaşır kurutma teli.
2: Bu çamaşır askıları 1925'te Avustralya'da icat edildi. 1962'den sonra 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmişti.
1: Beğendim Jim'i.
5: Ne kadar beğendin?
1: Birazcık.
5: Tamam, ne kadar ama?
1: Pek değil. Uf. Pek değil. 40.
5: Anlaştık.
1: Anlaştık. Sağ ol. Çamaşır teli aldım. Küçük çamaşır teli. Biri kendine çamaşır teli yapmış. Tam da Avustralya bahçelerine özgü bir şey. Muhtemelen küçük kızı için yapmış. Çamaşır yıkama alıştırması yapması için çamaşır teli olmuş. Bir minibüs dolusu harika eşya aldık. Ama teki için bayağı ter döktüm.
0: Tanesi 10 dolara 15 tane endüstriyel lamba aldım. Tanesini şehirde 225 dolara satabilirim.
1: Ben de çamaşır teline 40 dolar verdim. 80'e okuturum.
0: Kırmızı bir tren yolu lambasını 20 dolara aldım. Sıfırdan kablo çekip çeki düzen vermeye birkaç yüz dolar harcayacağım ama bittikten sonra 800'e satabilirim.
1: Traktör koltuklu tabureyi 55 dolara aldım. Boyadıktan sonra 100'e satabilirim. Jim'e etrafı gösterdiğin için çok sağ ol.
5: Ne demek? Siz sağ ol.
1: Bir şeyler alabilmemize sevindim.
5: Evet.
1: O tankerle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Hikaye için de teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Umarım doğrudur.
0: Evet.
1: Umarım safsata değildir.
5: Evet.
0: Jim'e teşekkür
5: siz
0: ederim.
5: Siz sağ olun.
0: Tarihi parçalarım
5: rica
0: vardı.
5: Rica ederim.
0: Bu işe devam et.
5: Yine gelmek istiyorlarsa kapım açık. Onları kovmadım ya. Güle güle. Çok eğlendim. İsterlerse yarın dile gelebilirler. Ben buradayım.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
12: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alo.
1: Merhaba Hurda avcılarım, nasılsınız?
2: Çok iyi.
3: Keyifler yerinde.
1: Size yer buldum, birini buldum. Adamın ismi Chris. Galiba şehrin dışında bir restoranı varmış. Ama asıl heyecan verici olay adamın Avustralya'ya özgü bir sürü reklam tabelası olması.
3: Tamam.
0: Evet, tabela severim.
1: Size bir şaşırtmacalı sorum var. Yüksekten ve dar yerlerden hoşlanır mısınız?
3: Yükseklik korkum var.
1: Bunu diyeceğini biliyordum. O yüzden bu işi lüksa bırakıyoruz. Çünkü sanırım eşyanın tümü yüksek bir tavan arasındaymış.
0: Böylesi daha iyi. Epeydir dokunulmamıştır.
3: Lüksü tavan arasına gönderirim. Ben de aşağıda restoranı falan dolaşırım.
1: Pekala baylar, detayları gönderirim. Size söz veririm, uğraştığınıza değecek.
0: Harika. Teşekkür ederiz Sesili.
1: Görüşürüz baylar. İyi
0: hoşça
1: yolculuklar.
3: Görüşürüz. Bir hurda avcısı olarak bir sürü baraka, garaj ve araziyle karşılaşırsınız. Sıcak ve sıkışık yerler. Oo, süt kasaları korkunçtur.

0: Girer girmez Chris'i gördüm.
1: Merhaba Adam.
2: Adam.
1: Memnun oldum Chris.
0: Nasılsın Chris?
2: Sağ ol, iyiyim.
0: Sıkı hazır, ondan yaşlı bir şapka takıyordu.
1: Müthiş bir yerin varmış.
0: Bunlar da ne?
2: Eskiden büyük bir arazideki bir çiftlik eviymiş.
1: Biraz koleksiyonun varmış.
2: Ona öyle mi diyorsunuz?
1: Neden topladın?
2: Bilemiyorum.
1: Peki tamam.
2: Galiba genetik. Spor hiçbir zaman ilgimi çekmemiştir. Eskiden hurda avına çıkardık.
1: Peki.
0: Chris harika biri. Mesleği şeflik ama tam bir koleksiyoner. Ama koleksiyonerliği bırakıyor sanırım.
2: Tam zamanında geldiniz. Artık sıkıldım.
0: Demek sıkıldın.
2: Artık. Bunlara ihtiyacım yok. Niye dursun ki? Durdukları yerde tozlanıyorlar.
0: Duymak istediğim tam da buydu. Bu adam o eşyadan kurtulmak istiyor. Hadi başlayalım.
2: Ama ucuza bırakmam.
0: Şöyle bir gezinmeyi çok isteriz.
2: Gelin bakalım.
1: Sesli tavan arası dediğinde aklıma içeride bir yer gelmişti.
2: Tırmanış botların yanında mı?
1: Dışarıda olmasını ve dandik bir merdivenle çıkılmasını beklemiyoruz.
2: İşte burası. Bu da merdivenimiz.
0: Tavan aralarında genelde altın bulurum çünkü insanlar eşyasını sandığa koyar ve onları bir köşeye atıp unuturlar.
1: Yukarı çıktığımda çektiğim acıya değdiğini gördüm. Tavan arası bayağı büyüktü. Her yerde altın vardı.
2: Pekala, bir sürü mal var. Hiç çekinmeyin.
0: Her yer tozluydu ve örümcek ağları, eski kutular ve milenyumun başından kalma gazetelere sarılı eşyayla doluydu. Müthişti. Toz dahil mi?
2: Elbette.
0: Harika.
2: Tozlanması uzun sürer.
1: Kes, bunun olayı nedir?
2: Neyin olayı nedir?
1: Bunun...
2: Onun.
1: Evet, bulduğum ilk şey kocaman bir bakır projektördü. Bunlar müthiştir ve hala çok kullanışlıdır. Modern mekanlarda harika görünürler.
2: Çalışıyor da.
1: Tamam.
2: Evet, son gördüğümde çalışıyordu.
1: Peki satılık mı?
2: Her şey satılık.
1: Fiyat uyarsa?
2: Sen söyle, evet.
1: 150.
2: 200'e ne dersin? Bence 200 iyi fiyat.
1: İlk teklifi ben verdim. Chris çabucak $200 cevabını verdi. Kâr etmem gerektiğini biliyor ama bana hiç kâr payı bırakmıyor. Sıkı pazarlık etmeliyim.
2: Bundan bir tane daha bulamazsın.
1: 200, Lucas sen ne dersin? Aydınlatmalar daha çok Lucas'ın uzmanlık alanı.
0: Neyimiz var?
2: Önemli bir markadır.
0: Tamam, bunlar saf bakır ve koleksiyonluktur.
1: Ben 150 verdim. Chris 200 istiyor.
0: Bu projektörleri iyi bilirim. Bunları müzayedelerden toplarım. Böyle bir parça $700 ila $800 alıcı bulabilir.
2: Bence 200 gayet makul.
0: 200'e el sıkışın. 200'e anlaşın. Çok güzel bir parça.
1: Böyle bir ortamda genelde ilk satış yapıldıktan sonra herkese bir rahatlama gelir ve tamam buradan elim boş ayrılmayacağım dersin. Satıcı da günün sonunda cüzdanın boş kalmayacak der. Böylece rahatlar. İşte o zaman da alacaksın.
0: Buna ne kadar istiyorsun?
2: 30'a olur.
0: 20 olur mu?
2: 25.
0: Chris bir koleksiyoner. Kaç para ettiklerini biliyor. Bu da onunla pazarlık etmeyi epey bir zorlaştırıyor. Bazılarında düşecektir, bazılarında ise hayır.
1: $150.
2: 200 diyelim.
1: 160.
2: Olmaz.
1: Yok mu? 170.
2: Bak bu olur.
1: Anlaştık.
0: İşte bunları severim. Burada eski çömlekler var. Çok güzel.
2: Mürekkep şişeleri.
0: Evet, işçilik muazzam.
1: Lucas bir sepet çömlek buldu. İşlerinde emin olamadığım bir şey vardı. Bir şey deneyeceğim. Bana bayağı eski geldi.
2: Evet.
1: Pek bilgim yok ama ilk çömleklerle ilgili kitap yazan bir arkadaşım var.
2: Evet, bu bayağı eski.
1: Evet.
2: İşaret yok. Bence Port Arthur falan.
1: Tamam. Bu üçü ne kadar?
2: Sadece üçü mü?
1: Evet, sadece üçü.
2: Kumarbazın tekisin. Tanesi 20.
1: 50'ye bırakır mısın?
2: Neden olmasın?
1: Anlaştık. Bir tane daha.
2: Umarım biri hesap tutuyordur.
1: Yo yo. Aklımızda tutmaya çalışıp sonunda hesaplaşırız. Eski bir çömlek. Muhtemelen 1860'lardan önce. Damga yok. Fırına verilmeden önceki parmak izleri hala duruyor. Özel bir şey çıkabilir. Gidip arkadaşıma gösterip ne olduğunu öğreneceğim. İndir gelsin.
0: Tavan arasında çömlek bulduk ve muhteşem şeyler aldık. Ama buraya bunlar için gelmedik. Daha şu tabelalara bakacağız.
2: Gelin. Burada birkaç ucuz parça var.
1: Şu Smith tabelası ne kadar? Smith cipsleri. Duvarda asılı, oldukça ikonik bir Avustralya markası. Bu boyutlarda ve kondisyonda olan epey nadirdir.
2: Bırakabileceğim bir teklif var.
1: Bu sana bağlı.
0: Sence kaç seneliktir?
1: Yazı fontu bayağı eski olduğunu söylüyor.
2: Evet, bence de eski.
3: Simit cipsleri Avustralya'da 1931'de Frank Smith tarafından kurulmuştu. Cipsler elle paketlenirdi.
1: Bu kondisyondaki ne şey...
2: Hadi sana.
1: 100.
2: Kaç demiştin?
1: 100.
2: Anlaştık.
0: Kelepir.
1: Tamam.
2: Sıkıştık farz et. Bağcık bağlıyorum.
1: Olsun. 100'e anlaştık. 200 belki 250'ye okutabilirim. Yani iyi bir anlaşma. İki eski koti tabelası.
0: Hoşuma gitti. Boyaların dökülmesi kötü olmuş.
1: Harika durumda. Çiftine teklif ver.
2: Çifti 150. Bunlara 100 vermiştin.
0: Çiftine 150 olur.
1: Olur.
2: Tamam.
0: Tamam. Harika.
1: Sağ ol. Başta Chris'i sıkı pazarlıkçı sandım ama öyle değilmiş.
2: Çocuklar, bu tür tabelaları seviyorsanız size yenilerini göstereyim.
0: Gerçekten mi?
1: Gidip bakalım.
2: Ama unutmayın, bu tabelaya aşığım.
0: Belli ki barakada değil.
2: Evet, barakada değil.
1: Restorana girdiğimde dikkatimi çeken ilk şey devasa bir emaya kaplı tabela oldu.
2: İşte burada. Ömrü hayatınızda daha güzel kadın gördünüz
1: mü? Kesinlikle hayır. Bayağı da görmüşümdür.
0: Göz alıcı.
1: Bu kondisyonda hiç görmedim. Bunun olayı nedir?
2: 20 sene önce bir müzayededen aldım.
1: Tamam.
2: Ve bugüne kadar kendimi hep param buna yetiyor diye kandırmışımdır. Üstelik oradaki tek kamyonet bendeydi. Diğer herkes arabalarla dolaşıyordu. Bu tabela arabalara sığmayacağı için satın almadılar, ben aldım. 1900'ler başlarından ya da biraz daha eski.
1: Tamam. Emaye tabelaların olayı genelde dükkanların dışına asılmalarıdır. Bu sebeple Avustralya'nın kavurucu güneşinde çabucak solardı. Bir de ufacık bir kıvrılmada emaye çatlar. Bu tabelanın renkleri güzel, kıvrılma yok, çatlak yok. Satılık mı?
2: Evet. Ama ciddi teklif isterim. Çünkü böyle bir şey ömrü hayatınızda bir daha göremezsiniz.
1: Ne olduğunu biliyoruz. Sen de biliyorsun. Muhteşem bir şey. Ama ne civarda olduğunu bilmem gerek. Tabelayı çok istiyorum. Uzun süredir gördüğüm en güzel şeylerden biri. Chris ne kadar istiyor bilmiyorum ama ucuza gitmeyeceğini biliyorum.
4: It stays with me. Biliyorsunuz, Empara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı, çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Chris müthiş bir Sunlight sabunları tabelası gösterdi. Oldukça nadir bir parça ve hurda avcılarının rüya eşyasıdır. Ne olduğunu biliyoruz, sen de biliyorsun. Muhteşem bir şey. Ama ne civarda olduğunu bilmem gerek.
14: 6200. Chris tabelaya aşık. Bu yüzden tabela için fiyat beklentisi bizim verebileceğimiz rakamdan çok daha yüksekti.
13: 2500'den daha yükseğe çıkamayız sanırım.
15: Yo.
14: Gerçekten mi?
13: Yine de teşekkür ederiz. Ben de kendime 2500 dolara satmazdım. Ancak kâr edebilmemiz için bu kadar verebiliriz.
15: Evet. Evet.
14: Kısacası kerepir şeyler arıyoruz. İşler böyle yürüyor.
13: Yine de gördüğümüz için çok mutluyum. Böyle bir şeyin hala varlığını sürdürmesi ve kullanılıyor olması beni mutlu etti. Chris'in teklifi tabelaya duygusal olarak çok bağlandığı için oldukça fahişti ama olsun.
14: Sunlight tabelası bizi aşıyordu ama yine de Chris'ten muhteşem tabelalar aldık. Simit cipsleri tabelasına 100 dolar, iki tane koti tabelasına ise 150 dolar verdik. Paramızı iki katına çıkarabiliriz.
13: Projektörü 200 aldım. Rahatlıkla 800'e okutabilirim. Bugünün en şaşırtıcı avıysa 50 dolara aldığım 3 tane çömlek şişeydi. Bunlar ne kadar eder bilmiyorum ama arkadaşım Jones bu işin uzmanı.
14: Wendy, Chris, her şey için teşekkür ederiz.
15: Rica ederiz.
14: Gerçekten müthiş şeyler bulduk.
13: Gitmeden önce sorayım, kapılarını çalıp neleri var diye görüşebileceğimiz birilerini tanıyorsunuzdur.
15: Dürüst olun, cesur musunuz?
13: İşte.
14: Çatıya da çıktık, evet, evet.
15: Nemrut kardeşler var.
13: Nemrut kardeşler kim?
15: Babam ve iki kardeşi.
13: Peki, olur.
15: Blue'a gideceğiz.
13: Bakabiliriz.
15: Evet, hazır olun.
13: Tamam.
15: Görüşürüz beyler.
16: Güle güle.
15: Hadi bakalım.
14: Ne güzel şapkaydı be. Nasıl bir sanat eseriydi. Bence birinin şapkasıyla yargılayabilirsin. Bu yazılı olmayan bir kural.
13: Öyle mi?
14: Kesinlikle. Evet.
13: Acaba bizimkinden ne anlam çıkar? Bence bu av maceramızın en büyük kazanımı Skinny ve Jackie amcayı öğrenmemizdi.
14: Aynen öyle. Hep öyle olmaz mı zaten? Köylü halkın en güzel yanı. Herkes birbirinin malını bilir. Nerede bir şeyler bulabileceğinizi biliyorum der ve birilerini ayarlarlar. Chris pek bir şey anlatmadı ama vahşi bir yaratığın koruduğu bir yerden bahsetti. Birini görür görmez saldıran 75 kiloluk bir kara koyundan. Şey ya, gergin misin?
13: Açıkçası evet. Bekçi koyunum.
14: Bir koyun nasıl sinirli olabilir ki?
13: Kaderinin yemek masası olduğunu biliyordur.
14: Bahçeye geldik. Koyun tabelası filan yoktu.
13: Aman tanrım.
14: Kocaman bir yer. Gözünün alabildiğince uzanan muhteşem eşya yığını.
13: Burada karavanlar, remorklar ve dört bir yanda paslı eşyalar var. Bir de uzaklarda üç ihtiyar adam var. Ağacın altında oturmuş çay içiyorlar. Fotoğraflarını çekip kartpostal yapabilirsiniz. İkonik bir Avustralya manzarası. Merhaba baylar.
17: Merhaba.
13: Adam.
17: Adam.
13: Adam.
17: Terry.
13: Terry. Skinny. İşte buradalar. Jackie, Skinny ve Jim. Pek Nemrut durmuyorlar. Bayağı kafa adamlar. Müthiş bir koleksiyon. Ne zamandır topluyorsunuz?
17: Bir ömürdür.
13: Ha, tabii. Güzel cevap. Şu meşhur koyun nerede?
3: Pek yaklaşmayacağız yoksa ezip geçer.
14: Aman tanrım şuna bak.
3: Gözlerine bakmaya sinirlenir.
13: Gel. Meee. Ondan kaçar. Güvenlik görevlileri ve köpeklerle falan karşılaşmıştım ama 75 kiloluk kara bir koyunla...
14: Pek dost canlısı gibi durmuyor.
13: Bir süre orada kalabilir değil mi?
3: İlk olarak neye bakmak istersiniz?
13: Bilmem.
14: Her şey.
3: Paranızın rengini görmek isteriz.
13: Evet doğru.
14: Kardeşler bizi gezdirecekti ama bizim gibi şehir hergelelerinin bir şeyler alıp almayacağından emin olamadılar. En iyi mallarınız nerede?
17: Her yerde.
14: Her yerde.
17: Her yerde bir şeyler var.
13: O halde şu köşeden başlayıp dolaşalım ha. En iyi malların barakada kilitli olduğu aşikar.
14: Şu müthişmiş. Vay canına.
13: Ama bahçeyi kurcalamaya başladık ve harika parçalar bulduk.
14: Dağılıp etrafa bakmamızın sakıncası var mı?
3: Keyfinize bakın.
14: Şurada bir tane daha var.
13: Dayanıklıcan.
14: Harikaymış.
13: Tapası olanlar nadirdir. Bu da direksiyon olmalı.
14: Evet. Evet, evet öyle şuna bak.
13: Evet iyi buldum.
14: Evet şuna bak. Gümüş kaşık. Güzel.
13: Bahçede bir sürü güzel şey vardı ama bu ihtiyar takımı bizi pek rahat bırakmadı.
5: Kırmızı sırtlı örümceklere dikkat edin. Orada büyük bir yuvaları var.
14: Aman ne güzel. Harika. Yılanlar, örümcekler.
3: Biz o örümceklerle büyüdük. Korkmayız. Onlardan yalnızca şehirli hergeleler korkar.
14: Bundan başka var mı? Bu sanırım bir stadyumdan ya da bir tür konser alanından filan çıkmış onlar.
3: Oralarda direkt olması lazım.
14: Aynen öyle. Çünkü öyle kullanılırdı.
3: Evet.
14: Bu bir direğe bağlı olur ve düz bir ışık olur.
13: Şekli harikaymış.
14: Evet. Şekli gerçekten acayip. Üstelik kaplaması da epey iyi durumda. Böyle şeyler aramak gerek. Ne göçük,
3: konuşmaya ne devam et. Fiyat giderek yükseliyor.
14: Galiba hevesimi fazla belli ettim. Çünkü bir şeye olan ilginizi belli ettiğiniz anda fiyatı yükselir. Ama oraya onu almaya geldiğimi ve para da ödeyeceğimi bilmesini istedim.
17: Fena değil ha?
13: En iyi mallardan biri de eski bir posta kutusu olduğunu düşündüğüm şeydi. Jack hemen düzeltti.
3: O bir pul makinesi. İçinde posta pulları olurdu.
14: Aa, demek pul basardı. Burada cam falan mı vardı?
3: Hayır, burada evet. Farklı fiyatlarda pullar olurdu. Evet, paranızı anladım. İstediğiniz pulun içine koyardınız.
14: Aa, evet.
3: Baksana 6 peni var burada. Bak, görmemişsin bak.
14: 5 peni.
3: Hadi bakalım, fiyatı arttı şimdi.
16: Pul makineleri 20. yüzyılın başlarında çıkmıştı. Müşterilerin mesai saatleri dışında pul alabilmesi için postanenin dışına konulurdu.
13: Daha önce görmemiştim, hatta duymamıştım bile. Çok güzeldi, çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Posta kutusu olarak bahçe duvarınıza bile koyabilirsiniz.
14: Evet.
13: Evet. Tam araya.
14: Beğendin mi?
13: Evet.
14: Ben de öyle düşünmüştüm.
13: Bunu alıyorum. Hoşumuza giden birkaç şey bulduk. Artık harekete geçip pazarlık edelim. Bunu istiyoruz. Bir de şunu.
14: Ne kadar istiyorsunuz?
3: Yüz.
14: Yüz mü?
3: Evet.
14: Sanırım el sıkışabiliriz.
3: Anlaştık.
13: Güzel iş.
14: Peki ya şu?
3: 50.
14: Anlaştık.
3: Tamam.
13: Sağ ol.
3: Sizinle anlaşmak kolay oluyor.
13: Siz de öyle. Ününüzü duydum. Sizi ve köylü kardeşinizi.
3: Evet haklısın.
14: Epey bir dolaştık. Ciddi olduğumuzu biliyorlar. Artık sıra geldi barakalardaki mallara bakmaya.
3: Pekala hurdacılar. Harika mallara hazır olun. Hadi bakalım. İşte.
14: Ah, hadi canım. İnanmıyorum.
13: İşte başlıyoruz.
14: Barakalarda çok eşya vardı. Arkada metal bir tabela var. Mobilyalar, kutular. Hatta Vega Bowling Kulübü'nün onur tahtası. 1922.
13: Şuna bakın. Ne işe yarar bilmiyorum.
14: Barakalar tepeden tırnağa mal doluydu. Düzen filan da hak getire. Koleksiyon filan yoktu. Bu adamlar kâr edebilecekleri şeyleri rastgele alıp geçmişler.
13: Şunlara nasıl ulaşılır bilmiyorum.
14: Şurada ip var, epey eski. Güzel bir parça. Tüm bunların arasında daha ipleri bile duran bir şamandıra buldum. Bunlardan pek göremezsiniz. Epey eskidir.
3: Öyledir.
14: Evet. Başka var mı?
3: Yok.
14: Sadece bu ha?
3: Türünün tek örneği.
14: Çok güzel bir dekoratif parça. Fiyatı makulse kesinlikle almaya değer.
3: 100.
14: Açık attırmada da o fiyata gidiyor.
3: Biliyorum.
14: Kusura bakma şef. Beni şok ettin de.
3: 60'tan aşağı bırakmam. Anlaştık. Bak indirimi kaçırdın.
14: Gördüm dostum.
13: İlk barakada epey dolaştık. Sıra geldi 2 numaralı kapıya.
14: Bir barakayı doldurdu mu dibine kadar dolduruyorsunuz. İlk baraka daha çok mobilya, tahta parçaları ve eski alet edevatlar gibi şeylerden oluşuyordu. İkincisinde daha çok şahsi eşya vardı. Ha, şuna bak. Eski bir asker palaskası. Ivır zıvırlardan oluşan çok güzel bir koleksiyondu ve hepsi de çok iyi durumdaydı.
13: Şüphesiz bilimsel bir terazi. Griffin ve George.
14: Yılan. Oo, bakın.
13: Avcıların olayı da budur. Her gün Noel gibidir. Adeta hediye paketi açmak gibi. İçinde ne var bilemezsiniz. Her şey çıkabilir. Yani müthiş bir his. Dişi kaplan mı derlerdi?
3: Dişi kaplan.
13: Evet. J.H. Lynch. 1950'ler. Kopya baskı ama bugünlerde epey popüler.
3: Evet öyle.
13: Hı-hı. Ne kadar?
3: 30.
13: 25'e alırım. Baskıların arttığı bir dönemde bir sürü sanatçı taş baskılarını bırakıp seri üretime geçerdi. Bunlara seri üretim sanat eserleri deriz.
16: Vladimir Tretyakov, seri üretim sanat eserlerinin öncüsüydü. Çinli Kız tablosu tüm zamanların en fazla satan baskısıydı.
13: Hatta o kadar çok seri ürettiler ki insanlar çöpe atmaya başladı. Ama tekrar moda oldular ve koleksiyonerler toplamaya başladı.
3: Diğer üçü ne olacak?
14: Hangi üçü?
3: İçeride.
14: Nerede? Git getir.
13: J.H. Lynch'in bir baskısını $25 aldım. Jackie başka da var dedi. Hemen ok gibi fırladım.
3: İçeride kamera ekipmanları var.
14: Eski ekipmanları severim. Adam diğer baskılara bakarken ben daha yakından bakmak istediğim bir şey buldum.
3: Büyütmeler için kullanılırdı.
14: Agrandisör mü yani?
3: Bunun üstüne geliyor.
14: Başta arazi kamerası sanmıştım.
3: Evet, olabilir. Bana agrandizör diye sattılar.
14: Tamam. Jackie agrandizör olduğunu sanıyordu. Onunla münakaşaya girip fiyatı arttırmak istemedim. Kamera olduğundan eminim. Evet, baksana. İşte şu da diyafram, şu da Fedora. Ne olduğundan emin değilim ama benzersiz bir parça. Galiba şansımı bir deneyeceğim. Ne kadar düşünüyorsun? Kaça anlaşırız?
3: $100. Abab, hazır param varken anlaşsak iyi olur.
14: Ortada buluşalım, 50.
3: 80 diyelim.
14: Pazarlık etmeyeceğim, 80 olur. Kendi adıma çok risk almadım. Çalışmasa bile parça parça satarak paramı çıkarabilirim. Bunu yapabilirim.
3: Çalışmadı diye arama beni.
14: Ya çalışır ve 10 bin ederse?
3: Hayır, o senin şansın artık.
14: Bir tanesin. Pekala.
3: Gerçi birkaç gün yemeğe çıkarabilirsin.
14: Tamam, gelip senin bir şeyler içmeye götürmemize evet. Ne dersin peki?
3: Tamam, olur.
14: $80 oldukça makul. 5 para etmese bile çok zarara girmem. Bence bir kamera koleksiyonerinin ilgisini çekecektir. Pul makinesini $100 aldım. Yeniden değerlendirince $400 satabilirim.
13: Ben de Japon malı Çam Şamandıra'yı $60 aldım. 120'yi okutabilirim.
14: Stadyum lambası $50 mal oldu. Onu da 250'ye satabilirim.
13: Ben de iki tane daha J.H. Lynch baskısı buldum. Üçünü toplam 75'e aldım. Tanesi $150 okuturum.
14: Ben de kamerayı $80 aldım. Kâr edebilecek miyim bilmiyorum. Bunu doğruca Cecilia'ya gönderiyorum. Bakması için bir uzman bulabilir.
13: Oldukça uzun, tozlu ve pis bir gün oldu. Ama harika adamlara tanışıp çok güzel şeyler aldık. Yani epey memnunum.
18: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
19: Net, sigortam Net. Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. Kop'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
20: Servis geldi. Çanta hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Dükkana geri döndük. Kamera konusunda kumar oynadım. Tam 80 dolar ödedim. Kamera için kiminle konuşmalıyım?
8: Evet, ta kendisine bakıyorsun.
7: Ne kar eder bilmiyorum. Bununla ilgili pek bir fikrim yok. Cecilia'ya gönderip kamera uzmanı Chris'e değer biçtirmesini istedim.
9: Şey, oldukça özel duruyor. Sırt çantası bile koleksiyonluk.
10: Çantası bile mi? Daha
9: evet,
10: içini bile görmedin.
9: Hayır ciddiyim, güzel bir çanta. Vulkanit denen bir malzemeden yapılmış.
10: Tamam.
9: Ve çanta 40'lar ila 50'lerden kalma. Her türlü hava şartına karşı dayanıklıdır.
10: Açıkçası tepkisi çok iyiydi. Sırf çantası için bile bu kadar mutlu olmasını beklemiyordum. Adeta bayıldı. Tamam, güzel, iyi bir başlangıç. Açılır.
9: Bunu açmak için sabırsızlanıyorum. Evet, bu bir Graflex. Manzara kamerası.
10: Tamam.
9: Üstelik bayağı da eksiksiz.
10: Peki bu bir stüdyo kamerası mı?
9: Stüdyo kamerasından daha fazlası. Bunlara manzara kamerası derler. Diğer türlerine de arazi kamerası denir. Şuradan baksana. Oradan tam da çekeceğin fotoğrafa bakıyorsun.
10: Evet, evet.
9: Daha eski kameraları hatırlatıyor olman. Hani başlarının üstüne kara bir örtü çekerler ya. Bu da aynı tarz. İşte çalışıyor. Üstelik orijinal.
10: Güzel, iyi bir başlangıç. Açalım.
9: Bunu açmak için sabırsızlanıyorum. Evet, bu bir Graflex. Manzara kamerası.
10: Tamam.
9: Üstelik bayağı da eksiksiz.
10: Peki bu bir stüdyo kamerası mı?
9: Stüdyo kamerasından daha fazlası. Bunlara manzara kamerası derler. Diğer türlerine de arazi kamerası denir. Şuradan baksana. Oradan tam da çekeceğin fotoğrafa bakıyorsun.
10: Evet, evet.

0: köşeyi döndük.
1: Sanırım sırt çantası evet. bile 100 dolar eder.
0: Tamam. Yani 100
1: çünkü
0: dolar mı?
1: Benzersiz bir çanta. Eğer bunu bir müzayede evine gönderirsek anında başına üşüşürler. Özellikle de parçaları eksiksiz olduğu için. Eksik
0: aşık
1: parçası yok.
0: Aşık mı oluyorsun?
1: Evet, güzel bir parça. Merhaba Jess.
2: Merhaba baylar.
0: Çok güzel haberlerim var.
3: İşte geliyor.
0: Kamera uzmanı Chris buradaydı ve rahatlıkla
2: 500 ila 700 dolar edeceğini söyledi. Hatta şansınız yaver giderse 1000 dolar bile edebilirmiş. Ne diyorsunuz?
3: Lucas kovulmuyor mu o zaman?
2: Evet, aferin size. Yeteneklerinizle beni şoke ettiniz. Hadi işimize dönelim.
0: Sıradaki işiniz hazır. 20 seneyi aşkın süredir terk edilmiş şekilde atıl duran bir çiftlik evi.
3: Öylece terk edilip bir daha girilmeyen bir ev mi? Öyle mi?
0: Evle John adındaki kadın ilgileniyor.
3: Tamam, konumu gönder. Gidip bir bakalım şuraya.
0: Tamam, detayları gönderiyorum.
3: Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
4: Hoşça kal. Ne kadar güzel.
3: Çok güzel.
4: 80 dolarlık yatırım en az kaç getirecek? 8? 7?
3: Güzel kar.
4: Fena değil ha.

0: Bu seferki epey merak uyandırıcı. Birçok çiftlikte eski çiftlik evi olur ve orayı yıkma zahmetine girmezler. Öylece çürümeye bırakırlar. Bir hurda avcısı olarak bunlardan birine girip etrafa bakmayı çok isterim.
1: Etrafı çorak, bu tozlu yere geldiğimizde gördüğümüz ilk şey terk edilmiş ev oldu. Muhteşem görünüyor. Sonra da John'la tanıştık.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, siz?
2: İyiyim, sağ olun.
1: Ben Adam.
2: Ben de John.
1: Memnun oldum John.
2: Evet, ben de.
0: Merhaba John.
2: Merhaba Lucas.
0: Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Galiba kurtulmak istediğin, satmak istediğin birkaç şey varmış. Bakacağımız şeyler varmış.
2: Bakabileceğiniz şeyler
1: tamam,
2: var.
1: Tamam, peki.
2: Sadece iyi teklif gelirse satarım.
1: Tamam.
2: Sizin gibileri hizada tutmayı çok iyi bilirim.
1: Peki, tamam.
0: Saçmalıkları sevmeyen bir kadın olduğu apaçık ortada. Dul kalmış ve burayla 15 senedir tek başına ilgileniyormuş. Burada ne yapıyorsun ki?
2: Kısaca karışık tarım.
0: Evet.
2: Ekin ve koyun. Eski toprak Avustralya kadınıyım. Şu tarafa doğru 20 kilometre uzaklıktaki bir yerde doğup büyüdüm. Bir çiftçiyle evlendim ve kaç senedir buradayım. 1976'dan beri.
1: Ne güzel. Şuradaki evle ilgili ne anlatabilirsin?
2: O eski evin tarihi şöyle. Kayınpederim 1920'li yıllarda buraya gelip ailesi için bu araziyi satın almış.
0: Son olarak ne zaman kullanıldı?
2: Kayınpederimin huzur evine taşındığı 81'in ortalarında.
0: Peki.
2: Ondan beri de bomboş duruyor. Eşim oldukça duygusal biriydi. Babası vefat ettiğinde, ki bu 1982 yılı oluyor, açıkçası eşyaların hiçbirini atamadı. Mobilyalar, çer çöpten kurtulmamız gerekti ama yapamadık.
1: Tamam, gidip bakmak ister misin?
2: Olur.
1: Harika.
2: Gelin.
1: Çok güzel bir çiftlik evi. Maziye yolculuk yapmak gibi. Kocaman bir araziye kondurulmuş bu tarz bir ev. Tam da Avustralya'ya özgü.
2: Oturma odama hoş geldiniz beyler.
0: Adeta hayalet kasabaya girmek gibiydi. 30 senedir hiçbir şeye dokunulmamış. Kim bilir neler bulacağız.
2: Burası evin ana noktası. Buradaki 4 odanın ortası burası.
1: Evet.
2: Gördüğünüz üzere çok sevilirdi.
1: Çok sevilirmiş. Açıkçası biraz ürkütücüydü. Adeta bir zaman makinesine atlayıp 20 hatta belki 30 sene öncesinin eşyalarını görmek gibiydi. Mobilyalar buraya koyulduğunda...
2: Evet.
1: Sence hangi yıllarda yapılmıştır? Aşağı yukarı hangi yıllarda?
0: Şu 70'lerden dostum.
2: Aslında o 60'lardan. 60'ların
0: evet.
2: Sonu ya da 70'lerden.
0: Evet.
1: Özellikle de buraya uzun süredir dokunulmadığını düşününce çok daha heyecanlanıyor insan. Şey gibi görünüyor, bir gün biri hadi taşınıyoruz demiş ve kapıyı kilitleyip çıkmışlar. Hatta masada hala tost ve çay bile olmasını bekliyordum.
0: İçerideki bahçeye bayıldım.
1: Yabani yok.
2: Orada ne var?
0: Şey var ha. Kitap,
2: fare pisliği.
0: Fare ve yılan.
2: Ha ne? Orada yılan mı var?
0: Hayır, yılan yok. Müthiş biri, çok tatlı bir kadın. Muhteşem bir konuşması var. Biraz küfür etmeyi biliyor. O çok eğlenceli biri.
2: Kahretsin.
1: Bununla ilgili bilgin var mı?
2: O bir kriket sopası. Evet, Avustralya'daki İngiliz öğüdü.

0: Kriketlerinden yapılmış dünyadaki en iyi kriket sopasıydı.
1: Güzel, yenilmez miymiş?
0: Hiçbir fikrim yok. Spor takip etmem. Spora merakım yok.
1: Bayağı tatlı bir şeymiş. Eski Avustralya malı üstelik çabucak satabileceğim parçalardan. Biri o sopayı alıp odasına falan asacaktır. Kapış kapış gider. Buna ne kadar istiyorsun?
0: Beni kazıklama sakın. O saf kadının tekiyim.
1: Evet, güzel. Bak, seni sevdim. Güzeldi.
0: Sıradan bir çiftçi kızı. Hadi ama çocuklar, bir de eski
1: çok
0: toprak Avustralya kadınıyım. Yapmayın. Hadi anlaşalım.
1: Teklifler. 15 dolar.
0: Anlaştık.
1: Harika.
2: Bu hurdava Joanne'in eski anılarını aklına getirip durdu. Özellikle de kızının eski okul projelerini bulduktan sonra.
0: Bunlar eski bir gitarın çelik yaylarıydı. Bunlar da ağacın altında duran eski bir piyanodan çıkardığımız akort düğmeleriydi.
2: Evet.
0: Bunları birleştirmişti işte. Buna şey demiştik. Rezotar gibi bir şeydi galiba.
2: Rezotar.
0: Evet. Geri dönüşümden yapılmış bir gitar.
2: Harika.
0: Daha geçen gün aklıma gelmişti. Acaba ona ne oldu diyordum. Her neyse işte evet. Bulduk. Sağ ol.
1: Bir sürü sıvı var.
2: Ha, bu ne? Bu ev muhteşem anılarla dolu. Baktığımız her yerde eski aile yadigarlarını bulduk. Şuna bakın.
0: Lanet olsun. Ölü bir şey sandım.
2: Bence ölü zaten. Bana kalırsa ölü ama oldukça nadir bir şey olabilir. Ayılar koleksiyoner ürünüdür. Şaşırırsın. Meritruth marka. Güzel bir parça. Böyle bir ayıyı fabrikaya bile satabilirsiniz çünkü üretime devam ediyorlar. İşe 30'ların başında başlamışlardı ve hala ayıcık üretiyorlar. Ayıcıyı onlara gönderirseniz ayıcık üstündeki hasarları giderip düzeltiyorlar. Böylece tertemiz oluyor. Üstelik hiçbir parçasını değiştirmediklerinden orijinalliğini koruyor. Sadece göze daha hoş görünmesini sağlıyorlar.
3: Meritruth, İngiltere'de ayakta kalan son ayıcık üreticisi. Yakın bir zamanda bu ayılardan biri bir müzayedede 1956 dolara alıcı buldu.
2: Böyle bir şey için ne istersin?
0: Ah, ne bileyim. Teklif ver.
2: Şey ya... 20 dolar ayıp mı olur?
0: O fiyatı alabilirsin ama 100 dolara satarsan seni gebertirim.
2: Bak ne diyeceğim, bir teklif vereceğim. Eğer çok nadir bir ayıcık olduğunu öğrenirsek sana biraz para gönderirim. Olur mu?
0: Şu an para vermeyeceksin.
2: Yo yani. Şimdi 20 dolar vereceğim.
0: Tamam, olur.
2: O zaman şey yapalım.
0: Hey, el sıkışacağına para ver.
1: Müthiş biriydi. Eski çiftlik evini bizlere açması ve aile yadigarlarına bakmamıza izin vermesi harikaydı. Ve bu anıların hatırlandığını görmek güzeldi.
2: Bizi ağırladığın için sağ ol.
0: Ne demek?
2: Eşyana bakıp senin için bir şeyler bulmak çok,
1: çok
2: güzeldi.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de.
1: Ha, evet, harika bir evin var. Yıkılacak ya da yakılacak olması.
0: Yıktırılacak mı pek emin değilim evet. Ama kesinlikle yakılmayacak. Öyle şeyler deme, sigortalı.
1: Pekala.
0: Tamam. Eşyaları yükleyelim. Hadi görüşürüz.
2: Müthiş vakit geçirdik. Harika antikalar bulduk. 20 dolara aldığım Meritruth marka ayıcık oldukça nadir çıkabilir ve 300 dolar edebilir. Öyleyse karı seve seve Joanne'le paylaşırım.
1: Kriket sopasına 15 dolar verdim. Rahatlıkla 50'ye satmalıyım.
0: İşin doğrusu başka şehirden birkaç kişinin geleceğini, ah ona dokunamam, ellerim pislenir falan diyeceğini düşünmüştüm. Ancak çocuklar ellerini kirletme konusunda heveslilerdi. Bu da güzeldi. Güle güle.
1: Yollarda iyi bir hafta geçirdik ve Lucas 80 dolara o kamerayı alarak voleyi vurdu.
2: Evet, baksana. Şu da diyaframı.
4: Çok güzel haberlerim var. Şansınız yaver giderse 1000 dolar bile edebilirmiş.
1: Yani Lucas köşeyi döndü, sıra bende. Bulduğum şişelerin kader anı geldi çattı. Kristen 3 şişe almıştım. Arkadaşım Jones'u çağırdım, o gelecek. Bu konuda uzmandır. Ne kadar kazandığımı söyleyecek. Evet, aldığım şişeler bunlar. Ne kadar verdiğimi söylemeyeceğim. Ne kadar eder?
5: Tamam, şununa başlayalım. Piyasada çoktur. Her yerde görebilirsin.
1: Çok olmasa işime gelmez.
5: Buna gelirsek, etiketi hala üstünde ama kondisyonu çok iyi değil. Üzgünüm. Buralarda yapım yılı yazması lazım. Eski parçalarda 05 veya 06 yazar normalde. 1905 ya da 1906. Üstünde bir yıl yazmaması daha yeni olduğunu gösteriyor.
1: Tamam.
5: 50'ler ya da 60'lar.
1: Evet. 2'de 0.
5: Evet. Bu bayağı ilginç. İlk bakışta Avustralya malı olduğunu düşünmüştüm. Yakından baktığınızda köşelere yakın daha güzel detaylar buluyorsunuz. İngiliz olduğu
1: evet.
5: Belli.
1: Evet, tamam.
5: Bana göre bu %99 iyi bir parça.
1: Tamam.
5: İlk örneklerinden. Yani 1850 civarı. Yılı fiyatı değil.
1: Tamam, yine de iyi.
5: Fiyatına dair bir tahminde bulunayım mı?
2: Üçüne ver.
5: Toptan mı, tek tek mi?
2: Tek tek, hadi.
5: Kısa ve öz mü? Söyleyip
2: evet,
5: geçeyim
2: hadi.
5: Mi?
2: Evet, hadi.
5: 5 ila 10. 10 ila 15. Ve yine 5 ila 10 derim.
1: Güzel. 50'ye almıştım.
5: Fena değil.
1: Hiçbir şey bilmediğim şeylerden biriydi. Kumar oynadım.
5: Evet.
1: Peki bunları dostum, almak istersin. Ne dersin?
5: Hmm.
2: Alacak mısın?
1: 50?
5: Yok.
1: 40.
5: Olur.
1: Daha ilk şişeye değer biçtikten sonra muhtemelen bunun iyi bitmeyeceğini anlamıştım. Güya en kötü olanlarla başlamıştı ama şöyle iyi olan yokmuş ki. Yine de beni kırmadan açıkladı. Ne yaparsanız hurda avcılığının olayı budur. Ayağına sağlık.
5: Ne demek?
2: Efsane.
5: Rica ederim.
1: Ararım ama tamam, muhtemelen bir daha şişe falan almam.
2: Hadi ama risk ama almaya devam etmeliyiz. Olayın özü
5: risk
2: bu.
5: Risk almak kazandırır.
2: Evet, pahalısını evet bulacaksın. Kaça gidiyor bunlar?
5: İyi bir parça olsaydı en pahalısı 30 bin dolara gitmişti.
2: Hadi ama. Bir 40 tane daha almanı kaldırabiliriz.
1: Evet, şişelerde kumar oynadım ama sadece 50 dolar verdim.
2: Hurda avcılığının olayı budur. Şansını denemelisin.
1: Evet. Üstelik bir daha ava çıktığımızda kullanabileceğim yeni bilgilerim de var. Bazen kazanır, bazen kaybeder.
2: Dostum, gidip kazanalım.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: programımızın bu bölümünde. Pensilvanya, Philadelphia'da bir restoranın sahibi olan Mervin, kız arkadaşı ve restoran müdürü Jessica'dan endişelenmektedir.
1: Müşterilere kaba davrandığını duydum. Sevgili olduğumuz için şu anda bundan faydalanıyor.
0: Kendisine ilişkilerinden çıkar mı sağlıyor?
2: Sahibiyle konuşayım.
3: Erkek arkadaşımla. Sen bana söyle, ben eve gidince ona iletirim, tamam?
1: Orada ne yapıyor öyle?
0: Yoksa Marvin'in en iyi arkadaşı mı bütün dramayı yaratıyor?
4: Keşke senin ona olduğun kadar iyi olsa.
3: Bu ne demek oluyor?
1: Ne?
0: Bu işletmede gerçekte neler olup bittiğini öğrenmek için restoran sırları bu bölümde çift terapisi yapıyor.
3: Bu restoran için uygun biri misin bilemiyorum.
1: Bu kadar, oraya gitmem gerekiyor.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olsa da umursamaz çalışanlar...
5: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada restoran sırları geliyor. Charles Stiles binlerce restorana problemlerini ortaya çıkarmalarında ve çözmelerinde yardım etti. Bunun için gizli operasyonlarla takımını içeriye gönderiyor.
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Ve restoran sahiplerine onlar ortada yokken neler olup bittiğini anlatıyor.
7: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu iş yeri benim.
7: O yemek benim hayatım.
1: Benim adım Marvin Graff ve Philadelphia'da East Falls tarafındaki bir restoranın sahibiyim. Uzmanlığımız Philadelphia'da ve dünya çapında sınırlı sayıda üretilen içecekler, 3 dolardan 35 dolarlık şişelere kadar bir sürü seçenek var. Yerel üretim olan her şey bizde bulunabilir. Burada herkes bir şeyler içer. Sunduğumuz muhteşem içecek menüsünün yanında yemeklerimiz de harika. İçecekli tavuk yapıyoruz. Dışı çıtır, içi çıtır ve yumuşacık. Müşterilerimize en iyi malzemeleri kullanıp şahane yemekler yapmayı ve bunlara eşlik edecek mükemmel içecekler vermeyi istiyoruz. Şu anda biz bölgenin en iyi 7. burgerini yapıyoruz. Restoran sırlarını aradım çünkü kendimi gerçekten zor bir durumun içinde buldum. Kız arkadaşım Jessica aynı zamanda sahibi olduğum restoranın müdürü. Ve bugüne kadar harikaydı. Ama yakın zamanda en iyi arkadaşım ben orada yokken onun sorunlar yaratmaya başladığını söyledi. Eğer Morris'in bana söylediği şeyler doğru çıkarsa benim için çok yıkıcı olur. Jessica olmak zorunda kalabilirim. Tabii bu ilişkimize zarar verir.
9: Merhaba. Marvin,
1: evet.
9: Nasılsın? Charles Stiles.
1: Çok iyi.
9: Restoran sırları.
3: Merhaba, memnun oldum.
9: Burada bol içecek görüyorum.
1: Evet, bizde dünyanın her yerinden bir şeyler bulabilirsin. Bu içecek üzerinde Philadelphia'nın en büyük menüsünün sahibi şu anda.
9: Bu gerçekten etkileyici. Evet, sorun var galiba. Neden bizi aradın?
1: Şu anda gerçekten zor bir durumdayım. Barda benimle çalışan kız arkadaşım Jessica'yı araştırmak istiyorum.
9: Gerçekten mi? Kız arkadaşınım oldukça hoş biri.
1: Onu seviyorum ve tahmin edersin. Bu beni kötü pozisyona sokuyor.
9: Kız arkadaşınla ilgili endişelerinden söz etsene.
1: Müşterilere kaba davrandığını duydum. Sevgili olduğumuz için şu anda bundan faydalanıyor. Erkek arkadaşı olduğumdan dolayı geri kalan çalışanların uyduğu kuralların kendisi için geçerli olmadığını düşünüyor.
9: Müşterilerden mi duyuyorsun, çalışanlardan mı? Bunlar nereden geliyor?
1: Aslında bütün şikayetler en iyi arkadaşım Morris'ten geliyor.
9: En iyi arkadaşım Morris.
1: Evet,
9: o da burada restoranında mı çalışıyor?
1: Hayır, burada çalışmıyor ama yakınlarda işini kaybetti ve bu yüzden barda takılarak zaman geçiriyor. Restoranda olmadığım zaman gördüklerini söylüyor bana.
9: Peki Morris ve Jessica'nın ilişkisi nasıl? Anlaşıyorlar mı?
1: Aslına bakarsan Morris Jessica'dan çok fazla hoşlanmıyor. Jessica'nın beni kullandığını ve işletmemden faydalandığını düşünüyor.
9: Jessica Morris için ne diyor?
1: Jessica ise ona iyi davranıyor ve onu seviyor.
9: Anlaşılan burada bir durum var ve bu her ne kadar rahatsız edici olsa da eğer kız arkadaşın işletmene zarar veriyorsa bunu mutlaka bilmen gerekir. Bu senin hakkın.
1: Eğer müşterilere kötü davranıyorsa bu işletmeyi ve ilişkimizi tehlikeye atabilir.
0: Tuzak için restoran sırları ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığından şüphelenilen Marvin'in kız arkadaşı ve restoran müdürü Jessica'ya odaklanacak.
9: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her tarafa kameralar ve mikrofonlar koyacağız ve bunun dışında garson gibi gözükecek ama aslında benim için çalışan birini göndereceğiz.
3: Böylece Jessica ikinizin ilişkisini kullanıyor mu ve Morris'in söylediği şeyler doğru mu anlayabileceğiz?
1: Evet, tam olarak istediğim bu. Çünkü müşterilere kötü davranıyorsa bu ilişkimizi ve restoranı tehlikeye atabilir.
9: Günün sonunda neler oluyor öğreneceğiz.
0: Philadelphia'daki bu restoranın en kritik noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranın genel olarak işleyişini takip edebilmek ve müşterileri görebilmek için yemek bölümüne 3 kamera konuldu. 3 kamera bara, 2 kamera mutfağa yerleştirildi. Ve 2 kamera da dışarıda olan biteni görebilmek için teras kısmına yerleştirildi. Ayrıca Miranda yeni garson görünümünde işe başlayacak. Ve gizli müşteri görünümünde ise Kevin içeride olacak.
1: Aman tanrım. Burada yüksek teknoloji kullanıyorsun he?
9: Gördüğün gibi her yer kontrol altında. Eğer mutfakta bir şey olursa ya da yemek bölümünde ya da başka bir yerde birileri kötü bir davranışta bulunursa bunu bulacağız.
1: Vay canına.
9: Şuradaki kız arkadaşın Jessica'yı görüyorum.
1: Evet dostum. Benim kalbim de orada.
6: Yukarıda tahtada yazanlar fıçılar. Ve bütün şişelerde işte...
9: Kız arkadaşın çok kibar ve profesyonel görünüyor. Ama bakalım zor bir müşteriyle nasıl başa çıkacak?
1: Evet, tabii.
9: Gizli müşteri Kevin'i içeri gönderelim ve ona menüde olmayan bir içecekten sipariş etsin. Morris'in Jessica için söyledikleri doğru mu göreceğiz. Kevin, içeri gir.
6: Merhaba, bugün nasılsın?
2: İyi, sen?
6: Ben de. Öğle yemeği için mi?
2: Hayır, sadece içecek.
6: İçecek, tamam.
9: Kevin, light içecek iste.
2: Bir tane light.
6: Light içecek maalesef yok ama eğer şişe menümüze bakarsan bir sürü seçenek var.
9: Ondan extra light iste.
2: O zaman extra light olsun.
6: Üzgünüm ama extra light da yok. Maalesef bulundurmuyoruz ama çok benzer bir şey verebilirim.
9: Sana söylemeliyim. Jessica'nın Kevin'la nasıl ilgilendiğini görünce Morris'in söylediği türden şeyler ortada gözükmüyor.
1: Evet, oldukça iyi.
9: Kevin biraz daha baskı yapsın ve bakalım profesyonelliğini ne kadar koruyacak. Kevin, Jessica'yı biraz daha sıkıştır.
2: Burası bir bar
6: evet,
2: mı?
6: Evet, öyle.
2: Ve light yok.
6: Aslında uzmanlığımız özel üretim olanlar.
2: Bence uzmanlığınız insanları soymak.
6: Yardımcı olmaya çalışıyorum.
2: Yardım mı?
6: Seçmene yardım ediyorum.
2: Bu şekilde
6: evet.
2: Konuşarak mı?
6: İstediğinden burada yok. Beğenmediysen
2: ama...
6: bana patlayacaksan başka bir yere git. Hiç sorun değil.
1: Buna ne demeli bilmiyorum ama gerçekten hoş.
9: Evet. Kevin'a çıkışmak yerine biraz daha diplomatik yaklaşabilirdi.
1: Evet, kesinlikle. Sonuçta burada hizmet sektöründe çalışıyoruz. Bazen müşteri haksızdır ama yine de böyle şeyler söyleyemezsiniz.
2: Sahibiyle konuşayım.
6: Erkek arkadaşımla. Sen bana söyle, ben eve gidince ona iletirim, tamam?
1: Orada ne yapıyor öyle?
0: Az sonra.
6: Bu restoran için uygun biri misin bilemiyorum.
1: Ne?
6: Neden üzgünüm. Yaptın bunu?
1: Bunu yapmalıyım.
0: Pennsylvania, Philadelphia'da bir restoranın sahibi olan Marvin, kız arkadaşı ve ayrıca restoran müdürü olan Jessica'nın aralarındaki ilişkiden faydalandığından endişeleniyor.
1: Müşterilere kaba davrandığını duydum ve ayrıca geri kalan çalışanların uyduğu kuralların kendisi için geçerli olmadığını düşünüyor.
0: Charles, restoranın yanında bir kontrol odası kurdu ve şu anda Marvin'le birlikte gizli kameralardan restoranı seyrediyorlar.
1: Herkes nasıl davranacak görmeliyim.
0: Kevin, Marvin'in restoranına müşteri olarak gitti. Ve Miranda ise işe yeni başlamış garson görünümünde. Operasyon başladıktan sonra... Jessica, gizli müşteri Kevin'a menüde olmayan bir içecek sipariş ettiği için kaba davrandı.
2: Sahibiyle konuşayım.
6: Erkek arkadaşım. Sen bana söyle, ben eve gidince ona iletirim, tamam?
1: Orada ne yapıyor öyle?
9: Teşekkür ederim Kevin, artık gidebilirsin.
1: Burada restoranda istediği her şeyi yapamaz. Sahibi benim ve ben bile istediğim her şeyi yapamam.
9: Evet, Jessica birinci görevinde çok iyi değildi. İzleyip başka sorunlar var mı görelim.
1: Kesinlikle. Tamam Charles, sol üst kameraya bakar mısın? Şu genel
9: evet.
1: Morris.
9: Tamam, bu senin okuldan arkadaşın
1: bu.
9: Değil mi?
1: Evet.
9: Tamam.
4: Hey, orada ne yapıyorsun? Annen nasıl?
9: Vay canına, onun büyük bir kişiliği var gibi. Hep böyle midir?
1: Evet dostum.
9: Morris'in Jessica'ya olan hislerini bana anlattıktan sonra ikisini görmek ilginç olacak.
1: Evet.
4: Hey Jess, bir tane versene, ben geldim.
6: Evet biliyorum.
4: Marvin nerede, gelecek mi?
6: Gelecek mi bilmiyorum. Yapması gereken işleri varmış ve sadece ben buradayım.
4: Harika.
6: Evet. Al bakalım.
4: Harika. En iyisi sensin.
6: Teşekkür ederim.
9: Bu biraz tuhaf. Onun Jessica'dan hoşlanmadığını söyledin ama gördüğüme göre iyi anlaşıyorlar.
1: Bunu gördükten sonra ne oluyor bilmiyorum.
4: Bunu benim hesaba yazsana.
6: Evet. Tabii, sorun değil.
9: Yani Morris'in kendi adisyonu var.
1: O bir istisna aslında, bilirsin. Çünkü iş konusunda son zamanlarda hayatı çok iyi gitmiyor. Bu yüzden de
9: tamam.
1: Durumu daha iyi olduğu zaman ödeyebilir.
9: Bak ne diyeceğim. Bence Miranda'nın işe başlama zamanı geldi.
1: Tamam.
10: Marvin, Jessica'nın müşterilere ve çalışanlara kaba ve saygısız olduğundan şüpheleniyor. Bu yüzden yeni başlayan garson olarak gidiyorum ve böylece içeride neler oluyor öğreneceğiz.
4: Hey,
1: naber dostum?
4: Nasıl gidiyor?
1: Jess, gelsene.
6: Ne
4: yeni kız kim?
1: Tanıştırayım, Miranda.
6: Merhaba, ben Jessica.
1: Bugün işe başlıyorum. Onu Joe'ya ver. Şimdilik onun gölgesinde
6: olsun. Harika, tamam.
1: Tamam,
6: evet.
1: Gitmem gerek.
6: Aslında gitmeden önce bana buz getirebilir misin lütfen? Lütfen,
1: evet,
6: lütfen.
1: Evet, evet.
6: Hızlıca,
1: evet,
6: teşekkür
1: evet.
6: ederim.
1: Tamam.
6: Adisyon çıkarmayı göstereyim. Biz çıkartıyoruz. Masa tamam. 23 hesabı istemişti.
1: Dostum hadi ama. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol hadi ama.
6: Çok teşekkür ederim tatlım. Tamam. En iyi sensin.
4: Dostum dinle. Senin evet. kız için bir şey yapmalısın. Kontrolden çıkmış.
1: Neden? Ne oldu?
4: Herkese tavır koyuyor.
1: Ciddi misin?
4: Evet.
1: Tamam.
4: Çalışanı zorlarsın ama bu
1: tamam,
4: farklı.
1: Bunu daha sonra konuşuruz.
4: Seni
1: tamamdır.
4: Seviyorum. Dikkat sen de et. Dostum. Görüşürüz.
9: Evet Marvin.
1: Hey.
9: Nasıl geçti?
1: Aa, fena değildi. Morris hala bir şeyler diyor. Bilemiyorum.
9: Sadece ikisiyken en iyi arkadaşlar gibiler. Ama sen ortaya çıktığın zaman kafanı yalanlarla dolduruyor.
1: Evet. Bilmiyorum.
9: Bence kız arkadaşın Jessica'dan başka Morris'e de odaklanmalıyız.
1: Bence de.
6: Tamam, Joe ile tanıştırayım. Joe bugün içerideki masalara bakıyor.
9: Miranda'nın birlikte çalışacağı kişi kim?
1: O bu Joe, en iyi garsonlarımdan.
6: Sen sadece Joe'yu takip et.
3: Harika,
6: tamam mı?
3: Tamam.
9: Morris'e baksana, içeri gireli daha 10 dakika bile olmadı ve ikinci içeceğinde.
4: Jessica bir gelsene.
6: Ne oldu?
4: Bak sana ne diyeceğim. Marvin'e çok iyisin. Keşke senin ona olduğun kadar o da iyi olsa.
1: Ne?
6: Ne demek oluyor bu?
4: Aranıza girmemeliyim ben. Ben sadece...
6: Hayır, neden bahsediyorsun?
4: Bence çok tatlı birisin.
6: Teşekkür ederim.
4: Ve sana başka bir şey dememeliyim.
6: Hayır, sadece... demelisin. Çünkü bir kere buna başladın.
4: O garson Miranda...
6: Evet.
4: Marvin bir süredir onu anlatıyordu.
1: Bu doğru bile değil.
6: Neden bahsediyorsun? Onu bugün getirdin.
4: Bence onun spor salonunda çalışıyor.
1: Dostum aman tanrım.
9: Bunun sadece saçmalık olduğunu biliyoruz. Miranda benimle çalışan bir gizli müşteri. Bunların nereden çıkartıyor hiç fikrim yok.
4: Onunla spor salonunda tanışmış ve ona iş ister misin demiş. Bilmiyorum.
6: Ciddi misin?
4: Evet.
1: Bu lanet olası herif ne yapmaya çalışıyor? Bütün bunlar sadece Jess'in benden ayrılmasına yol açar.
4: Belki sadece iyilik için. Bilmiyorum. Muhtemelen sadece arkadaşlar.
1: Kimini verir evet. misin?
6: Evet.
1: Bu adamın şu anda yaptığı şey benim Jess'le olan ilişkimi sabote etmek. Bunu izleyemiyorum bile.
9: Morris Miranda hakkında yalan söylese de bu Jessica için çok iyi bir sınav. Müdür olarak Miranda ile yüzleşmemeli. Bekleyip bunu seninle konuşmalı.
6: Biraz konuşabilir miyiz?
3: Evet tabii tamam. Ne oldu?
9: Miranda dikkat et. Marvin'in onu seninle aldattığını düşünüyor.
6: Evet, her şey nasıl gidiyor? Burayı sevdin mi?
3: Oldukça iyi gidiyor bence
6: tamam.
3: Eğlenceli.
6: Aa, güzel tamam harika. Merak ediyorum işi nereden duydun?
3: İlanı bir sitede görüp başvurdum.
6: Aa, aslında sitelere ilan vermiyoruz. Yani işi nasıl duydun?
3: Bir iş arıyordum ve bir sürü farklı yere başvurdum.
6: Sana şöyle söyleyeyim. Bence buraya göre biri değilsin.
3: Peki buna, yani bu yargıya nasıl vardın? Bunu anlamıyorum. Büyük bir hata gibi bir şey yapmadım.
6: Bak, bence bunu tartışabiliriz. Bu restoran için uygun bir misin bilmiyorum. Seni belki alırız.
3: Peki.
6: Belki de almayız.
1: Ne yapıyorsun?
6: Sana sadece şunu söyleyeceğim. Marvin benimle birlikte. Tamam. Hey.
5: Hey, baksanıza.
1: Mutfaktan çık hemen.
4: Jess.
6: Hayır, buraya bara gelemezsin.
1: Bu kadar, oraya gitmem gerek.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
18: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Obseso.
3: Obseso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
4: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
2: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Döneri gördüğün an
4: bir de süt aşayran.
3: Gelsin süt aşayran.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
6: Üstelik büyük ekranda sunar.
5: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Bu pazartesi 700 gram Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'um
1: hoş geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yerleştirilen gizli kameralarla ve restoran sırlarının gizli çalışanlarının yardımıyla restoran sahibi Marvin, kız arkadaşı ve restoran müdürü Jessica'nın zor müşterilere kaba davrandığını öğrendi.
1: Sahibiyle konuşayım.
2: Erkek arkadaşım. Sen bana söyle, ben eve gidince ona iletirim, tamam?
0: Ama işin daha ilginç yanı, Marvin'in en yakın arkadaşı Morris, Jessica'ya gizli çalışan Miranda hakkında yalan söylüyor.
3: Onunla spor salonunda tanışmış ve ona iş ister misin demiş, bilmiyorum.
2: Ciddi misin?
0: Ve restoranda gerilim yaratıyor.
2: Sana şöyle diyeyim, bence buraya uygun biri değilsin. Bu restoran içine uygun biri misin bilmiyorum. Seni belki alırız.
4: Tamam.
2: Belki de almayız. Sana sadece şunu söyleyeceğim. Marvin benimle birlikte. Bundan başka bir şey demiyorum. Tamam?
5: Miranda ile kesinlikle bu şekilde konuşmamalıydı. Ama şimdi sorunun Morris olduğunu biliyoruz.
6: Aslına bakarsan ilk başta Jessica'nın yanlış bir şey yaptığını düşündüğüm için kendimi aptal gibi hissetmeye başladım. Bunu yaptığımı öğrendiği zaman gerçekten başım dertte olacak.
5: Morris ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Sadece bir sosyopat mı yoksa hikayede başka şeyler var mı? Bence biraz daha dikkat etmeliyiz ve neden bunu yapıyor, neden ikiyüzlü davranıyor öğrenmeliyiz. İçecekleri götürmek için zaman kaybetmiyor. Morris'in yüzüne bak, oldukça kötü durumda.
6: Evet, bu yüzü daha önce gördüm ve şu anda kesinlikle sarhoş.
3: Jess, Jessica, bir tane daha.
5: Bir tane daha, şimdiden 5 tane etti.
6: Morris, içmeyi bırak artık, sarhoşsun.
5: Tamam, Morris nereye gidiyor?
3: Merhaba kızlar, neler oluyor?
7: Merhaba.
6: Morris, orada ne yapıyorsun?
3: Nasıl gidiyor Lex? Luthor?
5: Hem durumu kötü hem aptal. Ve şuna bak, Morris mutfağına giriyor. Arkadaşlarının mutfağa girmesine izin veriyor musun?
6: Bir çalışan olmadığın sürece mutfağa giremezsin.
7: Hey!
8: Hey, baksanıza ciddiyim. Hemen mutfaktan çıkın.
6: Ne yapıyorsun? Senin derdin ne böyle?
8: Git barda otur. Tamam.
3: Kanatlarımı alacaktım.
8: Gönderiyorum, hadi dostum, ciddiyim.
3: Biz Marvin'le iyiyiz arkadaşız.
8: Evet, onunla ben de arkadaşım.
5: Aşçını ne kadar rahatsız etti. Yüzüne bir yumruk atacak noktaya geldi.
6: Dostum, böyle şeyler yapamazsın. Çık dışarı hemen.
3: Bunlar.
5: Orada tam bir şov yapıyor çünkü şu anda durumu berbat.
3: İster misin? Bitmişti.
6: Lanet olası, ne yapmaya çalışıyor
2: çocuklar,
6: böyle?
2: Çocuklar, çok çok üzgünüm. Bu bizden olsun. Kabul edilemez bir şey biliyorum. Kesinlikle öyle. Bunun için gerçekten
5: şuna bak,
2: çok üzgünüm.
5: Jessica'nın gitmesi ve hasar tespiti yapması gerekti. Morris sana para kaybettiriyor.
6: Buna inanamıyorum. Çünkü şu anda bana sadece her açıdan zarar veriyor.
3: Kanat isteyen, kanat isteyen var mı?
5: Bütün çalışanlarını kızdırıyor olmalı. Ve bir şey söylemeye korkuyorlar çünkü senin en yakın arkadaşın.
6: Evet, burada bir iş yapmaya çalışıyorum ve... O bunu sabote ediyor.
3: Bir tane daha, bir tane daha lütfen.
2: Sana başka yok dostum.
3: Lütfen.
2: Çalışanlara
3: lütfen.
2: Saygısızca davranıyorsun.
3: En iyi arkadaşım olursun.
2: Ve müşterilere. Sana bundan daha fazla
3: lütfen.
2: Veremem. Üzgünüm.
6: Bu gerçekten inanılmaz. Onun böyle davrandığını hiç görmemiştim.
5: Ona daha fazla vermemekte kesinlikle haklı. Bugün için yeterince içti ve bence Jess seni
6: evet,
5: koruyor.
6: Evet, haklısın.
5: Morris'e baksana.
6: Buna inanamıyorum.
3: Jess.
2: Hayır, buraya gelemezsin.
3: Bir öpeyim.
2: Hayır. Git hadi.
5: Şimdi öpmeye çalışıyorum.
6: Gidip bu herifin yüzünü dağıtacağım.
5: Benim için çok net. Bütün bunları Jessica'ya yaklaşmak için yapıyorum.
6: Tamam, bitti. Bu kadar. Oraya gitmem gerekiyor. Lanet olası.
5: Gidip
6: herif.
5: İkisini de getir. Sonra burada konuşalım.
6: Bunlardan sonra Morris'e tekrar arkadaş olabilir miyim bilmiyorum. Jessica'yı öpmeye çalıştığını görünce gerçekten yüzüne yumruk atmak istedim.
2: Hayır, hayır, gitmelisin.
6: Sen ne yaptığını sanıyorsun?
3: Hey.
6: Hadi çık buradan hemen.
3: Hey.
6: Hadi.
3: Ne oluyor?
6: Hadi hadi hadi hadi çık buradan. Dışarı.
3: Ne oluyor? Tamam.
2: Neden?
6: Tatlım.
2: Neden duvarda
6: tatlım,
2: fotoğrafın
6: tatlım.
2: Var? Neler oluyor?
6: Yapmalıydım sadece. Üzgünüm, tamam mı?
2: Bütün
6: üzgünüm.
2: Bunlar da ne böyle?
6: Orada onu öpmeye çalıştığını
3: tamam,
6: gördüm.
3: Tamam tamam, kötü adam benim. Ve hesabımı ödemiyorum.
2: Arkamdan yaptın bunu, arkamdan yaptın.
0: Pennsylvania, Philadelphia'da bir restoranda gizli bir operasyon düzenledikten sonra restoran sırları müdür Jessica'nın işletme sahibi Marvin'le olan ilişkisini kötüye kullanmadığını açığa çıkardı.
6: En başta onun kötü bir şey yaptığından şüphelendiğim için kendimi aptal gibi hissetmeye başladım.
0: Aksine Marvin'in en iyi arkadaşı Morris'in arkadaşlık ilişkilerini kötüye kullandığı ve hem Marvin'e hem de Jessica'ya yalanlar söylediği anlaşılıyor.
3: Dostum,
2: Neden? Neden duvarda fotoğrafım var?
6: Tatlım.
2: Neler oluyor?
6: Yapmalıydım. Sadece üzgünüm.
2: Bütün tamam, bunlar üzgünüm. Da ne böyle?
5: Jessica, ben Charles Stiles. Restoran tamam. sırlarında çalışıyorum. Tamam. Marvin beni aradı çünkü servis hakkında duyduğu bazı şikayetlerden endişelenmeye başlamıştı. Ve şikayetler bu adamın en yakın arkadaşı Morris'ten geliyordu. Senin
6: tabii,
5: için diyordu
6: en iyi
5: ki
6: arkadaş.
5: Jessica tembel, kötü hizmet veriyor ve seninle olan ilişkisini restoran için kendi çıkarına
2: neden
5: kullanıyor.
2: Neden acaba direkt
6: üzgünüm,
2: bana
6: tamam
2: gelmedi?
6: Tatlım,
2: neden bunu yaptın?
6: Bunu sadece yapmalıydım.
2: Arkamdan yaptın. Bunu arkamdan yaptın.
6: Üzgünüm.
3: Gördün mü?
2: Sen arkandan. Hiç konuşma. Peki ya Miranda? Bugün işe aldığın Miranda
5: Jessica kim? Bekle. Jessica, Miranda benimle çalışıyor. Garson kılığında geldi. Harika bir iş çıkarıyorsun. Ama bir de şuradaki adam var. Sorun bu adam. Sana söylediği bütün şeyler sadece saçmalık. Onun Jessica için Marvin'le olan ilişkisini kötüye kullandığını söylüyordun. Bu şaka mı?
3: Ben de...
5: Hayal görüyorsun. Bütün bu durumu manipüle etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordun. Ve aslında sen Marvin'den faydalanıyordun.
6: Bana bunu yaptığına inanamıyorum.
3: Dostum.
6: Gerçekten işletmemi batırmaya çalışıyorsun. Orada onu öpmeye çalıştığını gördüm. Bu kadar sarhoş olmasan senin bir tarafına tekmeyi basardım Morris.
3: Sakin ol dostum.
6: Sakin mi?
3: Evet sakin
6: aman
3: ol.
6: Aman tanrım.
3: Tamam. Tamam kötü adam benim.
5: Evet kesinlikle.
3: Kötü adam benim. Gidiyorum. Ve hesabımı ödemiyorum.
6: Güzel. Bence buna değer. Çünkü artık hayatımdan çıkıyorsun.
3: Orada içeceğin esiri oldum ve sanırım en iyi arkadaşımı kaybettim. Ve şimdi umarım bilmiyorum. Umarım bir gün beni affeder. Hatalıydım.
5: Böyle bir adamla uğraşamazsın. Mantıktan eser yok. Durum çok kötü.
2: Neden direkt bana gelmedin? Bunu anlamıyorum. Biz takımız, biz ortağız.
6: Tatlım, burada beni anlamalısın. Çünkü iki arada bir derede kalmıştım. Beni affedebilir misin?
2: Affediyorum ama yarın birlikte alışverişe gidiyoruz.
6: Tamam, anlaştık.
2: Tamam. Zor bir durumda kaldığını biliyorum. Çünkü en yakın arkadaşına karşı sevgilisiydi. Ama gerçekler anlaşıldı ve bu da ilişkimizi daha güçlü kılacak.
0: 4 ay sonra. Restorandan atıldığından beri Morris Marvin'den özür diledi ve ilişkilerini onarmaya çalışıyor. Ayrıca Marvin Jessica'ya evlenme teklif etti ve seneye evlenmeyi planlıyorlar. Ve restorandaki bütün drama da böylelikle sona ermiş oldu.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugünkü bölümümüzde Kaliforniya'nın Oakland şehrinde restoran sahibi olan Ken Looney'nin başı acılı sosla dertte.
1: Çalışanlarımızın bu acılı sosu kullanarak müşterilerimize şaka yaptığını düşünüyorum.
0: Elemanlar müşterileri kandırıyor mu?
2: Ah, bu çok acı.
3: Öyle mi?
4: Bu hiç komik değil.
0: Söyleneni mi yapıyorlar?
5: Müşterileri işletebilir miyiz?
4: Tabii.
1: Ne diyorsun sen Mark?
0: Ken'in olup biteni anlaması için ortalığı kızıştırıyoruz.
6: Bir daha gelmez artık.
1: Durum düşündüğümden de kötü.
5: Of.
0: Restoran sahibi olmak hiç kolay değildir. Yemekler, ortam ve müşteriler harika olabilir. Ancak umursamaz çalışanlar...
7: Pislik yapma, tamam mı?
0: ...her şeyi mahvedebilir. Burada biz dahil oluyoruz. Charles Dyce binlerce restorandaki sorunları ortaya çıkarıp çözülmesine yardım etti. Restorana kendi adamlarını işçi kılığında göndererek...
8: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Patronlara onlar etrafta yokken neler olup bittiğini gösterecekler.
1: Benden çalıyordun.
9: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
2: Bu iş yeri benim.
9: O yemek benim hayatım.
1: Adım Ken Looney ve Kaliforniya'nın Oakland şehrindeki bu restoranın sahibiyim. Burada 6 farklı türden eti füme ederek pişiriyor ve tam 15 çeşit garnitür yapıyoruz. Müşterilerimizin en sevdiği yemekler peynirle 5 saat boyunca füme ettiğimiz dana pirzola. Klasik kaburgada yapıyoruz. Göğüs etli sandviçimiz muhteşemdir. Birçok çeşidi olan bu barbekü soslarımızdan da koyarsanız enfes olur. İlk başladığımda yalnızca bir barbekü sosum vardı. Şimdi en hafifinden en acılısı Cehennem Ateşi adlı sosa kadar 10 tane sosumuz var. Hayalet biber adı verilen dünyanın en acı biberleriyle yapılıyor. Sizi aramamın sebebi çalışanlarımın barbekü sosuyla bir şeyler yaptığından şüphelenmemdi. Müşterilerden istemedikleri halde kendilerine bu acı sostan verdiğine dair şikayetler almaya başladım. Bu sos yalnızca acı yemekleri sevenler için yapıldı. Bunu beklemeyen birine verirseniz çok can yakıcı olabilir. Acılı yiyecekleri sindiremeyen müşterilerimiz var. Bu sos onlara verilirse zarar görebilirler. Müşterilerimi kaybetmenin yanı sıra bir de mahkemelik olup işimi kaybedebilirim.
4: Merhaba Ken, ben Charles Stiles.
1: Merhaba Charles, memnun oldum.
4: Bu Brianna,
2: memnun
4: o ajanlarımızdan biri.
1: Ben de memnun oldum.
4: Bana restoranından
1: burada
4: söz
1: edin. Burada 10 çeşit barbekü sosu hazırladık. Fakat içlerinden biri oldukça eşsiz. Bu sosun adını Cehennem Ateşi koyduk. İçinde hayalet biber var. Bu dünyanın en acı biberidir.
4: Ben acı sos konusunda uzmanımdır. Hadi getir de görelim. Deneyecek misin?
2: Aa, hayır, teşekkür ederim. Bana göre değil.
4: Tadı güzelmiş.
2: Nasılsın Charles?
4: Oh, etkisini göstermeye başladı. Çok acıymış.
1: 5 dakika bekle.
4: Bizi niye aradın? Sorun nedir peki?
1: Geçtiğimiz birkaç ayda %15 düşüş yaşadık.
4: Satışlarda mı?
1: Evet, bu çok büyük bir rakam.
4: Bunun bu barbekü sosuyla bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Çalışanlarımın bu sosu müşterilere şaka yapmak için kullandığından şüpheleniyorum.
4: Bu gerçekten çok acı bir sos. Birine zarar bile verebilir. Hassas bünyeye sahip biri çok acı bir şey yediğinde hastalanabilir.
1: Dava açacaklar diye korkuyorum. Müşteri kaybının yanı sıra personel konusunda da sıkıntı yaşıyorum. Özellikle son birkaç ayda aldığım işçiler hep birkaç gün içinde işi bırakıyor.
4: Sebebini
1: söylemiyorlar. Ellery ve Matt. Yeni işe aldığım iki çalışan. İşi pek ciddiye almıyorlarmış gibi görünüyor.
0: Burada istemedikleri halde müşterilere acı sos veren iki garsona, yani Matt ve Ellery'e odaklanacağız.
4: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yere gizli kameralar koyacağız ki olup biten her şeyi görelim ve duyabilelim. Ayrıca bir de gizli müşteri olarak gelmek istiyoruz.
2: Zorlu bir müşteri olarak geleceğim ve sizin çalışanlarınız profesyonel mi davranacak yoksa bana acı sos mu getirecekler göreceğiz.
1: Yardımınıza ihtiyacım var. Müşterilerimi kaybedersem biterim. Bir yıl içinde batarım.
4: Oh, ne kadar acıymış.
0: Bu görev için restoranın dört bir yanına gizli kameralar yerleştirildi. Genel olarak restoranı ve müşterileri görebilmemiz için masaların olduğu alana 3 kamera yerleştirildi. Bara 2 ve acılı sosun hazırlanışı ve servisini izlemek için mutfağa da 5 kamera koyduk. Arkadaşlarımız Brianna ve Kiel müşteri gibi davranacak ve William da garson olarak işe girecek.
1: Vay canına.
4: Kontrol odasına hoş geldin. Nasıl buldun?
1: Bu harika.
4: Gördüğün üzere her açıyı izliyoruz. Mutfağın arkası, masalar ve tezgah hepsi burada. Çalışanların sohbet edebileceği her yeri izliyoruz.
1: Çok heyecanlıyım.
3: Hoş geldiniz.
4: Burada bir garson var. Bu Matt mi?
1: Evet, bu Matt. Yeni garsonlarımızdan biri. Yüzünde haylaz bir ifade var.
4: Şuradaki masayı silen bey de Ellory sanırım.
1: Evet, bu Ellory.
6: Gerekirse klimaları açın. Kapıları açmayın.
4: Peki bu arkadaki kim?
1: O Mark. Çok iyi şeflik yapıyor. Benim arkamı kolluyor gibi görünüyor.
4: İlk olarak ajanlarımızı getirmek istiyoruz. William burada garson olarak çalışacak. Dışarıya çıkabilirsin. Ön tarafta seni bekliyor. Onu şefi Mark'la tanıştır. Böylece bu barbekü sosuyla ilgili bir şey var mı yok mu öğreneceğiz. Tamam mı?
1: Peki Charles, kulağa iyi geliyor.
5: Ken çalışanlarının restoranın özel acılı sosunu kullanarak müşterilere şaka yaptığını düşünüyor. Ben de burada garson gibi davranıp mutfakta neler olup bittiğini öğrenmeye çalışacağım.
1: Mark.
6: Affedersin.
1: Seni tanıştırmak istedim. Sana bahsettiğim yeni elemanımız William.
5: William. Memnun oldum.
1: Bizim
5: Mark.
1: Restoran şefimiz. Avukata uğrayıp birkaç evrak işini halledeceğim.
6: Tamam,
1: onunla
6: sen
1: ilgilenirsin.
6: Git.
1: Daha
6: tamam.
1: Sonra konuşuruz.
6: Buradakileri görüşürüz. Sorundan uzak tutmak çok zor. Gel mutfağa geçelim.
1: Mark şüphelenmedi bence.
4: Adamımız elemanlarının arasına karışıyor. Kamera arkasında neler olduğunu göreceğiz.
6: Etleri burada füme ediyoruz. Pizzaları şurada yapıyoruz. Bu taraf sıcak, bu taraf soğuk yiyecekler için. Gün boyu her şeyin tadına bakman gerekecek.
4: Yeni elemanlarınıza eğitim sırasında restoranınızdaki sosları denettiriyor musunuz? Bu doğru mu?
1: Çalışanların yemeklerimiz hakkında her şeyi bilmesini istiyoruz.
6: Pekala, soslardan başlayabiliriz.
5: Sos mu? Tamam.
7: Ne? Hey, baksana. Mark sos testi yapıyor.
10: Evet, işte bu.
6: Pekala, bu ilk sosumuz.
5: Güzelmiş.
6: Dene beni olduklarını öğren. Bu şeker pekmezi sosu. Bu da füme sosu. Çok yoğun ve aromatik bir tadı var.
5: Farkı anlaşılıyor.
6: Bu restoranın en sevilen sosu.
5: Tamam.
6: Markette satılan soslara benziyor.
1: Yalan söylüyor. Bu en acı sosumuz.
6: Çok tatlıdır. Oh. Sorun yok dostum.
4: Elemanlarının zorbalığa maruz kalıp işi bıraktığından endişeleniyordun. İşte bu zorbalıktır ve arkasında da Mark var. Gördün.
5: Bu çok fena. Acılı sos dedikleri kadar varmış. Ağzım alev aldı.
6: Beyler, Matt Bereji, bir saniye gelir misiniz benimle?
5: Ne oluyor çocuklar?
6: Bizim haftalık bir yarışmamız var. Kim en çok satışı yaparsa içecek kazanır. Kaybeden de acılı sostan yer, tamam mı?
4: Bu yarışmadan haberin var mı peki?
1: İlk kez duyuyorum ve kesinlikle onaylamıyorum.
6: Ha neyse, Matt, bu hafta sen kazandın.
7: Aa, hadi ama.
6: Kaybeden de sensin. Evet. Bu daha iyi çalışmanız için bir teşvik.
4: Elemanların birbirlerini veya müşterileri işletiyorlar. Çünkü şefleri Mark onlara böyle örnek oluyor.
6: Bir şekilde öğrenmeniz
7: haftaya
6: gerek.
7: Haftaya kesin ben kazanacağım.
1: Oh! Bunu bu şekilde ceza olarak kullanması kabul edilemez bir şey. Bunları görmek beni çok üzdü.
6: Dostum, git biraz şeker al veya işe geri
4: şuna
6: dön.
4: Şuna bak, Ellory gerçekten acı çekiyor.
1: Bu birini hasta edebilir ve batmama sebep olabilir.
4: Tuvalete koştu. Acılı sos etkisini gösteriyor sanırım.
1: Bence de.
4: Pekala. İşçilerin bu sosu birbirlerine karşı kullanıyorlar. Şimdi müşterilere karşı da aynı şeyi yapıp yapmadıklarını göreceğiz.
1: Kesinlikle.
4: William, Matt'e gidip bu sosla müşterilere şaka yapıp yapmadıklarını sor.
5: Hani birbirinizle kafa buluyorsunuz ya, aynı şeyi müşterilere de yapıyor musunuz?
10: Göreceksin.
5: Bir örnek gösterir misin?
10: Olabilir.
5: Hadi göster bir şeyler.
10: Pekala, göstereceğim. Benimle gel.
4: Metin ne yaptığını göremiyorum ama barbekü sosunun şişesiyle bir şeyler yapıyor.
1: Bu hiç iyi değil.
4: Her ne yaptıysa eserini izlemek için bekliyor. O müşteri ballı barbekü sosunu aldı. Senin iyiliğin için umarım içinden başka bir şey çıkmaz.
11: Benim
4: Müşteri dilini yakmasa bile kesinlikle yemeğini mahvetti. Bunun komik hiçbir yanı yok. Cezasını kim çekecek? Sen çekeceksin.
1: Tanrım.
5: Yemeğinin üzerine döküyordu.
3: Aynen.
4: Mark masaya doğru gidiyor. Bakalım ne yapacak?
1: Şu hale bakın, kapağı çıktı bunun.
6: Ya, bunun için özür dilerim. Elimden gelen tek şey yemeğinizin yenisini göndermek. Birkaç tane de tatlı göndereceğim.
1: Teşekkür ederim. Peki, ne demek? Sağ olun.
4: Mark bu durumu iyi idare etti. Ama elemanlarının müşterilerle eğlenmesine izin verip vermediğini öğrenmemiz
1: gerekiyor. Umarım vermiyordur.
4: Dine bileyim. Mark'a gidip müşterileri acı sosla işletiyor mu diye sor.
5: Affedersin Mark. Rahatsız ediyorum ama bir sorun var.
4: Mark'ın bir şef olarak elemanlara örnek olması gerek. Onlara müsaade ediyorsa sorunun kaynağı o demektir.
1: Mark'ı severdim ama bundan haberdar olduğunu öğrenirsem ona karşı tutumum değişecek.
6: Ne oldu dostum?
5: Diğer elemanlarla kafa bulduğunu biliyorum. Müşterilere de aynı şeyi yapabilir miyiz diye merak ettim de.
6: Tabii.
1: Ne diyorsun sen Mark?
5: Sahi mi?
6: Hayır dostum. Müşteri memnuniyeti önceliğim.
4: Başta Mark konusunda endişeliydim ama sanırım doğru olanı yapıyor. Biraz muziplik yapsa da müşterileri işletme konusunda çok katı.
1: Bu iyi haber.
4: Pekala, şimdi bizim adamlarımızdan ikisini, Brian'la ve Kyle'ı zorlu iki müşteri gibi restorana gönderip elemanların onlara acılı sos verecek mi diye bakmak istiyorum. Bakalım neler olacak. Hepsini göreceğiz.
1: Çürük elmaları bulalım.
4: Pekala Brian'la, içeri girin.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
3: gelsin yemese be. 25 yıldır hep seninle.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
12: Evet, garson Matt bazı zorluk çıkaran müşterileri cezalandırdıklarını söyledi. Ben de acılı sos cezası almak için garsona ne kadar zorluk çıkarmam gerektiğini öğreneceğim.
13: Ellory geri dönmüş gibi görünüyor.
14: Bugün nasılsınız?
12: Evet, doğru.
14: Benim adım Ellory. Daha önce buraya hiç gelmiş miydiniz?
12: Hayır.
14: Harika barbekü seçeneklerimiz var. Ülkenin en
12: buna
14: iyisiyiz diyebilirim.
12: Buna inanmam zor. Ben Teksaslıyım. Barbekü konusunda çok daha iyiyiz.
14: Şey ama soslarımız çok iyidir. Ülkenin en iyisi.
12: Üzgünüm, katılmıyorum.
14: Aklınızı başınızdan alacak. Garanti ediyorum. Bugüne dek yediğiniz her şeyden
12: buna
14: daha acı.
12: Buna inanmam zor.
14: Karar vermeniz için size birkaç örnek getirmemi ister misiniz?
12: Olur, tabii.
14: Tamam, hemen geliyor.
13: Bir müşteri en acı sostan istediğinde tadımlık sos denetiyor musunuz?
15: Bir kürdanın ucunda biraz sos veriyoruz.
13: Bu çoğu kişinin ağzını yakmak için yeterli değil mi?
15: Evet.
13: Pekala Kyle, sıra sende.
14: Tamam.
16: Buraya geçeceğiz.
17: Merhaba, hoş geldiniz.
16: Merhaba,
17: nasılsınız?
16: İyi, siz?
17: Adım Matt, siparişinizi alacağım. Size su getireceğiz. Önden istediğiniz bir şey var mı?
16: Güzel, su yeterli.
13: Ellory acılı sosu götürüyor.
14: Pekala.
13: Kürdandan daha büyük gibi görünüyor.
14: Acılı sosu sevdiğinizi söylemiştiniz değil mi?
12: Evet.
13: Eğer arkadaşımız Brian o acılı sosun hepsini yerse tıpkı Ellory gibi acı çekecek.
14: Alın bakalım. Hepsini bitirin.
15: İnanamıyorum. Düşündüğümden de kötü.
18: Gizli kameralar ve ajanlarımız yardımıyla restoran sahibi Ken Looney, şefi Mark'ın çalışanlara restoranın en acı sosunu yedirerek zorbalık edip onları cezalandırdığını öğrendi.
15: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunları görmek beni çok...
18: Ve garson Ellory de Brianna'ya tatması için olması gerekenden çok daha fazla sos verdi.
13: Bu hiç iyi görünmüyor.
14: Alın bakalım. Hepsini bitirin.
15: İnanılmaz. Düşündüğümden de kötü.
14: Hayır, şaka yapıyorum. Hayır, hayır. Sakın içme onu. Buyurun, kürdan kullanın. Güvenin bana, önce bir tadına bakın. Böylesi daha iyi olur.
13: Neyse ki Ellory, Brianna'ya onlara tembih ettiğin gibi kürdanla tattırdı. Bence Ellory'yi dert etmene gerek yok. Sorun onda değil, gördük. Kesinlikle o değil.
15: Bu iyi haber.
12: Oh, bu epey acıymış.
14: Öyle mi? Restoranımıza hoş geldiniz.
13: Ellory sınavı geçti. Şimdi Matt'e odaklanmalıyız.
15: Görelim bakalım.
13: Dinle Kyle. Matt'e zorluk çıkarıp iyice sinirlerini boz.
16: Pekala Charles, onu deli edeceğim.
17: Sularınız geldi. Menüye bakabildiniz mi?
16: Suyu getirmek epey zaman alıyor herhalde.
17: Bana öyle gelmedi ama yanılıyor olabilirim tabii.
16: Alt tarafı bir su, uzun sürmemeli.
17: Pekala. Menüye bakabildiniz mi?
16: Sen ne tavsiye edersin?
17: Menüdekilerin hepsi çok iyidir.
16: Ama mutlaka bir favorim vardır.
17: Biftekli sandviç, kuşbaşılı sandviç, bütün sandviçler benim favorim.
16: Pekala, bir tek sandviç önersen ne olur?
17: Biftekli sandviç.
16: Tamam, bir puanı kaptın. Yıldızı peki?
17: Acaba sizi gücendirecek bir şey mi yaptım? Yani Özür dilerim.
13: Yemeğini paket yaptırmak istediğini ve yanında da acısız bir sos istediğini söyle.
16: Bir tavuklu sandviç istiyorum, bir de jambonlu. İkisini de elde yiyeceğim. Su bu kadar geç geldiyse yemek konusunda size hiç güven olmaz gerçi. Ne zaman getirirsiniz?
17: Karar sizin.
16: Bir şey daha var. Yanında acısız bir barbekü sos alacağım, tamam mı?
17: Evet.
13: Matt zorluk çıkaran müşteriyi iyi idare etti. Ancak farklı bir şekilde intikamını alabilir.
15: Umarım yapmaz.
14: Ne sorunlu bir adam değil mi?
17: Çok kötüydü dostum ama merak etme.
14: Nasıl yani? Ne yapacaksın?
17: Görürsün dostum, sen rahat ol. Bekle.
13: Bence sorunun kaynağı Matt. Müşterilerle uğraşmak ona normal geliyor. Bakalım ne kadar ileri gidecek.
15: Görelim bakalım.
17: Bunlar tavuklu ve jambonlu sandviçler mi? Sağ ol kardeşim.
13: Şuna bak Ken.
17: Gizli malzeme.
13: Şaka mı bu? Acılı sostan koyuyor.
17: Bir daha gelmez artık.
15: Buna engel olmam gerek Charles. Bir müşterinin eve o sosla gitmesine izin veremem.
13: Git ve durdur. Matt ve Mark'ı buraya getir. Gerisini biz hallederiz.
15: Tamam. Matt'in böyle bir şey yaptığını görünce hayal kırıklığına uğradım. Bir garson nasıl böyle bir şey yanına kar kalacağını düşünür bilmiyorum. Patronlarını hiç düşünmüyorlar.
17: Pekala dostum.
15: Onu
17: teşekkür ederiz.
15: Üzgünüm. Bu henüz hazır
17: Ken?
15: Değil.
17: Ne oluyor?
15: Hadi benimle gel. Mark nerede?
17: Neden söylüyorsun? Ne oluyor?
15: Mark nerede?
17: Bir süredir
15: Mark.
17: Görmedim onu. Ne?
15: Mark!
19: Ne oldu Ken?
15: Konuşmamız

0: yürüten ekibimiz, restoran şefi Mark'ın çalışanlara zorbalık edip kötü örnek olduğunu ortaya çıkardı.
1: Hiçbir çalışan bir iş için bu zorbalığa katlanmamalı.
0: Ancak daha da kötüsü, garson Matt, müşteri kazalarına yol açıp paket siparişlere de restoranın en acılı sosunu koyuyor.
2: Ne oldu? Seni ilk kez böyle görüyorum.
3: Sen ciddi misin Ken?
4: Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları programını sunuyorum. Patronum Ken benim şirketimi aradı çünkü sizin acılı sosla müşterileri korkuttuğunuzu düşünüyordu. Ve son birkaç ay içinde eleman bulmakta zorlanıyordu. Panoya bir göz atın. Tanıdığınız kimse var mı? William, Kyle ve Brian'la benim için çalışıyordu. Müşterilere davranış şeklin bu adamı hayrete düşürdü. Paket siparişin içine en acı sostan koymak komik mi sence? Bu adama dava açabilirler. Bunu hiç düşünmedin mi?
3: Benim şefim o. Yaptığım her şeyden o sorumlu ve bunu yapmamı o söyledi. Her
1: şeyi o söyledi. Kaybol gözümün önünden.
2: Köpeği tasmasından çıkarırsan böyle olur.
3: Bugün adalet yerini buldu. Müşteri bana kötü davranırsa payına düşeni alır.
4: Mark, sen buranın şefisin. Ken burada yokken işleri idare et diye kontrolü sana vermiş. Öncelikle iyi satış yapan birini iş üzerinde alkol vererek ödüllendiriyorsun. Ki bu kesinlikle yasak. Başka birine de bunu yemezsen işini kaybedersin diyerek zorla bu acılı sostan yediriyorsun. Bu normal mi sence?
2: Sana bir şey söyleyeyim. Ben Ken Looney için çalışıyorum. O bunları yapmamı istiyorsa kendisi söyler. Ben de dediğini yaparım. Bana sesini yükseltme sakın.
1: Durun. Bugün gördüğüm şeyleri izlemek benim için çok zordu. Mark, buraya geldiğinden beri herkesten çok çalıştı. O olmadan buralara gelemezdim. O yüzden o benim için çok önemli. Özür dilerim. Dediğim gibi bunları görmek benim yüreğimi sızlattı. Ancak bu restoranda bu tür davranışları hoş göremem. Çünkü bir sorun çıktığında sana değil bana dava açacaklar ve ben batacağım. O yüzden o barbekü sosunu çok dikkatli kullanmalıyız.
2: Seni üzdüğüm için üzgünüm Ken, anlıyor musun? Ben sevgimi böyle belli eden biriyim ama senin için bunu azaltacağım ve bu durumu düzelteceğim. Gerçekten de çok katı bir idarecilik anlayışım var ama Ken için bunu düzelteceğim.
4: Bence Mark gerçekten seni ve restoranı düşünüyor ve müşterileri de önemsiyor. Ancak liderlik anlayışını birazcık değiştirmesi gerekecek.
1: Charles'a gelip sorunumuzu çözdüğü için teşekkür etmek istiyorum. Artık yapmayı sevdiğim işime geri dönüp müşterilerin memnuniyeti için çalışabilir, onlara en acı sosu denetebilirim.
0: 4 ay sonra. Matt kovulduktan sonra başka bir iş buldu. Mark tavırlarını yumuşattı ve çalışanlara zorbalık yapmayı bıraktı. Ken ise artık yalnızca bunu isteyen müşterilere acılı sos verildiği için çok mutlu. Bu programda kullanılan olaylar ve kişiler gerçektir.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
7: Hoşuna gitti değil mi?
6: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
8: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
9: gelecek. Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide naturel sızma zeytinyağı 285 lira.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Güneş
1: çok güzel. Herkesin biraz durup dinlenmeye ihtiyacı vardır. Senin bile Edward.
2: Sanırım öyle ama ne zaman biraz oturacak olsam hemen atölyeyi düşünüyorum. Parçalar geldi mi, arabalar bitti mi diyorum. Rüyamda bile motorları görüyorum.
1: Böyle olmasını istemezdim. Rahatlamanı isterdim. İtiraf ediyorum, fazla dışarı çıkmıyorsun ve ben seni atölye diye aslında bir kutuya kapamış gibi görünüyorum. Ama bugün Ed China için izin günü olduğunu düşün.
2: Ama aklımda hala motorlar var.
1: Olmasın. Bugün benim de izin günüm. Bugün en son düşüneceğimiz şey arabalar olsun. Ed ve ben Birleşik Devletler'in güzelim batı kıyısında bir dükkan açtık. Buraya ilginç bir takım arabalar almaya gelmiştik. İyi bir iş yaptın. Tamamdır. 2002 model bir BMW aldım ve ilginç insanlar tanıdık. Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Mamie'yi arıyorum.
3: Evet benim.
1: İlginç işler yaptık.
2: Termostat kutusunun son civatasını takıyorum. Dur, bu iyi olmamış. Burada bir sürü pislik var.
1: Ve bir sürü para kazandık. Harika bir süslü kamyonet aldın. Kutlarım. Ama şimdi harika geçen bir yıldan sonra geriye bakma zamanı geldi. Başarabildik mi acaba?
2: Harika.
1: İnanılmaz. Yaptığımız iş arabaları alıp yenilemek ve satmak. Bazıları çok iyi durumda oluyor. Biraz sağlamlaştırmak yetiyor ama bazıları tam bir hurda yığını ve tamamen elden geçirilmeleri gerekiyor. Biliyorsun her arabanın farklı bir öyküsü var ve bizim için özel oluyorlar. Son zamanlarda yaptığımız arabalar içinde senin favorin hangisi?
2: Her şey birbirine karıştı. O kadar çabuk olup bitti ki. Senin bir sürü araba aldığını ve benim de bunları toparladığımı hatırlıyorum.
1: Dur da hafızanı tazelemene yardım edeyim. Bir performans efsanesinin peşine takılmıştım. Unutulmaz Pontiac GTO. Eksiksiz bir tarzı ve yol performansı olan bir araba. 50'lerin unutulmaz silüetine sahip bir Ford F1 kamyonet. Olağanüstü güzeldi. MGA tüm okyanus boyunca büyük bir sükse yapmış bir spor araba. BMW 2002 TII, Baviera'nın en yaratıcı yeniliklerinden biri. Datsun 240Z, Uzak Doğu'nun gerçek bir performans yıldızı. Ve araba meraklılarının nefret edeceği bir AMC Pacer. The Thing olarak anılan sevimli Volkswagen'i unutmayalım. Ve son olarak içinde bir Hemi motor olan 50'lerden kalma bir DeSoto.
2: Hangi arabaların işimde daha büyük bir yer ettiğini mi öğrenmek istiyorsun? Sen iyi ya da herhangi bir arabayla buraya gelince hemen anlayamıyorum. O gün, o an olmuyor o işler. Sevip sevmediğim ya da nefret edip etmediğimi anlamak için arabayla bir süreç geçirmem gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, yaptığımız arabaların hiçbiri planladığımız gibi tamamlanmadı.
1: Ama hata yapmamak için her zaman plan gerekir. Ben de gidip ilk gördüğüm arabayı almıyorum tabii. Amerika çok büyük bir ülke ve doğru arabayı bulmak için bazen daha uzaklara gitmek gerekebiliyor. Buna ne dersin?
2: İkinci seçenekle devam edebilir miyiz?
1: Tamam. Bir motor için uzağa, doğu sahiline gitmiştim. Oregon, Texas, Carolina ve enine boyuna tüm Kaliforniya'yı dolaşmıştım ve buraya harika arabalar getirmiştim. Hey, bu olağanüstü. Bunun gibi harika bir BMW, tam 17 yıldır hiç çalışmamış. Bunu bir denemek isterdim. Bakalım pervanesi dönecek mi? Bu motorda herhangi bir sıkışma varsa benim işime yaramaz. Bakabilir miyim acaba?
4: Elbette.
1: Harika. Şurayı biraz çevirelim. Evet, dönüyor diğer yana. Bakalım. Evet, pervane rahat dönüyor. Sıkışmıyor. Bu oldukça iyi bir haber. Farklı bir şey deneyebileceğimizi kanıtlamak için insanların pek de hoşlanmadığı bir arabanın AMC Pacer'ın peşine düştüm. Gözüme kestirdim ve aralarına katıldım.
3: İşte bu.
1: Oh, yapmayın. Pekala, tamam. Evet, bu bana uygun değil. Teşekkür ederim.
3: Hadi ama.
1: Olmaz. Görüşmek
3: buraya
1: üzere.
3: Gel, geri dön.
1: Ama bu,
3: çok güzel.
1: Bu bir araba değil mi?
3: Harika görünüyor. Bu bir Pacer.
1: Karşısında Pacer görünce insanın nefesi kesiliyor. Bu ucubeyi anlamanın tek yolu buradan sokaklara çıkıp bir deneme sürüşü yapmak olacak sanırım. Sana da uyarsa bunu yapmak istiyorum.
3: Tabii ki. Binsene.
1: Teşekkür ederim. Buz mavisi GTO baş döndürücüydü ve V8 motoruna bayılmıştım. Hey, şuna bak.
4: Beğendin mi?
1: Biraz devir verebilir miyim?
4: Tabii. Bu 1967 GTO'ya ait 400'lük büyük siyah bir Pontiac motor. 11+1 kompresör başlığı var ve üstünde 65 tri-power var. Bu yaramaz çocuk 400 beygir gücünde ve insanı anında işe yetiştirecek hızda.
1: Evet, insanı anında işe yetiştirir. Sıradan olmayan bir araba arıyordum ve aradığımı buldum. Terry, bu harika görünümlü bir kamyonet. Görür görmez yüzüm güldü ama ne var biliyor musun? Biraz şaşırtıcı oldu. Ne zaman bir araba görmeye gitsem boyanın altında ne olduğunu merak ederim. Dolgu mu, astar mı diye. Ama bu araba tamamen açık, her şeyini görebiliyorsun. Belki de benim gördüğüm en çıplak araba diyebilirim. Bu yüzden bu arabaya bayıldım. Los Angeles'ın merkezinde içinde MGA olan kalabalık bir klasik araba garajı vardır. Çok fazla olmasa da alttaki olası kirler ve sorunlar görülebiliyordu.
0: İçindeki deri döşemeler orijinal.
1: Evet, iç döşemelerin çok fazla şeye maruz kaldığı görülüyor.
0: Doğru.
1: Direksiyon yıpranmış görünüyor. Göstergeler aynı şekilde. Halılar gitmiş. Kapının bu kısımları da gitmiş. Böyle önemli bir Z serisini bu durumda görmek çok utanç verici. Bunu bulup almakla çok iyi yaptığım anlaşılıyor.
2: Evet, bu araba konusunda şanslısın. Bu olağanüstü bir arabaymış.
1: Olağanüstü bir araba istiyorsan biraz zahmete katlanacaksın. Zor ve zahmetli bir hayat. Zavallı ben. GTO'nun olağanüstü V8'ini denemek için Chicago'nun merkezindeki trafikte savaş vermiştim. Bu araba için ne mi hissetmeliyim? Bırakalım da motor konuşsun. Evet, olağanüstü. Bu motor açıkça gürlüyor. Tabii ki bu araba her gittiği yerde tüm bakışları üstüne çekiyor. Neden olmasın ki, sadece sesi bile birinin durup dinlemesi için yeterli. Alçak gönüllü değil, sessiz de değil. Bir şeye benziyor ve ben de buna bayıldım. Ford kamyonet pek kolay olmamıştı. Başından beri tam bir baş ağrısıydı. Orijinalinde bu kamyonetin vites kutusunda üçlü bir şanzıman yapısı olması gerekiyordu. Direksiyondan 3 vites ama şimdi yerden 4 vitese, manuel şanzımanlı 4 vitese dönüştürülmüş. Dişli sistemi tam uyumlu olmamış. Bu da kullanırken yeni bir deneyim demek. Normalde bildiğimiz debriyajla vites küçültme yöntemi kullanılır. Ben de debriyaja basıp vitesi boşa alacağım. Debriyajdan çekip tekrar debriyaj yapıp birinci vitese takmaya çalışacağım. Bu kamyonette otomatik bir şanzıman olduğunu düşünün. Harika olabilirdi. MGA'in bu ufak 1500 cc'lik motoruyla savaş vermiştim.
2: Aslında 1600 cc'ydi. Yine de şanslıydın.
1: Ama bu arabayı kullanmanın ne kadar eğlenceli olduğunu görmek çok keyifli. Sadece 1500'lük bir motoru olmasına karşın oldukça hareketli bir araba. Ama zamanında bu arabanın sıfırdan 60'a çıkış süresi inanılmaz uzunmuş. 16-17 saniye kağıt üzerinde korkunç görünebilir ama bu küçük motor harika bir ses çıkarıyor ve çok devirliymiş hissi veriyor. Arabadan yeterli randımanı almak için şanzımana biraz dikkat etmek gerekse de sonuç harika. Başıma gelenlerin en kötüsü değildi ama doğrusu DeSoto tam bir zevksizlik örneğiydi. İnsanların bana güleceğini düşünmüştüm. Bu araba derli toplu görünse de gerçekte çok çirkindi. Her nasılsa görüntüsü bozulmuştu. Krom bölgelerinin bazıları boyanmıştı ve hiç güzel olmamıştı. Bu görüntüler, saçma sapan renkli pencereler ve korkunç jantlarla bir araya gelince ortaya tam bir yürüyen çirkinlik anıtı çıkmıştı. Ve bu Volkswagen Tink kullanması en rahat araba değildi. Test sürüşüne çıktığım arabaların güçlü olduğunu görmek çok keyif vericidir. Bu küçük Tink'te olduğu gibi ama güvenlik nedenleriyle frenlerin de sağlamlığından emin olmam gerekir. Önümde denemek için çok uygun, açık bir yol var. Hey, fren pedalının boşluğu hiç bitmiyor gibi. Araba duruyor ama fren boşluğu sanki başka bir eyalete doğru devam ediyor. Bir diğer sorun da debriyaja basınca araba tekliyor ve motor durma noktasına geliyor. Bunların onarılması gerekiyor.
2: Bir arabayı görmeye gittiğimizde her türlü sorun çıkabilir. Bazıları insanın yaşamını tehdit eder. Bazen de böyle benim hayatım riske girer ama böyle anlarda bir seçim yapmak gerekir. Ya arabayı bırakıp çeker gidersiniz ya da içinizdeki canavar devreye girer. Bu işi hallederseniz el sıkışıp iyi bir kazanç elde edeceğinizi bilirsiniz.
1: Kesinlikle uzat elini evlat. Harika bir motor sahibi oldun. 7,5 yapabilir miyiz?
0: Sana 7750 yaparım.
1: Uzat elini, bu iş oldu. Kendime 2002 BMW aldım. 8000 dolar peşin ver, araba senin olsun.
4: Bugün mü?
1: Hemen şimdi.
4: Şimdi mi?
1: Tabii.
4: Gerçek,
1: gerçek
4: mi?
1: Para.
4: Öyle olsun.
1: Tamam, evet, güzel oldu.
4: 25 benim en düşük fiyatım.
1: Ama bu çok para.
4: Ya 25 verirsin ya da otoban orada.
1: Uzat elini. Güzel bir ticaret oldu.
4: Harika.
1: 16750 dolara mı ihtiyacın var?
0: Olursa çok güzel olur.
1: Kötü bir fiyat değil ama ben 14 bin dolara almayı umuyordum.
0: 14 mü? Aman Tanrım.
1: Evet.
0: İşin bir mantığı olmadı. Burada iş yapıyoruz.
1: Hadi ama Alex. Tamam mı? 12,5. Uzat elini. Benim için en güzel rakamın ne olabilir?
4: 4500.
1: Elini uzat.
3: Bu bebeği evlat edinmek için en az 3500 gerekiyor.
1: 3500 dolar mı? Uzat elini. Evet. Şu anda bir pacer almış bulunuyorum.
3: Kutlarım.
1: Babacığım. Zaman içinde geriye dönüp Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk gelişimizi ve araba satışlarımızı hatırladık. Her şey tam bir karmaşaydı. Ed bile zorlanmıştı.
2: Burada yapılacak bir sürü işimiz var.
1: Ve birazdan yolumuza çıkan tatsız sürprizlere bir göz atacağız. Sadece yağ ve kir değil, burada paslanma da olmuş.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
19: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
19: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ed'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki deneyimlerimizi gözden geçiriyoruz. Uzun süredir hak ettiğimiz izin gününün tadını çıkarıyoruz. Ed benim keyif yaptığımı söylüyor. Babacığım! Hala en gözde arabasını ve en sevdiği işi söylemesini bekliyorum.
1: Bir şey itiraf edeyim. Araba alırken bana telefon edip sorsam, genellikle her zaman al derim. Çünkü bu arabalarla uğraşmayı seviyorum ama bazı uğraşlarda gerçek birer kabusa dönüşebiliyor. 240Z'nin hatlarını seviyorum. Bir tanesini denemek için sabırsızlanıyordum. Her zaman olduğu gibi sen getiriverdin.
0: Pekala, küçük bir şey vardı.
1: Neymiş o?
0: Çok küçük ve neredeyse önemsiz. Bunlar özel arabalar ve manuel şanzımanlı olanlar daha iyi paraya satılabilir.
1: Ama bizimki otomatik gibi görünüyor. Hangi kafayla bu arabadan para kazanacağımızı düşündün ki?
0: Evet, burada devreye sen giriyorsun. Bu otomatik şanzımanı çıkarıp yerine manuel bir vites takacağını umuyorum. Yaparsın sen.
1: Burada yapılacak bir sürü işimiz var ve bir de yeni bir şanzıman kutusu bulmalısın. BMW 2002'leri her zaman sevmişimdir, bu inanılmaz. Kugel Fischer yakıt püskürtmeyi gerçekten de denemek isterdim ama... Bu arabayı kullanmadın mı?
0: Tam değil.
1: Tam değil derken ne demek istiyorsun?
0: Bir süredir çalışmamıştı ve çalıştırmamak daha iyi olur diye düşündüm.
1: Dur biraz. Bir süreyle neyi kastediyorsun?
0: Fazla değil. 17 yılı.
1: 17 yıl.
0: 17 yılı. Bana arabanın 17 yıl önce güzel çalıştığını, sonra garaja koyduklarını ve o günden bu yana orada kaldığını söylediler.
1: 17 yıl önce motor bir şekilde durmuş olmalı. Motordaki bir takım şeyler ters gitmiş ve duruvermiş olmalı. Bu büyük bir risk.
0: Daha da iyisi, insanların nefret ettiği bir arabaydı. Baş döndürücü, benzersiz bir şey. Trafik ışıklarında herkesin haklı olarak dönüp bakacağı bir araba yapmak istiyorum.
1: Tutkunu seviyorum ama bu arabanın yıllarca dünyanın en kötü arabaları listesinin başında yer aldığını ve etrafta da çok fazla sevmeyeninin olduğunu unutma.
0: Bizim amacımız da bu insanları ne kadar yanlış düşündüklerine ikna etmek.
1: Bir şey söylediğimde beni ciddiye alıyor musun Mike? Neredeyse her şeyi yapabileceğimizi mi söylemek istiyorsun?
0: Makul ölçüler içinde evet.
1: Yakıt deposu olarak arkaya bir bira fıçısı koymaya ne dersin?
0: Buraya bir bira fıçısı koyup onu yakıt deposu olarak mı kullanmak istiyorsun?
1: Evet, neden olmasın? Sonra pirinç tamponlarda takabilirsin.
0: Hayır, Ed.
1: Gerçek bakırdan egzoz borularına ne dersin?
0: Hayır.
1: Belki uçak koltuğu gibi olabilir.
0: Uçak koltuğu mu? Bu düşünceye bayıldım.
1: Araba iyi gidiyor dediğinde gerçekten kuşkulanıyorum.
0: Gel de sana motoru göstereyim. Hı-hı. Bu 1500 cc'lik 4 silindirli motoru çok seveceksin. Üstelik yeni takılmış.
1: Sızdırıyor mu?
0: Şaşılacak şekilde hayır.
1: Biraz şaşırtıcı çünkü yağ sızdırma konusunda bu motorların adı çıkmıştır. Ben de sızdıracağını garanti ederim. Sorunumuz bu sızdırma ciddi mi olacak yoksa kolaylıkla onarılacak gibi mi?
0: Bazen senin içinde olumlu bir şeyler olduğundan kuşkulanıyorum. Sana getirdiğim işlerin tümü gelişmen için bir fırsat. Bu yağlı parçaların arasında neler yapabileceğini göstermen, sorunları çözerek kendini geliştirmen için bir şans.
1: Sen ciddi misin?
0: Tabii ki.
1: MJ'in böyle kuru olması garipti. Endişelendiğim gibi burada çok fazla yağ var. Her yerde ama özellikle motorun şanzıman kutusuna bağlandığı yerdeki damlamaları görebiliyorsunuz. Akmış ve yerde de bir birikinti oluşmuş. Bu motorlar sızdırmayı seviyor ve ne yazık ki bilinen böyle bir sorunları var ve bu sorun motorun arkasında iyice görünür olmuş. Bu kötü bir haber, kötü çünkü sızıntı yıpranmış bir manivela demek. Bu da motorun kötü durumda olması ve indirilip parçalanıp her yerinin kontrol edilmesi demek. Bu MGA beni korkutmaya başladı. GTO'nun motoru harika. Ama dükkanın etrafında küçük bir tur atınca büyük bir sorunumuz olduğunu anladık. Bu motorun ileride ciddi sorun çıkarmasına engel olmak için radyatörden başlayarak tüm soğutma sistemini gözden geçireceğim. Önce tüm eski parçaları çıkarıp yağlarını süzdüm. Ve içimi ferahlatacak kadar yeni görünüyordu. Boruları çıkarınca kir ve pisliğin sistemin geri kalanına sızmasını engellemek için eldiven kullandım. DeSoto'da çok sıkı fıkı olmamı gerektiren bir motor vardı, ünlü Hemi. Ama kötü durumda olduğunu bilmeliydim. Hayatınızın belirli bir kısmını arabalarla haşır neşir olarak geçirdiyseniz Hemi sözcüğünü duymuşsunuzdur. İyi ama bu sözcük tam olarak ne anlama geliyor? Buraya bakarsanız burasının şeklinin yarı küresel olduğunu görürsünüz. Bu yarı küresel bölmenin adı Hemi olarak kısaltılmış. Bunun birçok avantajı var. İlk olarak ateşleme kablosunun pozisyonunu söyleyebiliriz. Bölmenin merkezine daha yakın olduğu için ateşleme çok daha iyi olacaktır. İkincisi biraz daha teknik bir avantaj. Kürelerin hacimlerine oranla çok daha az yüzeyleri vardır. Aynı hacimli diğer silindir başlıklarıyla karşılaştırıldığında yüzey daha küçük olduğu için enerji kaybı da daha az olacaktır. Böylece ısının büyük kısmı patlamaya eşlik edecek ve patlama daha kuvvetli olacak. Ve tüm bu avantajların toplamından daha fazla güç oluşacaktır. Motoru çok kolay zarar görebileceği için BMW ile de çok dikkatli olmalıydım. Unutmayın, yıllardır hiç çalışmamıştı. Öncelikle buji yuvalarına mazot döktüm. Benzinli motora mazot dökmek garip görünse de silindirlerin içlerini yağlamak için iyidir. Miktar da az olduğu için sorun çıkarmaz. Sonra külbütör kapağını çıkarıp egzantrik milinin içine yağ döktüm. Buraya egzantrik milinin dibine ve kasına çengelli bir anahtar sıkıştırıyorum. Böylece motoru elle çevireceğim ve bunu yaparken pistonlar silindirlerin içinde aşağı yukarı hareket edecek ve mazotla kaplanacaklar. Bu arada egzantrik mili de döneceği için o da yağlanmış olacak. Motor yağ pompasının üstünde döndüğü için tam üstüne damlattığım yağlar egzantrik milinin içine dağılacak ve istediğimiz her yer yağlanmış olacak.
0: Sana böyle uğraşacak arabalar vermeseydim, öncelikle sıkılacaktın. Sonra da bu satışları yapamayacaktık. Ben de yardımcı oluyorum sayılır.
1: Biraz yardım ettiğini düşünüyorum.
0: Ford F1 kamyonetin görüntüsü tam bir özel yapım harikasıydı ve ben de bir gölgelik takmanın fiyatı artıracağını düşünmüştüm. Uçak mühendisliğinden çok etkilendim ve üstünde perçinler olan bir alüminyum parçasıyla olayı güzelleştirmek istiyorum.
2: Bu harika bir düşünce.
0: Mark parçaları kesti ve değişik bir görüntüyü yakalamak için bunları birbirine perçinledik. İşte burada. Biri oldu bile.
2: Güzel.
0: Harika. Oh, doğru. Kesinlikle muhteşem görünüyor. GTO'nun sızdıran direksiyon pompasını tamire götürdüm. Mühendisim parçayı tamamen söktü ve başka sorun çıkmamasını umuyordum. Şuna bak, bu bir dişli mekanizması.
3: Sorunlardan biri de içeriden yıpranmış ve paslanıyor olması.
0: Hayır, bu sadece yağ ve kir değil. Burada pasta var.
3: Bu büyük bir sorun.
0: Biraz mineral temizleme, biraz da kum püskürtmeyle parçayı toplayıp yeniden kapadık ve kurtardık. Evet, bunu bana bıraktı. Gidip yaptırmamı söyledi. Ben de parçayı alıp atölyeye götüreyim ve arabaya monte etsin.
1: Ben de aklımı kullanmaktan çekinmemiştim. Pacer'ın iç döşemesini kurtarmak için bilimden yararlanıyordum. Başınızın üstünde bir balonu elinizle ovuşturursanız balon saçınızı çeker. Bu da aynı yöntem. Küçük kırpıklarımızı pozitif yüklü bir araçla püskürteceğiz. Yüzeye de nötr ya da eksi akım yükleyeceğiz ve kırpıklarımız tutkala yapışınca dik olarak duracaklar. 15 dakika sonra tutkal kuruyunca kırpıklarımız yapışmamış, dik bir durumda orada öylece kalacak. Bir sonraki adım levhaları tutkallamak. Bu işi bir tutkal tabancasıyla yapacağım. Yapıştırıcıyı incelttim. Böylece tabancanın deliklerinden daha rahat geçebilecek. Bu madde kuruyunca katılaşıyor ve biraz rahatsız edici bir kokusu var. Biraz kahve esansı katarak arabanın içinin hafif kahve kokmasını sağlayacağım. Tutkal kokmasından iyidir. Tüm kırpık parçalarımızı kafeinlenmiş tutkalla birleştirme süreci için hazırladım. Akımın boşalmasını önlemek için tüm levhaları alüminyum folyoyla kapladım. Fiber kırıntıları aletin püskürtme kısmında bulunuyor ve levhanın üzerine doğru sallayınca yüzeye düşüp yapışıyorlar. Her 6,5 santimetre karede 60 bin tane parçacık olacak. Evet, oldukça güzel görünüyor. Bu çok büyük bir dönüşüm ve biten levhalarla birlikte yepyeni halıların bu Pacer'ın içine benzersiz bir hava vermesini umuyorum.
0: Sentry'lerle uğraşırken ben de motoru güçlendiriyordum. Datsun'un daha fazla güçlü olması gerekiyordu ve ben de eksantrik milini yeniden yaptırdım. Bu benim Datsun 240Z'nin eksantriği senin için.
4: Bugün yüzeylerini kontrol edeceğiz ve ne kadar yıprandığını göreceğiz. Bunun sonucunda nasıl bir işlem yapacağımıza karar vereceğiz.
0: İlk başta hayal kırıklığına uğramıştım.
5: Evet Mike, kötü haberlerim var. Eksantrik rektifiye etmek için fazla yıpranmış. Örmelerini kaynak yaparak düzelteceğiz ve sonra taşlayacağız. Böylece taban bölümünü düzelteceğiz ve yüzeyleri temizlemiş olacağız.
0: Tamam. Ama bu iş bize fazladan birkaç yüz dolara mal olmuştu. Eksantrik toparlanıp elektrik şokuyla sağlamlaştırılmıştı. Sonra gücü bir kademe arttırmak için yıkanıp yeniden biçimlendirilmişti. Olağanüstü. Bugün çok hoşuma gitti. Amerika'da mühendisliğin canlı ve iyi durumda olduğunu görmek çok hoş.
1: Hedeflediğimiz gibi BMW'ye uygun orijinal Avrupa tamponlarla çıka geldiğinde sana minnettar olmuştum. Çirkin Amerikan tamponları da çıkarıp atmıştım.
0: Neyse, bu tamponları bulmak için bir aşağı bir yukarı dolaştığımı biliyor musun?
3: Bunlar çok zor bulunur.
0: Hepsi ne kadar?
3: $2,360 üstünde.
0: $2,360 mı?
3: Evet.
0: Tamponlar için mi?
3: Evet, ve tüm bu orijinal BMW parçaları için.
0: Bir saniye düşünmeme izin ver, belki bana koltuklar konusunda da yardımcı olabilirsin. Arabamın koltuklarında bir sorun var.
3: Bunlar biraz kaba gibi ama baştan sona en kaliteli malzemeleri kullandık. Koltuklar gerçekten de güzel oldu. Orijinal Alman sentetik kumaş kullandık.
0: Bunlar ne kadar olur?
3: 1375.
0: Bizde 1375 var, burada da 2360, toplamda $3,500'dan fazla. $2,500 versek nasıl olur?
3: Peki... 3200'e ne dersin?
0: $3000 desek 3000 verelim ve anlaşalım. Hadi evet de.
3: Tamam, tamam. Bana o ya.
0: Harika dostum, çok harika. Teşekkür ederim.
1: Zarif, özel yapım Avrupa tamponlar dış tarafta. Yenilenmiş Rekara koltuklar da içeride.
0: Ben de ellerimi kirletiyorum ve dışarıda bizim için anlaşmalar yapıyorum. Bize para ve zaman kazandırıyorum. Her şey senin hayatını kolaylaştırmak
1: için. Sakin ol, sözde bugün izin günümüz olacak. Hmm.
0: Aradan sonra bakalım planlarımız planladığımız gibi gidecek mi?
1: Asıl düşüncemiz insanların gözünü, dikkatini aslında oldukça zayıf olan pace rahatlarının dışına çekmek.
0: İyi satış yapıp dolarları sayabilecek miyiz, sayamayacak mıyız? GTO'yu çaldın sayılır. Kutlarım.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve Ed'in en sevdiği arabasının adını öğreneceğiz. Bu yaptığımız delice işler arasında sen en çok hangisini sevdin?
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacak. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Çok çılgınca bir iş yaptım. Ede bir gün izin verdim. Amacım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki atölyemizden geçip giden arabaları hatırlamaktı. Ben arabaları bularak işimi yaptım. Şimdi bunların düzgün çalışmasını ve yürümesini sağlamak senin işin. Ama en çok işi kimin yaptığını tartışıyoruz. İşte burada bir tanesi oldu bile. Düşününce bizim bir takım olduğumuzu sanıyorum değil miyiz? Belli ki ben A takımıyım, sen de B takımısın. Ben dışarılarda gezip de harika arabalar bulmasam, anlaşma yapıp bu arabaları senin önüne koymasam sen işsiz kalırdın sanıyorum.
6: Sen bir restoranda oturup araba ararken ben beynimi değerlendirip para kazanmak için harıl harıl çalışıyorum.
5: Sanırım sen ve ben birlikte bir takım olduğumuz konusunda anlaşmalıyız.
6: Evet ve bazen araba toplarken biraz daha cesur olmalıyız. En kötü anlarımdan biri de Ting'i dışarı çıkarıp denemeye kalkışmamdı. Motoruna hayran olduğum bu Volkswagen dışarıdan tamamen iyi bir görüntüye kavuşmadan önce motordaki durma sorununu çözememekten korkuyordum. Çalışırken oldukça fazla zorlanıyor. Tam gaz verdim. Motor ısınırken ilk dikkatimi çeken egzozun çok fazla sızdırmasıydı. Aslında arabanın çalışmasını çok olumsuz etkilemese de dikkat edilmesi gereken bir durum. Birkaç dakika sonra amacıma daha da yaklaştım ve durmasını engelledim. Hızlandığını daha iyi görebiliyorsunuz. Oldukça güzel geliyor. Durmaması için dakikada 900 devirin altına düşmemesi gerek. Yavaş gitmek için hiç uygun değil. Giderken trafik ışıklarına geldiğinizi düşünün. Gazdan ayağınızı birden çekince... İşte böyle. Motor duruyor. Mike de aynı sorunu yaşamıştı. Yakıtımızın olduğunu biliyoruz. Ateşlememiz de var. Öyle olmasa hiç çalışmazdı. Belki ateşleme ya da yakıt sistemlerinde bir sorun vardır. F1'de kamyonetin içinde orijinal mavisinin de yer aldığı benzersiz bir pas görüntüsü olsun istedim. Bu çok sıradan bir boya işi değildi. Çölde bir yolculuk hayal edin. Rüzgar fırtınaları arasında giderken kumlar boyaları çiziyor. İşte böyle bir şey istemiştim. Umarım bu doğal çizik hatları ortaya çıkarabiliriz. Bu renk cümbüşü tarzın kurallarının olmaması güzel. Arabaya değer ve keyif katmanın sayısız yolu var. Burası tam yeri gibi görünüyor. Kapılara farklı bir anlam katabilmek için bir çizim ustasıyla görüşmeye gidiyorum. Evet Jeff, nasıl bir tasarım düşünüyorsun?
7: Sizin için kapınızla bağlantılı bir şey düşünüyorum.
6: Evet, harika. Burada genç izleyicilerimiz için bir uyarı yapalım. Bunu evde kesinlikle deneyin. Jeff bu işi 13 yaşından bu yana yapıyor. Ve ben sadece 13 dakikadır buradayım ama oldukça hızlandım. Şunu nasıl tutuyorsun, böyle mi?
7: Evet, aynen öyle. Şimdi böyle dümdüz aşağı in. İşte bu, evet. Sonra da yukarı çık.
6: Güzel, harika. Sen en iyisi D'leri hallet. Bu pistonları yapmak çok zor gibi görünüyor.
7: Pekala, bu işi bitirelim.
6: Pekala. Çok kolay olduğu ve bugünkü işimi bırakacak değilim.
7: Denemek ister misin Ed?
6: Pekala. Doğrusu harika oldu. Mükemmel.
7: Evet, bu çok küçük bir ayrıntı. Şimdi biraz geri çekil ve öyle bak. 50 yıllıkmış gibi görünüyor.
6: Gerçekten de inanılmaz. Çok ustaca. Kapılarımız 2 saat içinde onlarca yıllık bir görüntüye bürünmüştü. saklayamayacağım şekilde gururlandım. Daha önce hiç yapılmamış işleri denemeyi seviyorum. Pencerelerin her tarafını kapadım ama şurada bir parça yeri açık bıraktım. Şimdi bir parça çelik ve açılı taşlamayla her tarafına yanan çelik püskürteceğim. Logomuzu yapışkanlı bir vinil baskıdan elde ettik. Ve dilerim cam dağlama düşüncem gerçekten işe yarar. Gördüğünüz gibi eritilmiş çelik camın içine işlemiş. Gerçekten de harika olmuş. Umarım bu yeni bir moda olur. Ve bana dünyanın en çirkin arabalarından biri olan AMC Pacer getirmiştin. Arabanın iyi görünmesini sağlayacaktın ve çalışmaya başladım. Bunlar bizim altıgenlerimiz mi?
8: Evet, bize verdiğiniz şekil buydu. Grafikçimize verdik ve bunları kesip çıkardı. Nasıl olmuş?
6: Altıgenlerle ilgili düşünceye gelince tüm arabanın bu şekillerle kaplanmasını istiyorum. Böylece Pacer'ın gerçekten de kötü olan kendi çizgilerini örtebileceğiz ama bunların yansıtıcı olması da başka bir özellik. Normal ışık gelince green'in üstündeki altıgenler görünmüyor ama far ya da neon ışığı gelince birden görünür oluyorlar. Bütün özelliği bu. İşin zor kısmı bunu arabaya kaplamaktı. Burada da Anthony devreye girdi. Merhaba Anthony. Senin için yeni yansıtıcı altıgenlerim var.
8: Çok teşekkür ederim.
6: Güzel görünüyorlar değil mi?
8: Evet öyle.
6: Pacer'ın işlerini hızlandırmak için dört elle işe sarıldık. Çok emek isteyen yoğun bir işti ve hayalimin gerçekleşmesi yaklaşık 4 günümüzü alacaktı. Giderler mi? Hesaplarıma göre aşağı yukarı $5,500 tutmuştur. MJ'in boya seçimini bana bıraktın. Ben de içgüdülerime uyarak arabaya güç ve kalite katacak bir renk olarak siyahı seçtim. Arabayı beyaz haliyle çok sevdim ama bu araba fabrikadan çıktığında siyahmış. Bana göre bu bir tercihti ve araba kesinlikle harika görünüyordu. İç tarafı ve tahta işleriyle birlikte daha da güzel olacaktı.
5: Yaptığın işler içinde seni en çok mutlu eden hangisiydi?
6: Evet, Pacer'ın hatlarını değiştirip bambaşka bir arabaya dönüştürmek çok büyük bir işti ama ben en üst sıraya F1 kamyonetin kapısına paslı bir görüntü vermemizi koyuyorum. Çok da güzel oldu. Çünkü daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir işti. Peki sence?
5: Bence MGI'dı biliyorsun. Küçük bir Britanya kutusunu gerçekten harika bir Beverly Hills arazi aracına dönüştürdük. Aslında bu arabayı Mars'a bile götürsek çok iyi fiyata satabilirdik. Harika bir iş oldu. GTO'nun gövdesinde fazla değişiklik yapmadık ama kaputun altındaki motoru harika topladık. İç kısmı da çok güzel oldu. Rahatsız edici yanlarını onardık. Başlarken çok sağlam görünüyordu. Bitirince olağanüstü oldu. Datsun da çok fazla farklı görünmeyen arabalardan biriydi ama işimiz bittiğinde tam bir canavar olmuştu. Volkswagen Tink göze batmayan birçok değişimin bir birleşimi oldu. Benim için MJ biraz daha ağır basıyor. Tam bir sıfırdan zirveye öyküsü gibi. BMW'ye girince daha iyisi olamazdı. İş bittiğinde zaman içinde geri gitmiş gibi oldum. İçine gizlenmiş güzelim Hemi motora rağmen bu DeSoto başta çirkin bir ördek yavrusuydu ama sonunda kuğuya dönüştü. Ford'la işe başlamak çok zordu ama neredeyse mükemmel bir iş yapmayı başardık. Ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Pacer'a gelince bu arabaya bazıları bayılacak, bazıları da dalga geçecek ama arabanın ruhu böyle. Evet, bazen istediğimiz gibi çılgınlıklar yapamıyoruz. Piyasa buna izin vermiyor ama sıklıkla yoldan çıkmak için bir fırsat buluyoruz. Ama ileride daha da özgür ve içimizden geldiği gibi davranabileceğimizi düşünüyorum. Yine de bu yaptığımız çılgınca işler arasında senin en sevdiğin hangisiydi?
6: Bir şey söyleyeyim mi? Pacer tarihte bir kırılma noktası olacak sanırım. Hala daha dalga geçmek isteyenler çıksa bile çoğunluğun düşüncelerinin değişeceğini, arabayı harika bulup hayran olacaklarını düşünüyorum. Hepsinden öte sen bana bu işi verince işte değişim budur, araba budur dedim. Ve o günden sonra sıradan ve sağlamcı işler yapmaktansa daha cesur olmayı öğrendim.
5: Bilgece sözler. Ama iyi değil mi? İzin günümüzü burada Kaliforniya hurdalığında geçiriyoruz ama senin bana sorup durduğun soru da var. Para kazanıyor muyuz?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bazen tamirat tadilatın bile izin yapması gerekir. Daha önce satın aldığımız arabaları gözden geçirerek dinleneceğiz.
1: Anlaştık.
0: Evet. Üstünde çalıştığımız...
2: Ama bir sorunumuz var.
0: Ve Amerika'da sattığımız... Şu anda bir 2002 sahibi oldun. Buraya ilk kez gelmiyoruz. Ama burada ilk kez bir dükkan açıyoruz. Edin yaparken en çok zevk aldığı arabanın hangisi olduğunu öğrenmek istiyordum. Ve bu tabii ki insanları en çok çelişkiye düşüren araba. Yani AMC Pacer oldu. Doğru anladın mı acaba? En fazla parayı kazandığım, almak için en fazla uğraştığım arabaların senin için çok fazla anlamı yok mu yani? Seni ilgilendiren bujileri, hava filtrelerini değiştirmekten çok acayip ve değişik zorlu işler mi?
2: Hı-hı. Kesinlikle. Daha önce kimsenin çözemediği sorunları çözmeyi seviyorum ama daha çok sevdiğim şey daha önce kimsenin cesaret edemediği işlere kalkışmak.
0: Pekala, yine de iyi ama değil mi? İzin günümüzün tadını çıkarıyoruz. Eskileri hatırlayıp yaptığımız işlerden, gittiğimiz yerlerden, karşımıza çıkan güçlüklerden söz ediyoruz. Ama bir şey eksik kalıyor, o da arabaları kullanmak. Çünkü son zamanlarda çok fazla deneme sürüşü yaptık.
2: Gerçekten de öyle.
3: Datsun'umuz California, Willow Spring yollarında yeniden doğan bir araba olduğunu kanıtlamıştı.
0: Şuna bak Ed, havayı içine çek. Belli ki burası Amerika'nın hiç değişmeyen en eski yarış pisti.
2: Evet, oldukça güzel.
0: Datsun'umuz bu ağır kanlı otomatik şanzıman kutusu yerine şık manuel şanzımanına kavuştu. Senden bunu yolda denemeni isteyeceğim.
2: Buna hayır demem.
0: Pekala, atla bakalım şu arabaya, hadi. Bir şanzımanın arabayı nasıl değiştirdiğini görüyorsun. Tam bir Dr. Jekyll, Mr. Hyde durumu. Bu araba daha önce Datsun evet. Cherry gibiydi. Bu araba şimdi tam bir 240Z oldu.
2: Bir kez daha gitmek durumunda kaldım. Bu kez Güney Carolina'da BMW'nin merkezinde 2002'yi denemiştik.
0: 17 yıldır kullanılmayan bir arabaya göre harika gidiyor.
2: Çok komik ama bu arabayı kullanmak çok keyifli.
0: BMW'nin nasıl harika bir düşüncesi olduğunu görmüştük. Piyasadaki diğer üreticiler büyük, hantal ve yavaş arabalar yapıyorlardı. BMW ise büyük arabaları spor arabaya dönüştürmüştü.
2: Evet öyle ama yine de bu araba çalıştığı için çok şanslısın doğrusu.
0: İtiraf edeyim, biraz da risk aldım.
2: Büyük risk aldım.
0: Ama şuna bak, harika bir araba. Yaptığımıza değdi. Tam bir Amerikan manzarası içinde, tam bir Amerikan arabasında. Ne mutlu ki yollar kapalıydı ve polis desteği vardı. GTO'nun nasıl kullanıldığını bilmiyorsun değil mi? GTO ruhunu anlamanın tek bir yolu vardır. Ayağın yere yapışacak.
2: Tek bir kelimeyle yanıtlayayım. Hayır.
0: Evet Edward.
2: Hayır mı?
0: GTO. Bu araba hızlı gitmek için tasarlanmış.
2: Çok iyi bir sesi var ama biraz sakin ol.
0: Hadi ama kışkırtıcı değil mi?
2: Harika.
0: Oh, inanılmaz. Seksen. 95. Şimdiden 110'a çıktık. Evet.
2: En azından keyif alıyoruz. Bence asıl önemli olan da bu.
0: Tabii tüm karbüratörler yanıyor. Hey, saatte 160 kilometre oldu.

0: F1'in motoru atölyedekinden daha da garipti. Külüstür arabalardan oluşmuş bir konvoyun arasına çok güzel uyum sağladık. Sürüşü de çok daha hoş olmuş. Önceden manuel şanzıman yüzünden vitesten korkunç sesler geliyordu. Otomatik viteste tam bir yol arabası olmuş.
1: Tamamen yeni bir kamyonet duygusu veriyor. Kullanması gerçekten de çok hoş. Hafif bir hızı da var. Bu arabayı kullanmak Angarya gibi değil.
0: Böyle güzel bir yolda dostumla birlikte bu arabada oturmak ve gezmek de çok büyük bir keyif. Bundan daha iyisi olamazdı.
1: Kesinlikle.
0: MJ, Los Angeles'ın diğer tarafındaki zengin mahallelerine çok iyi uyum sağlamıştı. Seni neden buraya getirdiğimi bilmek istiyor musun?
1: Tabii.
0: Arabayı ilk aldığımda Los Angeles'ın doğusundaydım. Biraz uyumsuz bir sanayi bölgesiydi.
1: Evet.
0: Ama şimdi bu araba atölyemizden geçti ve sen bu arabanın piyasasını değiştirdin. Bu yüzden biz de şimdi Kuzey Los Angeles'ta Hollywood tepesindeyiz. Burası tam bu arabanın yeri.
1: Sanırım geleceğimiz yere vardık efendim.
0: Evet öyle. Çok keyifli gidiyor. Bu küçük dönemeçli yollarda dönüp duruyoruz. Bu yeni tahta direksiyona dokunmak harika. Motorumuz çok güzel ama ilginç olan ne biliyor musun? Bu yüksek duvarlı büyük kapıların arkasındaki 15-20 milyon dolarlık evlerde yaşayan insanlar böyle bir arabanın değerini bilecekler arkadaş. Bundan şüphen olmasın. Şıklıktan da öte çok alışılmadık bir görünüm kazanmıştı. Pacer'ın yeni şeklini görmemiştim ve sonuç nefesimi kesmişti.
1: Şuna bak.
0: Vay canına, biraz bilim kurgu gibi değil mi?
1: Kesinlikle bilim kurgu ve kesinlikle zamanın ruhunu yakalamış.
0: Bu arabada üşütebileceğimizden korkuyorum.
1: İçine binip küçük bir test sürüşü yapsan ikna olacaksın.
0: Pekala, bir deneyelim bakalım. Daha sonra karanlıkta Renault'a giderek Ed'in yansıtıcılı kaplamalarının ortamını nasıl ışıklandırdığını gördük.
1: Bu acayip ışıklar ve neonlar arabayı tamamen canlandırmıştı. İstediğimiz de buydu zaten.
0: Kullanışlı Tink dağ yollarında kendini bulmuştu. Vay canına, frenlere bak. Bu alet öne doğru fren yapıyor.
1: Evet.
0: DeSoto ile güzel eski bölgelerde deneme sürüşü yaptık.
1: Biliyorsun 50'lerin tarzını seviyorum ve bu arabayı eski gerçek görüntüsüne kavuşturduğumuz için çok gurur duyuyorum.
0: Bu arabayı güzel bir şaraba benzetmem gerekseydi çok zarif ve güçlü derdim.
1: İyi yaptık değil mi?
0: Evet yaptık ama ne kadar iyi iş yaptığımızı ölçmek istersen bunun için alıcıların cüzdanlarından çıkana bakmalısın. En çok parayı hangi arabadan kazandık biliyor musun?
1: Söyle bakalım.
0: Evet Tom. Evet Martin, beğendin mi? Beğendin mi?
2: Evet, harika görünüyor.
0: Evet Rafi, ne diyorsun? Rengini beğendin mi?
3: Evet, rengine bayıldım.
0: Evet Steve, bu arabaya kusur bulamazsın sanırım.
2: Hayır, çok güzel olmuş. Harika bir iş yapmışsın.
0: Teşekkür ederim. GTO harika bir araba ama çok az para isteyerek biraz pot kırdım sanırım. Bu araba beni batırdı. 37.500 doların uygun bir fiyat olduğunu düşünerek ilan verdim. Birkaç tane saçma sapan teklif geldi ve ben de geri çevirdim. Sanırım daha fazla para isteseydim alacaktım. Ama bu uluslararası müşteri çıktı ve arabayla ilgilenip adamını yolladı. Tom gelip arabaya baktı. Sanırım fiyatlarda bir şey yapabiliriz.
3: Bu araba için sana vermek üzere 30 bin hazırladım.
0: Biraz yukarı çıkabilir misin?
3: 32 olabilir.
0: 32 bin benim istediğim fiyata pek yakın değil.
3: En fazla 32 bin.
0: Baksana, bu arabayla bir başkasının da hayalini gerçekleştirebilirsin. Bu araba gidecek ve başka günler görecek. Elini uzat, GTO'yu çaldın sayılır.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Tebrik ederim. 4 bin kazandık. İyi ama yeterince değil. Bu araba 40 bin dolar ederdi. Bir daha asla düşük fiyat istemeyeceğim. F1 satılmayı hak etmişti ve arabayı ilk gözüne kestiren adam küçük bir parçasını almak istemişti. Bunu neden istiyorsun?
3: Birleşik Krallık'ta klasik motosiklet işi yapıyorum ve gösterilere giderken bir tanıtım aracımız olsun istiyorum. Ama 64 bin dolarlık soru. Bu arabaya ne kadar istiyorsun?
0: Bu arabaya 21 bin dolar istemeyi düşünüyordum.
3: Utanç verici.
0: Böyle konuşma hadi ama sence ne kadar eder?
3: 19 bin vermeyi düşünüyordum.
0: Bu işin nerede biteceğini biliyoruz sanırım.
3: İşimde öyle bir his var evet.
0: Öyleyse 20 bin dolar diyorum. 12.700 sterlin yapar ve sana verebileceğim son fiyat. Ne diyorsun?
3: Mike, teşekkür ederim.
0: Tamam mı? Harika bir külüstür aldın. Seni kutlarım. Bana yaklaşık 3.500 pound kar bıraktı. Bir külüstür için hiç de fena değil. MC'ye de iyiydi. 35 bin dolarlık fiyatın düşük olduğunu söylemeliyim.
2: Evet, bir müşterim için istiyorum. Buraya gelip bir bakmamı istedim.
0: Ne yapmak istiyorsunuz?
2: Kamyona yükleyip eve götürmeyi düşünüyorum.
0: Çok uygun bir fiyat istedim ve para konusunda sizinle oynamak istemiyorum. 35 bin dolar. Bu paraya istediğim zaman satabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Size ne isterseniz vermemi söyledim. Ben de onun adına buradayım.
0: Yani tamam mı diyorsunuz?
2: Sanırım.
0: Harika, elini uzat. Harika bir MJ sahibi oldun. En azından o oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Kocaman bir 10 bin dolar kar ettik. Datsun parasını ikiye katladı. 16.700'e ihtiyacım var.
3: Biraz daha inemez misin?
0: İnemem.
3: Tamam alıyorum.
0: Alıyor musun? Evet. Elini uzat şu anda. Harika bir 240Z'ye sahip oldun. Japon alıcıya sattığımız bir Volkswagen Tink vardı.
2: 15.750.
0: 15.750. Elini uzat. Müşterine çok sevimli bir Volkswagen The Tink aldın. Kutlarım.
2: Sağ ol.
0: Ama en büyük kazancı getiren araba BMW oldu. 13 bin dolardan fazla kazandırdık. Chris, birden kaşların çatıldı. Bunu gülümsemeye döndürmeye çalışacağım. Arabayı beğendin mi?
2: Evet, gerçekten de hoş görünüyor.
0: BMW yaklaşık 40 bin dolardı.
2: Yaklaşık 30 bin kadar düşünmüştüm.
0: 30 bin mi? Ay canına, tekme gibi geldi. Ama 35 binlik bir alışveriş bize mükemmel uyacaktır. Ne dersin?
2: Bu çok güzel bir araba. İyi iş yapmışsın. 35 bin tamamdır.
0: Harika oldu. 2002 TII sahibi oldun. Kutlarım. Çok başarılı olduk diyebilirim. Risk alıp da işleri nasıl yapacağını bilirsin tabii.
1: Tabii bir sürü iş ve masraf yapmaya itirazın olmazsa.
0: Kazanca ulaşırsın.
1: Tabii.
0: Amerika maceramız oldukça iyi geçti.
1: Evet, şimdi tek yapmamız gereken daha fazla araba alıp yenilemek. Çünkü bizim işimiz bu.
0: Tabii ki. Hadi bakalım. Daha fazla yenilenmiş harika arabalar görmek isterseniz bizi tamirat tadilatta bulabilirsiniz. Şimdilik bizi yalnız bırakın. Bugün izinliyiz. Şuna bir baksana.
1: İşe koyulalım.
0: Kesinlikle böyle yapılması gerek. İşte böyle.
1: Burası karanlık. The Tank Volkswagen'ler içinde en farip model olmalı. Ne? Farip mi dedim ben?
0: Makaslarla aram gerçekten de iyidir.
1: Yoksa görüntü bizim işimiz bu.
0: Tabii ki. Hadi bakalım. Daha fazla yenilenmiş harika arabalar görmek isterseniz bizi tamirat tadilatta bulabilirsiniz. Şimdilik bizi yalnız bırakın. Bugün izinliyiz. Şuna bir baksana.
1: İşe koyulalım.
0: Kesinlikle böyle yapılması gerek. İşte böyle.
1: Burası karanlık.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
2: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz mekemesi yok.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um
1: hoş geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Biz programımızda İngilizlerin en iyisiyleyiz. Gerçek ve kalite. Sanki bir yönetim kurulu başkanı gibiyim. Kariyerinin zirvesinde bir kumarbaz gibiyim. Ama bununla kar yapmak için direksiyonu döndürmek gerekecek. Arabayı düz çizgide tutmak için zorlamam gerekiyor. Döşemelerim bize sürpriz olacak. Bu iyi değil mi? Bu konuda seni uyarmam gerekti.
1: Bunun için teşekkür ederim.
0: Ben sınırlarımı öğreniyorum. Debriyajı bulamıyorum. Aşağıda debriyaj arıyorum.
2: Canım benim.
0: Ama durum sadece görülecek şeyler değil.
1: Gerçekten bu direksiyon kutusu hurda.
0: Ben ikinci şansı hak eden klasik arabaları bulurum. Et onları tamir eder, mekanik kısımları onarır ve motorları iyi hale getirir. Sonrasında bir alıcı buluyoruz ve kendisi iyi paralar ödüyor. Biz de kar ediyoruz.

0: B5B 1967'de piyasaya sürüldüğünde orta sınıf araba üreticisi Rover görünüş ve performans olarak Jaguar'a rakip olabilecek kaliteye erişmişti. Kraliçe bunlardan bir tane aldı ve lüks modellerinden biri Downing Caddesi'nde Margaret Thatcher'a teslim edildi. Ama her zaman ikinci bir hayatı vardı. Fabrika üretimi motoru gangsterlerin de en sevdiği kaçış arabasıydı. Tamamen alüminyum ve 860 beygir gücündeki motoru olan Rover'ın fazlaca çekişi vardı ve saatte 190 kilometre hıza çıkabiliyordu. Kendine özgü tarzı sert fakat eğimli kupe hatlarıyla sportif bir görüntü veriyordu. Yıllar boyunca diğer klasik araçların gölgesinde kalan Rover artık büyük dirilmesinin keyfini çıkarıyor. Ben de fiyatlar zirve yapmadan bir tane bulmayı umuyorum. Şimdi bu fazlasıyla dikkatli yaklaşacağım bir arayış. Çünkü Rover P5B en azından 50 senedir İngiltere yollarında ve bu da doğal bir sorun olabileceğini gösterir. Yani paslanma. Rover büyük ve karmaşık bir araba. Eğer paslanırsa bundan kurtulması çok zor. Bu yüzden ben iyi ve güçlü gövde kısmı olan arabaları arıyorum. Peki ama sadece 5000'lik bütçemle onlardan bulabilecek miyim? İyi haber, eğer bir döküntü isteseydim burada fazlasıyla var. Yani şuna bir bakar mısınız? Hayatı için savaşını kaybetmiş. Sadece parça olarak kullanılabilir ve diğer taraftansa iyi servis geçmişi, kalite, restorasyonu ya da mükemmele yakın gövdesi olanlarda fiyatlar çok yüksek. Klasik araba kulüplerine dokunaçlarımı uzattım ve bu araba için 4500 isteyen özel bir satıcının izine rastladım. Güzel bir araba gibi duruyor, rengi güzel. Gri tavanıyla iki renkli olayı mevcut. Döşemeleri biraz eskimiş görünüyor ama hepsi üzerinde gibi. Deri, tahta, evet güzel. Adamı bir arayalım bakalım. Adı Mike. Yani fotoğraflarda harika duruyor. Bana ne söyleyebilirsiniz?
1: Yakın zamana kadar iyi araba sürerdim. Göstergesinde 77 bin yazıyor. Gövdesinde neredeyse pas yok. Çalışması da son derece düzgün.
0: Hemen yola çıkıyorum. Şimdi Rover'ın sahibi iyi bir araba olduğu konusunda bana teminat verdi. Ama bunları daha önce de duydum. Bazı insanlar iyi durumda motorları olduğunu sanıyor ama kaputun altına baktığınızda her tarafı çürümüş oluyor ve ben de bu eski Rover'ları bilirim. Passız bir tane bulmak son derece önemli. Bu yüzden ben motorun altını iyice araştırmak istiyorum. Hiçbir tarafında çürüme olmadığından emin olmak istiyorum. İşte orada. İlk izlenim, bu P5 çok iyi duruyor. Bu kadar düzgün olmasına bayılıyorum.
1: Merhaba bayım.
0: Merhaba. Siz Mike mısınız?
1: Ben Mike.
0: Ben de Mike. Ne güzel değil mi? Hatırlaması çok kolay.
1: Bu güzel bir isim.
0: Ne kadar harika görünen bir araba. Çürümemiş bir tane görmek büyük sürpriz.
1: Bütün kapıların alt kısımları kesildi ve değiştirildi. Arka kanatlar değiştirildi. Arka saçak değiştirildi. Tenekeyi bozan her şey çıkartıldı.
0: Şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Açabilir miyim?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Çünkü bunların zayıf noktası burasıdır.
1: Evet.
0: İşte buradan çürürler güzel ve sert.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu biraz sürpriz oldu. Genelde evet, yumruğunuzu buradan geçirebiliyorsunuz.
1: Evet. Dediğim gibi bunu iyi durumda tutmaya çalıştım.
0: Rengi de çok hoş değil
1: deniz
0: mi?
1: Mavisi.
0: Deniz mavisi.
1: Deniz mavisi üzerine gümüş huş ağacı diyorlar.
0: Tavanı da çok iyi.
1: Kesinlikle öyle.
0: O zamanlar belirli renkler vardı değil mi? Eğer sorun değilse altına iyice bakmak istiyorum. Yanımda bir fener getirdim. Şimdi üzerinde oynamalarınız oldu
1: genel
0: mu?
1: Genel olarak sadece muayene için yapılanlar. Sadece askıları ve takılan şeyler yaptık. İşe yarayacak ne gerekiyor?
0: Gerçekten harika duruyorlar. Şu ana kadar fazlasıyla etkilendim. Şimdi sıra döşemelerde. Oh, şuna bir bakın. Beyefendiler kulübü gibi görünüyor.
1: Kesinlikle bayım. Tekerlekler üzerinde beyefendiler kulübü gibi.
0: Sanki yorgun eskimiş bir beyefendiler kulübü gibi.
1: Ah evet. Oradaki kolda ufak bir sorun var.
0: Bunun için fazladan ödemeye gerek yok.
1: Sadece biraz ayarlama gerekiyor.
0: Sorun yok, sadece biraz yorulmuş araba. Kaputu açabilir miyim?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bunun altında bildiğimiz harika Rover 3.5 var.
1: Yepyeni sayılmaz ama tamamen iyi şekilde çalışıyor.
0: Biraz yüzey pası var ama bu temizlenemez bir şey değil. Şasi numarası görünüyor ki bu güzel bir şey. Bu tarafta her şey çok güzel. Hidrolik direksiyonu ıslak.
1: Bunu biraz yapıyor. Bu zaten genel bir arıza ama performansı kötüleştirmiyor.
0: Çözülmesi gereken diğer parçalara kalıyor iş.
1: Evet.
0: Oh, vay be. Çok güzel. Araba beni bayağı etkiledi. Güzel. Benim yapmam gereken son bir şey bir deneme sürüşü. Bu sizin için uygun mu?
1: Kesinlikle sorun yok.
0: Harika.
1: Sorun yok.
0: P5 Peki Rover P5B'nin direksiyonunun başında olmak nasıl bir his? Yani sanki bir yönetim kurulu başkanı gibiyim. Kariyerinin zirvesinde bir kumarbaz gibi. Bu araba lüks ve tarzın önde gelen bir karışımı. Ben yıllarca bu eski Rover'ların çevresinde oldum. Bu yüzden neye bakacağımı çok iyi biliyorum. İlk olarak bakmam gereken süspansiyon. Bu araba aslında çukurları son derece iyi alıyor. Diğer konu da frenler. Her zaman ilgi isterler. Bu yüzden onları da bir deneyelim. Güzel ve sert şekilde duruyor. Keskin ve hoş. Yolda kıvranmıyor. Bu yüzden bu konuda mutluyum. Bu güzel ve 8 motor. Şu sese bakar mısınız? Harika bir sesi var. Şanzımanın da hiçbir sorunu yok. Her şey yolunda ve pürüzsüz. Size söyleyebileceğim, bu motorun bir Buick'ten geldiği ve Rover'ın bunun tasarısını alarak yıllarca motoru lisanslı olarak ürettiğidir. Bu yüzden merak ettiğim, bu arabayı alırsak, biraz daha güç katarsak, acaba sonuçları ne olacak? Şimdi bu eski Rover'lar her zaman direksiyonunda sorun olmasıyla ünlüdür. Hızlandığım zaman sola çekiyor, yavaşladığım zaman sağa çekiyor. Bu yüzden düz bir çizgide tutmak için savaştığımı görebilirsiniz. Bu Rover'da o eski sorunu yaşıyor. Hidrolik direksiyonunda sızıntı var. Sıvıları akmaya başladığı zaman daha hafif oluyorlar, daha sorunlu oluyorlar ve gerçekten tamir istiyorlar. Araba konusunda beni endişelendiren diğer şey de üzerinde yapılacak işin fazlalığı. Çünkü döşemelerin kesinlikle iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Bu şekilde döşemeleri olan bir arabayı asla satamam. Ama iyi haber, bu büyük bir araba olsa da çok ufak bir fiyatı var. Mike sadece 4500 pound istiyor. Bence bu her bir kuruşuna değer ve doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha fazlasına.
1: Sevdin mi?
0: Bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bence sen bu güzel klasik arabaya gerçekten iyi bakmışsın.
1: Elimden geleni yaptım.
0: %90. Bence bu arabada yapılması gereken bir %10 var. Bu da döşemeleri. Bundan bir kaçış yok. İçerisi çok kullanılmış duruyor. Ama esas endişem hidrolik direksiyon. Sanırım bunu baştan yapmamız gerekecek. Tamam. Bu kadar işle birlikte sanırım çok fazla para istemiş oldun. 3500 versem ne dersin?
1: Şöyle yapalım. 4'e düşerim.
0: 3750 yap ve anlaşalım.
1: 3850'ye anlaşırız.
0: Uzat o zaman elini. Az önce kendime bir Rover P5 aldım. Bence P5B'yi kelepir aldım. Ama böyle büyük bir İngiliz klasiğinin her parçasında pahalı sorunlar oluşabilir. Bakalım Ed bu zorluklara nasıl tepki verecek?
2: Aşağı tarafta direksiyon kutusunun sıvı akıttığını açıkça her tarafta görebiliyorsunuz. Bu hiç iyi bir şey değil.
0: Bakalım Rover pahalı bir hataya mı dönüşecek yoksa sorunlarımızı kâra mı çevireceğiz?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Kutlama!
6: Gökte! Yerde! Her yerde!
5: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
7: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000?
7: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
7: O zaman...
5: Gelsin müzik.
8: 25 yıldır sana maksimum.
9: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim,
10: bim, hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: Geliyorum.
14: Evet.
13: Harikasınız ya.
7: Nasıl oldu?
13: Bakalım.
7: Bakalım.
13: Hemen.
7: Evet.
13: Hadi bakalım.
14: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
16: Sütaş labneyi.
17: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
18: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
19: Sarık ola!
20: Fanta sarık ola canım o.
18: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
21: Bu pazartesi 700 gram tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Haksız olduğu görünen bir rover'ın peşine düştük. Bu P5 iyi görünüyor, vay canına. Yolda biraz inatçılık etti. Bu rover'da eskiden beri gelen bir sorun var. Hidrolik direksiyonunda sızıntı var. Yapılacak çok işi var ama ben harika bir anlaşma sağladım. 3750 yaptı, anlaşalım.
14: 3850 anlaşırız.
13: Uzat bakalım elini. İşler harika gidiyor. 3850 pound. 3850 bu motor ve bu araba için sağlam bir anlaşma. Bu çilek ve krema kadar İngiliz arabası. Ve bu arabayı harika bir fiyata aldığımı biliyorum. Bu da en iyisi olma potansiyelini ekliyor. Ama şu an keyfim yerinde çünkü bu harika 3,5 litrelik V8 rahat deri döşemeleri olan aracın direksiyonu arkasında oturmuş ve atölyeye giden 320 kilometre yola çıkmış durumdayım. Hatta naneli şekerlerimi koyacak yer bile buldum. Çok iyi. İşte bu güzel bir araba. Bu arabayı atölyeye ulaştırmama fazla kalmadı ve çaba göstermeden performans sağladığını söyleyebilirim. Güzel bir dönüş yolculuğu oldu. Yani bir kısmı iyiydi. Eski direksiyon olayıyla uğraştım tamamen. Etkiledi beni. Sadece gereken parçaları satın alabilmeyi umuyorum. Öyle olmazsa hepsini çıkarmak, tamir etmek ve arabaya geri koymak için çok fazla para ve zaman harcayacağız. Motorun biraz daha hava almasını sağlayabilirsek bunun da yardımı olur. Benim yapmak istediğim boruları ve kızakları yeniden çıkarıp bu arabayı yenilemek. Çünkü bunun anlamı para demek.
15: Ooo, şuna bakın. Rover P5B. İngiliz arabalarının en iyisi. Son derece şık bir kupe.
13: Teşekkür ederim, seni görmek güzel.
15: Güzel. Bu konuda gözlerim dolmadan ve hüzünlenmeden önce gerçekten önemli bir soruya dürüst bir cevap istiyorum. Paslanma var mı?
13: Hayır ama yine de bu bir rover. Asla asla deme.
15: Evet, buna tamamen katılıyorum. Ana parçalar tam olduğu sürece benim açımdan sıkıntı yok. O zaman diğer sorum, benim yapacağım işler nedir?
13: İçeriden başlıyor. Sana göstereyim.
15: Burası güzel duruyor ama yine de biraz toparlamak gerekiyor değil mi?
13: Çok iyi durumda, evet. Bu arabanın içinin çok güzel görünmesini istiyorum. Seni bu konuda uyarmalıyım.
15: Bunun için teşekkür ederim.
13: Koltukların içten ve dıştan tamire ihtiyacı var. Ayrıca kesinlikle temizlik de gerek.
15: Sanırım burada biraz iş yapılırsa çok iyi olacaktır. Yeni halılar da büyük farklılık yaratacak.
13: Evet ama şuna bak. Sana çok havalı bir özellik göstereceğim. Artık bütün sürücülerin arkada oturan teknik işleri halleden birine ihtiyacı olacak.
15: Şuna bakın. Bu çok havalı bir özellik.
13: Çok hoş değil mi?
15: Bu çok iyi.
13: Şimdi kapıyı aç. Çünkü sana bu motoru da göstermek istiyorum. Çünkü bu motor savaş sonrası İngiliz arabalarını başka bir şeye dönüştürdü. Bu Rover V8.
15: Şimdi burada doğrudan bir satış sonrası kopya olduğunu görebiliyorum. Karbüratörü ve hava filtresini biri güçlendirmeye çalışmış. Bu yüzden ben bu konuda ne yapabileceğime bir bakmalıyım.
13: Bu motoru güçlendirmek için yapacağımız her şey potansiyel alıcılarımızı bulmamızda yardımcı olacaktır.
15: Kesinlikle. Elimden geleni yapacağım ama kesinlikle baskıcı bir iş olacak. Bu tarafta direksiyon kutusunun her tarafa sıvı akıttığını görebiliyorsunuz. Bu hiç iyi bir şey değil.
13: Bu bir direksiyon kutusu. Bu senin parçalara ayırmayı sevdiğin bir parça. Oyna biraz ve tekrar topla.
15: Evet ama bunlar biraz daha karmaşıklar ve biraz araştırma yapmak gerekiyor. Bilmem gereken ne kadar bütçemizin olduğu.
13: Ben bu araba için 3850 pound verdim ve bayağı ucuza geldi. Ben üzerinde birkaç bin harcamayı düşünüyorum. Sonra da bunu 10.000 civarı bir fiyata satarız.
15: Tamam, bana uyar.
13: Uyar mı? Hı-hı. Tamam, şimdi bu arabada yapmamız gereken bunu eski süslü beyefendiler kulübü görüntüsünden havalı ve yeni bir arabaya çevirmek.
15: Burada bayağı bir iş gerektiği kesin. Hemen atölyeye geçirmeliyim.
13: Hiç sorun değil ama öncesinde güzel bir bardak çay da içebiliriz.
15: Eğer o kadar yenilikçi olacaksak bence soya sütlü kahve falan içmemiz gerekir. Hatta mocha olsa çok daha iyi olur. Ben bu büyük ve eski Rover'ları severim ama aynı zamanda birçok klasik arabanın birçok potansiyel sorunla geldiğini de iyi bilirim. İlgilenmem gereken ilk iş hidrolik direksiyon. Şimdi motorda hidrolik direksiyon sıvısı aktığını zaten biliyoruz. Ben de direksiyon sisteminin geri kalanının durumunu görmek istedim. Bu yüzden motor kapalıyken direksiyonu biraz hareket ettirdim. Buraya baktım ve yolda giderken tepki vermeden ne kadar hareket olduğunu anladım. Söylemem gerek. Burada 60 derece var ve bu bayağı büyük bir rakam. Normalinde direksiyon kutusunun bir tür ayarlama vidası olur ve buradan ayarlayabilirsiniz. Ama 60 derece normalden çok fazla. İlk iş ayarlayıcının izini sürmek. Bakalım bu gevşek direksiyonu sıkabilecek bir yol bulabilecek miyim? Şimdi ayarlayıcıyı direksiyon kutusunun üzerinde buldum ve kilit vidasını çıkarmayı başardım. Ayarlayıcının kendisine ulaşabilirim. Yapmam gereken bu ayarlayıcıyı çevirerek bütün gevşemeyi ortadan kaldırmaya çalışmak. Sistemi iyice sıkacağım ki çok ileri gidemeyecek. Bunu bir deneyelim de görelim. Farklı olduğu kesin. Ama daha iyi diyemem çünkü şu an yaptığım şey öncesinde gevşeyen kısımda bayağı boşluk vardı ama şimdi o boşluğu ortadan kaldırdım ve gevşeyen yer sabit kaldı. Bu yüzden aşırı sol ve aşırı sağ pozisyonlar çok daha sert olacak ve bu da tehlikeli bir durum. Direksiyon kutusu hurda diyebilirim. Hurda dedim çünkü bu tamir edemeyeceğim karmaşık parçalardan oluşuyor ama şansımız varsa bir uzman şirket bunu kurtarabilir. Sorun şu ki bu yenileme 300 pound'u bulabilir. Zarar gören kutuya ulaşmak için direksiyon milinden biraz uğraşmayla rot kollarını çıkarmak zorundayım. Bu kadar basit. Somun pulunu yerine takmak mantıklı olur böylece. Kaybetmezsiniz. Sonrasında direksiyon kutusunun kendisindeki vidaları gevşetebilirim. Bunlar önemsiz şeyler. İşte oldu. Bu artık boşta kaldı. Bunu nasıl beslediğini çözmeye çalışmak için böyle yaptım. Şimdi çıkıyor. Ve bu bayağı iyi. İşte oldu. Şuna bakın. Harika. Direksiyon kutusu. Bayağı ağırmış. Mümkün olan çözümleri ararken el kitabında şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştım. Şimdi burada ilginç bir söz buldum. Yağın fazla ısınıp mühürlere zarar vermesini engellemek için direksiyonu bir dakika içerisinde 30 saniyeden fazla tam kilit durumunda tutmayın. Görünüşe göre direksiyon kutusu her zaman bu arabada Aşil'in topuğuymuş. Şimdi artık bu Rover hidrolik direksiyon kutularını yenileme konusunda gelişmiş bir endüstri olduğundan ve bunları fabrika çıkışından daha iyi hale getirdiklerinden ihtiyacımız olan da bu. Bunu yollamak ve sorunu çözdürmek.
13: Rover'ımızın teknik işlerden fazlasına ihtiyacı var. Ben de döşemeleri geliştirmenin peşindeyim. Ismarladığımız halılar arabayı bir sonraki seviyeye taşıyacak ve yine Mike adında biriyle karşılaşıyorum. Burası çok gürültülü.
6: Evet, biraz gürültülü. Makineyi kapatayım mı?
13: Eğer kapatabilirsen, evet.
6: Kapatabilir miyiz Paul?
13: Sizinle Rover'ımın halıları hakkında konuştuk. Rengi bu mu?
6: Evet, bu antik kırmızı rengi.
13: Peki bu makine ne yapıyor?
6: Bu bir tüfte makinesi. Halıyı bu makineyle yapıyoruz. Buradaki koniler ipliği buradaki boruya getiriyor. Sonra da makine bunları bizim için halıya çeviriyor.
13: Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz?
8: Merhaba.
13: Pekala, bu nedir o zaman?
6: Burada halı tüfteleniyor ve iplik bu borulardan geliyor. Bir seri iğne sayesinde diğer kumaşı delerek yapılıyor. O noktada bir bıçak onu kesip atıyor ve bu da kesik halıya dönüşüyor.
13: Bu kadar mı?
6: Evet.
13: Ne kadar güzel değil mi? Peki bu hızlı mı oluyor?
6: Evet, çok hızlı.
13: Görebilir miyim?
6: Tabii ki görebilirsiniz. Bunu takmanız gerek. Biraz gürültülüdür. Başlatalım mı?
13: Aa, şuna bakın. Vay canına. Bu harika değil mi? Çok güzel bir şey. Ama ben evimdeki odaya halı istemiyorum. Benim araba halılarım farklı şekillerde ve bu da iyinin uzmanlığı. Peki ne yapıyorsun? Bir dokuma mı yerleştiriyorsun yoksa?
14: Evet, bütün halılarımız için bir şablonumuz var.
13: Yani bunu çıkartıyoruz.
14: Çıkartıyoruz.
13: Çok iyi değil mi? Şimdi bunlar arabanın şeklinde bir halı değil mi?
14: Evet. Evet. Şimdi yapacağımız iş, bir ağırlığımız var. Bunu üzerine koyuyoruz ki hareket etmesin.
13: Terzi tebeşiri.
14: Terzi tebeşiri.
13: Hadi ver, ben
14: yapmak
13: yapayım
14: ister misin?
13: Bunu. Evet evet, ben
14: sana bir başka parça daha getireyim.
13: En azından arabada bir şeyler yaptım diyebilirim. Arka tarafın ayak boşluğu halılarını çiziyoruz ve ben de işe yarar ipuçları öğreniyorum. İyin, burada bir parça halı var. Bunu ters çevirip alanı en aza indirebilir miyim?
14: Biliyor musun? Ok yukarı bakmak zorunda.
13: Yani buradaki okun bu tarafa, evet, bakması gerek.
14: Evet, yoksa halı üzerinde iki farklı gölge olur.
13: Sıradaki işim güvenlik için zincir zırhlı eldiven giyip dikkatlice halıyı kesmek. Ian bunun uzmanı. Ses yalıtımını sağlamak için alta serilecek bir doğal jüt kumaşı hazırlıyor. Evet, beni doğru duydunuz. Jüt. Yapıştırıcı sürülmesi için bir yere sıkıştırılıyor ve sonra tekrar kesiliyor.
14: İşte oldu. Şablonun çizgilerini takip ediyorum sadece.
13: Çok hoş. Bu son derece kaliteli bir ürün. Halıdaki kalınlığı gerçekten hissedebiliyorsunuz ve bunu bütün Rover arabalarında yaptılar değil mi?
14: Evet. Rover P4, P5. Hepsinde keçeli set vardı.
13: İşi tamamlamak için halıların kenarları kanvaslanıyor. Ben Pauline'le beraber karmaşık ön ayak kısmı üzerinde çalışıyorum. Bu harika.
8: Hepsi bağlı.
13: Evet, şuna bakın, bu harika. Bunu bana sanki nesilden nesle geçecek gibi gösterdin. Sanki birazdan diyeceksin ki, tamam Mike, şimdi senin sıran.
8: Evet.
13: Denemek istiyorum.
8: Bunu yapmadan önce.
13: Evet.
8: Sağlık ve güvenlik için cübbe giymen
13: Şaka
8: gerek.
13: Şaka yapıyorsun, cidden mi?
8: Evet.
13: Önlükle her zaman harika görünmüşümdür. Tamam, şimdi yer değiştirelim. Bu güzel olacak. Oo, tamam, işte başlıyoruz. Çok kısa zamanda bunun çok yetenek gerektirdiği ve bende olmadığı belli oluyor.
8: Evet, gayet iyi gidiyorsun. Tanrım.
13: Debriyajı bulamıyorum. Aşağıda debriyaj arıyordum. Debriyaja ve frene basmaya çalıştım.
8: Ah, canım benim.
13: Gerçekten yaptığım şey. Gerçekten mahvettim ben bunu. Neyse ki Pauline benim işimi sökerek iyi hale getiriyor. Günün sonunda bütün bir set bitmiş oluyor. Şimdi Mike, bunlar atölyeye geri götürmem gereken diye bir halı yığınının parçaları. Peki bunlar bana ne kadara mal olacak?
6: 312 pound.
13: 312 pound.
6: Evet.
13: Gerçekten mi? Dalga
6: Hayır.
13: geçmiyorsun değil mi?
6: Evet, ciddi misin? Ciddiyim.
13: Böyle el yapımı şeyler için çok kelepir bir fiyat bu. Aa, evet evet, anlaştık tabii ki. Rover'ı daha iyi fiyata satmak istiyordum ve tek sorun direksiyonda değildi. V8'in gücünü arttırmak için verilen uğraş da zor bir görev olduğunu kanıtlıyor.
15: Evet tamam, seninki kadar iyi değil.
8: Biraz daha fazla pratik gerektiriyor.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu pazartesi 700 gram Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram

0: İlili Tutar'daki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
5: basit, hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Rover'ımız için en yüksek satış fiyatını umuyoruz. Buna birkaç bin harcayabiliriz diyorum. Bunu doğru şekilde yaparsak 10 bin civarında satabiliriz. Ama şimdiye kadar karşımıza sadece sorunlar çıkıyor.
10: Gerçekten bu direksiyon kutusu hurda.
9: Evet, yenilenen direksiyon kutusu için beklerken dikkatini daha çok 3,5 litrelik hantal parçaya yöneltiyor.
10: Paul bu klasik İngiliz arabasından daha çok güç elde etmemizi istiyor. Bu yüzden ben de buradaki direksiyon kutusu üzerinde çalışırken bunu biraz düşündüm ve aslında cevap burada, gözümün önündeydi. Bu motoru düşündüğünüz zaman motorda zaten satış sonrası eklenen emme borusu ve karbüratörü var. Yani daha fazla yakıt ve hava motora giriyor. Bu yüzden patlamalar çok daha büyük olmalı. Ama buradaki standart döküm egzoz borusu bunu kısıtlıyor. Bu yüzden fazla yararını göremiyorlar. Eğer bu boruyu daha yuvarlak ve daha iyi emiş gücünde bir parçayla değiştirirsem çok daha fazla güç elde edebilirim ve bu da bizim kurnaz planımız olacak. Mükemmel boruyu yaratmak bir uzmanın işi. Bu yüzden de Rover'ımızı bir egzoz uzmanına gönderdim. Tasarım hazırlandı ve ben de bunu yapmak için oraya gittim. Merhaba Julian, nasılsın?
11: Merhaba Ed, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
10: Fena değilim.
11: Buraya iyice bir bakma şansımız oldu ve şuna baksana, paslı. Sınırlayıcı. Bundan daha iyisini yapabiliriz.
10: İlk aşamamız ne o zaman?
11: İlk aşama boruları seçmek.
10: Tamam, güzel. Amacımız silindir başlarından çıkan gaz akışını hızlandırmak. Deneyimlerine dayanarak Julian boruyu 4 santim çapında 304 paslanmaz çelikten üretmeyi planlıyor. Her bir boru takımında 20 paslanmaz çelik boru kısmı olacak. Ama her bir bağlantı yeri gazın hareketini bozma riskine sahip. Bu yüzden ardından gelen kaynaklama aşaması ben ve hem için çok önemli. Ne tür kaynak kullanacağız?
12: Burada tungsten asal gaz kaynağı kullanacağız.
10: Yani böyle olunca diğer gazlarla yapılanın tersi oluyor. Evet. Özel bir şey yapmanın nedeni ne?
12: Paslanmaz çelik kaynağı garip bir malzeme oluyor. Diğer gazlarla yapılan gibi etrafı kirletmiyor. Telden dolayı her tarafa sıçramıyor. Ayrıca yaptığımız şey parçayı arkadan temizleme. İçini argon gazıyla doldurmak ki bu da içerideki oksidasyonu durduruyor. Bu da içeride daha iyi bir bitirme sağlıyor. Böylelikle akış ve performansın daha iyi olmasını sağlıyor.
10: Vay canına. Bu çok kibar. Bunu yapabilir miyim emin değilim ama deneyebilir miyim?
12: Tabii ki deneyebilirsin. Eldivenler tamam. Burada.
10: Harika. Benim küçük ellerim için yeterince büyük olacaklar. Elimdeki çubuk bitti. Ama o noktaya kadar aslında... Tamam, seninki kadar güzel değil tabii. Olması gereken değil. Sen ne dersin?
12: Biraz daha pratik gerektiriyor tabii.
10: Bence ilk seferim olarak...
12: İlk seferin olarak evet. İyi bir deneme. Evet.
10: İlk kısım tamamlandığında En bunu silindir kafasında deneyerek test ediyor. Bu En'in yaratmak zorunda olduğu karmaşık şekillerden ilki. Zayıf kaynak bağlamaları gibi boru bükümündeki buruşuk kısımlar da hava akışını bozuyor. Bu yüzden Julian mükemmel bükümleri oluşturmak için hidrolik mandrel bükücü kullanıyor. Vay canına.
11: İşte bu mandreli geriye doğru çekti. Şimdi elimizde.
10: Aa, bu harika.
11: Mükemmel derecede pürüzsüz. Artık bunu arabaya takabiliriz. Bakalım güzel duracak mı?
10: Her bir boru takımında 4 dal var ve bunlar V8 motorun bir kenarına bağlanıyor. Mühendisliği karmaşık ve hassas. Tamamlaması bir haftadan fazla zaman alıyor. Bittiği zaman bu bir sanat eseri olacak ama yine de benim gaz akışı ile ilgili sorularım var. Bütün bu boruların farklı uzunlukları olduğunu fark ettim ve aklımın bir tarafında egzozun eğer yapılabiliyorsa aynı uzunlukta olması gerektiği kalmış. Böylece motordaki patlamalardan egzozun atımları aynı boyda olabilecek. Bu performansımızı nasıl etkileyecek söyler misin?
11: Bizim sınırlamalarımızla, arabadaki yer sınırlamalarıyla bu mümkün değil. Bu yüzden bunu telafi etmek için buraya bir idari toplayıcı koymak gerekiyor. Bunun çalışma prensibi de son derece zekice aslında. Bütün gazları temizleyerek egzozdan aşağı gönderiyor. Böylece silindir kafasında geriye hiçbir şey dönmüyor.
10: Tamam, peki performans olarak bundan ne kazanacağız sizce?
11: Bundan %10 artış bekliyorum, evet.
10: Bu harika.
11: Evet.
10: Çok güzel ve tabii ki bu paslanmaz çelikten olduğu için arabanın kendisinden fazla dayanacağını hayal edebiliyorum.
11: Tabii, tabii, kesinlikle.
10: Bu gerçekten harika duruyor, çok iyi oldu.
11: Evet.
10: Teşekkür ederim.
11: Harika.
10: Arabayı yerleştirmek için sabırsızlanıyorum.
11: Size çok teşekkür ederiz, Ed.
10: Yeni egzoz takımım 1650 pound'a mal oldu. Uzun ömür ve daha çok güç için ödemekten mutlu olacağım bir fiyat. Umarım Mike da bunu atölyede gördüğü zaman bana katılır.
9: Evet, nasıl gidiyor evlat?
10: İyiyim, çok iyiyim.
9: Peki bizim güzel ve zarif rover'ımız nasıl? Son gördüğümle neredeyse aynı şekilde duruyor.
10: Aslına bakarsan görünüş aldatabilir. Bu arabaya çok büyük bir mekanik geliştirme yapıldı.
9: Kulağa etkileyici geliyor.
10: Eğer sana göstermek için motoru çalıştırsam kulağa daha etkileyici gelirdi. Bu harika özel yapım boru takımını yerleştirdik. Bu da arabaya birkaç beygir gücü daha ekleyecek ve bu harika. Ayrıca çok güzel görünüyor. Uzun sürede böyle kalacak.
9: Neden peki?
10: Ama çalıştıramıyorum. Çünkü hidrolik direksiyon kutusunu çıkardım ve yenilenmeye gönderdim sistemde. Hala sıvı var. Bu yüzden motoru çalıştırırsam yere sıvılar dökülür.
9: Bu bayağı pahalı bir şey gibi duruyor değil mi?
10: Şimdiye kadar bize 2000 pound'a mal oldu.
9: 2000 mi? 2000 bu aşamada harcamak için çok fazla para demek. Ama iyi haberse bu araba için çok iyi planlarım var. Bu şekilde harcadığımız paraları geri alabileceğimiz bir duruma geçebiliriz.
10: Bence sırada düşünmemiz gereken şey arabanın görüntüsünü değiştirmek olmalı.
9: Tamam, işte burada ben devreye giriyorum çünkü ben de birkaç iş yaptım, gidip bunları yaptırdım. Şunlara bak.
10: Oo, vay canına, renge bayıldım, kalitesi de harika. Öyle değil mi?
9: Çok iyi değil mi? Burası Büyük Britanya'yı büyük yapan, ısmarlama çalışan ufak şirketlerden biri.
10: Bizim eski ve yıpranmış döşemelerimize biraz hava katacağı kesin ama yine de burayı rahat bir yer haline getirmek için yapmam gerekenler var.
9: Ben yolundan çekileyim.
10: Yenilenen direksiyon kutusu geri geldi ve harika görünüyor. Kutuyu yerleştirmek de çıkarmak gibi dikkat isteyen bir iş. Ama sonunda o da yerine geçiyor. Hidrolik bağlı mühürleri de yerleştirdiğim zaman iş bitiyor. Şimdi rot kolu başlarını da yerine yerleştirebilirim ki bunlar da taşlı somunlarla kapatılıyor ve emniyet mandalıyla da orada kalıyor. Her seferinde yeni bir emniyet mandalı kullanmalısınız. Çünkü eğer kullanmazsanız metal zaman içerisinde yorulabilir ve kırılarak yapması gereken işi yapmayı bırakabilir. Bu da bizim durumumuzda somunun düşmesini engellemek. Rover her zaman direksiyonu gerginleştirmesi zor, ağır bir araba olarak bilinirdi ve şu an sorunu çözmek için yenilenen kutuyu yerleştirdiğim için mutlu olsam da sistemi geliştirmek için yapabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yenilenen hidrolik direksiyon kutumuz artık yerini aldı ama ne yazık ki ilk planda zarar görmesine neden olan durum hala mevcut. İki tarafına da bir tür kilitleme tahdidi ekleyerek direksiyonun sonuna kadar uzamasını kontrol edebiliriz ve sonra da belki sistemimizi gelecek zamanlarda korumuş oluruz. Kilit tahdidi direksiyonun tam kilit durumuna asla ulaşmamasını sağlayarak kutu üzerinde fazla yüklenmeden kaçınmasını sağlayabilir. Ayarlanabilir bir kol sayesinde bu yapılabilir. Ben bir parça kutu çelik kestim. Ağır iş vidası ve civatasının girebileceği bir delik açtım. Vidayı kola kaynaklayarak tutsak hale getirdim. Ve bu arabanın altında yerini aldığında direksiyonu kısıtlayacak şekilde ayarlanabilir. Bu ufak kilit tahdidi aslında basit ama etkili. Ufak bir kutuyu kestim, sınırlayıcı vidayı taktım. Hepsi basit işlemler ve sonra buraya yerleştirdim. Sadece bunu şasiye kaynaklamak gerek ve sonra işimiz bitiyor. Bu kadar basit. Kilit güvenlik tahtitlerini ve yenilenen direksiyon kutusunu test etmeden hidrolik direksiyon sıvısını tekrar doldurmam ve hava kalmaması için sistemi düzenlemem gerek. Şimdi bir taraftan diğer tarafa doğru bunu çevireceğim. Şimdi direksiyonumuzu deneyelim. Kenara geldiğinizde değişim sesi duymuyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki gerilmiyor. Bu da harika. Ne sonuç ama? Görünen o ki kilit tahtidim sistemden gerilmeyi alıyor. Ama direksiyon kutusunun işini yaptığından emin olmam için son bir kontrol yapmam gerek. Eski kutuyu test ettiğimde tamamen gevşemiş olduğunu hatırlayın. Şimdi artık direksiyondaki yenileme işinin çabamıza değip değmediğini görme vakti. Şuna bakın. Direksiyondaki oynamayı fazlasıyla düşürdük ve bu harika bir haber. Büyük bir değişim sağlayacak. Bu tamirle birlikte roverımızın doğru yöne döndüğünü söyleyebiliriz. Direksiyon sorunu çözüldü. Ben de artık döşemeleri bir klasik araba sahibi için çekici hale getirmek istiyorum ve bunun için yolcu koltuğundaki bozukluğu düzeltmek iyi bir başlangıç olur. Bunlar bayağı ağır koltuklar. Kendilerine özgüler. Son derece hoş, çekici bir tarzı var. Ama yani bunda geri kayması gibi bir sorun var. Kesinlikle tamir etmek zorundayım. Şimdi atölyeye gideceğim ve oradaki kılavuzdaki bilgileri kullanacağım. Eğer orijinal atölye kılavuzuna sahip değilseniz çoğu klasik araba için internette fazlasıyla kılavuz mevcut. Burada iyi haber atölye kılavuzunun son derece kapsamlı olması. Koltuğun yan tarafında bir denetim kapağı var. Çıkardığınızda mekanizmayı görebiliyorsunuz. Şimdi kitaba göre bir somun ve büyük bir civata koltuğun bu tarafından diğer tarafına gidiyor ve bu kol etkili bir şekilde bu somuna bağlı. Bunu en alçak pozisyonuna getirdiğimizde somunu sıkarak koltuğun iki tarafını sıkıştırmış oluyor. Buradaki somuna, buradaki somuna ve bu sürgüye baskı uyguluyor. Şu anda olanlar aşağı pozisyondayken oluyor. Yukarı pozisyona geldiğinde koltuğu yerinde tutmaya yetecek kadar sürtünme olmuyor. Bu yüzden burada yapmam gereken bunu sıkmak. Bu da sürtünmeyi artıracak. Sonrasında koltuğu doğru pozisyonda tutacak. Kilit pima ayarlayıcı civatayı tutuyor ve bunu çıkarttığımda civata ayarıyla oynayabiliyorum. Bir kez çevirmek bana daha fazla sürtünme verecek. Bunu bir deneyelim. Şimdi aşağı pozisyonda ve geri çekemiyorum. Bu güzel. Bu yüzden bir kere dönmesi yeterli olacak. Koltuk artık yolcu oturduğunda geriye kaymayacak. Ama şu an en güzel şekilde durduğu da söylenemez. Bu yüzden deri yüzeyin güzel kokulu bir temizleyiciyle silinmesi işe yarayacak. Son dokunuş olarak deri için biraz düzeltici ya da koruyucu kullanmak olacak. Böylece biraz daha temiz ve güzel görünecek.
9: Biten koltuklar harika görünüyor ama o Rover'ı et göze çirkin gelen halıları çıkartıp benim harika kırmızı halılarımı koyana kadar büyük paralara satamayız. Tabii bunları yapması da bayağı zor.
10: İşte bu gereksiz bir işti.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
9: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
10: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
11: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım
14: hadi. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
15: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Bir fırsat.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: iyi bakılan ucuz bir Rover P5B buldum ama bir sonraki seviyeye taşınması gerekti. 3850 pound ne anlaşma ama ve en iyilerinden biri olma potansiyeli var. Kar etme planı belliydi. Bu arabayı eski ve süslü beyefendiler kulübü görüntüsünden alıp havalı ve yeni bir şeye dönüştüreceğiz. Ama yolculuk çok pahalıya mal oldu. Ayrıca kulağa aşırı pahalı gibi geliyor.
1: 2000 pound civarı.
0: 2000 mi? Artık döşemelerin son ayağındayız. Bu yüzden umuyorum daha başka büyük gider olmayacak. Ama zavallı Ed için yapacak çok fazla iş bulunmakta.
1: Şu halıların durumuna bakın. Aslında bunlar biraz temizlenmiş ama esas sorun rengi. Tam bir yaşlı adam beji. Bize biraz daha yenilikçi bir şey gerekiyor ve ilginç bir şekilde koltukların altında Mike'ın bize getirdiğine çok benzer bir kırmızı renk görüyorsunuz. Bu yüzden umuyorum ki bu arabanın döşemeleri tamamen dönüştürülecek. Döşemeleri sökmek aslında basit. Ama bu parça doğrudan çıkarılmıyor. Bu yüzden benim tarafımdan tekrar düzenlenmeli. Bunu çıkarmakta bayağı sorun yaşadık. Bakalım kenarlarını düzenlemesi zor olacak mı? Orta konsolun iç çerçevesi de var. Kaldırdığım zaman halının son derece narin duralite yapıştırıldığını görebiliyorum. Bu biraz çürük görünse de kurtarılabilir galiba. Şimdi yeni halıları yerleştirme zamanı. Burada görebilirsiniz. Plastik halı koruması var. Güzel ve ufak bir dikiş yeri var. Boyutu tam ve eğer orta konsolu buraya koyduğum zaman tam oturacak gibi olursa işe yarayabilir. Bu kısmı doğru takarsam yapacaklarım da güzel bir şekilde takip edecek. Halının güçlü bağlantı tutkalına ihtiyacı var. Ben iki yüzeyi de eşit şekilde uyguladım ve 10 dakika bekledim. Yapıştırıcı artık kurudu. Orta konsol için hazır. Bir kez yapıştırdığım zaman bir daha hareket etmeyecek. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. İki yüzey birleştiğinde güçlü bir bağ oluşturuyor. Bu yüzden ilk seferinde yerleştirmemi doğru yapmalıyım. Üzerine ne kadar baskı uygularsam bağ o kadar iyi olur. Çok iyi yapıştırdığıma emin olmalıyım. Şimdi bu kısımda biraz gerginim. Çünkü görüldüğü gibi kesmeye başladığım zaman kesmemi geri alamam. Bu yüzden bütün doğru kısımlardan kesmem gerek. Aksi takdirde tam olarak katlanmayacak. Bu sanki halı origamisi gibi. Döşemelerde her zaman olduğu gibi bu biraz dikkat isteyen, biraz aldatıcı bir hal aldı ama gerçekten harika görünüyor. Çabaya fazlasıyla değdi. Kesinlikle bu doğru renk tercihiydi. Burası şimdiden harika görünüyor. Ama yine de halının kalan kısımlarını takmak gerek. Orta konsolun yerleştirilmesiyle bu halı yapbozunun diğer parçaları da yerleştirilebilir. Halılar yerinde ve lüks bir şekilde duruyor. Koltuklar temizlendi ve yeni sahipleri için parıldıyorlar. Bu döşemelerde değiştirme yerine revizyon yapmayı istedim. Arabanın bu güzel karakterini korumak ve eskimiş parçaları düzgün bir şekilde yenilemek istedim. Ve sanırım tam olarak bunu başardık. P5B her zaman sevdiğim İngiliz klasiklerinden biri olmuştur. Ve bu durumda olan bir tane bulmak gerçekten büyük şanstı. Tam bir servet harcadık. Ama dışarıda bu kadar az sayıda her şeyi tam araba varken bu denemeye değer bir kumardı ve bu Rover artık tamamen en üst seviyeye ulaştı. Lüks arabamız genel bir P5 hatasından muzdaripti. Direksiyon.
0: Bunu düz bir çizgide tutmak için bile savaştığımı görebilirsiniz.
1: Ama yenilenen kutu ve akıllı kilit tahtitleri bunu düz ve dar alanda tutacak. Direksiyondaki oynamayı fazlasıyla azalttık. Ve bu harika bir haber. Ve bütün farkı yaratacak durum. Bissem'de ardından gücü arttırmak vardı. Bunun için özel yapım boru yapıldı. Tam bir sanat eseri. Döşemeler yaşlı adama ait gibiydi. Bizler bunun daha yenilikçi olmasını istedik. Bu yüzden eski koltukların bakır küfünü tuttum ama göze çarpan parlak döşemeleri ekledim. Bu kesinlikle doğru bir tercihti. Şimdiden renk harika görünüyor. 70'lerin bu gözlü arabasına çok fazla para harcadık. Peki ama son fatura bizim büyük kazancımıza zarar verecek mi? Mike ucuza aldı ama yeni parçalar pahalıydı. Döşemelerin ucuza gelmesine rağmen P5B bize 6212 pound'a mal oldu. Mike bunun için müşterinin 12.000 pound vermesini sağlayabilecek mi?
0: Bakın, biten bir arabayı görmek için ne kadar harika bir yer, harika bir İngiliz arabası. Arkamızda da 21. yüzyıldan kalma Londra gökdelenleri.
1: Kesinlikle, bunu bir sonraki seviyeye geçirmek için bazı revizyonlar ve geliştirmeler yaptık. O boru ve kızaklardan kurtulmamı istedin, işte oldu.
0: Evet, bunu başardın.
1: Kesinlikle, sürüşü de harika. Test sürüşü yapalım mı? Sahilden kırsal kesimlere doğru.
0: Bunu düşünüyordum ama sonrasında bu arabanın ayrı bir kişiliği olduğunu düşündüm. Parlamenterler, avukatlar, yanında suçlular da buna bayılıyor. Çünkü bu harika bir kaçış arabası. Bu yüzden ben de bunu harika bir şehir olan Londra'nın arka sokaklarında tur atarken kullanabileceğimizi düşündüm.

0: Evet, halimize bak. İkimiz de jilet gibiyiz, tıpkı bu eski Rover gibi. Ve bu eski sokaklarda güzel görünüyor değil mi?
1: Kesinlikle. Arabanın şık hatları yüzünden böyle oluyor. Bu caddelerde farklı bir duruşa sahip bir araba, bayıldım. Ayrıca içi son derece temiz ve istek uyandırıcı.
0: Evet, benim ayarladığım halılar çok iyi geldi. Düzgün şekilde görünüyor. Tam şık bir hali var. Ayrıca sen o yolcu koltuğundayken komik anlar artık yaşanmıyor.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Şimdi bu arabaya yaptığın geliştirmelerden bir diğerini denemek üzereyiz. Burası Rotherhithe Tüneli.
1: Burayı o kadar özel yapan nedir?
0: Bu yer Thames Nehri'nin altından geçer ve 100 yıldan uzun süredir buradadır. Gördüğün gibi son derece dardır ve çok dar şeritleri vardır.
1: Ne demek istediğini anlıyorum. Arabanın iki tarafında da gerçekten 15'er santim gibi bir boşluk var şeritler arasında. Yanımızdan arabalar, minibüsler, kamyonlar geçiyor. Bu yüzden güzel bir şekilde yenilenen direksiyon kutusuyla arabayı yönetmek nasıl bir his olacak acaba?
0: Direksiyonda hiç gevşeme yok. Daha öncesinde direksiyonu düz ve doğru tutmak için uğraşıyordum. Diğer taraftan gelen bir şeye çarpmamak için uğraşıyordum. Ama artık yolda ne tarafa gideceğini çok iyi biliyorum ve bu da kendime güvenimi artırıyor.
1: Peki bu özel yapım boru takımı sonrası motordan gelen sese ne demeli?
0: Ben her zaman 3,5 litrelik V8 motordan gelen sesi sevmişimdir. Ama şimdi özellikle de bu tünelde bunu gerçekten duyabiliyoruz. Ayrıca bu arabanın daha hızlı gittiğini hissedebiliyorsunuz. Çok daha fazla itiş gücü var. Yaptığın güç geliştirmesi yüzünden artık bu arabanın çok daha cazibesi olduğu kesin.
1: Bu sokak terimi miydi?
0: Cazibe, evet. Pekala China, görünüşe göre yolun sonuna geldik.
1: Şu an gerçekten gangster modundasın değil mi?
0: Hayır, yani gerçekten yolun sonuna geldik. Gidecek başka bir yer yok.
1: Şimdi dediğini anladım. Bu bizim de Rover'la olan yolculuğumuzun sonu. Bunu satmak gerçekten canımı yakacak çünkü P5 V'mizde gurur duyuyorum. Bir bağ kurdum onunla. Bu son derece nadir yaşanan bir durum.
0: Dediğini anladım ama işin iyi tarafından bakmak lazım. Çünkü biri bu arabayı satın almak için gerçekten banka soymak zorunda olacak. Ve bunu 12 bin pound'dan ilana koyacağım. Bunun anlamı da bizim için bir tomar para geleceği demek.
1: Neyse, bu çok duygusaldı. Artık satalım bunu.
0: Rover'ımızı 12 binden ilana koydum ve şuna bir baksanıza, kesinlikle harika değil mi? Bu arabayı bırakması çok canımızı yakacak. Ama arkamda gördüğünüz adam adı Philip. Birkaç tanesine bakmış ve neye baktığını bilen biri gibi duruyor. Peki ama bana bir teklif yapmaya istekli olacak mı? Merhaba Philip. Bunu beğendin mi?
2: Bayıldım.
0: Harika duruyor değil mi?
2: Çok güzel görünen bir araba.
0: Beni biraz endişelendirdin. Ne zaman arabaya bakarken seni görsem neye baktığını biliyor gibisin.
2: Geçtiğimiz birkaç senede birkaç arabaya baktım. Yapısal olarak iyi durumda. Döşemelerse harika.
0: Bunu söylemene sevindim. Yani bunlar harika arabalar. Bunun gövde kısmı son derece iyi. Motoru çok iyi durumda ve iyi haberse bu P5B'lerde değeri bilinen klasiklerden sayılması.
2: Evet.
0: Değeri her zaman daha da yukarı çıkıyor. Bildiğin gibi ilanda bunun için 12 bin pound istedim. Buna yakın bir teklif var mı?
2: 11 bin poundluk bir teklif versem.
0: 11 bin pound fena değil ama bu arabaya çok fazla uğraş verdik. Bence beyefendice anlaşmayı ne ileri ne geri alalım. Ben biraz fiyatı düşürerek 11 bin 500 pound yapayım ve anlaşma sağlayalım. İstediğini biliyorum. Hadi.
2: 11 bin 500
0: evet.
2: Anlaştık.
0: Az önce kendine bir Rover P5B aldın. Sonuç arabayı pound istedim. Buna yakın bir teklif var mı?
2: 11 bin poundluk bir teklif versem.
0: 11 bin pound fena değil ama bu arabaya çok fazla uğraş verdik. Bence beyefendice anlaşmayı ne ileri ne geri alalım. Ben biraz fiyatı düşürerek 11 bin 500 pound yapayım ve anlaşma sağlayalım. İstediğini biliyorum. Hadi.
2: 11 bin 500.

0: İlk gördüğümde içimde çok güzel bir his olmuştu. Eğer doğru şekilde yaparsak harika bir kar potansiyeli olduğunu biliyordum ve Philip gibi bir alıcı bulmamız doğru plan yaptığımızı kanıtladı. İyi bir araba aldı ve yıllarca bunun keyfini çıkarabilir. Biz de iyi para kazandık. Ben ve Ed tarafından başka arabaların da dönüşümünü görmek istiyorsanız bir sonraki programımızda bize katılın. Hoşça kalın.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Şimdi kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
1: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Sütaş ayran,
7: sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
8: Sütaş ayran?
7: Gelsin sütaş ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Bu salı binde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
3: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle

0: tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Aman tanrım. Amerika genelinde. Burası dolu dostum. Kontrol dışı yığınlar halinde gömülü.
1: Oho, şuna bak.
2: Aman tanrım. Olamaz. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğimiz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton ve ekibimle mülkleri temizliyor, dışkı yağıyor, kazanç arıyoruz.
1: Tanrım.
0: Ha, bu işsiz altın bulduk. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için. İçgüdülerim doğru çıkarsa, bence bu gerçek.
2: Yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Çok ıssız bir yerdeyiz. Şu yere bakın, her yer karla kaplı. Burası çok güzel.
4: Evet.
0: Pullman, Washington. Hava şartları berbat.
2: Kardaki ilk işim olacak dostum.
0: Bu harika bir potansiyel müşteri. Adrian ve Tim. Adrian'e 1040 dönümlük bir çiftlik miras kaldı.
4: Vay be. Peki ailenin hedefi ne?
0: Bu mülkün tamamını ve evi boşaltmak istiyorlar. Videodaki görüntülere bakılırsa ön bahçe tamamen dolu ve evin durumu daha da kötüymüş.
5: Ama etrafı güzel bir çiftlik arazisi, hayal edebileceğiniz en güzel bölge. Ve sonra ortasında bunlar var. Merhaba, ben Adrian Fisher ve bu da eşim Tim Fisher. Büyük babam 1920'lerde 1040 dönümlük çiftliği satın aldı ve orada annem ve dayım da dahil olmak üzere ailesini büyüttü. Dayım 50'lerde eşya toplamaya başladı ve sürekli olarak müzayedelere gidiyordu ve çok tanınmış biriydi. Çok saygı görürdü.
6: Maalesef vefat ettiğinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun haline geldi. Ölçeği göstermek için yanında duruyorum. 1.78 boyundayım.
0: Orada çok iyi şeyler var gibi görünüyor. Bir sürü endüstriyel mimari örneği.
4: Evet, videodaki mimari kalıntılar inanılmaz,
0: evet,
4: görünüyor.
0: Öyleydi. Ayrıca çok para edebilecek birkaç heykel de var.
4: Heykeller hızlı şekilde para kazandırabilir. Boyutları ve durumlarına göre değerleri 50 binden 200 bin dolara kadar değişebilir.
0: Aman tanrım.
4: Sadece bahçedekiler bunlar.
5: Yıllardır ön kapıdan giremiyorum. Her zaman bir brandanın arkasında. Ev o kadar dağınık ve dolu ki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki gerçekten harika bronz heykeller, eski vazolar var. Sanırım bunlara uzatma vazolar deniyor. Bir altın külçesinden bahsetmişti. Ama onu hiç görmedim.
6: Etrafta dolaştık ama başlayacağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyorduk.
5: Bunu kendi başımıza bir yılda bile temizleyemeyiz. Matt, yardıma ihtiyacımız var.
4: Bence hava büyük rol oynayacak.
0: Evet evet, daha çok kardan endişeleniyorum.
4: Evet.
0: Ve altındakileri görebilmekten. Her eşyanın üzerindeki karı silmeniz gerekiyorsa ve dışarısı 0 derece. Bu ne kadar sürecek? Ama potansiyel kazanç çok büyük olabilir. Aradığımız değerli eşyalar şunlar. Bronz heykeller, cam vazo koleksiyonu ve bir altın külçe. Tamam beyler, işte geldik. Şuraya bakın.
1: Bu videoyla bizi kesinlikle kandırdılar.
4: Araba yolu bile 3 gün sürebilir.
0: Hayır, 3 gün sürmemeli.
2: Çok fena.
0: Hadi bakalım. Gördünüz mü?
2: Çok şaşkınım.
4: Şaka mı yapıyorsun?
0: Çılgınlık bu dostum.
4: Ve ben üşüyorum.
0: Soğuk, gerçekten soğuk. Karın altındaki şeyleri göremiyoruz bile. Her yer dolu.
4: Vay canına.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Daha eve varmadık.
0: Biliyorum.
4: İşte çılgın olan da bu.
0: Aman tanrım dostum. Arabayla yaklaşırken uzaydan nasıl görüneceğini düşündüm. Satılacak çok iyi şeyler olabilir. Sorun şu ki hepsi brandaların altında sıkışmış. Aynı zamanda kar ve yağmur yağıyor ve kar bizim için gerçek bir zorluk olacak. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba, merhaba.
5: Merhaba Matt, nasılsın?
0: İyiyiz, iyiyiz. Üşüyorum günaydın ama Matt. İyiyim. Seni görmek, seni çok, görmek güzel.
6: Çok güzel.
0: Seni de görmek
5: sizin
0: güzel.
5: Sizin için kar yağdı.
0: Evet. Girmek için sabırsızlanıyorum. Kayland, neden burayı kontrol etmiyorsun?
2: Tabii.
0: Sen de evin yan tarafını kontrol edebilirsin. Ben de onlarla içeri gireyim. Evet. Tamam mı?
4: Tamam.
0: Tamam. Gidelim. Tamam. Siz bana yolu gösterin. Tamam. Takip edeceğim.
1: Peşindeyim Mike.
0: Tamam, burası ön kapı mı?
5: Dayım burayı örtülü tutuyordu.
0: Tamam.
5: Çünkü hırsızlıktan korkuyordu.
0: Tamam, yani istifleme konusunda öğreneceğiniz bir şey var. Her şey kasıtlı. Genellikle en az değerli şeyleri daima öne koyarlar.
5: Anladım.
0: Önünü kapatır ve değerli şeyleri arkaya saklarlar. Diyorlar ki eve bile giremiyorsunuz. Ön kapı ve arka kapı tamamen kapalı. Üst kat merdivenleri de tamamen kapalı. Yığının büyüklüğü karşısında kendimizi kandırmamamız veya kaçıp gitmememizin bir nedeni var. İstifçilikle ilgili prensipler ve öğrendiğimiz her şey hala aynı.
5: Bir sürü eşya var.
0: Evet var. Tanrım. Bu inanılmaz.
5: İşte oturma odası.
0: Şuna bakın. Ön kapıyı zar zor girebileceğim kadar açtık ve antreye atladım. Dört bir yanım kutularla dolu. Hiç yer yok. Her yerde eşyalar var. Bu ne? Merdivenler mi?
5: Evet.
6: Bunlar merdivenler.
5: İşte bunlar
6: evet.
5: Çok güzel merdivenler. Üst katta dayımın yatak odası var. Çocukken dayımın yatak odasına kesinlikle girmemiz yasaktı. Kapısı hep kapalıydı ve içeride ne olduğunu merak ederdik. İşte bütün değerli şeyler orada diye düşünürdüm.
0: Tamam, ben bir çıkayım. Bu eve 3 kişi bile zor sığıyor. Yani ev işte o kadar dolu. Ama yukarı çıkmamız gerek. Parayı bulacağımız yer orası.
2: Eldivenlerimi takmalıydım. Burada değerli şeyler var. Her yer karla kaplı. Bu işi çok yavaşlatıyor. Her yerde dolaplar var. Ve ellerim donduğu için işler 10 kat daha zorlaşıyor. Bu şeylerin çoğu çok değerli. Çoğu da çöp değil. Çok dikkatli olmalıyız. İçlerinde bir sürü şey var. Bu büyük bir kediymiş.
4: Aman Tanrım. Bir sürü mimari kalıntı. Bunlar satılacak. Şu vazolara bak. Başta şüpheciydim. Ama bahçede şimdiden çok değerli şeyler buluyoruz. Bu da bana bu evin içinde harika şeyler bulacağımız konusunda güven veriyor. Pekala. Botlarını silmeyi unutma. Burayı kirletmek istemeyiz.
1: Kar yağıyor. Çıkarken ayaklarımı silsem daha iyi.
4: Tamam. Burası mutfak olmalı.
1: Pekala.
4: Ve şu uzatılmış camlara bakın. Aradığımız değerli şeylerden biri. Hey. Baksana Chris.
1: Mike, bence arkana dönmelisin dostum.
4: Aman tanrım. Burada da uzatılmış cam var. Ve burada bazı inanılmaz parçalar var.
7: 1950'lerde yüzyıl ortası modern tasarım işlevselliğe eğlence kattı. Ancak bir aksesuar dönemin uzay çağı havasını mükemmel bir şekilde yakaladı. Uzatılmış cam vazoların uzun dramatik bir şekilde uzatılmış silüetleri.
4: Bu parçalara kendine özgü görünümünü vermek için bir cam üfleyici erimiş camı fırından üfleme borusuna toplar. Sıcak cam tabana desenini veren kısa geniş bir kalıba üflenir. Aşırı sıcakken üfleyici parçayı aşağı doğru sallar. Yer çekimi boyunu dramatik şekilde uzatarak o karakteristik uzun dalgalı formu yaratıyor. İki parça birbirine benzemez ve orta yüzyıl modern tarzı meraklıları bugün bile onları arıyor. Beyaz süt camından yapılmış uzatılmış bir vazo yakın zamanda açık arttırmada $7,000 satıldı. İyi durumda oldukları sürece iyi para eder.
1: Tamam.
4: Girmek için temizlemek gerekiyor. Yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
0: Tamam, burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Tamam. Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
6: Biz bulamadık.
5: Evet.
0: Bu inanılmaz arkadaşlar.
5: Evet.
0: Bu başka bir seviye.
5: Evet.
0: Adamlarımla konuşayım bakalım ne yapabiliriz.
5: Harika.
0: Tamam, birazdan görüşürüz.
4: Oo.
0: Nasılsınız beyler?
4: Nereden başlayalım?
1: Vay canım.
0: Aklım başımdan gitti. Böylesini hiç görmedim.
4: Kaç gün sürer?
0: Yani şuna bakın, işin hacmi ve hava koşulları nedeniyle 6 güne ihtiyacımız olacak.
4: Tamam.
0: Bu inanılmaz. Yani gerçekçi olursak bunun maliyeti ne olabilir?
2: Gerçekçi olursak 50 bin dolar.
0: Tamam, yani maliyet 50 bin dolar. Bu işi zorlaştıran milyonlarca şey var. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ağır ekipman ve çok sayıda insan getirmeye çalışıyorum. Bu iş ve zamanlamanın hava koşullarıyla pek uyumlu olmadığı ortada. Maliyet konusunda ne düşünüyorsun?
4: Hala anlamaya çalışıyorum. 1040 dönümlük bir arazideyiz. Ve Zula 28 dönümlük alanı kaplıyor. Karla kaplı olmayan birkaç şeye baktığımızda burada gerçekten harika şeyler var. Yani 150 ila 200 bin dolarlık bir potansiyel var. Ve bu konuda oldukça eminim.
0: Söylentilere göre bir yerlerde saklı altın var. Büyük bir kazanç elde edebiliriz. Gerginim mi? Bence burada potansiyelin ucu bucağı yok.
4: Evet.
0: Evet, bunu almalıyız. Nasıl vazgeçebiliriz? Tamam, aileyi bulmaya gidiyorum. Evet, bu bizim için iyi bir
4: efsanevi
0: fırsat.
4: Olsun. Efsanevi olsun.
0: Tamam, birazdan dönerim.
2: Tamam.
0: Evet, nasılsınız?
6: Biliyorsun,
5: İyi.
6: Söylemiştim.
5: Siz nasılsınız?
0: Üşüyorum.
6: Üşüyor musunuz? Şaşırdınız
0: mı? Düşündüğüm şey şu, üşüyorum ve şaşkınım. Bu iş için 6 gün gerekiyor. Her şeyi temizlemenin maliyetinin 50 bin dolar olacağını düşünüyorum. Hava koşulları ve buradaki durumun gerçekliği nedeniyle böyle. Bununla birlikte buradan en az 150 bin dolar kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu evi temizleyeceğiz. Ama tüm bu zorlu şeyler nedeniyle yarı yarıya paylaşım yapacağız.
5: Evet.
6: Evet, ne düşünüyorsun? 60'a 40.
5: 60'a 40 yapabilir misin?
0: Bu evde olmaz. Evin içinde bunun ne kadar büyük olduğunu yeterince vurgulayamam. Bu Zula'nın ağırlığı ve tonajını ölçmenin bile bir yolu yok. Yani astronomik. Gördüğüm en büyük Zula. Ama hazineler buradaysa ve kar da uygunsa yapmak zorundayım. Bu başka bir seviye ve yardım etmek isterim. Buna değmesi gerekiyor.
5: Kesinlikle.
0: 50'ye 50. Ne dersiniz?
6: Evet, tamam. Razıyız.
0: Heyecanlıyım.
6: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Bu birazdan iyi, görüşürüz.
6: Hoşça kal.
2: Günaydın arkadaşlar, bu yolu açık tutmalıyız. Çöp konteyneri buraya. Onu doldurduktan sonra konteynerleri buraya sıralayabilmek için yolları temizleyeceğiz.
4: Tamam. Hadi tamam başlayalım. Mı?
2: Hadi bakalım.
0: Sadece çöp konteynerlerini içeri getirmek bile oldukça zor. Evden çöpü çıkartıp ve ayırmak sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Caelan ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz. Böylece çöplerimizi hızlı şekilde taşıyabileceğiz.
4: Tamam, taşıyalım. Bu hurda. Ne dedin?
8: Bu taşı taşıyalım mı?
4: Evet, bunu buradan çıkarmamız gerekecek.
8: Anladım.
2: Eve giden yol çok dar. Keçi yolu gibi. Bu yüzden çöp ekibi her şeyi 3 futbol sahası ötedeki çöp konteynerine taşıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Ve bu işte vakit nakittir. Yol bir römork için yeterince genişlediğinde hurdacılar her şeyi evden römorka kadar çok daha hızlı taşıyabilecek.
4: Ha, şuna bakın. Mücevher buldum. Bu yüzden her şeye bakmamız gerekiyor. Bakın, burada mücevher buldum. Gümüş olabilir.
8: Aa, evet. Ne bulacağınızı bilemezsin.
4: Nerede bulacağını bilemezsin.
0: Sanırım bu kapıyı 15 santim daha açabilirim. Bu kadar. Sonra da zeminden başlayıp bu yöne doğru ilerleyeceğim. Evet.
1: Tamam.
0: Buradan başlayacağım. Bana birkaç çöp torbası getirebilir misin?
1: Tabii.
0: Kapıyı açmaya çalışın. Caelan ve Mike dışarıda çalışmaya devam ederken Chris ve ben ana kattaki girişten başlıyoruz. Bu bölümü temizleyince üst kattaki yatak odasına ulaşacağız. Tecrübem doğruysa gerçek değerli eşyalar o yatak odasında saklı.
1: Parmaklarınızı hissetmediğinizde daha zor
0: Parmaklarımı
1: oluyor.
0: Parmaklarımı hissedemiyorum. Bu duvar o kadar yüksek ki üzerinden hiçbir şey atamıyorum. Ah, bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Bu beni mutlu etti.
1: Nedir o?
0: Şuna bak. İnanamıyorum. Aman tanrım.

0: stays, it stays with me.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi güvenliğe geçiyor.

0: arada.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geç

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çok güzel bir şey bulduk. Amerika Altın Arayıcıları Derneği. Bu adamın altın aradığını gösteriyor. Eğer bir altın arama derneğine katıldıysa bunu birden fazla kez yapmış demektir.
1: Evde altın olabilir.
0: Evde altın olabilir. Bu çok iyi bir şey. Altın arama şapkamı takıp biraz altın bulacağım. Bu arazide bütün bir gün geçirdik ve küçük bir parça altın bulabildik.
2: Buraya gelecek olan bu çöp konteyneri hurda için olacak.
3: Buraya
0: evet. Evet. Cayland ve hurda ekibi araba yolunun alt kısmında 64 metrekarelik bir alanı temizlediler.
3: Kamyon geliyor. Tamam öyle kal. Ah aman tanrım.
2: Bütün günü karda, yağmurda, soğukta ve rüzgarda geçirdik. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Ama sonra etrafa bakıyorum ve sanki hiçbir şey yapmamışız gibi. Bu en moral bozucu şey. Hiç eğlenceli değil. Ama eve girmek için bunu yapmam gerekiyorsa yapacağım.
0: Teorimiz iyi şeylerin üst katta, arkada saklı olduğu yönünde. Bir gün boyunca sadece ayıklama için hazırlık yaptıktan sonra ikinci güne girerken hedef eşyalara ve gizli hazineye odaklanıyoruz. Bu gerçekten harika. Montgomery Ward eskiden bu şekilde alışveriş yapılıyordu. Şuna bak. Roger'ın kilitli yatak odasına çabuk çıkmak istiyorum. Ama oraya ulaşmak için çöpün üzerine daha fazla çöp koymamak adına birinci katı boşaltmamız gerekiyor.
2: Ha, bu çok güzel.
0: Chris ve ben girişte çalışırken Mike ve Cayland dışarıda ayıklamaya ve hazine avına devam edecek.
2: İşte bu, işte bu. Vay canına. Şu an itibariyle bu rahatlıkla $200 eder. Gerçekten çok güzel. Roger Day'ın metal sanat eserlerini ve mimari kalıntıları sevdiği açık. Bunlardan bir sürü var. Modern zamanlarda yıkılacak veya yenilenecek bir bina varsa, binanın içinde veya üzerinde ne olduğuna bakılmaksızın hemen buldozerle yıkılıyor. Ama eskiden insanlar yıkılmadan önce kapıları, pencereleri, sütunları, çeşmeleri, vazoları kurtarırdı. Eski binaların bu unsurlarına verilen kalite ve işçilik bir daha asla yeniden üretilemeyecek. Bunlar çok değerli olabilir. Bu burada ne yapıyor? Oo, vay canına. Bu bir Remington.
4: Vahşi Batı'yı efsaneye dönüştürebilecek tek bir adam vardı.
2: Frederick Remington, Vahşi Batı'nın belli anlarını dondurdu ve güzel sanatlara dönüştürdü. Sınır hayatının aksiyonunu tasvir etmeye takıntılı olan Remington, dört nala koşu ve silah çekişlerini doğru yakalamak için anatomi, atlar ve aksiyon fotoğrafçılığı üzerinde çalıştı. Çaldar tarlasından geçiş adlı heykelin nadir bir dökümü $1.2 milyon satıldı. Çok değerli olabilir. Bu heykelin bize çok büyük paralar kazandırma potansiyeli var ve biraz araştırma yapacağız. Boyutlarını, döküm kalitesini ve kaidesinin tasarımını ve diğer şeyleri araştıracağız. Ardından orijinal Remington heykelleriyle eşleşip eşleşmediğine bakacağız. Bu zor bir ihtimal. Ama gerçekse $100,000 değerinde olabilir.
0: Tamam, burası salon. Şimdilik etrafı boşaltalım.
1: Tamam.
0: Her yerde kılıç var dostum. Bu kadar çok kılıç olduğuna inanamıyorum. Şu kötü çocuğa bakın. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan. İstifçilerin çoğu doktor, avukat ve öğretmen. İstifleme işine bulaşanlar. Çok çok zeki insanlar. Roger için bu tam zamanlı bir işti. Eski bir Polaroid. Gördüklerime ve bulduklarımıza dayanarak koleksiyonunu oluşturmak için sürekli olarak müzayedelerde alım satım yapmış. İstifçiliğin komik yanı bu. Dünyanın en dağınık mesleği. Ama anlamanız ve saygı duymanız gereken şey şu ki ne kadar dağınıksa o kadar iyi olur. Oturma odasında bir düzineden fazla kılıç bulduk. Biraz yer açmak ve para kazanmak için dışarı çıkıp satmaya çalışacağım. Evet dostum, nasılsın?
3: Oldukça iyiyim.
0: Kılıç istediğini duydum.
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Aslında kılıç ustası değilim ama duvarda güzel duruyorlar.
0: Tamam. Hepsi için 600 düşünüyorum.
3: $500 ne dersin?
0: 500 mü? Anlaştık dostum.
3: Tamam.
0: Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Minnettarım. Yorucu iki günün sonunda Kaylant ve Hurda ekibi o dar yolu 2 metreye kadar genişletmeyi başardı. Artık çöpleri daha hızlı çıkarıp daha fazla insanı içeri alabiliyoruz. Mike sonunda soğuktan kurtulup içeride çalışmaya başladı. Mike, nasılsın
2: Ben.
0: Dostum? Sonunda seni gördüm.
2: Sanki günler geçmiş gibi.
0: Günler geçti ama ilerleme kaydediyoruz. 2 gündür çalışıyoruz ve ana katta ancak ilerleme kaydedebiliyoruz. Yukarı çıkıp Roger'ın altınlarını arayacaksak hızlanmamız gerekiyor.
2: Sanat eserlerini sergileyebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz.
0: Saçım berbat görünüyor. Sanki şapka takmışım gibi. Mike mutfağa başladı. Chris Kaylant ve ben de oturma ve yemek odasını elden geçiriyoruz. Bu filmi yeniden çekebiliriz.
1: Hangi film?
0: Hazine Dağı'nın Sırrı. Tamam, şu eşyayı çekeyim. Aman tanrım, bu bir Remington. Tam önümüzde duruyordu.
1: Dışarıda da bir tane vardı.
0: 1,5 metrelik bir tane var. Ama bu çok değerli.
5: Bir Remington daha buldum. Evet, öyleymiş.
0: Başka bir tane daha mı var?
5: Aman tanrım.
0: Bu da bir başkası. Bunlar gerçekse en az $200,000 ederler. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Hadi bakalım.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bunlar gerçek Remington olabilir. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Bunun sesi hiç de...
1: Dostum.
0: Sanırım sahtesini bulduk. Bu işte çok sahtekarlık görüyorum. İlk üçü Pokemon, saatler ve Remington heykelleri. Üçüncü sıradalar. İşte iyi haber. Sahte saatlerin hiçbir değeri yok. Sahte Pokemon'un hiçbir değeri yok. Sahte Remington'sa $2000. Yani bu çok iyi. Bunlar $2000. Ve bir tane daha geliyor. 20 tane daha küçük Remington replikası bulduk.
2: Bu kesinlikle gerçek değil.
0: Gerçek olsalardı çok büyük bir kazanç elde ederdik. Ama replika olsalar bile bu Remington'lar hala çok özel bronz heykeller. Eşyalar hala değerli ve bu eşyalar projedeki kapsamlı temizlik maliyetimizi karşılayacak.
2: Ben Mike.
3: Merhaba Melissa.
2: Geldiğin için sağ ol. Bunlar harika, kabul et.
3: 2 saat yol geldim. Çok güzel.
2: Bu orta yüzyıl modern uzatma camlar harika. Bir bak, yaklaşık 40 parça var. Evin ve bahçenin her yerine dağılmışlardı. Ama onları bulduk, temizledik ve işte buradalar. Hepsi farklı boyutlarda, renklerde ve tasarımlarda.
3: Bunlar kesinlikle muhteşem parçalar.
2: Evet.
3: Işık altında çok güzel parlıyorlar. Odayı aydınlatıyorlar.
2: Kesinlikle. Yapmak istediğim şey hepsi için anlaşma yapmak. $3200 diyorum.
3: $2500'e satar mısınız?
2: Yardım olacaksa $2900'a kadar inebilirim.
3: Peki, alıyorum.
2: Tamam.
3: Alın bakalım.
2: Pekala. Teşekkür ederim. Kar elde etmek istiyorsak satışları güçlü tutmalıyız. İlk hedef ürünümüzü sattık ve bu harika. Ama hedefe ulaşmak için çok yolumuz var.
0: 6 günün 4. günü. Ben ve arkadaşlarım her yerde hazineler buluyoruz ve hurda ekibi hala çöp konteynerlerini dolduruyor.
2: Çiftine $500 diyorum.
4: 400'e satar mısın?
2: Anlaştık dostum.
4: Tamam. Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
0: 3 gün geçti ve hala 1. katta çalışıyoruz. Mike ve Kaylin mutfağı ayıklıyor. Chris oturma ve yemek odasını bitiriyor. Ben merdivenlere ve Roger'ın gömülü altını bulmak için yatak odasına ulaşmaya odaklanacağım. Tamam, artık merdivenleri görüyorum. Tamam, çözdüm. Basamaklar buradan başlayıp sağa doğru gidiyor. Altın beni çok heyecanlandırıyor. Çok heyecanlıyım. Ve bu işe altın arayan bir kaşif gibi hissettiğim için başladım. Ve yaptığımız şey de bu. Tamam, şimdi en tepeye çıkmam gerekiyor. 2,5 metre yukarıya. Aman tanrım, bu çılgınlık. Üzerime bir şey düşürmemeye çalışacağım. Biliyorsunuz, bir istifçi alt katı doldurur, sonra ana kata geçer, ardından merdivenleri doldururlar. Yani teorik olarak yukarı çıktıkça malların kalitesinin artması gerekiyor. Oraya çıkmamız gerekiyor.
2: Koleksiyon tabakları. Başımın belaları.
5: El yapımı yay mı?
2: Bu yıllar önce insanların yatırım olduğunu düşündükleri için topladıkları şeylerden biriydi. Şu anda onlar için ne alabilirsem hayır demem.
5: Evet, bunlar ne?
2: Bütün kutu ve bunlar açılmamış. Evet, hepsi DVD. Tamam. John Wayne, bir tane daha Western filmi... Quite a showman. Tanesi $1 eder. Bu harika. Tamam, bu nedir? Başkanlık kaşıkları. Bu kaşıklar orijinal kartvizit yerine geçiyordu. Çoğu zaman gümüşten yapılıyordu. Eğer son gümüşten olsaydı, baktığımız bu kaşıklar $2000-3000 değerinde olabilirdi. Ama anladığım kadarıyla bunlar gümüş değil. Bunlar sıradan metal. Yani bence bu set en iyi ihtimalle $20 eder. Ve bir tanesi de eksik. Onu bulmalıyız. Aksi takdirde çöpe gidiyor.
1: Nasılsın patron, iyi misin?
0: İyiyiz dostum. Neredeyse yarıya geldik.
1: Tamam, sana bakmaya geldim.
0: Onu nereden buldun?
1: Bir çantada. Günü böyle tamamlayacağım.
0: Ha, güzel. Yani... Duvarı görüyorum. Burada merdivenleri ve duvarı, orada tavanı görebiliyorum. Biraz ilerleme kaydediyoruz. Zemini görmem, Colomb'un sonunda karayı gördüğünde hissettiği şeye benziyor. Sonunda zemini gördüğüme hala inanamıyorum. Ve yaklaşıyoruz. Merdivenleri temizlemekle geçen 5 saatten sonra nihayet ikinci kata ulaştık. Mike ve Chris mutfağı ayıklarken, Caelan ve ben de Roger'ın yatak odasına saldırıyoruz. Şuna bakın, yukarı çıktık. Bakalım burada ne var? Aman tanrım, bu inanılmaz dostum. Hale bakın. İnanamıyorum. Burada para olduğuna inanıyorum. O tarafa gidip ne bulabileceğime bakacağım. Bu şimdiye kadarki en destansız ulan. Bu odaya girdik. Tavan dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamamen boşaltmamız gerekiyor. Oraya inersem geri çıkamam. Buna çok dikkat etmeliyim. Roger'ın odasını kilitlemesinin bir sebebi var. Bu sahte bir göz. İyi bir gözüm olduğunu söylerler. Bildiğiniz gibi yeteneğime güveniyorum. Bu işte iyiyim. Ama her zaman pozitif kalmak zor. Ve genellikle iyi şeyler bulmak beni motive ediyor ve hala bulamadık. Kar ve yağmur var. Çok zor ilerliyoruz. Burada takılar var. Gerçek olmayabilirler. Ama yine de satılır.
5: Taklit takı.
0: Ah, olamaz. Bu da ne? İyi bir şey olduğunu söyleyin. Şuna bak. İnanamıyorum. Lütfen altın olduğunu söyle.
5: Oo.
0: Bu toz dostum. Tamam mı? Yani kum da olabilir. Altın tozu da.
5: Aha.
0: Kesin konuşamam.
5: Bunu ayırayım mı?
0: Altın değil demeye hazır değilim.
5: Tamam, bunu ayırıyorum.
0: Hayır, hayır. Onu bana bırak.
5: Emin misin?
0: Evet, test yapacağım. Altın arama işinde olduğunu biliyoruz. Bu odanın arka tarafında buraya gelmemiz neredeyse 4 gün sürdü. Her şey altın olması gerektiğini söylüyor. Ulaşılması en zor yere koymuş. Bu yüzden bir setim var. Altın olup olmadığına bakacağım. Tamam. İşte. Altın böyle görünmeli. Bu altın pulu. Şimdi bunu o pulla karşılaştıralım. Gerçek altın tozu sıcak ve yağlı görünmeli. Keskin ve ışıltılı değil. Dostum. Dostum, bu kesinlikle altın tozu. Altın külçesiyle aynı değerde değil ama hepsini elekten geçirirsem 31 gram altın çıkar. Evet, $4000 buna ihtiyacımız var. Yani umduğumuz altın külçesi aslında altın tozuymuş. Ve bu da çok işe yaramayacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Altın kârımızın büyük bir parçası olacaktı. Para kazanacaksak bu bizi kötü duruma sokuyor.
2: Bu resmi bir sahte. Harika.
0: Bu evi ve çevresindeki 28 dönümü temizlemek iflas ettiriyor. Sadece temizlik maliyeti $50,000. Ve bu acaba başarabilir miyiz diye düşündüğüm ilk iş. Bunu kendime saklamalıyım. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyorsam başaramayız. Tamam, para buldum ama istediğim türden değil. 5. gün ve ekip odaları temizlemeyi bitirmek üzere. Hedefimize ulaşmak için son bir umutla değerli bir şey bulmamız gerekiyor. Caelan üst katta yatak odasında çalışıyor. Mike ve Chris ise mutfakta.
2: Bunlar çok güzel.
1: Evet, öyleler.
2: Yani 30'dan fazla bardak ve Toby kupasına sahibiz. Bundan içeceğin tek şey sabah kahven olmayacak. Tamam mı?
6: Her şeye inanma ama soğuk bir içecek yalan söylemez.
2: Bardağın kuzeni olan Toby kupaları 1700'lerde İngiltere'de içecek bardakları olarak ortaya çıktı. Gerçek ve kurgusal karakterlerden esinlenen bu kupalar günümüzde hala koleksiyonluk. 1780'lerde yapılmış bir kupa yakın zamanda açık arttırmada $110,000 satıldı. Bence kupalar ve bardakların tamamı için $1,500 civarında kazanabiliriz. Fena değil.
1: Kesinlikle fena değil. Sanırım dolaba da bakıyoruz.
2: Sakın söyleme.
1: Buzdolabının içinde bir şey saklayıp saklamadığına bakmalıyız.
2: Oh,
0: Bu işte çok iğrenç şeyler görürsünüz ama bir şekilde eski buzdolabı daima en iğrencidir.
1: Açıyorum.
2: Hadi aç.
1: Aman tanrım. Hayır, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Dostum bu çok kötü.
2: Buzdolaplarında çok hazine bulduk. Ama şundan eminim, burada hazine falan yok.
1: Evet, evet.
2: Odayı kirletmeye de niyetim yok. Bunu atalım gitsin.
1: En iyisi bu olur. Atalım.
2: Bunu dışarı attıralım.
1: Evet, şu anda ağlıyorum. Pek çok şeye katlanırım. Ama buna katlanamam.
2: Gidip biraz hava alalım.
0: Adamlar içeride çalışırken bahçede ciddi satışlar yapmalıyım. Büyük Remington'ları kontrol ettirdik. Onlar sahtelermiş. Yine de Remington'ların en önemli özelliği onları her yerde görürsünüz. %90'ı taklit. Bu taklitlerin hala çok değerli olduğu nadir ürünlerden biri. Hala satılıyorlar. Arayabileceğim mükemmel bir alıcı var. Bu adam işini biliyor. Texas'ta yaşıyor ve ülkenin herhangi bir yerinde bulduğum tüm Remington'ları alıyor. Evet George, bunların tamamına bakıyorum. Sana her şeyin resmini gönderdim. Toplamda 20 taklit var. Çoğu orta boy, birkaç tane de büyük var. İşte şu harika, büyük olana bak. Bu şey 1 metreden yüksek, neredeyse benim kadar. Gördün mü?
6: Evet, güzel durumda görünüyor.
0: Ha, bu şey 28 dönümlük devasa bir Zula bahçesindeydi. Ve bu kelimenin tam anlamıyla 25 yıllık kariyerimde temizlediğim tüm mükler arasında en destansı olanı diyebilirim. Tüm set için 40 bin dolar düşünüyorum.
6: Ha bak, büyük olana tekrar bakabilirsem harika olur.
0: Tamam, şöyle çevireyim. Bir saniye.
6: Keşke büyüklerden fazla olsaydı.
0: Ha, inan ben de isterdim. Ama bu uzun olan ve diğerleri 40 bin dolara senin olabilirler.
6: Evet, bence uygun.
0: Tamam, sanal olarak el sıkışalım mı? Hesap bilgilerini göndereceğim. Para gelir gelmez kamyona yükleyeceğiz. Anlaştık mı?
6: Kamyon yolda. Gelir gelmez sana mesaj atarım.
0: Teşekkür ederim.
6: Görüşürüz.
2: Heykellere geldiğin için teşekkür ederim.
3: Evet, benim için bir zevk.
2: Remington'la ilgilendiğini biliyorum. Ama bakmanı istediğim başka sanat kalıntılarımız da var.
3: Güzel bir koleksiyon.
2: Peki aralarından hangilerini beğendin?
3: Heykellere bayıldım. Bahçe için birkaç şeye ihtiyacım var. Bu cam lambayı beğendim. Hepsi çok güzel. Buffalo kafasına da bayıldım.
2: Evet, bu daha önce görmediğim bir şey. Dökme demir buffalo kafası.
3: Biliyorum, oldukça güzel.
2: Bakalım anlaşma yapabilecek miyiz? Bunların tamamına 3500 dolar istiyorum.
3: Aa, 3500 mü? 2800 dolara ne dersin?
2: Bak ne diyeceğim. 3000'in altına inemem. En düşük teklifim bu.
3: Evet, gayet makul.
2: Harika.
3: Teşekkür ederim. Evet, işte senin paran.

0: stays, it stays with me.
1: Biliyorsunuz, Enparo olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. O Türkiye. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. O
2: Türkiye. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Ol bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
4: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
1: benim, bim, bim. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
6: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
12: Aile gibi olduk artık.
11: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
12: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
11: Bu otel her birimizin sigortası.
13: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 50 bin dolarlık temizliğin son günündeyiz ve mülkün içinden umduğum kadar çok değerli eşya çıkmadı. Bu yüzden şu anda Mike'ın ön bahçede bulabildiğimiz her şeyi satması gerekiyor. Çünkü buraya sadece başa baş çıkmak, daha da kötüsü zarar etmek için gelmedik.
1: Merhaba Mike.
2: Memnun oldum. Benim sayımıma göre mülk boyunca dağılmış 150 parça var. Dökme demir, mermer, taş, dövme demir, her türlü mimari kalıntı ve heykel parçası. Bazıları bunun gibi büyük, ağır, bazıları küçük parçalar.
1: Evet.
2: Mike, bana ipucu ver. Bu bahçedeki tüm mimari kalıntılarla bir şekilde bir bağlantınız olduğuna dair söylentiler duydum.
1: Çoğunlukla evet. 10 yıllar boyunca Roger düzenlediğimiz müzayedelerimize katılırdı ve sık sık da mağazama gelirdi.
2: Siz müzayede yönetiyorsunuz ve o da gelip teklif veriyordu.
1: Doğru. Geldiğinde muhtemelen oldukça iyi bir gece geçireceğimizi biliyordu. Çünkü eve götüreceği bir şey bulduğunda mutlaka eve götürürdü.
2: Bunları istemenizin özel bir nedeni var mı?
1: Dekorasyon ve yeniden satmak
2: için. Harika. Böyle bir müzayedeciyle çalışmanın en güzel yanı eşyanın değerini ve iyi para ettiğini bilmesidir. Şu bir ton ağırlığında ve muhtemelen 3000 dolar değerinde. Bununla birlikte bir avlu dolusu eşyayla burada çok iyi para var. Yani tamamı için bir anlaşma yapmayı tercih ederim.
1: Peki.
2: Şu anda 80 bin dolara anlaşabilirim. Bulmayı umduğumuz altın külçesi altın tozu çıktıysa, kâr elde etmek için iyi bir satış yapmalıyız. Genel olarak bakıldığında avludakilerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi 80 bin dolar. Ne diyorsun?
1: Aslında...
3: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor. Kendisi Alman. Evinde bir barı var. Tamamını ne istediğinizi görmek için buraya geldim.
2: 1800'e ne dersin?
3: Anlaştık.
2: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
0: Son günümüz ve son satışlarımızı yapıyoruz. Ekip evin son odasını, Roger'ın yatak odasını da temizledi. Ve evi Adrian ve Tim'e teslim etmek üzereyiz. Bu sefer kaldırımdan yürüyoruz.
4: Burada kaldırım olduğunu bilmiyordum.
0: Yani bu taraftan dolanmak zorunda kalıyordum.
5: Evet, verandayı görebildiğimize ve ön bahçenin olduğuna inanamıyorum.
0: Evi görmeye hazır mısınız?
4: Evet, görmeye hazırız.
0: Evet, buyurun. Evet, buyurun.
5: Aman Tanrım.
0: Kapı açılıyor. İçeri bakalım.
4: Aman Tanrım.
5: Merdivenlere bakın.
4: Giriş holüne bakın.
5: Çok güzel.
4: Bu evde bir giriş holü olduğunu bilmiyordum ben.
0: Burada kitapların üzerine tırmanmak zorunda kaldım. Sonra da yukarıya ulaşabilmek için küçük bir delikten sürünerek çıktım. Çatıya kadar kutular ve kitaplar vardı.
5: Evet, şimdi de kocaman bir alan haline geldi.
0: İnanılmaz. Mutfağı da görelim mi?
4: Biz hazırız.
5: Vay canına.
4: Tezgahları hiç görmemiştim.
0: Bu eski tarz bir 50'ler mutfağı. O kadarını söyleyebilirim.
5: Harika, hatırlıyorum. Büyük annem sarıyı çok severdi.
4: Mutfakta bir ada olduğunu bilmiyordum. Lavaboyu, ocağı hiç görmemiştim doğrusu.
5: Ve pencereleri hatırlıyorum. Çok aydınlıktılar. Çocukken hatırladığım o ışık, gündüz vaktinin parlaklığı, heyecanı, aile ve o günün neler getireceği ile ilgiliydi.
0: Daha da var. Yemek odasına bir bakın.
5: Şuna bakın.
4: Bu inanılmaz.
5: Bu çok güzel bir oda.
0: Bu evden çıkanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
5: Vay canına. Bu inanılmaz.
4: İnanılmaz.
5: Şuna
4: ne
5: bakın.
4: Kadar büyük olduğuna bakın.
5: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık. Çocukluğumdaki ailemle birlikte evde geçirdiğim tüm anılarımı geri getiriyor. Gerçekten çok özel. En sevdiğim çocukluk anılarımın bazıları buradaydı. Burası bana çok huzur veriyor.
0: Umarım tekrar yaşayabilmeniz için alan açmışızdır ve burayı istifçi evi değil, ailenizin evi olarak düşünürsünüz.
5: Bunu mümkün kıldınız.
0: O zaman benim işim bitti.
5: Aman tanrım, inanamıyorum.
0: Bu gerçekten inanılmazdı. Bu başka bir şeydi.
5: Bu alanın böyle görünmesi gerçekten büyük bir mucize. Bu koridordan geçmezdik.
0: Hiç mi?
5: Yasaktı.
0: Tamam.
5: Evet, yasak.
0: Peki.
5: Odasını hiç görmemiştim.
0: Resmen izin veriyorum.
5: Tamam.
0: Girebilirsin.
5: Aman tanrım.
4: Ve pencerenin manzarası.
5: Herkes emin olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel. Tüylerim diken diken.
0: Evet. Dürüst olacağım. Bu yaptığım en zor işti.
5: Vay canına.
0: Kesinlikle.
5: Bunu asla kendi başımıza yapamazdık.
4: Hayır, hayır.
0: Kimsenin bunu kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Burayı doldurması 67 yılını aldı.
5: Evet. Biz böyle kötü görünmesini hiç istemezdik.
0: Buna katılıyorum. Son rakamları konuşmak için aşağı inelim, tamam mı?
5: Tamam, hazırım.
0: Önden buyurun. Bu muhtemelen yaptığımız en zorlu temizleme işiydi. Yağmurdan kara dek. Tüm bu devasa yığınlar, tünellerden geçerek merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışmak. Her şey çok zordu. Sanki istifleme işinin uzmanlık sınavı gibiydi. Değerli şeyler olduğunu düşündün, değerli şeyler vardı. Zevkli bir gözü varmış. Hatta yukarıda bir tane de göz buldum.
4: Yukarıda onun değildi.
0: Tüm o Remington heykellerini, bardakları, kitapları, bir sürü uzatılmış cam eşyayı sattık. Aradığımız altın külçesi altın tozu çıktı.
5: Aa.
0: Bizi kesinlikle zirveye ulaştıran şey mimari eserlerdi.
2: $70,000. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
0: Mike o muhteşem vazoları ve tüm kurtarılan malzemelerini $70,000 sattı. Toplam satış ön bahçeden ve evden $150,000 çıkarmayı başardık.
5: Aman tanrım.
4: Şaka mı bu?
0: Hayır. Temizlik maliyetlerimiz $50,000'dı. Bize bölüşülecek $100,000 kaldı.
5: 60'a 40 yapabilir misiniz?
0: Bu sefer yapmayacağım.
4: 50'ye 50?
0: 50'ye 50 yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
5: bu,
0: mutluluk
5: inanılmaz.
0: Duyuyorum.
5: İnanamıyorum.
0: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki malzemeler kadar zorladı. Kar, yağmur, sulu kar, dolu. Ama tekrar yapardım. Yarın da yapardım. Bu fırsat için teşekkür etmeliyim. İşe bakışımızı değiştirdi.
4: 50-50?
0: 50-50 yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
5: bu,
0: mutluluk
5: inanılmaz.
0: Duyuyorum.
5: İnanamıyorum.
0: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki

0: bitti sanıyordum ama anlaşılan daha bitmemiş. Burada ne var?
1: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
0: Ah, yok artık. Yok artık.
2: Bu da ne böyle?
3: Bu binaları dayım inşa etti.
0: Ah, harika.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu şimdi mi gösteriyorsunuz?
1: Korkutup kaçırmak istemedim.
0: Çok iyi bir strateji. Vay canına, bizi şaşırttınız. Buradaki asıl amaç ne? Burayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Aynı amaç. Temizleyip mülkü satmak istiyoruz.
0: Kariyerimin en zorlu işlerinden birini yeni bitirdim ve şimdi de kariyerimin en zorlu işlerinden birine bakıyorum. Bu bir maratonda bitiş çizgisini geçip sonra bir diğerinin başlangıç çizgisine 10 adım yürümek gibi. Bu gerçekten çılgın bir iş. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
8: Haluk Bey!
9: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
8: Tablet var.
9: Baba kursu da unutma.
8: O da var.
9: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
8: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
7: Hemen mobil denizden Deniz Banklı'nın dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
10: Ne

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
6: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
5: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
7: Hadi hızlı olun.
8: Herkes hazır mı?
9: Yaz, kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım Net, sigortam Net.
15: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
18: Sütaş labne.
19: Sütaş labne. Lezzeti

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
7: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk. Yarın birimize bir şey olur. Burası diğerimizin sigortası.
8: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: BBI, Ivan Rostovski Bankası, Monaco.
1: Şekerli değil, değil mi?
2: Hayır, 3 kere fazladan su koydum ama şeker koymadım.
1: Hiç İspanya'ya gittin mi?
2: İspanya mı? Hayır.
1: Demek hiç gitmedin. Gençken kız arkadaşınla İspanya'ya gitmedin mi yani?
2: Hayır.
1: İspanya ilgini çekmiyor o zaman.
2: Hayır.
1: İspanya'da kafa dağıtmak da mı ilgini çekmez yoksa?
2: Hayır.
1: Pekala. 3 aylık milli gelir opsiyonunun fiyatı nedir?
3: 2.5.
1: 100.000 dolarlık bir kısmını satın almanı istiyorum.
3: Emin misin?
1: Bir sorun mu var?
3: Hayır. 3 aylık dönem için 300.000 avroluk 340 milyon avro satış opsiyonunu tabi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayan Redmond, bir opsiyon satın almışsınız.
1: Doğru.
0: Büyük risk almış oldunuz.
1: Haklısınız.
0: Bu durumu bir an önce düzeltmenizi istiyorum.
1: Egzotik ürünler hakkında bilgili olduğum için beni işe aldınız. Bu ürünler kolayca satıcı bulabilir. İspanya'da bu işlerin nasıl yürüdüğünü herkesten iyi bilirim ben. İspanya'da yarın 8 milyon avro tahvil satışa sunulacak. Bu satış gerçekleşmeyeceği için ben de payımı almış olacağım.
0: İspanya tahvillerinin satılmayacağından nasıl emin oluyorsunuz?
1: Pazara bakınca İspanya'nın güvenilir olmadığı anlaşılıyor. Eğer yanılmıyorsam pazar fiyatından 4 kat daha karlı bir alış yapmış olacağım. Ne diyorsunuz?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizce Oribor'un hisseleri yükselecek mi?
1: Anlamadım.
0: Oribor'un hisseleri sizce artar mı diye sordum.
1: Neden bunu sordum?
0: Oribor konusunda kafam karışık.
1: Cevabı benim bildiğimi nereden çıkardın?
0: Sezgilerim sayesinde.
1: Sezgi mi? En iyi cevabım bu mu? Konuşmaya bu şekilde başlarsan işe yaramaz. Onun kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Konuşmaya doğrudan gir, lafı dolandırma.
0: Pekala.
1: Baştan alalım. Bunu nereden bilebilirim sence?
0: Rebe'yi de çalışıyorsunuz.
1: Yani tanışıyor muyuz?
0: Ben sizi tanıyorum.
1: Öyle mi? Sen de mi Rebe'yi de çalışıyorsun?
0: Hayır.
1: Böyle gizemli davranman işe yaramaz.
0: Yavaş ilerliyorum.
1: Peki neden?
0: Onu korkutmamak için.
1: Dalga mı geçiyorsun? Onu bu şekilde korkutursun. Sizi tanıyorum. Rebe'yi de çalışmıyorum da ne demek? Daha doğrudan sor. Baştan alalım. Evet, tekrar baştan. Ne kadar ödemem gerek?
0: Sorun para mı?
1: Sadece miktarı öğrenmek istiyorum.
0: Herkes tutuklanmadan önce işbirliği yapmanızı öneriyor.
1: Hayır. Bu şekilde olmaz.
0: Anlamadım.
1: Banka çalışanlarının hepsinin suç ortağı olduğunu ona inandırabilecek misin? Onu korkutarak yol alamayız. Krapülü meselenin para aklama olayı olduğuna inandıramayız. 3 haftadır bunun üzerinde çalışıyorsunuz ve bulduğunuz çözüm bu mu? Pekala. Başka bir çözüm bu. Acele edin.
2: Kalkan Hatibi.
1: Dilimizi konuş. Başkalarıyla bu şekilde konuşabilirsin ama benimle değil.
2: Tamam. Onu nasıl buldun?
1: Akıllı, bireysel ve kendinden emin biri. Üstünlük kompleksi var. Biraz da deli.
2: Fiziksel olarak diyorum.
1: Etkileyici.
2: Ah işte böyle. Ağzındaki bakla çıktı. Hayatında niye bir erkek yok peki?
1: Sanırım mesleği yüzünden. Yanlış adım atmamaya çalışıyor. Krapül tekrar Amerika'da çalışmak için can atar. Hem de bir an önce.
2: Babası nedeniyle.
3: Nasılsın tatlım?
4: İyiyim. Ya sen?
3: Ben de iyiyim.
4: Nair'le mi birlikteydin?
3: Evet. Değişen bir şey yok. Tedaviye devam edeceğim.
4: Tat alamadığını söyledin mi ona?
3: Geçici bir sorun. Yakında düzelirim.
4: Ne zaman?
3: Bilmem. Buradaki yemekler pek de lezzetli sayılmaz.
4: Baba, iyi beslenmelisin.
3: Merak etme.

0: Bankalar kırmızı alarmda. İspanya krizi bankacılık hisselerini durdurdu.
1: Merhaba. Bu saatte kimsenin olmaması çok güzel. Sizce Amerikan tahvilleri yükselir mi? Amerikan tahvilleri yükselir mi diye sordum.
2: Dediğini duydum.
1: Bu konuda bir fikriniz yok mu?
2: Neden olsun ki?
1: Finans sektöründe çalışmıyor musunuz?
2: Hayır. Şu an rahat bırakılmak istiyorum.
1: Özür dilerim.
2: Teşekkür ederim.
1: Üzgünüm ama bunu yapamam. Mali şubede polisim.
3: İşverenimi ispiyonlamamı mı istiyorsun?
1: Böyle yapman senin yararına olur.
2: Bunu kabul edemem.
1: İyi düşün. Bir skandal patladığında kariyerin mahvolacak.
2: Bunu bana sorman biraz garip değil mi sence de?
1: Para aklamayla mücadele etmek çok zor bir iş. Her yolu deniyoruz. İyi insanlarla işbirliği yapıyoruz.
2: Demek öyle. Sanırım ben o insanlardan biri değilim.
1: Amerika'ya dönmek ilgini çekmez mi?
2: Bu ne demek şimdi?
3: Yardım edersen Amerikalı yetkililerle irtibata geçip orada çalışmanı sağlayabiliriz.
2: Neden orada çalışmak isteyeyim ki?
1: Fikrini değiştirirsen bu numaradan beni ara.

0: Geçen haftakine benzer bir rüya gördüm. Yuvarlak bir odadaydım. Biraz tozlu bir evdi. Güvercinlik gibi bir yerdi. Ama mobilyalıydı ve ben sanırım salondaydım. Kadınlara özel olan salonlara benziyordu. Salon çok garip görünüyordu.
1: Muhbirlik teklif ettiler. Kabul etmeni miyim?
2: Pekala. Ağzındaki baklayı çıkar.
3: İşimizde tesadüflerin rolü çok büyük. Sizce de öyle değil mi?
4: Bu işte tesadüf diye bir şey yoktur. Gerçeklerden bahsedelim.
3: Belki de şu an en çok ihtiyacımız olan şey tesadüftür. Bilemiyorum.
4: Bize hikayeyi anlat.
3: Avrupa'daki ajanslarımızdan birinde çılgınca bir olay oldu.
4: Lanet olsun.
3: Kadın zor pazarlar konusunda bilgili. Rosvovski'yi yakalamak için iyi bir yem olabilir. Rus gizli servisi de bizimle hemfikir.
4: Kadının görevi neymiş?
3: Rosvovski'nin güvenini kazanıp bize bilgi sağlamak için görevlendirildi.
4: Karşılığında ne istiyor?
3: Yargının yakasından düşmesini ve Amerika'da çalışma iznini elde etmek istiyormuş. Ne yapmalıyız?
4: Rusların işin içinde olduğunu kadına söyleme. Bırak Fransız olduklarını düşünsün. Ya da ne istiyorsa onu düşünsün. Hiç fark etmez. O bir profesyonel değil. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyi olur.

0: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
1: Alo.
2: Beni mi aradın?
1: Sanırım yanlış numarayı aradım.
2: Hayır, doğru yeri aradım.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
2: Satıcıların konuşmaları bir sunucuda kayıtlı olmalı, öyle değil mi?
1: Evet.
2: Konuşmaların kopyasını bizim için çıkaracaksın.
1: Bu mümkün değil. Sistem bir şifre tarafından korunuyor.
2: Bir yolunu bulacağından eminim.

0: Zamanı geldi.
1: Dinliyorum.
0: Çok bekledik. Artık bir sonuç almamız gerekiyor. Vakit kaybetmemeliyiz.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Bir ay vaktim var.
1: Tamam.
2: Rostovski başkana benden bahsetmiş. Gizli servisin başına geçmemi istiyor çünkü ona hep sadık kaldım. Rostovski, başımı ağrıtabilir.
1: Yani bir açığını mı bulmamı istiyorsun?
2: Ona güven olmaz. Adamı yarı yolda bırakır. Bir iş adamına göre fazla güç sahibi biri.
1: Ne yapmamı istersin peki?
2: Onu yok etmeni.

0: Şu an müsait.
1: Kısa konuşacağım.
2: Ne yapmalıyız bilmiyorum.
1: Bay Dömo, sizinle bir şey konuşmalıyım.
2: Ivan, Alice Redmond'la tanışın. Kendisi kredi yönetiminden sorumlu. Ivan Rostovski.
1: Ah, merhaba.
3: Memnun oldum. İspanya'nın çökeceğini tahmin ettiğiniz doğru mu?
1: Hayır, ben sadece bunu öngören bir program geliştirdim.
3: Aç mısın? Ben çok acıktım. Öğle yemeğine çıkalım.
1: Memnun olurum.
4: Bankadan ayrılıyorlar.
5: Tek başına mı?
4: Hayır, Bay Dömo ile birlikte.
5: Mesafeni koru.
4: Mesafeni koru. Şunun verdiği talimata bak. Sanki öndeki arabayı ezip geçecekmişiz gibi.

0: Krapülü bu mu?
1: Lanet olsun. Çabuk patronu ara.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Evet, buyurun.
3: Masa hazır mı?
2: Bu tarafta efendim. İşte orada.
3: Güvenlik şefim Korzov'la tanışın. Biraz kaba olabilir ama lütfen onu mazur görün. İşini iyi yapar. Bana zararı olmayan hiç kimseye bulaşmaz. Onunla iletişim kurmak isterseniz lütfen Fransızca konuşun. Çünkü ne yazık ki dilinizi bilmiyor.
0: Anladım. Karşıma kötü niyetli biri çıkarsa size haber veririm Bay Korzov.
1: İyi birine benziyorsunuz Bayan Alice. Üstelik güzelsiniz.
0: Çok naziksiniz. İzninizi isteyeceğim.
3: Yahudi misin?
0: Niye sordun?
3: Annem Yahudi olmayanlarla birlikte olmamı yasakladı.
0: Ne Yahudiyim ne de bakire. Önceden bilsen iyi olur. Acilen tuvalette buluşalım.
3: Lehman Brothers'a mı çalıştın?
0: Evet. Şirket benim yüzümden battı. Buna eminim duymuşsundur. İzninle bana da aynı yemeği söyleyebilirsin.
4: Senin derdin ne? Bize haber verebilirdin.
0: Çalmak konusunda değil ama çapkınlık konusunda ustayımdır.
5: Planın nedir?
0: Yakın durmak.
5: Nereye kadar?
0: Fransız değilsin galiba.
5: Hayır, Rus'um.
0: Mali polisler arasında yabancılar da mı var?
5: Rus'um işte.
0: Özür dilerim, KGB için çalışmıyorum.
5: KGB artık faal değil. Artık FSB devreye girdi. Monaco ve Fransız gizli servisiyle işbirliği yapıyoruz bu arada.
0: Eminim öyledir.
4: Monakoluların Amerika ile arandaki sorunu çözeceğine inanıyor musun? Sence biz daha iyisini yapamaz mıyız? Sana güzel bir haberimiz var.
5: Bu mikrofonu al.
0: Olmaz bu.
5: Bu bir emirdir. İlk kez mikrofon takmıyorsun herhalde, değil mi?

0: İyi misiniz?
1: Evet. Niye sordunuz?
0: Tuvalette uzun süre kaldınız da.
1: İdrar enfeksiyonu yüzünden patronunuz zarar görsün istemem.
0: Cinsel ilişki olmazsa bir sorun çıkmaz.
1: O halde bir sorun yok.
2: Peki
3: Amerika'dayken neyi yanlış yaptın?
1: Borsacılar her zaman günah keçisi ilan edilir biliyorsunuz. Sistemde sorun olsa bile suçu tek bir kişiye atmak en kolayıdır.
3: Nasıl bir hata yaptın?
1: Diğerlerinin yaptığı gibi türev ürünler sattım sadece. Siz de mi krizden etkilendiniz?
3: Bir rakam mı vermemi istiyorsun?
1: Evet.
3: 700 milyon kaybettik.
1: Ürünlerimi satın aldığınız için olabilir.
2: Benim adıma çalışsaydın kazanır mıydın peki?
1: Benimle çalışsaydın temiz para kazanmış olurdun.
0: Bu kadın delinin teki.
3: Temiz paradan bahsetme ihtiyacı duyman Rus olduğum için mi?
1: Haddimi aştıysam özür dilerim. Sadece şaka yapmak istemiştim o kadar. Yine de temiz para demekte haklıydım. Paranızın önemli bir kısmını ben yönetiyorum ve paranızın kaynağı ne yazık ki belli değil. Nereden geldiği hakkında da bir fikrim yok.
4: Ama şurası kesin. Sattığım ürünler çare olabilir.
3: Üzerinde mikrofon mu var?
1: Benim uzmanlık alanım menkul kıymetlendirme. Riskleri de başkalarına transfer ederim. Konsept bana ait değil tabii. Sadece kullandım bunu.
2: Bu yemek kimin fikriydi?
4: Hatırlamıyorum.
5: Yolunda gitmeyen şeyler var. Kadın dosyaları çalmaktan korkuyor ama mikrofon taşımayı dert etmiyor. Bu ne anlama geliyor şimdi? Asıl deli olan adamın kendi, kadın değil. Belki de arabanızı bile dinlemeye almışlardır.
6: Boris kendini tehlikeye attı. Garip bir durum. Ondan istediğimiz şeyi yapmıyor. Durum kontrolden çıkmaya başladı. Tekrar kontrolü ele almalıyız.
5: Durumu gözden geçireceğim.
6: Tamam. Durumu kontrol et.
5: Yaptığımız iş protokole uygun.
6: Tamam. İnisiyatif alabilirsin.
1: Alo.
7: İvan bu gece seni bekliyor. Adres Alaraj yolu 10 Antip Burnu.
8: Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Alice?
1: Bu akşam beni evine davet etti. Gitmem gerekir mi?
8: Yalnız olmayacaktır. Biri randevu yerini önceden biliyor olmalı.

0: Geldiler.
1: Gözünüzü dört açın.
0: Gözünüzü dört açın.

0: Gelemez.
1: O benim stajyerim. Düşündüm
0: de... Olmaz.
1: Sır saklamayı bilir.
0: Olmaz.
1: Üzgünüm. Gitmen gerekecek.

0: İyi akşamlar. Ekibimle tanışmanı istiyorum. Sonra da bana şu işten bahset.
1: Menkul kıymetlendirme.
0: Evet.
2: Görüşmeleri bitti. Kulübe gitmek için yola çıktılar. Kader isminde bir kulüp galiba.
3: Onlardan uzak durun. Çıkışta bekleyin.
2: Tamam. Sen neredesin?
3: Benden haber bekle.

0: Beni seyretmeye devam edersen yanımdakiler sorun çıkarabilir.
1: Sence ben onlara sorun çıkaramaz mı?
0: Kim olduğunu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Ivan Rostovski.
1: İş adamı.
0: Evet. Ne oldu? Hala benimle ilgileniyor musun?
1: Bilmem, onunla birlikte misin?
0: Hayır.
1: Demek bu gece ilk olacak.
0: Hayır.
1: O halde seninle ilgileniyorum. Sanırım bu gece benimle de birlikte olmazsın.
0: Rus musun?
1: Rus'a mı benziyorum?
0: Rus değilsen bu mekanda ne işin var?
1: Rahatlamak için buraya geldim. Kulübün adı çok ilginç. Kulübün adı Kader. Ben de şansımı deneyeyim dedim.
0: Sana bol şans.
1: Teşekkür ederim sana da.

0: Evet.
1: Onu kaybettik.
0: Ne?
1: Krabül'ü kaybettik. Taksiye bineceğini düşünmüştük ama yürüyerek gitti. Trafik sıkışıktı. Elimizden geleni yaptık ama izini kaybettik ne yazık ki. Kumarhanenin tam önünde onu kaybettik.
0: Diamantlara ne oldu?
1: Onları da bulamıyoruz.
0: Bu ne demek biliyor musun ha?
1: Merak etme. Tek başına gitti.
0: Nereden biliyorsun?
1: Son gördüğümüzde yalnızdı çünkü.
0: Onu hemen bulun.
1: Adamın evinin önünde bekleyeceğiz. Ekibimiz hazır.
0: Beni bilgilendirin.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Kalkıyor musun?
0: Evet.
2: Kader karşına bir şey çıkardı mı diye merak ettim.
0: Pek sayılmaz ama sanırım şimdi çıkardı. Ruh halime daha uygun olan bir yere gideceğim.
2: Ne demek bu?
0: Bilmem, adı kader değil de facia olan bir yer olabilir.
2: Sanırım öyle bir yer biliyorum ben.
3: Kıyamet.

0: Demek ekonomiyi sen alt üst ediyorsun.
1: Hı.
0: Güzelmiş.
1: Bedelini ödedim ama artık orada çalışma şansım hiç kalmadı.
0: Kötüymüş.
1: Ki sen neden böyle şeyler yazmak zorunda kaldın? Biyografi.
0: Nedenini bilmiyorum. Belki de en iyi yaptığım iş budur onda.
1: Karamsarlığa kapılmaya gerek yok.
0: İtiraf ediyorum. Şu sıralar işimde saçmalıyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Kötü. Ama yine de başa çıkabilirim.
1: Bence hiç kimse uzun süre kötü hissedemez. Tam tersi, büyük iş başardığımıza inanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Kötü geçen bir geceyi eğlenceli hale getirdik. Rostovski ile birlikteydim.
0: Doğru. Onun sayesinde buradayız.
1: Aynen öyle.
0: Rostovski'nin şerefine.
1: Rostovski'nin şerefine.

HTS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de HTS tatiline...

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Bu salı BİM'de Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Bu Salı binde Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira, Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
8: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
10: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
11: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Tek bir hatayla kariyerini mahvedenler oldu. Hatalarının bedelini ağır ödediler. İnsanın bir hataya düşmesi bazen an meselesidir. Şu sıralar nasılsın?
4: Neden sordun?
3: Sana vereceğim görevde hata yapma şansın yok. Tek bir hata bile işi yokuşa sürer.
5: Moiz.
4: Ne oldu?
5: İsminin Moiz olması hoşuma gitti.
4: Akılda kalan bir isim.
5: Gerçek bir isim gibi duruyor. Hoşuma gitti. Bu da çok gerçek. Bir kuru kafa ve kanatlı bir at. Ne isim geliyor?
4: Çete üyelerine ait bir simge.
5: Dalga geçiyorsun.
4: Hayır.
5: Bu bir şaka mı?
4: Hayır.
5: Bir çeteye mi üyesin?
4: Gençken üyeydim.
5: Vay canına. Şansıma karşıma sen çıktın. İyi bir iş yapmaya çalışıyordum. Ödülüm de sen oldun işte.
4: Editörüm arıyor. Saat farkını anlamıyor. Alo.
6: Onu bulduk.
4: Nerede?
6: Nice yakınlarında bir otelde sevgilisiyle kalıyor.
4: Nereden biliyorsun?
6: Yoksa niye otele gitsin ki?
4: Neredesiniz?
6: Aşağıdayız, bekliyoruz.
4: Yalnız mısın?
6: Bilemiyorum.
4: Kimse sizi takip etmemeli.
6: Diamond'un ekibini göremiyorum. Krapül çıktı. Tek başına taksiye bindi. Sevgilisi otelde kalmış olmalı. Sobchak onu takip edecek. Resepsiyona gidip bilgi alacağım.
4: Diamond'ın burada olmadığından emin misin?
6: Evet, kesinlikle.
4: Cuma günü saat 8'de kıyamet vardı. Evet, beni dinle. Sen de takibe katıl.
6: Tamam.

0: RBI, Uluslararası Rost Bankası.
1: Surat asmayı kes artık.
2: Beni aramalıydın.
1: Çok sarhoştum. Daha önce hiç bir Rus'la çıktın mı sen? Rusların ne kadar zor olduğunu biliyor musun?
2: Aramalarıma cevap vermedin.
1: Telefonum kapalıydı.
2: Bunu yapamazsın Alice.
1: Bana bağırma, bu tavrın hiç hoşuma gitmiyor.
2: Seni korumak benim görevim. Ama senin umrunda değil.
1: Aynı şekilde davranmaya devam edersen beni yine kovarlar. Dikkatli olmak zorundayız.
2: Her zaman nerede olduğunu bilmem gerekiyor.
1: Evdeydim.
2: Sadece bana haber vermeni istiyorum.
3: Merhaba Alice. Sizi gezmeye götüreceğim.
1: Bu şu anda pek mümkün görünmüyor.
3: Bence mümkün.
1: Said de benimle gelecek.
3: Hayır.
0: Günaydın Alice. Merak etme, haberim var.
1: Anlamadım.

0: Hala bu işi istiyor musun?
1: Neden bugün fikrimi değiştirmiş olayım ki?
0: Güzel.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Birkaç şeyin üstünden geçmeliyiz.

0: 40 yaşlarında bir adam. Kanada'da ya da gazeteci olabilir. Çok fazla bilgimiz yok. Odayı Krapul kiralamış. Şu ana kadar tanıdığım en yeteneksiz ekipsiniz.
1: Arkadaşımız Krapul'ü kan yolunda takip ediyor.
0: Detayları anlat. İki arabayla yoldalar. Somjak peşlerine düştü. Şu an neredeler?
1: A8 yolunda. Yeni aldıkları eve gidiyor olabilirler.
0: Antip burnuna.

0: Sana güvenebilir miyim?
1: Bay Korzov bir an bile peşimden ayrılmıyor. Bu soruyu ona sormalısın.
0: Haklısın. Dün gece bir otelde kalmışsın.
1: Doğru.
0: Yalnız mıydın?
1: Bu seni ilgilendirmez.
0: Gizli servisten biriyle birlikte oluyorsan bu beni ilgilendirir.
1: Mümkünse bu sohbeti arabadan inince devam etmek istiyorum.
2: Bu mümkün değil.
1: Beni istediğiniz yerde bırakın o zaman.
0: Soruma cevap ver.
1: Alakalı bir soru sormayı dene.
0: Erkek arkadaşım var mı?
1: Hayır.
0: Peki dün geceyi kiminle geçirdin?
1: Özel hayatımı ilgilendiren soruları yanıtlamam.
0: Demek şimdi de masum rolünü oynuyorsun.
1: Bu saçma soruların beni korkutuyor doğrusu. Adri'yi geçtiler.
2: Dün geceyle ilgili adam işkillendi. Elimizden kaçamaz. Daha önce kaçmayı başardı ama.
1: Tamam, dün gece biriyle birlikteydim. Ne olmuş? Bu konuyla ilgili düşünceni kendine saklamalısın. Zaten tek gecelik bir ilişkiydi. Bir daha onu göreceğimi sanmıyorum. Polisti, başka bir şey de bilmiyorum. İşimle ya da seninle ilgili herhangi bir soru sormadım. Zaten bundan sonra görüşeceğimizi de sanmıyorum.
2: Ya tekrar irtibata geçerse?
1: Onu da geziye çıkarırsın.

0: Herkese haber ver.
1: Emin misin?
0: Onu ıssız bir yere götürüyorlar. Herkese derhal haber verin.
1: Sobjak'ı yalnız bırakmak tehlikeli olmaz mı?
0: Şu an en doğrusu onu yalnız bırakmak. Niye bunu tartışıyoruz?

0: Ne diyorsun?
1: Bir şey demek için çok erken.
0: Niye böyle bir tepki verdi peki?
1: Onu denemek zorundayız. Başka şansımız yok.
0: Onunla ilgili bir şeyi keşfedemedin mi?
1: Kadın finans alanında bir efsane.
0: Beni deli ediyorsun.
1: Aslında bu kadın seni çıldırtıyor. Onunla beraber olmak istiyorsan durma. Beni ilgilendirmez. Ama onu bu işe bulaştırma sakın. Bunu yapma. Kadın güvenilir biri değil çünkü.
0: Sana bir servet ödüyorum. Benimle nasıl konuşuyorsun böyle?
1: Sadece işimi yapıyorum. Ne halim varsa gör.
0: Bunun için kusura bakma. Evet. Beni anlıyorsundur. Bu verilere göz atıp bana bir teklifte bulunmanı istiyorum. Anlaştık mı? Pekala.
2: CIA, Langley, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri.
3: Gregory Luibov, 3. bölümde Vladimir Cherkachin'in emri altında çalışan bir gizli ajan. Bu operasyonu onun yönettiğine inanıyoruz. Cherkachin'in kirli çamaşırlarıyla o ilgileniyor. Çünkü Rostovski gibi biriyle uğraşmak güç ve cesaret ister. Luibov, Cherkachin'in koruması altında. 17 yaşında Vori adında bir Rus mafyasına katılmış ve cinayetten 20 yıl hapis cezası almış. Cherkachin onu kurtarıp Paris'e dil öğrenmeye göndermiş. Onu özel görevlerde kullanmış ve dünyadaki birçok bölgeye operasyonlara göndermiş. Cherkachin Rus gizli servisinin başına geçseydi, Lyubov da ekibin bir parçası olacaktı. Bundan eminim.
4: Ne yapmalıyız?
3: Cherkachin'in Rostovski'nin peşinde olduğunu ve ona karşı iş çevirdiğini ifşa etmeliyiz. Bu Cherkachin'in kariyerini mahveder. Lyubov bunu önlemek için elinden geleni yapacaktır.
5: Alice'i ne yapacağız peki?
4: O görev iptal edildi. Alice artık onlar için çalışıyor. Alice'den şüphelenmemeliler. Protokole son verin.
3: Harekete geçiyoruz.
5: Görev hakkında ne biliyor?
4: Hiçbir şey. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyidir.
5: Ruslarla çalışıyor. Ruslar başarısız olursa bunun altında kalır.
3: Ruslar başarısızlığı göze alamaz. Çok dikkatli olacaklardır. Alice'i kötü durumlardan korumayı başarırlar.
4: Onu bize getiren sendin. Eğer Rus gizli servisini zora sokabilirsek sen de ödülünü alırsın.

üzümden oluşan bir diyet uyguluyorum. Çoğu zaman üzüm yemek zorundayım. Her derde deva oluyor.

üzümden oluşan bir diyet uyguluyorum.

0: Diamant bu fotoğrafları çalıştığı eski istihbarat merkezine göndermiş. Seni tanıyınca beni görmeye geldiler. Yoksa fotoğraftakileri öldüreceklerdi. Kadınla yatıyor musun? Onunla yatıyor musun diye sordum. Cevap ver bana.
1: Evet. Onunla yakın olmamı sen istemiştin.
0: Bacaklarının arasını kadar gir demedim.
1: Ancak bu şekilde ona yaklaşabilirdim. Başka şansım yok.
0: Bu işte hataya yer yok demiştim. Tehlikenin farkında mısın? Her şeyi berbat edebilirsin. Beni anlıyor musun?
1: Hata yapmadım. Ekibim onu dışarıdayken koruyamaz. Kadını kontrolde tutmalıyız. Elimizde sadece bu kadın var, tamam mı? En doğrusu buydu.
0: Yani her şey yolunda, öyle mi?
1: Evet. Her şey yolunda.
0: Neredeyse her şeyi batırıyordun sen.
1: Sen sonuca verdin. Paravan şirketlerinin listesi burada belirtilmiş. Birkaç bilgi daha alırsak istediğin dosya hazırlanacak.
0: Kadından uzak dur. Anladın mı? Ondan uzak dur.

0: misiniz?
1: Evet.
2: İçme artık. Dumandan çok rahatsız oldum.
0: Senin hatan. Öpmeme izin vermedin. Ben de sigarayla oynuyorum.
2: Çok aptalsın.

harekete geçti.

0: Ne oldu?
1: Beni buraya kadar izlediler. Rostovski paranoyağın teki.
0: Barın dışında şüpheli adamları görünce durumun kötü olduğunu anladım.
1: Hiç iyi değil. İçeri gel. Bu durum seni korkutmuyor mu?
0: Nasıl?
1: Adım adım izleniyor olmak tabii.
0: Takip edilen sensin, ben değilim.

0: Geri gelmene çok sevindim.
1: Maalesef gitmem gerekecek.
0: Gidecek misin?
1: Yarın Kanada'ya uçmalıyım. Ani bir gelişme oldu.
0: Geri dönecek misin?
1: Muhtemelen evet. Ama ne zaman bilmiyorum.
0: Ne kadar vaktimiz var?
1: Yarın sabah yola çıkıyorum.

0: Dönene kadar kollarını bana ödünç versene.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu salıbinde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
4: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gidelim mi? Çoktan uyumuş olmalılar. Bence geceyi orada geçirecek. Ne dersin?
1: Bence kalsak daha iyi olur.
0: Beni öpmeye ne dersin?
1: Kes şunu. Sen hastasın.

0: Kim o?
1: Merhaba Alice, ben Corzo.
0: Ne istiyorsun?
1: Size bir dosya vermeliyim.
0: Kapının önüne bırak.
1: Olmaz, bu çok gizli.
0: Saatin kaç olduğunu farkında mısın?
1: Üzgünüm. Ivan beni gönderdi.
2: Yalancı pislik. Kim için çalışıyorsun? Rus gizli servisi ya da polis için mi?
3: Sadece arkadaşız.
2: Kimin arkadaşı? Benim olmadığım kesin ama.
0: Bay Korzov.
2: Seni yalancı. Kimin için çalışıyorsun?
0: Ivan arıyorum. Buna tahammül edemem artık. Kiminle görüştüğüm sizi ilgilendirmez.
2: Bırak şu telefonu.
3: Bu kadar yeter.
0: Dur. Onun bu işle bir ilgisi yok. Yeter.
2: Kapa çeneni. Seninle konuşacağız. Eğer polisi ararsan seni öldürürüm. Anladın mı beni? Öldürürüm. Bunu yapma.
0: Onu nereye götürüyorsun?
2: Gezmeye çıkıyoruz.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Birazdan görürsün.
2: Az önce Krabül aradı. Sevgilisiyle birlikteymiş. Diamant onu şaşırttı. Yanında bir adam vardı. Krabül müdahale etmemizi istedi.

0: Hat kesildi. Tekrar anlat.
1: Krapül bizi aradı. Diamant sevgilisiyle onları basmış. Krapül duruma müdahale etmemizi istiyor.
0: Harekete geçmeyin. Zaten müdahale etmemizi bekliyorlar. Bir şey yapmıyoruz. Adamın ne yaptığının bir önemi yok.
1: Tamam.

0: Evet.
1: Arkadaşına yardım etmezse krapül bizimle çalışmayacakmış.
0: Böyle mi söyledi?
1: Evet. Sesi korkmuş gibi gelmiyordu. Sakin bir tonda konuştu.
0: Onu işi takip ettiğimizi söyle. Yerinizden ayrılmayın.

Çok yetenekli ajanlar tanıdım. Onlar bile anlam veremediğim birçok hata yaptı. Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Bu iş en ufak hatayı kaldırmaz.

0: Kim o?
1: Moyes.
0: İyi misin?
2: İyiyim. Beni bir park alanına götürdü. Rus olduğumu itiraf ettim. Ona kimliğimi gösterdim. Yayın evinde çalıştığımı söyledim. Sonra bir telefon geldi. Telefonla konuşurken beni serbest bıraktı.
0: Çok üzgünüm.
2: Önemli değil.
0: Görüşmemiz bir hataydı.
2: Lanet olsun. Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Nasıl yani?
2: Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
0: Çok az tanıdığın bir kadın yüzünden ölümle burun buruna geldiğin için mi kaçıyorsun?
2: Kaçmak mı? Bence asıl sen kaçmalısın. Birlikte uzaklara kaçabiliriz. Ne dersin? Benimle Kanada'ya gelir misin?
0: Kuzey Amerika'ya gelmem pek mümkün değil. Ama istersen şeye kaçabiliriz. İran'a mesela.
2: Neden olmasın?
0: Harika. Bana bir çarşaf bul ve gidelim.
2: İstediğin yere gideriz.
0: Her yer olabilir mi? Kollarında olmak şu an bana yetiyor, dartıyor.

0: Alice'i Moskova'ya mı gönderdiniz?
1: Koruması ölünce Rostovski Rusya'ya sığındı. Güvende hissetmiyor. Kadını da yanında istedi. Başka şansımız yoktu.
0: Orzova ne oldu?
1: Bilmiyoruz.
0: Bu da ne demek? Nasıl olur da bilmezsin? Cinayetten Alice'in sorumlu olduğunu düşünürsen ne olacak?
1: Neden Alice'den şüphelensin ki? Adamın cesedini villasının önünde buldu. Rus mafyasının bir uyarısı olabilir. Korzov'un neydi belirsiz yanlış tiplerle iş çevirdiğini düşünmüştür. Alice'in bu işte sorumluluğu olduğunu düşünmesi çok saçma olur.
0: Alice'i niye kaçırdılar peki?
1: Kimse Alice'i kaçırmadı. Alice'i yanında götürdü. Onunla çalışmaya devam etmek istiyor. Her şey yolunda.
0: Hiçbir şey yolunda değil.
1: Sadece bu işi zamana bırak.
0: Eğer ona bir şey olursa yemin ederim...
1: Rostovski ve Luibov'a karşı Alice'i korumaya devam edeceğiz. Çünkü Rostovski korumaları olmadan hiçbir yere gitmez.
0: Müdahale sırasında ya bir şey olursa?
1: Onu ülkeden çıkaracağız. Merak etme. Böyle işleri daha önce defalarca başardık.
0: Keşke buna inansam.

0: Ürünümüzü Gasnet'in kar sayesinde geliştireceğiz. Gasnet 3 A notu almayı başarmış bir şirket. OSB Bankası'nın kredileri de güvenilir. Yüksek riskli kredi notu da çok iyi. Bu oldukça karlı bir lansman. Ürün Reve ile ortaklaşa olarak piyasaya sürülecek. 3 milyar doların üstünde bir yatırım olması planlanıyor. Reve ve Sepevre'nin her biri 600 milyon dolar kar elde edecek. İşte burada. Görüyor musun?
1: Komisyon holding için para aklama işini gerçekleştiriyor.
2: Bu kadın inanılmaz. Onunla neden yatmak istediğini anlıyorum. Ona karşı koymak gerçekten çok zor. Yeni sekreterim Olga ile tanış. Grigori.
3: Bonjour Grigori Alexievich. Vous voulez une tasse de café?
2: Çat pat Fransızca konuşuyor. Öğrenmeye hevesli biri. Onu burada uzun süre tutamam. Benden önceki şefin sekreteri sorun çıkarabilir. Belki Olga ile çalışabilirsiniz dedim. Sana çok faydalı olacağını düşünüyorum. Olga işini iyi yapıyor. Sana yardımı dokunur.
3: İngilizce de konuşuyorum.
2: Görüşürüz. Ofisteki işine dönebilirsin. Olga ile çalış. Sana güvenebilirim, değil mi? Bir sorun mu var?
1: Hayır, yok. Bir tatile ihtiyacım var. Bu işleri hallettikten sonra tatile çıkmak istiyorum.
2: Yeni pozisyonuma alışana kadar beklemeni istiyorum. Sonra tatile çıkabilirsin.
1: Sen de biraz dinlenmelisin.
2: Şu sıralar olmaz.
1: Senin için hiçbir zaman uygun değil.
2: Nereye gitmek istiyorsun?
1: Montreal olabilir.
2: Peki neden Montreal?
1: Neden olmasın?
2: Tamam ama... Sakın orada aşık olayım deme. Burada sana ihtiyacım var.
1: Sen merak etme.
4: Seni görünce bunun blöf olmadığını anlayacak. Seni görünce sarsılacak. Sonra ortadan kaybolursun.
0: Bu nasıl olacak?
4: Bir araba seni restorandan alıp özel bir havaalanına götürecek. Sana özel bir uçak seni bekleyecek.
0: Nereye gideceğim?
4: İstediğin gibi Montreal'e. Orada bir hafta kalıp rapor vermek için Washington'a geçeceksin. Kabul etmeleri biraz zaman aldı. Geç kalma.
0: Zavallı adam kime benziyor?
5: Yarın tanışacaksınız. Daha önce görmediğim biri. Ama o seni iyi tanıyor. Hatta aranızda bir yakınlaşma olmuş. Boris'e baskı yapmak istiyorlar.
0: Sauna'ya gitmem gerek.
4: Gidebilirsin.
0: İşte SPB'ye yatırım yapan şirketlerin listesini burada görebilirsin. Rostovski'nin paravan şirketlerinden gelen fonlar belirtilmiş.
6: Harika. Dövme mi yaptırdın?
0: Evet, önceki gün.
6: Kanatları olan bir at.
0: Bir arkadaşım için sürpriz. Görüşürüz.
7: Rusça biliyor olmalısın.
0: Bilmiyorum. Haberler iyidir umarım.
7: Sovyetler Birliği ile ilgili bir hikaye.
8: KGB ile Komünist Parti arasındaki mücadeleden bahsediyor.
9: Alice mikrofonunu bulabilir.
10: Mikrofonu cep telefonuna yerleştirdik. Stüdyeninden daha güvenli.
8: Kazanan taraf KGB oldu. KGB ülkeyi ele geçirdi. Çalışmalarından çok memnunum.
0: Teşekkür ederim.
7: Sen En uygun zamanda yanımda yer aldın.
0: Zamanlama uzmanlık alanımdır.
7: Korsov casus olduğunu düşünüyordu.
0: Casus olmak isterdim. Ama çok tehlikeli ve de az para veriyorlar.

0: kadın işini biliyor.
1: Ne dedin sen?
0: Krapülü kastettim.
1: O zaman kadından bahsetme. Anlaşıldı mı?
0: Pekala.
1: Aptal herif.
2: Üzgünüm. Zor ve duygusal bir ilişkiden henüz çıktım sayılır. Yani...
0: Anlıyorum.
2: Gerçekten üzgünüm.
0: İyi geceler Alice.

0: Açı hadi.
1: Sence kimi arıyor?
2: Belki de sevgilisini.
0: Aç şunu.

0: Lanet olsun.
1: Merhaba Olga. Dosyayı buldun mu? Tabloları kontrol etmen gerek. Evet ama yanılmış olabilirim. Dinliyorum. Devam et.
2: Yeni yaptırdığım dövmeyi görmelisin.
1: Hazır mı?
2: Evet. Yarın son bir toplantım var. Sonra özgürüm.
1: Ne yapacaksın?
2: İran'a gideceğim.
1: Çok iyi.
2: Rostovski çekici biri ama seninle karşılaştırılamaz.
0: Ne konuştuklarını merak ediyorum.
2: Rahat konuşamıyorsun ha?
1: Evet.
2: Seni rahatsız ettim galiba. Hemen kapatıyorum.
1: Bekle. Ben de geleceğim.
2: Tamam, öpüyorum.
1: Dosyanın bir kopyasını göndermeyi unutma. Tamam. Görüşürüz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Bu salı binde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
2: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
1: Bu salı binde Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: kiminle görüşüyor?
1: CIA desem ona inanır mısın? CIA senelerdir böyle bağlantılar kurar ve gizli olarak birçok kişiyle irtibat kurar. Resmi bir izin istedik ve işte buradayız. Nasıl ama?
2: Adam çok yakında, yaklaşıyor.
1: Pekala, şu anda burada.
0: Hala gelmedi mi?
3: Kapıda dikilen uzun boylu adam.
0: Bu o kişi olamaz.
1: İnanmak zor ama ta kendisi. Grigory Grigorovich Livo. Üçüncü birimde görevli gizli bir ajan. Ekonomi ve teknoloji bölümünde görevli. Önemli biri.
4: Memnun oldum.
5: Ben de öyle. Buyurun.

0: Her şey yolunda mı Bay Lebo? İyi misiniz?
1: Evet. Kusura bakmayın.
0: Mobius şeridinin ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Anlamadım.
0: Mobius şeridinden haberiniz var mı dedim. Bir şey çağrıştırmadı mı sizi?
1: Hayır.
0: İzin verin, size açıklayayım o zaman. Bir şeridi alıp katladıktan sonra uçlarını birleştiriyorsunuz. İşte bu şekilde daireye benzer bir şekil ortaya çıkıyor. İşte Mobius şeridi buna denir. Kağıt bu haldeyken arka ve ön yüzü yerine sadece tek bir yüzeye sahip oluyor. Parmağım etrafında dolaştırınca diğer tarafına geçmiş oluyorum. Anladınız mı?
1: Evet.
0: Sizce de etkileyici öyle değil mi? Siz Rus gizli servisi için çalıştığınızı düşünüyorsunuz ama aslında CIA'ya hizmet ediyorsunuz.

0: Rus gizli servisinin yeni başkanına en çok destek veren kişinin, ki bu kişi sizden başkası olamaz tabii ki, CIA'ya bilgi sızdırdığı, kamuoyuna duyurulduğunda neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Sizce dostunuz ve manevi babanız Çerkaçin bu durumda nasıl hissederdi? Casuslarımızdan biri bazı bilgileri dosyaya aktardı. Şu an baktığınız kişi bize bu dosyayı teslim etti bile.
1: Pekala. Şimdi gidebilirsin.

0: sığınma hakkı aldı. Ünlü oligark beklenmedik bir şekilde Kremlin'le anlaşmazlığa düşmüştü.
1: Konu hakkında bir açıklama yapar mısınız?
2: Rus hükümeti zor bir dönem geçiriyor. Şu an Rusya diktatörlükle yönetiliyor. Müvekkilim bu antidemokratik hükümete karşı mücadele ediyor. Ve bu yüzden de ülkesinde hain ilan edildi. Bu nedenle Bay Rostovski İngiltere'ye dönme kararı aldı. Hem kendi hem de başkalarının özgürlüğü için savaşıyor.
1: Siz de bir şeyler söyleyecek misiniz?
3: Babam beni bu ülkede yetiştirdi. İngiltere her zaman ailemin sevdiği bir ülke oldu. Bunu sürgün olarak nitelendirmiyorum.
2: Tamam, teşekkür ederim.
4: Bay Rostovski, hükümet neden böyle davranıyor sizce? İzin verin.
5: Bay Rostovski.
6: Kadını bulduk. NATO'da Amerikalılar için çalışıyormuş ve saat 8'de Brüksel'e vardığı bilgisini aldık efendim.

0: Hepsi bu mu?
1: Evet.
2: Üç yeni bakanla ilgili dosyalara ihtiyacımız var.
1: Tamam.
2: Yanımızda durmaları için kirli işleriyle ilgili bazı kayıtlara ulaşmalıyız.
1: Anladım.

0: Hayat nasıl gidiyor?
1: Her şey yolunda. Bahçedeki cihazlar sayesinde herkesle irtibat halindeyim. Ne kadar orada kalacaksın?
0: Bir hafta.
1: Havalar nasıl?
0: Bir iyi bir kötü. Bekle, biri kapıyı çalıyor baba.

0: Bir şey merak ediyorum.
1: Evet.
0: Ama yalan söylemek yok. Bu sefer eve dönecek misin?
1: Evet, sonunda dönebileceğim.
0: Avrupa gezileri sana yaramıyor.
1: Endişelenme.
0: Çok güzel görünüyorsun. Ekranda bile.
1: Sen de çok yakışıklısın babacığım.

0: Alles.
1: Patron seni görmek istiyormuş.
0: Ne zaman?
1: Şimdi. İyi misin?
0: Neden sordun?
1: Bilmiyorum. Artık pek görüşemiyoruz. Meşgulsün biliyorum. İstersen bu akşam uğrayabilirsin.
0: Bugün işim uzun sürebilir.
1: Önemli değil.
0: Tamam. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Sen koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk işim.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
7: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın süt oranı tam %81.

0: O ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
3: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
7: basit, hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Sen koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: İçeri gir Gregory. Nasılsın?
10: Gayet iyiyim.
9: Peki Amerikalı arkadaşlarının da keyifleri yerinde mi?
10: Evet.
9: Orada dikilme. Gel hadi. Kanal L'nin görevine son vermeyi düşünüyoruz. Onlara son kez bilgi aktarmanı istiyoruz. Önemli bir dosya.
11: Amerikalılara aktarılacak olan bu dosyalarda İran'a müdahale ettikleri takdirde onlara karşı çıkmayacağımızı açıklıyoruz. Bunu bir an önce öğrenmeleri gerekiyor.
9: Böylece aşırıya kaçıp Irak'takinden daha da kötü bir biçimde çamura saplanmalarını bekleyeceğiz. Gregory, bu son görevin olacak. Sonra da vatana ihanetten yargılanıp ömür boyu hapse mahkum olacaksın. Kaçmak için düzmece bir tutuklanmaya ihtiyacın var. Birkaç yıl ortalıkta görünmeyeceksin. İnsanlar zamanla seni unutacaklar, akıllarından çıkacaksın. Sonra tazminat alma hakkına kavuşacaksın ve mesele böylece hallolacak. Biraz sabırlı olup bazı geçici sıkıntılara göğüs germen gerekiyor. Anlaştık mı?
10: Evet.
9: Pekala. Gregor'un şerefine içelim.
10: İyi misin? İçişleri Bakanlığı'nda işler nasıl?
12: Gayet iyi. Diyamar'ın ortadan kaybolmasını araştıracağım.
10: Evet.
12: Polis DNA'sını kiraladığımız araçlardan birinde ve Krapül'ün evinde buldu.
10: Ondan artık ismiyle bahset.
12: Korzov'u sen öldürdün.
10: Beni tutuklayacak mısın?
12: Alice'in sevgilisi de sendin.
10: Neden bahsediyorsun?
12: Corzo bunu fark edince sen de onu öldürdün.
10: Saçmalıyorsun.
12: Hayır.
10: Alice'le birlikte olmak aklımdan geçmedi.
12: Peki sırtındaki dövmeye ne diyeceksin? Kanatları olan bir at. Seninkinin tıpatıp aynı olan bir dövme. Bunun arkadaşı için sürpriz olacağını söyledi. Bir suikaste kurban gittiğini öğrendik. İlgilenirsin diye düşündüm.
3: Buraya giremezsiniz bayım.
10: Gregor Lee bu.
3: ...663 numara.
10: Gregory Lebo.
13: Pasaportunuz.
10: Durumu nasıl?
13: İyi değil. Şu an durumu stabil. Zehir beynine zarar vermiş. Oldukça hasar almış. Kafası yerinde değil. Neyse ki babası bizi zamanında uyardı. 10 dakika geç kalsaydık kalbi durmuş olacaktı. Onunla yalnız kalmanı...
10: Durumu nasıl?
13: İyi değil. Şu an durumu stabil. Zehir beynine zarar vermiş. Oldukça hasar almış. Kafası yerinde değil.

alles. Vamos. Beni hatırladın mı? Moyes. Kıyamet adı var. Bir ödül olduğumu söylemiştin. Hatırladın mı?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Ne var
1: sırada, Denizbank burada. Sırada ne varsa Denizbank burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
2: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
3: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
1: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Denizbank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar 30 bin TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor. O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var. Ne var sırada,
4: Denizbank burada. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna.

0: sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
1: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
2: benim, bim, bim. Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
2: Sabah ilk iş miyim?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş
1: geldin. İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
2: Kesinlikle abi.
1: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
2: Kalp gönder kalp.
3: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
4: Güzel.

0: BBI, Ivan Rostovski Bankası, Monaco.
1: Şekerli değil, değil mi?
2: Hayır, 3 kere fazladan su koydum ama şeker koymadım.
1: Hiç İspanya'ya gittin mi?
2: İspanya mı? Hayır.
1: Demek hiç gitmedin. Gençken kız arkadaşın İspanya'ya gitmedin mi yani?
2: Hayır.
1: İspanya ilgini çekmiyor o zaman.
2: Hayır.
1: İspanya'da kafa dağıtmakta mı ilgini çekmez yoksa?
2: Hayır.
1: Pekala. 3 aylık milli gelir opsiyonunun fiyatı nedir?
3: 2.5.
1: 100.000 dolarlık bir kısmını satın almanı istiyorum.
3: Emin misin?
1: Bir sorun mu var?
3: Hayır. 3 aylık dönem için 300.000 avroluk 340 milyon avro satış opsiyonunu tabii.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayan Redmond, bir opsiyon satın almışsınız.
1: Doğru.
0: Büyük risk almış oldunuz.
1: Haklısınız.
0: Bu durumu bir an önce düzeltmenizi istiyorum.
1: Egzotik ürünler hakkında bilgili olduğum için beni işe aldınız. Bu ürünler kolayca satıcı bulabilir. İspanya'da bu işlerin nasıl yürüdüğünü herkesten iyi bilirim ben. İspanya'da yarın 8 milyon avro tahvil satışa sunulacak. Bu satış gerçekleşmeyeceği için ben de payımı almış olacağım.
0: İspanya tahvillerinin satılmayacağından nasıl emin oluyorsunuz?
1: Pazara bakınca İspanya'nın güvenilir olmadığı anlaşılıyor. Eğer yanılmıyorsam pazar fiyatından 4 kat daha karlı bir alış yapmış olacağım. Ne diyorsunuz?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizce Oribor'un hisseleri yükselecek mi?
1: Anlamadım.
0: Oribor'un hisseleri sizce artar mı diye sordum.
1: Neden bunu sordum?
0: Oribor konusunda kafam karışık.
1: Cevabı benim bildiğimi nereden çıkardın?
0: Sezgilerim sayesinde.
1: Sezgi mi? En iyi cevabım bu mu? Konuşmaya bu şekilde başlarsan işe yaramaz. Onun kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Konuşmaya doğrudan gir, lafı dolandırma.
0: Pekala.
1: Baştan alalım. Bunu nereden bilebilirim sence?
0: Rebi'yi de çalışıyorsunuz.
1: Yani tanışıyor muyuz?
0: Ben sizi tanıyorum.
1: Öyle mi? Sen de mi Rebi'yle çalışıyorsun?
0: Hayır.
1: Böyle gizemli davranman işe yaramaz.
0: Yavaş ilerliyorum.
1: Peki neden?
0: Onu korkutmamak için.
1: Dalga mı geçiyorsun? Onu bu şekilde korkutursun. Sizi tanıyorum. Rebi'yle çalışmıyorum da ne demek? Daha doğrudan sor. Baştan alalım. Evet, tekrar baştan. Ne kadar ödemem gerek?
0: Sorun para mı?
1: Sadece miktarı öğrenmek istiyorum.
0: Herkes tutuklanmadan önce işbirliği yapmanızı öneriyor.
1: Hayır. Bu şekilde olmaz.
0: Anlamadım.
1: Banka çalışanlarının hepsinin suç ortağı olduğunu ona inandırabilecek misin? Onu korkutarak yol alamayız. Krapülü meselenin para aklama olayı olduğuna inandıramayız. 3 haftadır bunun üzerinde çalışıyorsunuz ve bulduğunuz çözüm bu mu? Pekala. Başka bir çözüm bu. Acele edin.
2: Kalk anacığım.
1: Dilimizi konuş. Başkalarıyla bu şekilde konuşabilirsin ama benimle değil.
2: Tamam. Onu nasıl buldun?
1: Akıllı, bireysel ve kendinden emin biri. Üstünlük kompleksi var. Biraz da deli.
2: Fiziksel olarak diyorum.
1: Etkileyici.
2: Ah işte böyle. Ağzındaki bakla çıktı. Hayatında niye bir erkek yok peki?
1: Sanırım mesleği yüzünden. Yanlış adım atmamaya çalışıyor. Krapül tekrar Amerika'da çalışmak için can atar. Hem de bir an önce.
2: Babası nedeniyle.
3: Nasılsın tatlım?
4: İyiyim. Ya sen?
3: Ben de iyiyim.
4: Nehir'le mi birlikteydin?
3: Evet. Değişen bir şey yok. Tedaviye devam edeceğim.
4: Tat alamadığını söyledin mi ona?
3: Geçici bir sorun. Yakında düzelirim.
4: Ne zaman?
3: Bilmem. Buradaki yemekler pek de lezzetli sayılmaz.
4: Baba, iyi beslenmelisin.
3: Merak etme.

0: Bankalar kırmızı alarmda. İspanya krizi bankacılık hisselerini durdurdu.
1: Merhaba. Bu saatte kimsenin olmaması çok güzel. Sizce Amerikan tahvilleri yükselir mi? Amerikan tahvilleri yükselir mi diye sordum.
2: Dediğini duydum.
1: Bu konuda bir fikriniz yok mu?
2: Neden olsun ki?
1: Finans sektöründe çalışmıyor musunuz?
2: Hayır. Şu an rahat bırakılmak istiyorum.
1: Özür dilerim.
2: Teşekkür ederim.
1: Üzgünüm ama bunu yapamam. Mali şubede polisim.
3: İşverenimi ispiyonlamamı mı istiyorsun?
1: Böyle yapman senin yararına olur.
2: Bunu kabul edemem.
1: İyi düşün. Bir skandal patladığında kariyerin mahvolacak.
2: Bunu bana sorman biraz garip değil mi sence de?
1: Para aklamayla mücadele etmek çok zor bir iş. Her yolu deniyoruz. İyi insanlarla işbirliği yapıyoruz.
2: Demek öyle. Sanırım ben o insanlardan biri değilim.
1: Amerika'ya dönmek ilgini çekmez mi?
2: Bu ne demek şimdi?
3: Yardım edersen Amerikalı yetkililerle irtibata geçip orada çalışmanı sağlayabiliriz.
2: Neden orada çalışmak isteyeyim ki?
1: Fikrini değiştirirsen bu numaradan beni ara.

0: Geçen haftakine benzer bir rüya gördüm. Yuvarlak bir odadaydım. Biraz tozlu bir evdi. Güvercinlik gibi bir yerdi. Ama mobilyalıydı ve ben sanırım salondaydım. Kadınlara özel olan salonlara benziyordu. Salon çok garip görünüyordu.
1: Muhbirlik teklif ettiler. Kabul etmeni miyim?
2: Pekala. Ağzındaki baklayı çıkar.
3: İşimizde tesadüflerin rolü çok büyük. Sizce de öyle değil mi?
4: Bu işte tesadüf diye bir şey yoktur. Gerçeklerden bahsedelim.
3: Belki de şu an en çok ihtiyacımız olan şey tesadüftür. Bilemiyorum.
4: Bize hikayeyi anlat.
3: Avrupa'daki ajanslarımızdan birinde çılgınca bir olay oldu.
4: Lanet olsun.
3: Kadın zor pazarlar konusunda bilgili. Roswowski'yi yakalamak için iyi bir yem olabilir. Rus gizli servisi de bizimle hemfikir.
4: Kadının görevi neymiş?
3: Roswowski'nin güvenini kazanıp bize bilgi sağlamak için görevlendirildi.
4: Karşılığında ne istiyor?
3: Yargının yakasından düşmesini ve Amerika'da çalışma iznini elde etmek istiyormuş. Ne yapmalıyız?
4: Rusların işin içinde olduğunu kadına söyleme. Bırak Fransız olduklarını düşünsün. Ya da ne istiyorsa onu düşünsün. Hiç fark etmez. O bir profesyonel değil. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyi olur.

0: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
1: Alo.
2: Beni mi aradın?
1: Sanırım yanlış numarayı aradım.
2: Hayır, doğru yeri aradın.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
2: Satıcıların konuşmaları bir sunucuda kayıtlı olmalı. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Konuşmaların kopyasını bizim için çıkaracaksın.
1: Bu mümkün değil. Sistem bir şifre tarafından korunuyor.
2: Bir yolunu bulacağından eminim.

0: Zamanı geldi.
1: Dinliyorum.
0: Çok bekledik. Artık bir sonuç almamız gerekiyor. Vakit kaybetmemeliyiz.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Bir ay vaktim var.
1: Tamam.
0: Rostovski başkana benden bahsetmiş. Gizli servisin başına geçmemi istiyor çünkü ona hep sadık kaldım. Rostovski başımı ağrıtabilir.
1: Yani bir açığını mı bulmamı istiyorsun?
0: Ona güven olmaz. Adamı yarı yolda bırakır. Bir iş adamına göre fazla güç sahibi biri.
1: Ne yapmamı istersin peki?
0: Onu yok etmeni.

0: Şu an müsait.
1: Kısa konuşacağım.
2: Ne yapmalıyız bilmiyorum.
1: Bay Dömon, sizinle bir şey konuşmalıyım.
2: Ivan, Alice Redmond'la tanışın. Kendisi kredi yönetiminden sorumlu. Ivan Rostovski.
1: Ah, merhaba.
3: Memnun oldum. İspanya'nın çökeceğini tahmin ettiğiniz doğru mu?
1: Hayır, ben sadece bunu öngören bir program geliştirdim.
3: Aç mısın? Ben çok acıktım. Öğle yemeğine çıkalım.
1: Memnun olurum.
4: Bankadan ayrılıyorlar.
5: Tek başına mı?
4: Hayır, Bay Dömo ile birlikte.
5: Mesafeni koru.
4: Mesafeni koru. Şunun verdiği talimata bak. Sanki öndeki arabayı ezip geçecekmişiz gibi.

0: Krapül bu mu?
1: Lanet olsun. Çabuk patronu ara.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Evet, buyurun.
3: Masa hazır mı?
2: Bu tarafta efendim. İşte orada.
3: Güvenlik şefim Korzov'la tanışın. Biraz kaba olabilir ama lütfen onu mazur görün. İşini iyi yapar. Bana zararı olmayan hiç kimseye bulaşmaz. Onunla iletişim kurmak isterseniz lütfen Fransızca konuşun. Çünkü ne yazık ki dilinizi bilmiyor.
0: Anladım. Karşıma kötü niyetli biri çıkarsa size haber veririm Bay Korzov.
1: İyi birine benziyorsunuz Bayan Alice. Üstelik güzelsiniz.
0: Çok naziksiniz. İzninizi isteyeceğim.
3: Yahudi misin?
0: Niye sordun?
3: Annem Yahudi olmayanlarla birlikte olmamı yasakladı.
0: Ne Yahudiyim ne de bakire. Önceden bilsen iyi olur. Acilen tuvalette buluşalım.
3: Lehman Brothers'a mı çalıştın?
0: Evet. Şirket benim yüzümden battı. Buna eminim duymuşsundur. İzninle bana da aynı yemeği söyleyebilirsin.
4: Senin derdin ne? Bize haber verebilirdin.
0: Çalmak konusunda değil ama çapkınlık konusunda ustayımdır.
5: Planın nedir?
0: Yakın durmak.
5: Nereye kadar?
0: Fransız değilsin galiba.
5: Hayır, Rus'um.
0: Mali polisler arasında yabancılar da mı var?
5: Rus'um işte.
0: Özür dilerim, KGB için çalışmıyorum.
5: KGB artık faal değil. Artık FSB devreye girdi. Monaco ve Fransız gizli servisiyle işbirliği yapıyoruz bu arada.
0: Eminim öyledir.
4: Monakoluların Amerika ile arandaki sorunu çözeceğine inanıyor musun? Sence biz daha iyisini yapamaz mıyız? Sana güzel bir haberimiz var.
5: Bu mikrofonu al.
0: Olmaz bu.
5: Bu bir emirdir. İlk kez mikrofon takmıyorsun herhalde, değil mi?

0: İyi misiniz?
1: Evet. Niye sordunuz?
0: Tuvalette uzun süre kaldınız da.
1: İdrar enfeksiyonu yüzünden patronunuz zarar görsün istemem.
0: Cinsel ilişki olmazsa bir sorun çıkmaz.
1: O halde bir sorun yok.
2: Peki
3: Amerika'dayken neyi yanlış yaptın?
1: Borsacılar her zaman günah keçisi ilan edilir biliyorsunuz. Sistemde sorun olsa bile suçu tek bir kişiye atmak en kolayıdır.
3: Nasıl bir hata yaptın?
1: Diğerlerinin yaptığı gibi türev ürünler sattım sadece. Siz de mi krizden etkilendiniz?
3: Bir rakam mı vermemi istiyorsun?
1: Evet.
3: 700 milyon kaybettik.
1: Ürünlerimi satın aldığınız için olabilir.
2: Benim adıma çalışsaydın kazanır mıydın peki?
1: Benimle çalışsaydın temiz para kazanmış olurdun.
0: Bu kadın delinin teki.
3: Temiz paradan bahsetme ihtiyacı duyman Rus olduğum için mi?
1: Haddimi aştıysam özür dilerim. Sadece şaka yapmak istemiştim o kadar. Yine de temiz para demekte haklıydım. Paranızın önemli bir kısmını ben yönetiyorum ve paranızın kaynağı ne yazık ki belli değil. Nereden geldiği hakkında da bir fikrim yok.
4: Ama şurası kesin. Sattığım ürünler çare olabilir.
3: Üzerinde mikrofon mu var?
1: Benim uzmanlık alanım menkul kıymetlendirme. Riskleri de başkalarına transfer ederim. Konsept bana ait değil tabii. Sadece kullandım bunu.
2: Bu yemek kimin fikriydi?
4: Hatırlamıyorum.
5: Yolunda gitmeyen şeyler var. Kadın dosyaları çalmaktan korkuyor ama mikrofon taşımayı dert etmiyor. Bu ne anlama geliyor şimdi? Asıl deli olan adamın kendi, kadın değil. Belki de arabanızı bile dinlemeye almışlardır.
6: Boris kendini tehlikeye attı. Garip bir durum. Ondan istediğimiz şeyi yapmıyor. Durum kontrolden çıkmaya başladı. Tekrar kontrolü ele almalıyız.
5: Durumu gözden geçireceğim.
6: Tamam. Durumu kontrol et.
5: Yaptığımız iş protokole uygun.
6: Tamam. İnisiyatif alabilirsin.
1: Alo.
7: İvan bu gece seni bekliyor. Adres Alaraj yolu 10 Antip Burnu.
8: Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Alice?
1: Bu akşam beni evine davet etti. Gitmem gerekir mi?
8: Yalnız olmayacaktır. Biri randevu yerini önceden biliyor olmalı.

0: gelemez.
1: O benim stajyerim. Düşündüm
0: de... Olmaz.
1: Sır saklamayı bilir.
0: Olmaz.
1: Üzgünüm. Gitmen gerekecek.

0: İyi akşamlar. Ekibimle tanışmanı istiyorum. Sonra da bana şu işten bahset.
1: Menkul kıymetlendirme.
0: Evet.
2: Görüşmeleri bitti. Kulübe gitmek için yola çıktılar. Kader isminde bir kulüp galiba.
3: Onlardan uzak durun. Çıkışta bekleyin.
2: Tamam. Sen neredesin?
3: Benden haber bekle.

0: Beni seyretmeye devam edersen yanımdakiler sorun çıkarabilir.
1: Sence ben onlara sorun çıkaramaz mıyım?
0: Kim olduğunu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Ivan Rostovski.
1: İş adamı.
0: Evet. Ne oldu? Hala benimle ilgileniyor musun?
1: Bilmem, onunla birlikte misin?
0: Hayır.
1: Demek bu gece ilk olacak.
0: Hayır.
1: O halde seninle ilgileniyorum. Sanırım bu gece benimle de birlikte olmazsın.
0: Rus musun?
1: Rus'a mı benziyorum?
0: Rus değilsen bu mekanda ne işin var?
1: Rahatlamak için buraya geldim. Kulübün adı çok ilginç. Kulübün adı Kader. Ben de şansımı deneyeyim dedim.
0: Sana bol şans.
1: Teşekkür ederim sana da.

0: Evet.
1: Onu kaybettik.
0: Ne?
1: Krabül'ü kaybettik. Taksiye bineceğini düşünmüştük ama yürüyerek gitti. Trafik sıkışıktı. Elimizden geleni yaptık ama izini kaybettik ne yazık ki. Kumarhanenin tam önünde onu kaybettik.
0: Diamantlara ne oldu?
1: Onları da bulamıyoruz.
0: Bu ne demek biliyor musun ha?
1: Merak etme. Tek başına gittim.
0: Nereden biliyorsun?
1: Son gördüğümüzde yalnızdı çünkü.
0: Onu hemen bulun.
1: Adamın evinin önünde bekleyeceğiz. Ekibimiz hazır.
0: Beni bilgilendirin.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Kalkıyor musun?
0: Evet.
2: Kader taşına bir şey çıkardı mı diye merak ettim.
0: Pek sayılmaz ama sanırım şimdi çıkardı. Ruh halime daha uygun olan bir yere gideceğim.
2: Ne demek bu?
0: Bilmem, adı kader değil de facia olan bir yer olabilir.
2: Sanırım öyle bir yer biliyorum ben.

0: Demek ekonomiyi sen alt üst ediyorsun.
1: Hı.
0: Güzelmiş.
1: Bedelini ödedim ama artık orada çalışma şansım hiç kalmadı.
0: Kötüymüş.
1: Ki sen neden böyle şeyler yazmak zorunda kaldın? Biyografi.
0: Nedenini bilmiyorum. Belki de en iyi yaptığım iş budur onda.
1: Karamsarlığa kapılmaya gerek yok.
0: İtiraf ediyorum. Şu sıralar işimde saçmalıyorum.
1: Gerçekten?
0: Evet.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Kötü. Ama yine de başa çıkabilirim.
1: Bence hiç kimse uzun süre kötü hissedemez. Tam tersi, büyük iş başardığımıza inanıyorum.
0: Öyle mi? Hı?
1: Kötü geçen bir geceyi eğlenceli hale getirdik. Rostovski ile birlikteydim.
0: Doğru. Onun sayesinde buradayız.
1: Aynen öyle.
0: Rostovski'nin şerefine.
1: Rostovski'nin şerefine.

ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: sonraki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
1: Top 2, 3, 4. Geçer.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıllar geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: ...16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
1: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk işim.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5.

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tek bir hatayla kariyerini mahvedenler oldu. Hatalarının bedelini ağır ödediler. İnsanın bir hataya düşmesi bazen an meselesidir. Şu sıralar nasılsın?
3: Neden sordun?
2: Sana vereceğim görevde hata yapma şansın yok. Tek bir hata bile işi yokuşa sürer.
4: Moiz.
3: Ne oldu?
4: İsminin Moiz olması hoşuma gitti.
3: Akılda kalan bir isim.
4: Gerçek bir isim gibi duruyor. Hoşuma gitti. Bu da çok gerçek. Bir kuru kafa ve kanatlı bir at. Ne isim geliyor?
3: Çete üyelerine ait bir simge.
4: Dalga geçiyorsun.
3: Hayır.
4: Bu bir şaka mı?
3: Hayır.
4: Bir çeteye mi üyesin?
3: Gençken üyeydim.
4: Vay canına. Şansıma karşıma sen çıktın. İyi bir iş yapmaya çalışıyordum. Ödülüm de sen oldun işte.
3: Editörüm arıyor. Saat farkını anlamıyor. Alo.
5: Onu bulduk.
3: Nerede?
5: Nice yakınlarında bir otelde sevgilisiyle kalıyor.
3: Nereden biliyorsun?
5: Yoksa niye otele gitsin ki?
3: Neredesiniz?
5: Aşağıdayız, bekliyoruz.
3: Yalnız mısın?
5: Bilemiyorum.
3: Kimse sizi takip etmemeli.
5: Diamond'un ekibini göremiyorum. Krapül çıktı. Tek başına, taksiye bindi. Sevgilisi otelde kalmış olmalı. Sobchak onu takip edecek. Resepsiyona gidip bilgi alacağım.
3: Diamond'ın burada olmadığından emin misin?
5: Evet, kesinlikle.
3: Cuma günü saat 8'de kıyamet vardı. Evet, beni dinle. Sen de takibe katıl.
5: Tamam.

0: RBI, Uluslararası Rost Bankası.
1: Surat asmayı kes artık.
2: Beni aramalıydın.
1: Çok sarhoştum. Daha önce hiç bir Rus'la çıktın mı sen? Rusların ne kadar zor olduğunu biliyor musun?
2: Aramalarıma cevap vermedin.
1: Telefonum kapalıydı.
2: Bunu yapamazsın Alice.
1: Bana bağırma, bu tavrın hiç hoşuma gitmiyor.
2: Seni korumak benim görevim. Ama senin umrunda değil.
1: Aynı şekilde davranmaya devam edersen beni yine kovarlar. Dikkatli olmak zorundayız.
2: Her zaman nerede olduğunu bilmem gerekiyor.
1: Evdeydim.
2: Sadece bana haber vermeni istiyorum.
3: Merhaba Alice. Sizi gezmeye götüreceğim.
1: Bu şu anda pek mümkün görünmüyor.
3: Bence mümkün.
1: Said de benimle gelecek.
3: Hayır.
0: Günaydın Alice. Merak etme, haberim var.
1: Anlamadım.

0: Hala bu işi istiyor musun?
1: Neden bugün fikrimi değiştirmiş olayım ki?
0: Güzel.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Birkaç şeyin üstünden geçmeliyiz.

0: 40 yaşlarında bir adam. Kanadalı ya da gazeteci olabilir. Çok fazla bilgimiz yok. Odayı Krapul kiralamış. Şu ana kadar tanıdığım en yeteneksiz ekipsiniz.
1: Arkadaşımız Krapul'ü kan yolunda takip ediyor.
0: Detayları anlat. İki arabayla yoldalar. Somjak peşlerine düştü. Şu an neredeler?
1: A8 yolunda. Yeni aldıkları eve gidiyor olabilirler.
0: Antip burnuna.

0: Sana güvenebilir miyim?
1: Bay Corzo bir an bile peşimden ayrılmıyor. Bu soruyu ona sormalısın.
0: Haklısın. Dün gece bir otelde kalmışsın.
1: Doğru.
0: Yalnız mıydın?
1: Bu seni ilgilendirmez.
0: Gizli servisten biriyle birlikte oluyorsan bu beni ilgilendirir.
1: Mümkünse bu sohbeti arabadan inince devam etmek istiyorum.
2: Bu mümkün değil.
1: Beni istediğiniz yerde bırakın o zaman.
0: Soruma cevap ver.
1: Alakalı bir soru sormayı dene.
0: Erkek arkadaşım var mı?
1: Hayır.
0: Peki dün geceyi kiminle geçirdin?
1: Özel hayatımı ilgilendiren soruları yanıtlamam.
0: Demek şimdi de masum rolünü oynuyorsun.
1: Bu saçma soruların beni korkutuyor doğrusu. Adri'yi geçtiler.
2: Dün geceyle ilgili adam işkillendi. Elimizden kaçamaz.
3: Daha önce kaçmayı başardı ama.
1: Tamam, dün gece biriyle birlikteydim. Ne olmuş? Bu konuyla ilgili düşünceni kendine saklamalısın. Zaten tek gecelik bir ilişkiydi. Bir daha onu göreceğimi sanmıyorum. Polisti, başka bir şey de bilmiyorum. İşimle ya da seninle ilgili herhangi bir soru sormadım. Zaten bundan sonra görüşeceğimizi de sanmıyorum.
2: Ya tekrar irtibata geçerse?
1: Onu da geziye çıkarırsın.

0: Herkese haber ver.
1: Emin misin?
0: Onu ıssız bir yere götürüyorlar. Herkese derhal haber verin.
1: Sobjak'ı yalnız bırakmak tehlikeli olmaz mı?
0: Şu an en doğrusu onu yalnız bırakmak. Niye bunu tartışıyoruz?

0: Ne diyorsun?
1: Bir şey demek için çok erken.
0: Niye böyle bir tepki verdi peki?
1: Onu denemek zorundayız. Başka şansımız yok.
0: Onunla ilgili bir şeyi keşfedemedin mi?
1: Kadın finans alanında bir efsane.
0: Beni deli ediyorsun.
1: Aslında bu kadın seni çıldırtıyor. Onunla beraber olmak istiyorsan durma. Beni ilgilendirmez. Ama onu bu işe bulaştırma sakın. Bunu yapma. Kadın güvenilir biri değil çünkü.
0: Sana bir servet ödüyorum. Benimle nasıl konuşuyorsun böyle?
1: Sadece işimi yapıyorum. Ne halim varsa gör.
0: Bunun için kusura bakma. Evet. Beni anlıyorsundur. Bu verilere göz atıp bana bir teklifte bulunmanı istiyorum. Anlaştık mı? Pekala.
2: CIA, Langley, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri.
3: Gregory Luibov, 3. bölümde Vladimir Cherkachin'in emri altında çalışan bir gizli ajan. Bu operasyonu onun yönettiğine inanıyoruz. Cherkachin'in kirli çamaşırlarıyla o ilgileniyor. Çünkü Rostovski gibi biriyle uğraşmak güç ve cesaret ister. Luibov, Cherkachin'in koruması altında. 17 yaşında Vori adında bir Rus mafyasına katılmış ve cinayetten 20 yıl hapis cezası almış. Cherkachin onu kurtarıp Paris'e dil öğrenmeye göndermiş. Onu özel görevlerde kullanmış ve dünyadaki birçok bölgeye operasyonlara göndermiş. Cherkachin Rus gizli servisinin başına geçseydi, Lyubov da ekibin bir parçası olacaktı. Bundan eminim.
4: Ne yapmalıyız?
3: Cherkachin'in Rostovski'nin peşinde olduğunu ve ona karşı iş çevirdiğini ifşa etmeliyiz. Bu Cherkachin'in kariyerini mahveder. Lyubov bunu önlemek için elinden geleni yapacaktır.
5: Alice'i ne yapacağız peki?
4: O görev iptal edildi. Alice artık onlar için çalışıyor. Alice'den şüphelenmemeliler. Protokole son verin.
3: Harekete geçiyoruz.
5: Görev hakkında ne biliyor?
4: Hiçbir şey. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyidir.
5: Ruslarla çalışıyor. Ruslar başarısız olursa bunun altında kalır.
3: Ruslar başarısızlığı göze alamaz. Çok dikkatli olacaklardır. Alice'i kötü durumlardan korumayı başarırlar.
4: Onu bize getiren sendin. Eğer Rus gizli servisini zora sokabilirsek sen de ödülünü alırsın.

üzümden oluşan bir diyet uyguluyorum. Çoğu zaman üzüm yemek zorundayım. Her derde deva oluyor.

0: kadınla yatıyor musun? Onunla yatıyor musun diye sordum. Cevap ver bana.
1: Evet. Onunla yakın olmamı sen istemiştin.
0: Bacaklarının arasına kadar gir demedim.
1: Ancak bu şekilde ona yaklaşabilirdim. Başka şansım yoktu.
0: Bu işte hataya yer yok demiştim. Tehlikenin farkında mısın? Her şeyi berbat edebilirsin. Beni anlıyor musun?
1: Hata yapmadım. Ekibim onu dışarıdayken koruyamaz. Kadını kontrolde tutmalıyız. Elimizde sadece bu kadın var, tamam mı? En doğrusu buydu.
0: Yani her şey yolunda, öyle mi?
1: Evet. Her şey yolunda.
0: Neredeyse her şeyi batırıyordun sen.
1: Sen sonuca verdin. Paravan şirketlerinin listesi burada belirtilmiş. Birkaç bilgi daha alırsak istediğin dosya hazır olacak.
0: Kadından uzak dur. Anladın mı? Ondan uzak dur.

0: misiniz?
1: Evet. İçme artık. Dumandan çok rahatsız oldum.
0: Senin hatan. Öpmeme izin vermedin. Ben de sigarayla oynuyorum.
1: Çok aptalsın.

Harekete geçti.

0: Ne oldu?
1: Beni buraya kadar izlediler. Rostovski Paron ayağın teki.
0: Barın dışında şüpheli adamları görünce durumun kötü olduğunu anladım.
1: Hiç iyi değil. İçeri gel. Bu durum seni korkutmuyor mu?
0: Nasıl?
1: Adım adım izleniyor olmak tabii.
0: Takip edilen sensin, ben değilim.
1: Geri gelmene çok sevindim.
0: Maalesef gitmem gerekecek.
1: Gidecek misin?
0: Yarın Kanada'ya uçmalıyım. Ani bir gelişme oldu.
1: Geri dönecek misin?
0: Muhtemelen evet.

0: Dönene kadar kollarını bana ödünç versene.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de... Aynı mesafedeyim.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Bu salıbimde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Gidelim mi? Çoktan uyumuş olmalılar. Bence geceyi orada geçirecek. Ne dersin?
1: Bence kalsak daha iyi olur.
0: Beni öpmeye ne dersin?
1: Kes şunu. Sen hastasın.

0: Kim o?
1: Merhaba Alice, ben Corso.
0: Ne istiyorsun?
1: Size bir dosya vermeliyim.
0: Kapının önüne bırak.
1: Olmaz, bu çok gizli.
0: Saatin kaç olduğunu farkında mısın?
1: Üzgünüm. Ivan beni gönderdi.
2: Yalancı pislik. Kim için çalışıyorsun? Rus gizli servisi ya da polis için mi?
3: Sadece arkadaşız.
2: Kimin arkadaşı? Benim olmadığım kesin ama.
0: Bay Korzov.
2: Seni yalancı. Kimin için çalışıyorsun?
0: Ivan arıyorum. Buna tahammül edemem artık. Kiminle görüştüğüm sizi ilgilendirmez.
2: Bırak şu telefonu.
3: Bu kadar yeter.
0: Dur. Onun bu işle bir ilgisi yok. Yeter.
2: Kapa çeneni. Seninle konuşacağız. Eğer polisi ararsan seni öldürürüm. Anladın mı beni? Öldürürüm. Bunu yapma.
0: Onu nereye götürüyorsun?
2: Gezmeye çıkıyoruz.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Birazdan görürsün.
2: Az önce Krabül aradı. Sevgilisiyle birlikteymiş. Diamant onu şaşırttı. Yanında bir adam vardı. Krabül müdahale etmemizi istedi.

0: Hat kesildi. Tekrar anlat.
1: Krapül bizi aradı. Diamant sevgilisiyle onları basmış. Krapül duruma müdahale etmemizi istiyor.
0: Harekete geçmeyin. Zaten müdahale etmemizi bekliyorlar. Bir şey yapmıyoruz. Adamın ne yaptığının bir önemi yok.
1: Tamam.

0: musunuz?
1: Evet.
0: Arkadaşına yardım etmezse krapül bizimle çalışmayacakmış.
1: Böyle mi söyledi?
0: Evet. Sesi korkmuş gibi gelmiyordu. Sakin bir tonda konuştu.
1: Ona işi takip ettiğimizi söyle. Yerinizden ayrılmayın.

Çok yetenekli ajanlar tanıdım. Onlar bile anlam veremediğim birçok hata yaptı. Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Bu iş en ufak hatayı kaldırmaz.

0: كيما
1: مويس
0: İyi misin?
2: İyiyim. Beni bir park alanına götürdü. Rus olduğumu itiraf ettim. Ona kimliğimi gösterdim. Yayın evinde çalıştığımı söyledim. Sonra bir telefon geldi. Telefonla konuşurken beni serbest bıraktı.
0: Çok üzgünüm.
2: Önemli değil.
0: Görüşmemiz bir hataydı.
2: Lanet olsun. Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Nasıl yani?
2: Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
0: Çok az tanıdığın bir kadın yüzünden ölümle burun buruna geldiğin için mi kaçıyorsun?
2: Kaçmak mı? Bence asıl sen kaçmalısın. Birlikte uzaklara kaçabiliriz. Ne dersin? Benimle Kanada'ya gelir misin?
0: Kuzey Amerika'ya gelmem pek mümkün değil. Ama istersen şeye kaçabiliriz. İran'a mesela.
2: Neden olmasın?
0: Harika. Bana bir çarşaf bul ve gidelim.
2: İstediğin yere gideriz.
0: Her yer olabilir mi? Kollarında olmak şu an bana yetiyor da artıyor.

0: Alice'i Moskova'ya mı gönderdiniz?
1: Koruması ölünce Rostovski Rusya'ya sığındı. Güvende hissetmiyor. Kadını da yanında istedi. Başka şansımız yoktu.
0: Orzova ne oldu?
1: Bilmiyoruz.
0: Bu da ne demek? Nasıl olur da bilmezsin? Cinayetten Alice'in sorumlu olduğunu düşünürsen ne olacak?
1: Neden Alice'den şüphelensin ki? Adamın cesedini villasının önünde buldu. Rus mafyasının bir uyarısı olabilir. Korzov'un neydi belirsiz yanlış tiplerle iş çevirdiğini düşünmüştür. Alice'in bu işte sorumluluğu olduğunu düşünmesi çok saçma olur.
0: Alice'i niye kaçırdılar peki?
1: Kimse Alice'i kaçırmadı. Alice'i yanında götürdü. Onunla çalışmaya devam etmek istiyor. Her şey yolunda.
0: Hiçbir şey yolunda değil.
1: Sadece bu işi zamana bırak.
0: Eğer ona bir şey olursa yemin İki ederim...
1: İki ekip Rostovski ve Luibov'a karşı Alice'i korumaya devam edeceğiz. Çünkü Rostovski korumaları olmadan hiçbir yere gitmez.
0: Müdahale sırasında ya bir şey olursa...
1: Onu ülkeden çıkaracağız. Merak etme. Böyle işleri daha önce defalarca başardık.
0: Keşke buna inansam.

0: Ürünümüzü Gasnet'in kar sayesinde geliştireceğiz. Gasnet 3 A notu almayı başarmış bir şirket. OSB Bankası'nın kredileri de güvenilir. Yüksek riskli kredi notu da çok iyi. Bu oldukça karlı bir lansman. Ürün Reve ile ortaklaşa olarak piyasaya sürülecek. 3 milyar doların üstünde bir yatırım olması planlanıyor. Reve ve Sepevre'nin her biri 600 milyon dolar kar elde edecek. İşte burada. Görüyor musun?
1: Komisyon holding için para aklama işini gerçekleştiriyor.
2: Bu kadın inanılmaz. Onunla neden yatmak istediğini anlıyorum. Ona karşı koymak gerçekten çok zor. Yeni sekreterim Olga ile tanış. Gregory.
3: Bonjour Gregory Alexievich. Vous voulez une tasse de café?
2: Çatpat Fransızca konuşuyor. Öğrenmeye hevesli biri. Onu burada uzun süre tutamam. Benden önceki şefin sekreteri sorun çıkarabilir. Belki Olga ile çalışabilirsiniz dedim. Sana çok faydalı olacağını düşünüyorum. Olga işini iyi yapıyor. Sana yardımı dokunur.
4: İngilizce de konuşuyorum.
2: Görüşürüz. Ofisteki işine dönebilirsin. Olga ile çalış. Sana güvenebilirim, değil mi? Bir sorun mu var?
1: Hayır, yok. Bir tatile ihtiyacım var. Bu işleri hallettikten sonra tatile çıkmak istiyorum.
2: Yeni pozisyonuma alışana kadar beklemeni istiyorum. Sonra tatile çıkabilirsin.
1: Sen de biraz dinlenmelisin.
2: Şu sıralar olmaz.
1: Senin için hiçbir zaman uygun değil.
2: Nereye gitmek istiyorsun?
1: Montreal olabilir.
2: Peki neden Montreal?
1: Neden olmasın?
2: Tamam ama... Sakın orada aşık olayım deme. Burada sana ihtiyacım var.
1: Sen merak etme.
5: Seni görünce bunun blöf olmadığını anlayacak. Seni görünce sarsılacak. Sonra ortadan kaybolursun.
0: Bu nasıl olacak?
5: Bir araba seni restorandan alıp özel bir havaalanına götürecek. Sana özel bir uçak seni bekleyecek.
0: Nereye gideceğim?
5: İstediğin gibi Montreal'e. Orada bir hafta kalıp rapor vermek için Washington'a geçeceksin. Kabul etmeleri biraz zaman aldı. Geç kalma.
0: Zavallı adam kime benziyor?
6: Yarın tanışacaksınız. Daha önce görmediğim biri. Ama o seni iyi tanıyor. Hatta aranızda bir yakınlaşma olmuş. Boris'e baskı yapmak istiyorlar.
0: Sauna'ya gitmem gerek.
5: Gidebilirsin.
0: İşte SPB'ye yatırım yapan şirketlerin listesini burada görebilirsin. Rostovski'nin paravan şirketlerinden gelen fonlar belirtilmiş.
7: Harika. Dövme mi yaptırdın?
0: Evet, önceki gün.
7: Kanatları olan bir at.
0: Bir arkadaşım için sürpriz. Görüşürüz.
8: Rusça biliyor olmalısın.
0: Bilmiyorum. Haberler iyidir umarım.
8: Sovyetler Birliği ile ilgili bir hikaye.
9: KGB ile Komünist Parti arasındaki mücadeleden bahsediyor.
10: Alice mikrofonunu bulabilir.
11: Mikrofonu cep telefonuna yerleştirdik. Stüdyenin daha güvenli.
9: Kazanan taraf KGB oldu. KGB ülkeyi ele geçirdi. Çalışmalarından çok memnunum.
0: Teşekkür ederim.
8: Sen En uygun zamanda yanımda yer aldın.
0: Zamanlama uzmanlık alanımdır.
8: Korsov casus olduğunu düşünüyordu.
0: Casus olmak isterdim. Ama çok tehlikeli ve de az para veriyorlar.

0: Kadın işini biliyor.
1: Ne dedin sen?
0: Krapülü kastettim.
1: O zaman kadından bahsetme. Anlaşıldı mı?
0: Pekala.
1: Aptal herif.
2: Üzgünüm. Zor ve duygusal bir ilişkiden henüz çıktım sayılır. Yani...
0: Anlıyorum.
2: Gerçekten üzgünüm.
0: İyi geceler Alice.

Uzun mesafeyi arıyorum. Arama gönderildi.

0: Aç hadi.
1: Sence kimi arıyor?
2: Belki de sevgilisini.
0: Aç şunu.

0: Lanet olsun.
1: Merhaba Olga. Dosyayı buldun mu? Tabloları kontrol etmen gerek. Evet ama yanılmış olabilirim. Dinliyorum. Devam et.
2: Yeni yaptırdığım dövmeyi görmelisin.
1: Hazır mı?
2: Evet. Yarın son bir toplantım var. Sonra özgürüm.
1: Ne yapacaksın?
2: İran'a gideceğim.
1: Çok iyi.
2: Rostovski çekici biri ama seninle karşılaştırılamaz.
0: Ne konuştuklarını merak ediyorum.
2: Rahat konuşamıyorsun ha?
1: Evet.
2: Seni rahatsız ettim galiba. Hemen kapatıyorum.
1: Bekle. Ben de geleceğim.
2: Tamam, öpüyorum.
1: Dosyanın bir kopyasını göndermeyi unutma. Tamam. Görüşürüz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
9: Mehmet.
6: Efendim.
7: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
11: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Kiminle görüşüyor?
1: CIA desem ona inanır mısın? CIA senelerdir böyle bağlantılar kurar ve gizli olarak birçok kişiyle irtibat kurar. Resmi bir izin istedik ve işte buradayız. Nasıl ama?
2: Adam çok yakında, yaklaşıyor.
1: Pekala, şu anda burada.
0: Hala gelmedi mi?
3: Kapıda dikilen uzun boylu adam.
0: Bu o kişi olamaz.
1: İnanmak zor ama ta kendisi. Grigory Grigorovich Livo. Üçüncü birimde görevli gizli bir ajan. Ekonomi ve teknoloji bölümünde görevli. Önemli biri.
4: Memnun oldum.
5: Ben de öyle. Buyurun.

0: Her şey yolunda mı Bay Lebo? İyi misiniz?
1: Evet. Kusura bakmayın.
0: Mobius şeridinin ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Anlamadım.
0: Mobius şeridinden haberiniz var mı dedim. Bir şey çağrıştırmadı mı sizi?
1: Hayır.
0: İzin verin, size açıklayayım o zaman. Bir şeridi alıp katladıktan sonra uçlarını birleştiriyorsunuz. İşte bu şekilde daireye benzer bir şekil ortaya çıkıyor. İşte Mobius şeridi buna denir. Kağıt bu haldeyken arka ve ön yüzü yerine sadece tek bir yüzeye sahip oluyor. Parmağım etrafında dolaştırınca diğer tarafına geçmiş oluyorum. Anladınız mı?
1: Evet.
0: Sizce de etkileyici, öyle değil mi? Siz Rus gizli servisi için çalıştığınızı düşünüyorsunuz ama aslında CIA'ya hizmet ediyorsunuz.

0: Rus gizli servisinin yeni başkanına en çok destek veren kişinin, ki bu kişi sizden başkası olamaz tabii ki, CIA'ya bilgi sızdırdığı, kamuoyuna duyurulduğunda neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Sizce dostunuz ve manevi babanız Çerkaçin bu durumda nasıl hissederdi? Casuslarımızdan biri bazı bilgileri dosyaya aktardı. Şu an baktığınız kişi bize bu dosyayı teslim etti bile.
1: Pekala. Şimdi gidebilirsin.

0: sığınma hakkı aldı. Ünlü oligark beklenmedik bir şekilde Kremlin'le anlaşmazlığa düşmüştü.
1: Konu hakkında bir açıklama yapar mısınız?
2: Rus hükümeti zor bir dönem geçiriyor. Şu an Rusya diktatörlükle yönetiliyor. Müvekkilim bu antidemokratik hükümete karşı mücadele ediyor. Ve bu yüzden de ülkesinde hain ilan edildi. Bu nedenle Bay Rostovski İngiltere'ye dönme kararı aldı. Hem kendi hem de başkalarının özgürlüğü için savaşıyor.
1: Siz de bir şeyler söyleyecek misiniz?
3: Babam beni bu ülkede yetiştirdi. İngiltere her zaman ailemin sevdiği bir ülke oldu. Bunu sürgün olarak nitelendirmiyorum.
2: Tamam, teşekkür ederim.
4: Bay Rostovski, neden böyle davranıyor sizce?
5: Bay Rostovski.
6: Kadını bulduk. NATO'da Amerikalılar için çalışıyormuş ve saat 8'de Brüksel'e vardığı bilgisini aldık efendim.

0: Hepsi bu mu?
1: Evet.
2: Üç yeni bakanla ilgili dosyalara ihtiyacımız var.
1: Tamam.
2: Yanımızda durmaları için kirli işleriyle ilgili bazı kayıtlara ulaşmalıyız.
1: Anladım.

0: Hayat nasıl gidiyor?
1: Her şey yolunda. Bahçedeki cihazlar sayesinde herkesle irtibat halindeyim. Ne kadar orada kalacaksın?
0: Bir hafta.
1: Havalar nasıl?
0: Bir iyi bir kötü. Bekle, biri kapıyı çalıyor baba.

0: Bir şey merak ediyorum.
1: Evet.
0: Ama yalan söylemek yok. Bu sefer eve dönecek misin?
1: Evet, sonunda dönebileceğim.
0: Avrupa gezileri sana yaramıyor.
1: Endişelenme.
0: Çok güzel görünüyorsun. Ekranda bile.
1: Sen de çok yakışıklısın babacığım.

0: Alles.
1: Patron seni görmek istiyormuş.
0: Ne zaman?
1: Şimdi. İyi misin?
0: Neden sordun?
1: Bilmiyorum. Artık pek görüşemiyoruz. Meşgulsün biliyorum. İstersen bu akşam uğrayabilirsin.
0: Bugün işim uzun sürebilir.
1: Önemli değil.
0: Tamam. Görüşürüz.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydum.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
1: Sabah ilk işim.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
1: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
4: İçeri gir Gregory. Nasılsın?
5: Gayet iyiyim.
4: Peki Amerikalı arkadaşlarının da keyifleri yerinde mi?
5: Evet.
4: Orada dikilme. Gel hadi. Kanal L'nin görevine son vermeyi düşünüyoruz. Onlara son kez bilgi aktarmanı istiyoruz. Önemli bir dosya.
6: Amerikalılara aktarılacak olan bu dosyalarda İran'a müdahale ettikleri takdirde onlara karşı çıkmayacağımızı açıklıyoruz. Bunu bir an önce öğrenmeleri gerekiyor.
4: Böylece aşırıya kaçıp Irak'takinden daha da kötü bir biçimde çamura saplanmalarını bekleyeceğiz. Gregory, bu son görevin olacak. Sonra da vatana ihanetten yargılanıp ömür boyu hapse mahkum olacaksın. Kaçmak için düzmece bir tutuklanmaya ihtiyacın var. Birkaç yıl ortalıkta görünmeyeceksin. İnsanlar zamanla seni unutacaklar, akıllarından çıkacaksın. Sonra tazminat alma hakkına kavuşacaksın ve mesele böylece hallolacak. Biraz sabırlı olup bazı geçici sıkıntılara göğüs germen gerekiyor. Anlaştık mı?
5: Evet.
4: Pekala. Gregory'nin şerefine içelim.
5: İyi misin? İçişleri Bakanlığı'nda işler nasıl?
7: Gayet iyi. Diyamar'ın ortadan kaybolmasını araştıracağım.
5: Evet.
7: Polis DNA'sını kiraladığımız araçlardan birinde ve Krapül'ün evinde buldu.
5: Ondan artık ismiyle bahset.
7: Korzov'u sen öldürdün.
5: Beni tutuklayacak mısın?
7: Alice'in sevgilisi de sendin.
5: Neden bahsediyorsun?
7: Korzov bunu fark edince sen de onu öldürdün.
5: Saçmalıyorsun.
7: Hayır.
5: Alice'le birlikte olmak aklımdan geçmedi.
7: Peki sırtındaki dövmeye ne diyeceksin? Kanatları olan bir at. Seninkinin tıpatıp aynı olan bir dövme. Bunun arkadaşı için sürpriz olacağını söyledi. Bir suikaste kurban gittiğini öğrendik. İlgilenirsin diye düşündüm.
8: Buraya giremezsiniz bayım.
5: Gregor Ligo.
8: ...663 numara.
5: Gregory Ligo.
9: pasaportunuz.
5: Durumu nasıl?
9: İyi değil. Şu an durumu stabil. Zehir beynine zarar vermiş. Oldukça hasar almış. Kafası yerinde değil. Neyse ki babası bizi zamanında uyardı. 10 dakika geç kalsaydık kalbi durmuş olacaktı. Onunla yalnız kalmana izin veremem.
5: Böyle konuşmadık.
9: Umurumda değil.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
3: Otobit'te. The Migros mağazası yok.
1: Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki

0: mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydum.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
6: Sabah ilk iş miyim?
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz ne?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika genelinde. Burası dolu dostum. Kontrol dışı yığınlar halinde gömülü.
1: Oho, şuna bak.
2: Aman tanrım. Olamaz. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğimiz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ve ekibimle mülkleri temizliyor, dışkı yağıyor, kazanç arıyoruz.
1: Tanrım.
0: Ha, bu işsiz altın bulduk. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için. İçgüdülerim doğru çıkarsa, bence bu gerçek.
2: Yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Çok ıssız bir yerdeyiz. Şu yere bakın, her yer karla kaplı. Burası çok güzel.
4: Evet.
0: Pullman, Washington. Hava şartları berbat.
2: Kardaki ilk işim olacak dostum.
0: Bu harika bir potansiyel müşteri. Adrian ve Tim. Adrian'e 1040 dönümlük bir çiftlik miras kaldı.
4: Vay be. Peki ailenin hedefi ne?
0: Bu mülkün tamamını ve evi boşaltmak istiyorlar. Videodaki görüntülere bakılırsa ön bahçe tamamen dolu ve evin durumu daha da kötüymüş.
5: Ama etrafı güzel bir çiftlik arazisi, hayal edebileceğiniz en güzel bölge. Ve sonra ortasında bunlar var. Merhaba, ben Adrian Fisher ve bu da eşim Tim Fisher. Büyük babam 1920'lerde 1040 dönümlük çiftliği satın aldı ve orada annem ve dayım da dahil olmak üzere ailesini büyüttü. Dayım 50'lerde eşya toplamıştı.

0: olmaya başladı ve sürekli olarak müzayedelere gidiyordu. Ve çok tanınmış biriydi. Çok saygı görürdü.
1: Maalesef vefat ettiğinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun haline geldi. Ölçeği göstermek için yanında duruyorum. 1.78 boyundayım.
2: Orada çok iyi şeyler var gibi görünüyor. Bir sürü endüstriyel mimari örneği.
3: Evet, videodaki mimari kalıntılar inanılmaz görünüyor.
2: Öyleydi. Ayrıca çok para edebilecek birkaç heykel de var.
3: Heykeller hızlı şekilde para kazandırabilir. Boyutları ve durumlarına göre değerleri 50.000'den 200.000 dolara kadar değişebilir.
2: Aman tanrım.
3: Sadece bahçedekiler bunlar.
0: Yıllardır ön kapıdan giremiyorum. Her zaman bir brandanın arkasında. Ev o kadar dağınık ve dolu ki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki gerçekten harika bronz heykeller, eski vazolar var. Sanırım bunlara uzatma vazolar deniyor. Bir altın külçesinden bahsetmişti. Ama onu hiç görmedim.
1: Etrafta dolaştık ama başlayacağımızı ve... ne yapacağımızı bilmiyorduk.
0: Bunu kendi başımıza bir yılda bile temizleyemeyiz. Matt, yardıma ihtiyacımız var.
3: Bence hava büyük rol oynayacak.
2: Evet evet, daha çok kardan endişeleniyorum. Evet. Ve altındakileri görebilmekten. Her eşyanın üzerindeki karı silmeniz gerekiyorsa ve dışarısı 0 derece. Bu ne kadar sürecek? Ama potansiyel kazan çok büyük olabilir. Aradığımız değerli eşyalar şunlar. Bronz heykeller... cam bazo koleksiyonu ve bir altın külçe. Tamam beyler, işte geldik. Şuraya bakın.
4: Bu videoyla bizi kesinlikle kandırdılar.
3: Araba yolu bile 3 gün sürebilir.
2: Hayır, 3 gün sürmemeli.
4: Çok fena.
2: Hadi bakalım. Gördünüz mü?
4: Çok şaşkınım.
3: Şaka mı yapıyorsun?
2: Çılgınlık bu dostum.
3: Ve ben üşüyorum.
2: Soğuk, gerçekten soğuk. Karın altındaki şeyleri göremiyoruz bile. Her yer dolu.
3: Vay canına.
2: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Daha eve varmadık.
2: Biliyorum.
3: İşte çılgın olan da bu.
2: Aman tanrım dostum. Arabayla yaklaşırken uzaydan nasıl görüneceğini düşündüm. Satılacak çok iyi şeyler olabilir. Sorun şu ki hepsi brandaların altında sıkışmış. Aynı zamanda kar ve yağmur yağıyor ve kar bizim için gerçek bir zorluk olacak. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba, merhaba.
0: Merhaba Matt, nasılsın?
2: İyiyiz, iyiyiz. Üşüyorum.
1: Günaydın
2: ama
1: Matt.
2: İyiyim. Seni görmek,
1: seni
2: çok,
1: görmek
2: güzel.
1: Çok güzel.
2: Seni de görmek
0: sizin
2: güzel.
0: Sizin için kar yağdı.
2: Evet. Girmek için sabırsızlanıyorum. Kaylin, neden burayı kontrol etmiyorsun?
4: Tabii.
2: Ve sen de evin yan tarafını kontrol edebilirsin. Ben de onlarla içeri gireyim.
4: Evet.
2: Tamam mı?
4: Tamam.
2: Tamam. Gidelim. Tamam. Siz bana yolu gösterin.
0: Tamam.
2: Takip edeceğim.
4: Peşindeyim Mike.
2: Tamam, burası ön kapı mı?
0: Dayım burayı örtülü tutuyordu.
2: Tamam.
0: Çünkü hırsızlıktan korkuyordu.
2: Tamam. Yani istifleme konusunda öğreneceğiniz bir şey var. Her şey kasıtlı. Genellikle en az değerli şeyleri daima öne koyarlar.
0: Anladım.
2: Önünü kapatır ve değerli şeyleri arkaya saklarlar. Diyorlar ki eve bile giremiyorsunuz. Ön kapı ve arka kapı tamamen kapalı. Üst kat merdivenleri de tamamen kapalı. Yığının büyüklüğü karşısında kendimizi kandırmamamız veya kaçıp gitmememizin bir nedeni var. İstifçilikle ilgili prensipler ve öğrendiğimiz her şey hala aynı.
0: Bir sürü eşya var.
2: Evet var. Tanrım. Bu inanılmaz.
0: İşte oturma odası.
2: Şuna bakın. Ön kapıyı zar zor girebileceğim kadar açtık ve antreye atladım. Dört bir yanım kutularla dolu. Hiç yer yok. Her yerde eşyalar var. Bu ne? Merdivenler mi?
0: Evet.
1: Bunlar merdivenler.
0: İşte bunlar
1: evet.
0: Çok güzel merdivenler. Üst katta dayımın yatak odası var. Çocukken dayımın yatak odasına kesinlikle girmemiz yasaktı. Kapısı hep kapalıydı ve içeride ne olduğunu merak ederdik. İşte bütün değerli şeyler orada diye düşünürdüm.
2: Tamam, ben bir çıkayım. Bu eve 3 kişi bile zor sığıyor. Yani ev işte o kadar dolu. Ama yukarı çıkmamız gerek. Parayı bulacağımız yer orası.
4: Eldivenlerimi takmalıydım. Burada değerli şeyler var. Her yer karla kaplı.
5: Bu işi çok yavaşlatıyorum. Her yerde dolaplar var. Ve ellerim donduğu için işler 10 kat daha zorlaşıyor. Bu şeylerin çoğu çok değerli. Çoğu da çöp değil. Çok dikkatli olmalıyız. İçlerinde bir sürü şey var. Oo. Bu büyük bir kediymiş.
3: Aman Tanrım. Bir sürü mimari kalıntı. Bunlar satılacak. Şu vazolara bak. Başta şüpheciydim. Ama bahçede şimdiden çok değerli şeyler buluyoruz. Bu da bana bu evin içinde harika şeyler bulacağımız konusunda güven veriyor. Pekala. Botlarını silmeyi unutma. Burayı kirletmek istemeyiz.
4: Kar yağıyor. Çıkarken ayaklarımı silsem daha iyi.
3: Tamam. Burası mutfak olmalı.
4: Pekala.
3: Ve şu uzatılmış camlara bakın. Aradığımız değerli şeylerden biri. Hey. Baksana Chris.
4: Mike, bence arkana dönmelisin dostum.
3: Aman tanrım. Burada da uzatılmış cam var. Ve burada bazı inanılmaz parçalar var.
6: 1950'lerde yüzyıl ortası modern tasarım işlevselliğe eğlence kattı. Ancak bir aksesuar dönemin uzay çağı havasını mükemmel bir şekilde yakaladı. Uzatılmış cam vazoların uzun dramatik bir şekilde uzatılmış silüetleri.
3: Bu parçalara kendine özgü görünümünü vermek için bir cam üfleyici erimiş camı fırından üfleme borusuna toplar. Sıcak cam tabana desenini veren kısa geniş bir kalıba üflenir. Aşırı sıcakken üfleyici parçayı aşağı doğru sallar. Yer çekimi boyunu dramatik şekilde uzatarak o karakteristik uzun dalgalı formu yaratıyor. İki parça birbirine benzemez ve orta yüzyıl modern tarzı meraklıları bugün bile onları arıyor. Beyaz süt camından yapılmış uzatılmış bir vazo yakın zamanda açık arttırmada $7,000 satıldı. İyi durumda oldukları sürece iyi para eder.
4: Tamam.
3: Girmek için temizlemek gerekiyor, yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
2: Tamam, burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum, tamam. Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
1: Biz bulamadık.
0: Evet.
2: Bu inanılmaz arkadaşlar.
0: Evet.
2: Bu başka bir seviye.
0: Evet.
2: Adamlarımla konuşayım bakalım ne yapabiliriz.
0: Harika.
2: Tamam, birazdan görüşürüz.
0: Oo.
2: Nasılsınız beyler?
3: Nereden başlayalım?
4: Vay canına.
2: Aklım başımdan gitti. Böylesini hiç görmedim.
3: Kaç gün sürer?
2: Yani şuna bakın, işin hacmi ve hava koşulları nedeniyle 6 güne ihtiyacımız olacak.
3: Tamam.
2: Bu inanılmaz. Yani gerçekçi olursak bunun maliyeti ne olabilir?
5: Gerçekçi olursak $50,000.
2: Tamam, yani maliyet $50,000. Bu işi zorlaştıran milyonlarca şey var. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ağır ekipman ve çok sayıda insan getirmeye çalışıyorum. Bu iş ve zamanlamanın hava koşullarıyla pek uyumlu olmadığı ortada. Maliyet konusunda ne düşünüyorsun?
3: Hala anlamaya çalışıyorum. 1040 dönümlük bir arazideyiz ve Zula 28 dönümlük alanı kaplıyor. Karla kaplı olmayan birkaç şeye baktığımızda burada gerçekten harika şeyler var. Yani $150,000 ila $200,000 bir potansiyel var ve bu konuda oldukça eminim.
2: Söylentilere göre bir yerlerde saklı altın var. Büyük bir kazanç elde edebiliriz. Gerginim mi? Bence burada potansiyelin ucu bucağı yok.
5: Evet.
2: Evet, bunu almalıyız. Nasıl vazgeçebiliriz? Tamam, aileyi bulmaya gidiyorum. Evet, bu bizim için iyi bir
3: efsanevi
2: fırsat.
3: Olsun. Efsanevi olsun.
2: Tamam, birazdan dönerim.
5: Tamam.
2: Evet, nasılsınız?
1: Biliyorsun,
0: İyi.
1: Söylemiştim.
0: Siz nasılsınız?
2: Üşüyorum.
1: Üşüyor musunuz? Şaşırdınız
2: Düşündüğüm
1: mı?
2: Düşündüğüm şey şu, üşüyorum ve şaşkınım. Bu iş için 6 gün gerekiyor. Her şeyi temizlemenin maliyetinin $50,000 olacağını düşünüyorum. Hava koşulları ve buradaki durumun gerçekliği nedeniyle böyle. Bununla birlikte buradan en az $150,000 kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu evi temizleyeceğiz ama tüm bu zorlu şeyler nedeniyle yarı yarıya paylaşım yapacağız.
0: Evet.
1: Evet, ne düşünüyorsun? 60'a 40.
0: 60'a 40 yapabilir misin?
2: Bu evde olmaz. Evin içinde bunun ne kadar büyük olduğunu yeterince vurgulayamam. Bu Zula'nın ağırlığı ve tonajını ölçmenin bile bir yolu yok. Yani astronomik. Gördüğüm en büyük Zula. Ama hazineler buradaysa ve kar da uygunsa yapmak zorundayım. Bu başka bir seviye ve yardım etmek isterim. Buna değmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: 50'ye 50. Ne dersiniz?
1: Evet, evet. Tamam. Razıyız.
2: Heyecanlıyım.
1: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Bu birazdan iyi, görüşürüz.
1: Hoşça kal.
5: Günaydın arkadaşlar, bu yolu açık tutmalıyız. Çöp konteyneri buraya. Onu doldurduktan sonra konteynerleri buraya sıralayabilmek için yolları temizleyeceğiz.
3: Tamam. Hadi tamam başlayalım.
5: Hadi bakalım.
2: Sadece çöp konteynerlerini içeri getirmek bile oldukça zor. Evden çöpü çıkartıp ve ayırmak sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Kaylin ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz. Böylece çöplerimizi hızlı şekilde taşıyabileceğiz.
3: Tamam, taşıyalım. Bu hurda. Ne dedin?
7: Bu taşı taşıyalım mı?
3: Evet, bunu buradan çıkarmamız gerekecek.
7: Anladım.
5: Eve giden yol çok dar. Keçi yolu gibi. Bu yüzden çöp ekibi her şeyi 3 futbol sahası ötedeki çöp konteynerine taşıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Ve bu işte vakit nakittir. Yol bir römork için yeterince genişlediğinde hurdacılar her şeyi evden römorka kadar çok daha hızlı taşıyabilecek.
3: Ha, şuna bakın. Mücevher buldum. Bu yüzden her şeye bakmamız gerekiyor. Bakın, burada mücevher buldum. Gümüş olabilir.
7: Aa, evet. Ne bulacağınızı bilemezsin.
3: Nerede bulacağını bilemezsin.
2: Sanırım bu kapıyı 15 santim daha açabilirim. Bu kadar. Sonra da zeminden başlayıp bu yöne doğru ilerleyeceğim. Evet.
4: Tamam.
2: Buradan başlayacağım. Bana birkaç çöp torbası getirebilir misin?
4: Tabii.
2: Kapıyı açmaya çalışın. Kaylin ve Mike dışarıda çalışmaya devam ederken Chris ve ben ana kattaki girişten başlıyoruz. Bu bölümü temizleyince üst kattaki yatak odasına ulaşacağız. Tecrübem doğruysa gerçek değerli eşyalar o yatak odasında saklı.
4: Parmaklarınızı hissetmediğinizde daha zor
2: oluyor. Parmaklarımı hissedemiyorum. Bu duvar o kadar yüksek ki üzerinden hiçbir şey atamıyorum. Ah, bir dakika.
4: Ne oldu?
2: Bu beni mutlu etti.
4: Nedir o?
2: Şuna bak. İnanamıyorum. Aman tanrım.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Biliyorsunuz, M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. Oo,
10: Türkiye. En para, en para, bankanın güzeli.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tamam, sana bakmaya geldim.
2: Onu nereden buldun?
1: Bir çantada. Günü böyle tamamlayacağım.
2: Ha, güzel. Yani duvarı görüyorum. Burada merdivenleri ve duvarı, orada tavanı görebiliyorum. Biraz ilerleme kaydediyoruz. Zemini görmem, Colomb'un sonunda karayı gördüğünde hissettiği şeye benziyor. Sonunda zemini gördüğüme hal.

0: Ya inanamıyorum ve yaklaşıyoruz. Merdivenleri temizlemekle geçen 5 saatten sonra nihayet ikinci kata ulaştık. Mike ve Chris mutfağı ayıklarken, Kaylin ve ben de Roger'ın yatak odasına saldırıyoruz. Şuna bakın, yukarı çıktık. Bakalım burada ne var? Aman tanrım, bu inanılmaz dostum. Hale bakın. İnanamıyorum. Burada para olduğuna inanıyorum. O tarafa gidip ne bulabileceğime bakacağım. Bu şimdiye kadarki en destansız ulan. Bu odaya girdik. Tavan dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamamen boşaltmamız gerekiyor. Oraya inersem geri çıkamam. Buna çok dikkat etmeliyim. Roger'ın odasını kilitlemesinin bir sebebi var. Bu sahte bir göz. İyi bir gözüm olduğunu söylerler. Bildiğiniz gibi yeteneğime güveniyorum. Bu işte iyiyim. Ama her zaman pozitif kalmak zor. Ve genellikle iyi şeyler bulmak beni motive ediyor ve hala bulamadık. Kar ve yağmur var. Çok zor ilerliyoruz. Burada takılar var. Gerçek olmayabilirler. Ama yine de satılır.
1: Taklit takı.
0: Ah, olamaz. Ha, bu da ne? İyi bir şey olduğunu söyleyin. Şuna bak. İnanamıyorum. Lütfen altın olduğunu söyle.
1: Oo.
0: Bu toz dostum. Tamam mı? Yani kum da olabilir. Altın tozu da.
1: Aha.
0: Kesin konuşamam.
1: Bunu ayırayım mı?
0: Altın değil demeye hazır değilim.
1: Tamam, bunu ayırıyorum.
0: Hayır, hayır. Onu bana bırak.
1: Emin misin?
0: Evet, test yapacağım. Altın arama işinde olduğunu biliyoruz. Bu odanın arka tarafında buraya gelmemiz neredeyse 4 gün sürdü. Her şey altın olması gerektiğini söylüyor. Ulaşılması en zor yere koymuş. Bu yüzden bir setim var. Altın olup olmadığına bakacağım. Tamam. İşte. Altın böyle görünmeli. Bu altın pulu. Şimdi bunu o pulla karşılaştıralım. Gerçek altın tozu sıcak ve yağlı görünmeli, keskin ve ışıltılı değil. Dostum. Dostum, bu kesinlikle altın tozu. Altın külçesiyle aynı değerde değil ama hepsini elekten geçirirsem 31 gram altın çıkar. Evet, 4000 dolar buna ihtiyacımız var. Yani umduğumuz altın külçesi aslında altın tozuymuş. Ve bu da çok işe yaramayacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Altın kârımızın büyük bir parçası olacaktı. Para kazanacaksak bu bizi kötü duruma sokuyor.
2: Bu resmi bir sahte. Harika.
0: Bu evi ve çevresindeki 28 dönümü temizlemek iflas ettiriyor. Sadece temizlik maliyeti 50 bin dolar. Ve bu acaba başarabilir miyiz diye düşündüğüm ilk iş. Bunu kendime saklamalıyım. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyorsam başaramayız. Tamam, para buldum ama istediğim türden değil. 5. gün ve ekip odaları temizlemeyi bitirmek üzere. Hedefimize ulaşmak için son bir umutla değerli bir şey bulmamız gerekiyor. Kaylin üst katta yatak odasında çalışıyor. Mike ve Chris ise mutfakta.
2: Bunlar çok güzel.
3: Evet, öyleler.
2: Yani 30'dan fazla bardak ve Toby kupasına sahibiz. Bundan içeceğin tek şey sabah kahven olmayacak. Tamam mı?
4: Her şeye inanma ama soğuk bir içecek yalan söylemez.
2: Bardağın kuzeni olan Toby kupaları 1700'lerde İngiltere'de içecek bardakları olarak ortaya çıktı. Gerçek ve kurgusal karakterlerden esinlenen bu kupalar günümüzde hala koleksiyonluk. 1780'lerde yapılmış bir kupa yakın zamanda açık arttırmada 110 bin dolara satıldı. Bence kupalar ve bardakların tamamı için 1500 dolar civarında kazanabiliriz. Fena değil.
3: Kesinlikle fena değil. Sanırım dolaba da bakıyorsun.
2: Sakın söyleme.
3: Buzdolabının içinde bir şey saklayıp saklamadığına bakmalıyız.
2: Oh.
0: Bu işte çok iğrenç şeyler görürsünüz ama bir şekilde eski buzdolabı daima en iğrencidir.
3: Açıyorum.
2: Hadi. Aç.
3: Aman tanrım. Hayır, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır.

0: Dostum bu çok kötü.
1: Buzdolaplarında çok hazine bulduk. Ama şundan eminim, burada hazine falan yok.
0: Evet evet.
1: Odayı kirletmeye de niyetim yok. Bunu atalım gitsin.
0: En iyisi bu olur. Atalım.
1: Bunu dışarı attıralım.
0: Evet, şu anda ağlıyorum. Pek çok şeye katlanırım. Ama buna katlanamam.
1: Gidip biraz hava alalım.
2: Adamlar içeride çalışırken bahçede ciddi satışlar yapmalıyım. Büyük Remington'ları kontrol ettirdik. Onlar sahtelermiş. Yine de Remington'ların en önemli özelliği onları her yerde görürsünüz. %90'ı taklit. Bu taklitlerin hala çok değerli olduğu nadir ürünlerden biri. Hala satılıyorlar. Arayabileceğim mükemmel bir alıcı var. Bu adam işini biliyor. Texas'ta yaşıyor ve ülkenin herhangi bir yerinde bulduğum tüm Remington'ları alıyor. Evet George, bunların tamamına bakıyorum. Sana her şeyin resmini gönderdim. Toplamda 20 taklit var. Çoğu orta boy, birkaç tane de büyük var. İşte şu harika, büyük olana bak. Bu şey 1 metreden yüksek, neredeyse benim kadar. Gördün mü?
3: Evet, güzel durumda görünüyor.
2: Ha, bu şey 28 dönümlük devasa bir Zula bahçesindeydi. Ve bu kelimenin tam anlamıyla 25 yıllık kariyerimde temizlediğim tüm mülkler arasında en destansı olanı diyebilirim. Tüm set için 40 bin dolar düşünüyorum.
3: Ha bak, büyük olana tekrar bakabilirsem harika olur.
2: Tamam, şöyle çevireyim. Bir saniye.
3: Keşke büyüklerden fazla olsaydı.
2: Ha, inan ben de isterdim. Ama bu uzun olan ve diğerleri 40 bin dolara senin olabilirler.
3: Evet, bence uygun.
2: Tamam, sanal olarak el sıkışalım mı? Hesap bilgilerini göndereceğim. Para gelir gelmez kamyona yükleyeceğiz. Anlaştık mı?
3: Kamyon yolda. Gelir gelmez sana mesaj atarım.
2: Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
1: Heykellere geldiğin için teşekkür ederim.
4: Evet, benim için bir zevk.
1: Remington'la ilgilendiğini biliyorum. Ama bakmanı istediğim başka sanat kalıntılarımız da var.
4: Güzel bir koleksiyon.
1: Peki aralarından hangilerini beğendin?
4: Heykellere bayıldım. Bahçe için birkaç şeye ihtiyacım var. Bu cam lambayı beğendim. Hepsi çok güzel. Buffalo kafasına da bayıldım.
1: Evet, bu daha önce görmediğim bir şey. Dökme demir bufalo kafası.
4: Biliyorum, oldukça güzel.
1: Bakalım anlaşma yapabilecek miyiz? Bunların tamamına 3500 dolar istiyorum.
4: Aa, 3500 mü? 2800 dolara ne dersin?
1: Bak ne diyeceğim. 3000'in altına inemem. En düşük teklifim bu.
4: Evet, gayet makul.
1: Harika.
4: Teşekkür ederim. Evet, işte senin paran.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Kutlama!
9: Gökte! Yerde! Her yerde!
10: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
11: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
10: 10.000.
11: Evet.
10: Okey. Maksimum oldu. Okey.
11: O zaman
10: gelsin müzik.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Sen hep

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: $50,000'lık temizliğin son günündeyiz ve mülkün içinden umduğum kadar çok değerli eşya çıkmadı. Bu yüzden şu anda Mike'ın ön bahçede bulabildiğimiz her şeyi satması gerekiyor. Çünkü buraya sadece başa baş çıkmak, daha da kötüsü zarar etmek için gelmedik.
12: Merhaba Mike.
13: Memnun oldum. Benim sayımıma göre mülk boyunca dağılmış 150 parça var. Dökme demir, mermer, taş, dövme demir, her türlü mimari kalıntı ve heykel parçası. Bazıları bunun gibi büyük, ağır, bazıları küçük parçalar.
12: Evet.
13: Mike, bana ipucu ver. Bu bahçedeki tüm mimari kalıntılarla bir şekilde bir bağlantınız olduğuna dair söylentiler duydum.
12: Çoğunlukla evet. 10 yıllar boyunca Roger düzenlediğimiz müzayedelerimize katılırdı ve sık sık da mağazama gelirdi.
13: Siz müzayede yönetiyorsunuz ve o da gelip teklif veriyordu.
12: Doğru. Geldiğinde muhtemelen oldukça iyi bir gece geçireceğimizi biliyordu. Çünkü eve götüreceği bir şey bulduğunda mutlaka eve götürürdü.
13: Bunları istemenizin özel bir nedeni var mı?
12: Dekorasyon ve yeniden satmak için.
13: Harika. Böyle bir müzayedeciyle çalışmanın en güzel yanı eşyanın değerini ve iyi para ettiğini bilmesidir. Şu bir ton ağırlığında ve muhtemelen $3,000 değerinde. Bununla birlikte bir avlu dolusu eşyayla burada çok iyi para var. Yani tamamı için bir anlaşma yapmayı tercih ederim.
12: Peki.
13: Şu anda $80,000'a anlaşabilirim. Bulmayı umduğumuz altın külçesi, altın tozu çıktıysa kâr elde etmek için iyi bir satış yapmalıyız. Genel olarak bakıldığında avludakilerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi $80,000. Ne diyorsun?
12: Aslında...
14: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor. Kendisi Alman. Evinde bir barı var. Tamamını ne istediğinizi görmek için buraya geldim.
13: 1800'e ne dersin?
14: Anlaştık.
13: Tamam.
14: Teşekkür ederim.
11: Son günümüz ve son satışlarımızı yapıyoruz. Ekip evin son odasını, Roger'ın yatak odasını da temizledi. Ve evi Adrian ve Tim'e teslim etmek üzereyiz. Bu sefer kaldırımdan yürüyoruz.
15: Burada kaldırım olduğunu bilmiyordum.
14: Evet.
11: Yani bu taraftan dolanmak zorunda kalıyordum.
14: Evet, verandayı görebildiğimize ve ön bahçenin olduğuna inanamıyorum.
11: Evi görmeye hazır mısınız?
15: Evet, görmeye hazırız.
11: Evet, buyurun. Evet, buyurun.
14: Aman Tanrım.
11: Kapı açılıyor. İçeri bakalım.
15: Aman Tanrım.
14: Merdivenlere bakın.
15: Giriş holüne bakın.
14: Çok güzel.
15: Bu evde bir giriş holü olduğunu bilmiyordum ben.
11: Burada kitapların üzerine tırmanmak zorunda kaldım. Sonra da yukarıya ulaşabilmek için küçük bir delikten sürünerek çıktım. Çatıya kadar kutular ve kitaplar vardı.
14: Evet, şimdi de kocaman bir alan haline geldi.
11: İnanılmaz. Mutfağı da görelim mi?
15: Biz tamam. Hazırız.
14: Vay canına.
15: Aman Tanrım. Tezgahları hiç görmemiştim.
11: Bu eski tarz bir 50'ler mutfağı. O kadarını söyleyebilirim.
16: Harika, hatırlıyorum. Büyük annem sarıyı çok severdi.
15: Mutfakta bir ada olduğunu bilmiyordum. Lavaboyu, ocağı hiç görmemiştim doğrusu.
16: Ve pencereleri hatırlıyorum. Çok aydınlıktılar. Çocukken hatırladığım o ışık, gündüz vaktinin parlaklığı, heyecanı, aile ve o günün neler getireceğiyle ilgiliydi.
11: Daha da var. Yemek odasına bir bakın.
16: Şuna bakın.
15: Bu inanılmaz.
16: Bu çok güzel bir oda.
11: Bu evden çıkanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
16: Vay canına, bu inanılmaz.
15: İnanılmaz.
16: Şuna
15: ne kadar
16: bakın.
15: Büyük olduğuna bakın.
16: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık. Çocukluğumdaki ailemle birlikte evde geçirdiğim tüm anılarımı geri getiriyor. Gerçekten çok özel. En sevdiğim çocukluk anılarımın bazıları buradaydı. Burası bana çok huzur veriyor.
11: Umarım tekrar yaşayabilmeniz için alan açmışızdır ve burayı istifçi evi değil, ailenizin evi olarak düşünürsünüz.
16: Bunu mümkün kıldınız.
11: O zaman benim işim bitti.
16: Aman Tanrım, inanamıyorum.
11: Bu gerçekten inanılmazdı. Bu başka bir şeydi.
16: Bu alanın böyle görünmesi gerçekten büyük bir mucize. Bu koridordan geçmezdik.
11: Hiç mi?
16: Yasaktı.
11: Tamam.
16: Evet, yasak.
11: Peki.
16: Odasını hiç görmemiştim.
11: Resmen izin veriyorum.
16: Tamam.
11: Girebilirsin.
16: Aman Tanrım.
15: Ve pencerenin manzarası.
16: Parke zemin olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel. Tüylerim diken diken.
11: Evet. Dürüst olacağım. Bu yaptığım en zor işti.
16: Vay canına.
11: Kesinlikle.
16: Bunu asla kendi başımıza yapamazdık.
15: Hayır, hayır.
11: Kimsenin bunu kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Burayı doldurması 67 yılını aldı.
16: Evet. Biz böyle kötü görünmesini hiç istemezdik.
11: Buna katılıyorum. Son rakamları konuşmak için aşağı inelim, tamam mı?
16: Tamam. Hazırım.
11: Önden buyurun. Bu muhtemelen yaptığımız en zorlu temizleme işiydi. Yağmurdan kara dek. Tüm bu devasa yığınlar, tünellerden geçerek merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışmak. Her şey çok zordu. Sanki istifleme işinin uzmanlık sınavı gibiydi. Değerli şeyler olduğunu düşündün, değerli şeyler vardı. Zevkli bir gözü varmış. Hatta yukarıda bir tane de göz buldum.
15: Yukarıda onun değildi.
11: Tüm o Remington heykellerini, bardakları, kitapları, bir sürü uzatılmış cam eşyayı sattık. Aradığımız altın külçesi altın tozu çıktı.
16: Aa.
11: Bizi kesinlikle zirveye ulaştıran şey mimari eserlerdi.
13: $70,000. Anlaştık mı?
12: Anlaştık.
13: Teşekkür ederim.
11: Mike o muhteşem vazoları ve tüm kurtarılan malzemelerini $70,000 sattı. Toplam satış ön bahçeden ve evden $150,000 çıkarmayı başardık.
16: Aman Tanrım.
15: Şaka mı bu?
11: Hayır. Temizlik maliyetlerimiz $50,000. Bize bölüşülecek $100,000 kaldı.
16: 60'a 40 yapabilir misiniz?
11: Bu sefer yapmayacağım.
15: 50'ye 50?
11: 50'ye 50 yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
16: bu
11: mutluluk
16: inanılmaz.
11: Duyuyorum.
16: İnanamıyorum.
11: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki malzemeler kadar zorladı. Kar, yağmur, sulu kar, dolu. Ama tekrar yapardım. Yarın da yapardım. Bu fırsat için teşekkür etmeliyim. İşe bakışımızı değiştirdi.
15: Henüz işimiz bitmedi.
11: Ne, bitmedi mi?
15: Hayır, biraz vaktiniz varsa göstermek istediğimiz bir şey var.
11: Evet, çok yorgunum. İşimiz bitti sanıyordum ama anlaşılan daha bitmemiş. Burada ne var?
15: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
11: Ah, yok artık. Yok artık.
13: Bu da ne böyle?
16: Bu binaları dayım inşa etti.
11: Ah, harika.
13: Bir haftadır buradayız ve bunu şimdi mi gösteriyorsunuz?
15: Korkutup kaçırmak istemedim.
11: Çok iyi bir strateji. Vay canına, bizi şaşırttınız. Buradaki asıl amaç ne? Burayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
15: Aynı amaç. Temizleyip mülkü satmak istiyoruz.
11: Kariyerimin en zorlu işlerinden birini yeni bitirdim ve şimdi de kariyerimin en zorlu işlerinden birine bakıyorum. Bu bir maratonda bitiş çizgisini geçip sonra bir diğerinin başlangıç çizgisine 10 adım yürümek gibi. Bu gerçekten çılgın bir iş. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşüyor.
19: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
18: 10.000?
19: Evet.
18: Okey. Maksimum oldu. Okey.
19: O zaman...
18: Gelsin müzik.
20: 25 yıldır sana maksimum.
21: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.

0: bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendiniz denemeyin. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir. En iyi çıkış yolu her zaman içinden geçmektir. Robert Frost.
1: Son zamanlarda eve gitmeyi çok sık düşünüyorum ama toparlanmam gerek. Sonuçta bu $1 milyon kazanabileceğim bir fırsat.
2: Kirpiler bu yarıktaymış. Onu yakaladım. Aa, biraz yağ yiyebilirim. Aman Tanrım, karaciğeri beyaz beneklerle kaplı. Bu kirpiyi yemek buradaki yaşamımı sonlandırabilir de uzatabilirdi.
3: Evet, şimdi iyice bastırdı. Hiç de hafifleyecek gibi değil. Donarak ölmekten bahsediyorum. O kadar soğuk.
4: Yanımda taşıdığım balık miktarını iyice azalttım. Burada harcanmak ve açlıktan ölüp gitmek istemiyorum. Merhaba, ben Amos. Yarışmadan çekiliyorum. Aa, lanet olsun. Ayrılma vaktim geldi. Burada yaşadıklarımdan sonra bunu söylemek hiç kolay değil.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: En büyük meydan okuma bu.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç de kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
6: Ortada $1 milyon varken pes edemezsin.
3: Aman Tanrım.
7: Günde $10,000 için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor. Lanet olsun!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
4: Çadırımı buldular.
0: ...83. gün... saat 10:12. İki kişi kaldı. Roland. Sıcaklık -32 derece.
3: Bugün için biraz daha iyi hazırlanmak zorundaydık. Artık kış kesin geldi. Ben ve bu koca dostum aşağı inip buza bakacağız. Neyle karşı karşıyayız görelim.

0: Hayatını.
1: Bugün yepyeni bir dünya. Artık su almak için buzla mücadele etmemiz gerekiyor. Aşırı soğuk döneme girdik. Her gece -30'un altına düşüyor. Bu seviyedeki soğuk seni öldürmeye çalışır. En temel ihtiyaçları bile karşılamak artık günlük savaşım olacak. Zorluk seviyesi giderek artıyor. Burası bir oyun parkı değil. Böyle bir soğukta tek bir hata felaket demek.
2: 83. gün, saat 13:27. Kelly.
3: Ayaklarımı tekrar ısıtmalıyım. Çok soğuk. Parmağımdaki donma yüzünden sürekli durup ısıtmak zorundayım. Bu da çok zaman alıyor. Tamam. Ama yine de göle inip su almam gerekecek. Yoksa içecek suyum yok.
2: Mevcut sıcaklık -33 santigrat derece.
3: Bu parmak konusunda çok dikkatli olmalıyım. Tekrar donmasına izin veremem. Yoksa bir parmağımı kaybetme riskim var. Hadi parmağım, sadece birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Devam etmeliyim, denemeye devam etmeliyim. Çok soğuk ve günler çok kısa. Bu yüzden temel işlerimi halletmek için çok kısa bir vaktim var. Hadi uyuşma. Lanet olsun. Hadi ama. Ah, tamam. Tamam, kampa dönmeliyim.

0: Bu sabah dışarısı buz gibi arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. Sol omzumun üzerinden. Buhar taş eve doğru akıyor. Hava o kadar soğuk ki kapıdan giren hava sıcakla çarpışınca sürekli bir buhar akışı oluyor. Ve şurada da köşede buz birikiyor. Evet. Dün geceden kalan don kristalleri. Daha da soğuyacak. Evet. Yakacak odun. Artık neredeyse her şey demek. Isınamazsak durum çok kötü olur.
1: Saat 10:21.
2: Parmağım donmadan işleri bitirmeye çalışıyorum. Lanet olsun, çok soğuk. Vay canına. Donmuş durumdayım. Gün ortasında bile ateş yakmak zorundayım. O yüzden çok odun harcıyorum. Devam etmek istiyorum. Motivasyonum var, gücüm var. Ama çok zor. Çünkü biraz ilerliyorum, sonra durup parmağımı ısıtmam gerekiyor.
1: 85. gün, saat 13:06.
0: Benim şu anki derdim soğukla savaşmak. Ama bu aşırı soğuk bastırdığından beri odun stoklayamıyorum. Güneş şuradan doğuyor, gölün kenarından kayıp gidiyor ve 4 saat içinde batıyor. O sürede gece boyunca, yani 18 saat yetecek odunu kesmeye çalışıyorum. Her gün savaş veriyorum. Bu gece ölümcül derecede soğuk olacak. Evet, taş eve gidip en kötüsüne hazırlanacağız. Bu geceyi atlatmam gerekiyor.
2: Her şey buz gibi. Donmuş. Ne yapsan çok zaman alıyor. Bir şeyi kurutmak 2 saat sürüyor. Sıcak kalmak başlı başına bir mücadele.
0: Bir adamın düşünceleriyle baş başa kaldığı upuzun geceler. 18-19 saat. Zor. Gerçekten çok zor. Şu an tek derdim sıcak kalmak ve aklımın çık git demesine engel olmak. Neyse. Neden hala devam ettiğimi bilmiyorum. Zor bir dönem. Önümüzdeki günler acımasız olacak. Bu sabah bir tencere meyve hazırlamam gerekiyor.
1: ...86. gün, saat 10:06.
0: Sanırım bu son. Bu kütükteki son meyveler. Bunlar bitince meyve de bitiyor. Hiç fena değil, iyi bir miktar. Artık son düzeye girdik. Evet, Eylül, Ekim, Kasım boyunca bunun için hazırlandım. O yüzden dayanıklıyım. Şu an vücudum sadece beyaz ekmek, fıstık ezmesi gibi o harika konforlu yiyeceklere aşeriyor. Yosunları biraz kenara çekip nasıl göründüklerine bir bakalım. Evet, onlara uzun zamandır bakmamıştım. Yosuna biraz yapışmışlar, büzüşmüşler ve biraz da çok küflenmişler. Lanet olsun. İşleri batırmış olabilirim. Bu hiç iyi değil. Sanırım yemişleri küfe kaptırdık. Biraz endişeliyim. Baksanıza, hepsi birbirine yapışmış. Burada sürekli ateş yakıyordum ve bütün ısı tavanda kalıyordu. Bu yüzden o yemişler hiç donmadı. Onlara çok güveniyordum. Burada seçenekler çok hızlı tükeniyor. Şu mide içeriğini yiyebilirim. İşte şu dağdan misk öküzüyle birlikte getirdiğim işkembe. İşte burada. Bu sadece midesinin içindekilerle birlikte bir parçası. Tencereye girecek olan şey de bu. Mide içeriği hakkındaki bilgileri hayatım boyunca yaptığım okumalar ve araştırmalar sayesinde öğrendim. Mis gökyüzünün yediği şey de tam olarak bu. Bu hayvanların dişleri onları öğütmek için yaratılmıştır. Biz de ot yiyebiliriz. Ancak ondan en iyi şekilde yararlanabileceğimiz kadar ince bir forma getirecek kadar çiğneyemeyiz. O mis gökyüzü o malzemeyi çiğnedi, sonra geviş getirdi, tekrar çiğnedi ve yuttu. Üstelik onların midelerinde otları parçalamak için yaratılmış farklı bakteriler var. Yenilebilir olduğunu biliyorum. Çünkü ekşi bir kokusu var. Evet, berbat, berbat. Aslında bu kötü bir şey değil. Ve oldukça da besleyici. Sıcak ve hazır. Mis gökyüzü ne yiyorsa biz de onu yiyoruz. Taş ev ıspanağı. Mis gökyüzünün mide içeriği.

0: Bir daha asla yiyeceği hafife almayacağım, asla.
1: ...87. gün... ...saat 10.23... ...iki kişi kaldı. Kelly.
2: Hello. Merhaba, merhaba oradakiler. Nasılsınız bakalım? Umarım harikasınızdır. Umarım gününüz mükemmel geçiyordur. Kuzey Kutbu Cenneti'nde bir gün daha. Bazılarınız diyordur ki Kelly'e ne oldu? Üşüyüp perişan olması gerekmiyor mu? Neden sürekli mutlu, neden gülüyor falan diyorsunuzdur. Açık konuşayım. Aslında bir sırrım var. Adı Kajun Parıltısı. Evet, Kajun Parıltısı. Kız kardeşim inanılmaz biridir ve çok komiktir. Kajun parıltısı dediğimiz şey bizim aramızda sihirli bir kelime gibi. Biri söyleyince o kahkaha krizine girer, 20 dakika duramaz. Ben de bunu düşününce onun gülüşünü duyuyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani moralim bozulursa üstüne biraz kajun parıltısı serpiyorum, her şey düzeliyor. İşte kajun parıltısı. Ah, aman tanrım. Tuzak hattını kontrol etmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım hala tavşan yakalayabiliyorumdur. Çünkü bu kirpi sonsuza kadar yetmez. Bu bölümde hiçbir şey yok. Lanet olsun. Hadi diğerine bakalım. Kar yüzünden tuzaklarım eskisi kadar verimli değil. Ama size hala ihtiyacım var tavşanlar. Gerçekten ihtiyacım var. Ne? Aman tanrım, bir tavşan. Oh, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu tavşan bir gün daha yemek demek. Elbette sevdiklerimi görmeyi iple çekiyorum. Mesela sevgilimi, ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum. Ama burada başka bir şey var. Bu büyülü bir bağ kurma hissi. Yiyeceğimle bir ilişkim var. Isı kaynağımla bir ilişkim var ve içtiğim suyla bir ilişkim var. Burada kaldıkça zihnim daha da sakinleşiyor. Ve bu da beni gitmeye, daha da hazır olmaktan uzaklaştırıyor. Gerçekten buradayım. Modern dünyanın nasıl olduğunu hatırlıyorum. Ve dönmeye hazır değilim. Şöyle temiz bir karaciğer görmeyi seviyorum. Favori yemek, işte bu. Kirpi yağında kızarmış kar tavşanı. Harika. Hala güçlüyüm. Vücudum hala güçlü hissediyor. Parmağıma dikkat edersen burada kalabilirim. İnanılmaz. Çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz. Bayıldım. Burada hayalin içindeyim. Kuzey Kutbu Cenneti'nde bir gün daha. Eve dönmeye hazır değilim. 100. güne kadar gidebilirim.
1: 87. gün, saat 13.07. Roland. Sıcaklık -36 derece.

0: Taş evde uzun ve soğuk bir gece daha. Birkaç saat uyuyorsun, sonra kalkıp ateşe odun atıyorsun. Bu sonsuz bir döngü. Ateş söner sönmez buradaki sıcaklığın hızla düştüğünü hissedebiliyorsun. Bu öyle bir zaman ki yarı baygın bir hale giriyorsun. Bu çok kötü. Tüm enerjin gittikçe tükeniyor. Hareketsizsin. Evet, artık zamanının çoğunu uyku tulumunda geçiriyorsun. Enerji tasarrufu yaparak, sıcak kalmaya çalışarak ve aklını yemek düşüncelerinden uzak tutarak. Evet, şu anda verdiğim savaş bu. Evet, bu sıcaklıklarda yapılacak tek bir hata felaket olur. Bu hiç iyi olmaz. Dikkatli olmalıyım. Günlük suyumuzu almaya gitmem gerekiyor. Kar yağmaya başladı. Gitmem gerekiyor. Yürümeliyim. Umarım biraz hafifler.
1: Mevcut sıcaklık -46 santigrat derece.
0: Çok şiddetli yağıyor. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun. Durum tehlikeli hale geliyor. Tam bir tipi başladı. Artık hiçbir şey görünmüyor. Bir dakika önce ağaçları görüyorduk. Şimdi hiçbir şey yok. Yolu hala görebiliyorken geri dönmem gerekiyor. Tam anlamıyla beyaz fırtına koşullarına giriyoruz. Böyle bir tipi de yönünü kaybedip kaybolabilirsin. İnsanlar kulübelerine 50 metre mesafede bile ölmüş. Şu an bu buzdan çıkmam gerekiyor.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
3: Trink Sat. Paranın kıymetini bilenler. Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
10: bir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
15: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 87. gün, saat 14.23. İki kişi kaldı. Roland.
1: Tam bir kar fırtınasına dönüşüyor. Artık hiçbir şey görünmüyor. Taş eve ulaşmam gerekiyor. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Hayatımın zirve noktası şu an bu fırtınanın içinde yaşanıyor. Babam çok okuyan biriydi ve böyle bir hayatın hayalini kurardı. Kitapları okur sonra bana verirdi ve ben de tutkuya kapıldım. Ama annemle çok yakın değildik. Küçükken bana baktı ama büyüdükçe uzaklaştık. Ben tek başına hazırlanırken annem vefat etti ve ben kendi işlerime o kadar dalmıştım ki cenazesine bile gidemedim. İzimi kaybettim. Yolu biraz görebiliyorum ama durumum iyi değil. İnsan bazen ne kadar iyi bir annesi olduğunu çok geç fark ediyor. Evet, şimdi izlerimi takip edip kaybetmeden buzdan çıkmaya çalışıyorum. Dikkatli olmalıyım. Dayanmalıyım. Ama o artık yok ve ben bunu onun için kazanmak istiyorum. Ve ona adamak istiyorum, anneme. Başarır mıyım bilmiyorum.

0: Tekrar ağaçlık alana çıktık. Artık iyiyiz. Asıl tehlikeli beyaz fırtına gölün üzerindeki buzda oluyor. Çünkü hiçbir referans noktası yok. Burada en azından ağaçlar, eski izler ve tanıdık kayalar var. Ama yine de bir an önce kampa dönüp bu gece için odun hazırlamamız ve bu fırtınadan çıkmamız gerek.
1: ...88. gün... ...saat 10.10... ...Kelly... ...sıcaklık... -35 derece...
2: ...bugün... ...ağ kurma günü ve... ...çok heyecanlıyım... ...ipimi kim yürüttü... ...eldivenlerle yapabilir miyim... Deneyeceğim. El becerisine ihtiyacım var. O yüzden kalın eldivenleri çıkarıyorum. Burası inanılmaz soğuk. Gerçekten delilik. Zorluk üstüne zorluk. Ağ suya indirmem gerekiyor ama parmaklarım donuyor. Ayak parmaklarım donuyor. Kamera ekranı bile donmuş. Yani her şey donmuş durumda. Donmuş, donmuş, donmuş. Her şey donmuş. Tekrar balık tutmayı denemek istiyorum. Giderek zayıflıyorum ve yağ ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir balığa ihtiyacım var. Kesinlikle bir balık lazım. Eğer bir balık yakalarsam 12 gün daha kalabilirim.
1: Saat 12.39.
2: Ruhum güçlü hissediyor. Tek ihtiyacım olan balık, yakacak odun ve sıcak parmaklar. Hadi balıklar. Çok açım.

0: Bana sadece bir balık lazım. Bu milyon dolarlık bir balık. Aa, burada kalmak istemiyorum. Ama buna mecburum. Hadi ama parmağım, lütfen donma. Bu parmak daha fazla dayanamayacak gibi. Lanet olsun, zamana ihtiyacım var. Balık tutmaya devam etmem gerekiyor. Bunun için iyi olmalıyım. Ama durup ısıtmam gerekecek. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Tanrım, yardım et. Bu akşam tencerede sadece kemik suyu var ve çok açım. Gerçekten bir balık yakalamayı umuyorum. Çünkü yüz güne bu kadar yaklaşmışken bırakmak çok zor. Aslında başarabileceğimi hissediyorum. Sadece denemeye devam etmem gerekiyor. Zorlandığımda ailemi düşünüyorum. Onların ne kadar zor şartlarda yaşadığını düşünüyorum. Ve bu bana güç veriyor. Onlar sayesinde ilerlemeye devam ediyorum. Bu gerçekten çok zor. Onlar olmasaydı yapamazdım. Onların bir düğmeye basıp yardım isteyecek lüksü yoktu. Ne olursa olsun devam etmek zorundaydılar. Ve o güç benim içimde de var. Bu yüzden devam etmeliyim. Bu gece... sıcak ayaklarla uyumayı umuyorum. Tanrım, yardım et.
1: ...89. gün, saat 10.39.
0: Ah, ayağım. Dün gece parmağım daha da dondu. Bütün gece ayaklarımı birbirine sürttüm. Ellerimle ısıtmaya çalıştım ama pek işe yaramadı. Endişeliyim çünkü donma tırnak altına doğru yayılmaya başladı. Ve bu hiç iyi değil. Bu da ne? Umarım sağlık kontrolü değildir. Çünkü bu kadar erken gelmeleri kötü bir şeyden şüphelendikleri anlamına gelir. Lütfen sadece kontrol ziyareti olsun. Hayır. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Buraya özellikle ayaklarına bakmak tamam. için geldik.
1: Dikkat edin, çoraplar çok hassas. Hepsi ateşten delik deşik oldu.
0: Burada his var mı?
1: Evet.
0: Ya burada?
1: Var.
0: Sol ayağa da bir göz atalım.
1: Peki, tamam.

0: Bu yüzden doktoru buraya getirdik.
1: Evet.
0: Doktor sağ baş parmağındaki donmanın yayılmaya başladığını doğruladı. Ve sol baş parmağında da yeni donma başlangıcı olduğunu fark etti. Yetersiz beslenmiş durumdasın ve bu da iyileşmeyi daha da zorlaştırıyor. Bildiğin gibi kaçınmaya çalıştığımız şey ciddi, yıkıcı ve gerisi dönü olmayabilecek hasar. Ve sonuç olarak bu yüzden tıbbi nedenlerle seni buradan çıkarmak zorundayım.
1: Bugün. Yani hemen bugün mü?
0: Evet.
1: Tamam. Bu çok zor bir durum. Çünkü ruhum burada gerçekten çok güçlü hissediyor. Devam etmek için motivasyonum ve gücüm olduğunu hissediyorum. Bir 11 gün daha kalabilirmişim gibi. Ah. Burayı çok seviyorum. Ama parmağımı kaybetmek istemiyorum. Ayaklarımı çok ama çok seviyorum. Ayaklarım için en iyisini yapmak istiyorum çünkü bu ayaklardan sadece bir çift var. Başka bir çift ayak parmağım çıkmayacak. Yenisini çıkaramam. Bu deneyim benim için inanılmaz ilham verici ve güçlendirici oldu. Doğayı artık korkulacak yabancı bir yer olarak görmüyorum. Burası aslında hepimizin geldiği yer. İnsanlar tarih boyunca bugünkünden daha uzun süre böyle yaşadı. Ben de 3 ay boyunca atalarımın becerilerini deneyimleme fırsatı buldum. Eski şekilde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tattım. Toprakla yaşamak harika hissettirdi. DNA'm bunu hatırlıyor. Ve bu bana doğru geliyor. Burada doğru olan şeyi yaptığımı hissediyorum.
2: Sonuncu gün, saat 12:28. Bir kişi kaldı. Roland. Mevcut sıcaklık -36 santigrat derece.
3: Burada misk öküzümün toynağı var. Bunu bu akşam yemek istiyorum. Planım direkt ateşe atmak. İyice kömür gibi olana kadar yakacağım. Kirpi de yaptığım gibi. Geri çıkarabilmek ve çevirebilmek için ona bir tel bağlayacağım. Evet, bu kadar tel yeter. İşte bu misk toynağı barbeküsü. Artık işin en zor kısmındayız. Elde pek bir şey kalmadı. Her parçasını kullanmak zorundayım. Hayatımda yaptığım en zor şey bu olabilir. Ama şunu utanmadan söyleyebilirim ki buradan daha iyi ve sahip oldukları için daha minnettar bir insan olarak çıkmayı umuyorum. Çok sıcak. Resmen ateşten patates gibi. Biraz fazla yanmış olabilir ama göreceğiz. Normalde tadı berbat ama böyle közlenince fena değil. Tadı hiç de fena değil. Kirpiden de iyi gibi. İyi, yenilebilir. Şimdi gece. Uzun bir gece. İnsanın tek yaptığı ateşi beslemek ve kendi düşünceleriyle baş başa kalmak. Bana hep zor biri olduğumu söylerlerdi. O yüzden çok arkadaşım yok. Hayatım boyunca ihmal ettiğim insanları düşünüyorum. Dünyanın en iyi iki ebeveyniyle kutsanmıştım ama onlarla pek vakit geçiremedim. Şuraya kurulayım. Buzda delik açıp biraz balıkçılık yapacağım. Bu yolculukta 48 yaşıma girdim. Ama kutlamadım bile. Öyle geçip gitti. Şimdi bu bana daha çok annemi hatırlatıyor. Burası epey derin. Birkaç yüz kez deneyeceğiz. Olmazsa suyumuzu alıp döneriz. Annem doğum günümü istediği gibi kutlayamaz. Özellikle büyüdükçe hep planlarını bozardım. Ya gelmezdim ya da huysuz olurdum. O da buna çok üzülürdü. İşte böyle. Gençken insan annesinin bu ilgisine karşı gelir. Dünyaya kendini kanıtlamak ister. Annem beni tam anlayamazdı ama beni çok severdi. Ben de hep orman hayatının peşindeydim. Hayatım hep ben oldu. Hep kendi isteklerimin peşinden gittim. Ama şimdi yaş aldıkça ona bir hazine gibi bakıyorum. Hayat böyle, hepimiz için bir şekilde trajedi. Olanları düşününce çok üzülüyorum. Şimdi burada, taş evde, kariyerimin zirvesinde bu kadar zamanım varken aileme karşı doğru olanı yapmadığımı anlıyorum. Annem, babam ve kız kardeşimle yetişkin hayatımda çok az zaman geçirdim. Bugün 99. gün, Noel günü. Taş ev için mükemmel bir Noel ağacı. Şuna bak, harika oldu. Ama sonunda her şey olacağına varıyor. Neyse, buradan çıktığımda nasıl biri olacağımı bilmiyorum. Hiçbir şeyin beni değiştiremeyeceğini veya sarsmayacağını düşünürdüm. Ama kesinlikle daha minnettar bir adam olacağım. Ha evet, bu yukarıda gerçekten iyi duracak. Bu Noel'i asla unutmayacağım. Yaşadığım sürece asla.
2: Yüzüncü gün, saat 12:28.

Bugün benim için harika bir gün. Çok büyük bir gün. Takvim ağacında 100. günü işaretledim. Birinci gün en aşağıdaydı, sonra yukarı doğru devam etti. 80'ler buradaydı. Bugün 100. gün. İşte burada. Başardım sanırım. Bunu yeni kaybettiğim annemin anısına adıyorum. Her zaman yalnızdım. Biriyle olduğumda bile, bir kalabalığın içinde bile, bilmiyorum. Bir şekilde her zaman öyleydim. Hep bir ada gibiydim. Şu anda ölüm sessizliği var. Ölüm sessizliği ve sükunet. Her şeyin bir ritmi ve temposu var ve sessizlik en rahatlatıcı olanlardan biri. Sadece o derin sessizliği duymayı seviyorum. Bu derin sessizlikte 30 yıl önce kilisede ilahi söyleyen annenin sesini bile duyarsın. Sessizlik sana işte bunu verir.

0: Bunca zamandır hep biz başardık diyordum ama kimin ne dediğimi bilmiyorum. Meğer annemmiş. Eminim annemdi ya. Hatta annem değil, annem. Hala orada. Başardık, bugün 100. gün.
1: Merhaba Roland.
0: Ah dostum.
1: Nasılsın adamım, nasılsın?
0: Hey, bu küçük Meg. Meg taş evde.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
3: Net. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'un
1: hoş geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Mick, taş evde. Aman tanrım.
1: Seni seviyorum.
0: Mick.
1: Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum Mick.
1: Çok seviyorum hem de. Çok seviyorum.
0: İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Başardım.
1: Başardım. Evet. Başardım.
0: 100 gün. İşte başardım. Buradayım.
1: Evet. Evet. Başardım. Başardım.
0: Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsin. Ah tanrım.
1: Başardın.
0: Bu deneyim bana şunu kattı. Biliyorum tuhaf ve üzücü ama insan bazen annesi ölmeden değerini fark edemiyor. Bu süreç bana aileyle ilgili bir şeyleri daha iyi anlamayı öğretti.
1: Aynen
0: sanırım.
1: Öyle.
0: Evet.
1: Daha fazla zaman geçirmeliyiz. Evet, evet.
0: Seni ve babamı daha
1: birlikte
0: sık görmem
1: daha çok
0: gerekiyor.
1: Vakit geçirmeliyiz.
0: Babam nasıl?
1: Gayet
0: güzel.
1: İyi. Bütün aile seninle gurur duyuyor.
0: Taş eve bakman
1: evet.
0: Gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir mis gökyüzüne denk geldin. Onu avladım.
1: Bu inanılmaz.
0: Evet. Neredeyse hepsi bitti.
1: Hala biraz kaldı mı?
0: Bu iliği. Koca bir yengeç eti parçası gibi.
1: Şuna bak.
0: Bu çok iyi. Çiğ ilik. Bu benim tereyağım. Taş ev tereyağı.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Vay be.
0: Burada seninle ilikleri yiyor olmak çok büyük bir nimet.
1: Değil mi?

0: Hayatım boyunca riskli şeyler yaptım. Ama bu kesinlikle yaptığım en zor şeydi. Ama aynı zamanda en mükemmel şey de buydu. Hayatım boyunca tutkuyla yaptığım bir şeyle kocaman bir ödül kazandım. Bu benim için unutulmazdı. Yıllarca orman insanı ve avcı olarak kendimi geliştirmek için mücadele ettim. Defalarca yenildim. Ama hayat uzun bir yarış, öyle değil mi?
1: İşte bu. Paranın büyük kısmını nereye harcayacağımı bile henüz bilmiyorum ama gidip büyük bir ev ya da kocaman bir pikaba harcamayacağım. Bu para bana ömür boyu yetecek. Biraz yavaşlayıp aileme daha fazla zaman ayıracağım. Kız kardeşimle ve babamla daha çok vakit geçireceğim. Ama bu zaferi, her şeyi annem Mona Walker'a adamak istiyorum. Evet, seni seviyorum anne. Umarım beni izliyorsundur.
2: Tek Başına'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson ve final bölümünün son 3 yarışmacısı Kylie'in, Kelly ve Roland'la birlikteyiz. Final bölümü 36 günü kapsıyor ve konuşacak elbette çok şey var. Kelly, istersen seninle başlayalım. Burada kışın gerçekten bastırdığını ne zaman hissetmeye başladın?
3: Barınağımda kocaman bir ateş yanarken içeride buz oluştuğunu gördüğüm an, işte o zaman kışın tam anlamıyla geldiğini anladım. Yani içeride ateş yanarken buz olması, bu gerçekten çılgınca. Unutamayacağım bir deneyim.
2: Colin, günlerin kısalmasından ve güneş ışığının azalmasından bahsedelim biraz.
4: Kasım ayı boyunca güneşi hiç görmedim. Çünkü bulunduğum koyun konumu yerel bir bulut tabakası oluşturuyordu. Yani bir bant gibiydi. Güneş gökyüzünde o kadar alçaktaydı ki yükseliyor, sonra bütün gün o bulut bandının içinde kalıyordu. Ve güneşi hiç göremiyordum. Bu insanı duygusal olarak çok yıpratıyor.
2: Anlıyorum. Kelly, o kirpi etinin hala seni cezbettiğini görüyoruz. Hava o kadar soğukken ve sen de o kadar açken, o eti yemek konusunda zihnin sana neler söyledi?
3: İçimden bir ses, eti ye diyordum. Ağzımın suları akıyordu. Tavşan yiyordum ama çok yağsızlardı. Yiyecek tavşanım olsa bile öylece durup yağ bulanmış o kirpiye bakıyor ve onu yemeyi çok istiyordum. Şu tavşana kıyasla oldukça yağlı. Tavşanda neredeyse hiç yağ yok. Bu yüzden mantıklı düşünmeye kendimi zorladım. Sadece midemin karar vermesine izin veremezdim.
2: Bu durum tabii seni bir dönüm noktasına getirdi, değil mi? Bu kararı vermek zorundasın. Büyük bir seçim. Seni o tercihe iten ne oldu peki?
3: Eğer kalmak istiyorsam kirpiyi yemem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kirpiyi yemeye karar verdim. Çünkü zaten hastalığa maruz kalmıştım. Kirpiyi açıp karaciğerinin lekeli olduğunu görmeden önce bile kanına dokunmuştum. Yani zaten maruz kalmıştım. Hastalanmadığım için de kirpiyi yemenin güvenli olduğunu hissettim. Yani onu yemeliydim. Ah, o yağlı lezzet gerçekten çok iyiydi.
2: Evet. Roland, sen de bir kirpi yakaladın ama ok ve yay kullanmak yerine sen onu sopayla öldürdün. Seni bu karara ne itti?
1: Açık alanda yerde bir kirpiydi. Bir oku riske atmama gerek yoktu. Bir sopa bulacak vaktim de vardı. Zaten bu benim en sevdiğim etkisiz hale getirme yöntemlerimden biridir. Ben tam bir sopa adamıyım.
2: Sen yanlış yüzyılda doğmuş bir insansın Roland ve şimdi de bir sopa kullanırken ne kadar rahat olduğundan bahsediyorsun. Bunu aşağılayıcı bir anlamda söylemiyorum ama yaptığın işte ilkel, mağara adamı gibi bir taraf var. Öyle değil mi?
1: Evet. Ne kadar basitse o kadar iyi. Kan, toprak, çamur. Ellerimle dokunabildiğim her şey. Yaptığım işe yakın olmayı seviyorum.
2: Ah! Ah! bölümün en unutulmaz kısımlarından biri Kelly, bir noktada omzunda seni rahatsız eden bir şeyin oluşuydu. Ne olduğundan emin değilsin ama bir ağrı yaşıyorsun. Kat kat kıyafetlerini çıkarmaya başlıyorsun ve sonunda omzunun arkasında derinin altında tamamen gömülmüş bir kirpi oku olduğunu fark ediyorsun. Muhtemelen böyle bir şeyin başına gelebileceği en talihsiz yerlerden biri de burası. Çünkü tek başınayken onu oradan nasıl çıkaracağını bulman gerekiyor. Bize o deneyimi biraz anlatır mısın?
3: Evet, çılgıncaydı. Gittikçe daha derine işleyen bir şeydi. Öylece ilerlemeye devam edecekti. Giydiğim tüm katmanları aşıp derime girdiği gibi daha da derine gitmeye devam edecekti. Bulunduğu yeryüzünden oraya ulaşmam çok zordu ve tam göremiyordum. Oku görebilmek için kamerayı kullanıyordum. Ek bir çift el gerçekten çok işime yarardı.
2: Kyle'ın bölümün büyük bir kısmında buza çıkıp balık tutabilen tek kişi sendin. Şimdi geri dönüp baktığında eğer bir büyük balık daha yakalayabilseydin belki de 100 gün boyunca orada kalmayı başarabilir miydin?
4: Evet, bence bunun için geriye dönüp bakmaya bile gerek yok. Buz balıkçılığına başladığım günden beri bir hedefim vardı. 7 balık yakalayabilirsem bu beni sona kadar götürürdü. 4 balık tuttum ama aslında 7 tane yakalamıştım. Yani 3 tanesini kaçırdım. Ve inanıyorum ki o 3 balığı kaybetmeseydim bu beni kesinlikle sona kadar götürürdü.
2: O balıkları kaçırdığında olayın yaşandığı o an, bunun yarışmadaki konumun için ne kadar kritik olduğunun farkında mıydın?
4: Kesinlikle. Bir balık kaybettiğinizde sadece bir öğün kaybetmiyorsunuz, koca bir haftayı kaybediyorsunuz. Ve sadece her 5 veya 6 günde bir balık yakalayabiliyorsanız bu çok ağır bir darbe.
2: Peki Kyle'in tek başına deneyiminden benim olimpiyatlarım diye bahsetmiştin. Hatta kendine bazı madalyalar bile yapmıştın. Şimdi tam olarak bunu yaptığın, daha önce hiç görülmemiş görüntülere göz atalım.
4: 3 tane tek başına hayatta kalma olimpiyat madalyası yaptım. Bazı teneke kutu kapaklarını parlattım. İşte altın. Ahşap bir madalyon oydu. Bu gümüş. Bronz içinse gökkuşağı. Sanırım bitirdim. Neden gitmek istediğini haklı çıkarmaya çalışmak gerçekten zor bir duygu. Neler yaşadığımı, neler başardığımı ve bir insan olarak nasıl geliştiğimi sadece ben biliyorum. Ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Umarım geride kim kaldıysa hepsinin canını okur ve 100. güne ulaşır.
2: Evet, 3 madalya. Dürüst olmam gerekirse o noktada orada üçünüzün kalmış olması bana biraz ilginç geldi. O zaman bunu bilmenin tabii yolu yoktu. O madalyalar senin için aslında neyi temsil ediyordu? Bize biraz anlatır mısın?
4: Sadece o kadar uzun süre orada bulunmaktan onur duydum. Kaçıncı sırada olduğumu bilmiyordum ama dışarıda daha fazla insan olduğunu varsayıyordum. Ve onları onurlandırmak aldıysa hepsinin canını okur ve 100. güne ulaşır.
2: Evet, 3 madalya. Dürüst olmam gerekirse o noktada orada üçünüzün kalmış olması bana biraz ilginç geldi. O zaman bunu bilmenin tabii yolu yoktu. O madalyalar senin için aslında neyi temsil ediyordu? Bize biraz anlatır mısın?
4: Sadece o kadar uzun süre

0: Sonunda 80 gün oldu ve muhtemelen bazı izleyiciler 100 güne sadece 20 gün kalmıştı. Neden devam etmedi diye düşünecektir. Senin için neden 80. gün çok önemliydi?
1: Artık vaktin geldiğini söyleyen o kadar çok işaret belirmeye başlamıştı ki. Geceleri kendimi sıcak tutamamaya başlamıştım. Ve benim için en büyük işaretlerden biri ellerimi ısıtmaya çalıştığımda ellerimin kelimenin tam anlamıyla ateşin içinde olması ama ellerimin arkasının donmuş olmasıydı. Ve kazanmanın paranın ötesini düşünmem gerekiyordu. Bu yüzden kalıcı bir hasarı önlemek adına bu kararı verdiğim için gerçekten mutluyum.
0: Anlıyorum. Kendinle gurur duyduğun ve pişmanlık duymadığın bir an vardı. Bunu söylemiştin. Hala öyle mi hissediyorsun?
1: Kesinlikle. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Her zaman ileriye bakarak. Tüm bu deneyimin bende yeniden bir bağımsızlık duygusu uyandırdığını hissediyorum. Ve bu hayat yolculuğumda bana yardımcı olacak.
0: Harika.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Bu var ya bu.
4: Yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Tehlike çok büyük.

0: Sabri'yi hemen tahliye etmemiz gerek.
1: Olamaz mı?
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Soğuk ısırığından da bahsedelim. Kelly ayak parmaklarında böyle bir sorunla uğraştığını ilk fark ettiğinde aklından neler geçti?
1: Endişeliydim ve oradaki durum gerçekten çok riskliydi. Çünkü günler çok kısa. Hava aydınlıksa hareket etmek zorundasınız. Buz ısırığı benim için aslında bir ders oldu. Çünkü bunu hissedebiliyordum. Parmaklarımın uyuştuğunu ve çok soğuk olduklarını, onları ısıtmak için durmam gerektiğini biliyordum. Ama ben sadece zorlamaya ve işleri halletmeye devam etmek istedim. Hava karardığında ayaklarımı ısıtırım diyordum ve sonunda bedelini ödedim.
0: Sadece parmağını ısıtmak için sürekli balık tutmaya ara vermek zorunda kalmak ne kadar sinir bozucu?
1: Acı vericiydi. Çünkü botlarımı giyip ayaklarımın ısınması arasında yaklaşık 2 saatlik bir boşluğum vardı. Dışarı çıkıp yaklaşık 2 saat bir şeyler yapabiliyordum. Sonra parmağım uyuşmaya başlıyordu ve kalıcı uzun vadeli bir hasara neden olacağından endişelenmeye başladım.
0: Sonra bir noktada hayatta kalma ekibini uyardın ve durumu onlara bildirdin. Hatta helikopterle yanına geldiler. Elimizde daha önce hiç görülmemiş görüntüler var. Şimdi onlara bir bakalım istiyoruz.
2: Merhaba. Herhangi bir sağlık sorunun var mı?
1: Asıl meselem ayak parmağım. Biraz buz ısırığı var.
3: Ayaklarını görmemiz lazım.
1: Onu izliyor ve kontrol ediyordum. Ama biraz kötüleşti. Tırnağa doğru biraz ilerledi.
2: Hassasiyet var mı? Acıyor mu?
1: Acımıyor.
2: Peki.
3: Parmağın yüzünden sahadan ayrılmayı düşündün mü?
1: Bu aklımdan geçti ama vardığım sonuç şuydu. Sıcak tuttuğum ve aşırı bir şekilde değişmeye başlamadığı sürece burada kalmakta tamamen kararlıydım.
3: Tıbbi ekiple kontrol ettik. Sağ ayak baş parmağının ucunda 2. derece soğuk ısırığı var.
1: İkinci mi? Tamam.
3: Evet, ikinci. 1. derece daha çok... Evet.
1: Tamam.
3: Yani bu 2. derece bir soğuk ısırığı. Tehlikeli olarak kabul ettiğimiz ve tahliye edebileceğimiz belirli bir nokta var. Eğer şekil bozukluğuna yol açan bir soğuk ısırığı görürsek, 3. veya 4. dereceye ulaşırsa, açık bir yarayla komplike hale gelirse veya doktorumuz tarafından gerekli görülen başka bir durum olursa, o zaman tamam, artık onu çıkarmamız gerekiyor deriz. Herhangi bir kalıcı hasar oluşsun istemiyoruz.
1: Tamam.
0: Kelly, bunu izleyince tepkin ne oldu peki?
1: Bunu görmek zor. Çünkü orada kalmak ve devam etmek istiyordum. Ama fiziksel sınırlarıma ulaşmak üzere olduğumu bilmek de gerçekten zordu. Bu beni zorladı.
0: Kararın senin yerine onlar tarafından verilmiş olması işi daha mı zorlaştırdı?
1: Bir yandan karar sizin adınıza verildiğinde kafanızda acaba doğru karar mıydı diye kurup duramıyorsunuz. Çünkü olay sizin elinizden çıkmış oluyor. Bu işi biraz kolaylaştırıyor ama bununla gelen pek çok zorluk daha var. Kararı kendi başınıza vermenin, ne zaman gideceğinizi seçmenin ve toprağınıza veda edecek zamanınızın olmasının getirdiği büyük bir güç var. Ve gitmeye hazır değilken zorla çıkarılmak kesinlikle daha zor. Kalbim tamamen oraya aitti. Sonuna kadar orada kalmak istedim. Sonunu görmek istedim. Bu yüzden gerçekten zordu.
0: Ayak parmakların ne şartlar altında iyileşmeye başladı ve parmağın şu anda nasıl?
1: Oldukça uzun bir süreçti ve iyileşme aylar sürdü. Ayaklarımda sargılar vardı ve buz ısırığının olduğu dokunun kazınması gerekiyordu. Pek hoş bir süreç değildi ama parmağım yeniden iyileşti. Muhtemelen artık hayat boyu sürecek bir şey olacak. O parmaklar soğuğa karşı daha hassas olacak ve gelecekte buz ısırığına daha yatkın olacaklar.
0: Peki senin için sırada ne var ki Ali?
1: Dışarıda kalmaya, vahşi dünyayla olan ilişkimi geliştirmeye devam edeceğim. Bu hayatımın en güçlü deneyimlerinden biriydi. Hep minnettar kalacağım. Bunun sadece soğuk yedim ve eve gitmek zorunda kaldığıma indirgenmesini istemiyorum. Oradan tamamen güçlenmiş ve her şeyi yapabilirmiş gibi hissederek ayrıldım. Ve tutunmak istediğim duygu bu. Buz ısırığı yüzünden eve gitmek zorunda kaldığım değil, orada başardıklarım üzerine odaklanmak istiyorum.
0: Roland, bir tipi sırasında buzun üzerinde olduğun ilginç bir sahne var. Oraya gelmişken ailene yolunu kaybetmekten bahsediyordun. Bu deneyimin hayatının o özel yönüne nasıl bir netlik getirdiğini bize anlatabilir misin? Aslında ilginç bir andı.
4: Bir tipinin içinde yolunu şaşırabilirsin. Orada aslında oldukça güzel bir benzetme var. Yolunu şaşırmak kaybolduğun anlamına gelmez. Bazen eve giden yolu bulursun. Her seferinde aileme giden yolu da buluyorum.
0: Roland, bu deneyimin, bu tür anıları ve onlara eşlik eden duyguları deşip çıkarmasının sana göre özel bir sebebi var mı?
4: Zamandır. Elinizde o kadar çok zaman ve yalnızlık var ki sadece zihninizin derinliklerine inmek için vaktiniz oluyor. Zaman ve yalnızlık sizi o eski anılara götürüyor.
0: Sona ulaştığın anlara dair elimizde olan daha önce hiç görülmemiş bazı görüntülere göz atmanı istiyorum. Hep birlikte bakalım.
4: Burada size biriktirdiğim küçük alet koleksiyonumu göstereyim. Kemiklerin kırılma şekline göre ilgimi çekenleri saklıyorum. Tabii ki tüm sivri olanları. Ama favorilerim burada. Mesela şu, bunu çok kullanıyorum. Ve burada bir pipo yaptım. Şu pişirdiğim, o ilk arka bacağın kalça kemiğinin bir parçasıydı. Ve şuradaki de iliğini emdiğim bir tavşan bacağı kemiği. Mükemmel bir sap oldu. Biraz söğüt kabuğu içiyorum. Onları tıraşlayıp böyle ince kıymıklar yapıyorum. Sonra çabuk kuruyorlar. Onları soyup pipoma dolduruyorum. İşte böyle. Kulübe. Et. Yakacak odun. Kış, Noel, 100 günlük mücadele sona eriyor. Görev tamamlandı.
0: Evet Roland, bununla ilgili tepkini merak ediyorum.
4: Yarışma başlamadan önce bana orada ne olacak Roland diye sormuşlardı. Ben de bir kütük ev inşa edeceğim. Kışlık odun keseceğim, erkek geyik vuracağım ve bunu o kadar kolay göstereceğim ki herkes bana şaşırıp kalacak ve bunu yapmak isteyecekler demiştim. Evet, pekala. Bunu bir şekilde başardım. Taş evi inşa ettim. Bir erkek misk öküzü vurdum. Kışlık odunumu kestim. Şimdi de tüm dünyanın önünde oturup bu zorlu mücadeleyi bitirmenin keyfini çıkaracağım. Ama kolay değildi. Hiç kolay değildi. Ama tekrar söylüyorum, görev tamamlandı.
0: Roland, o parayı neye harcamayı düşünüyorsun?
4: Yaşadığım yerdeki insanları göreceğim ve muhtemelen başka bir keşif gezisine çıkacağım. Bir yıllığına ortadan kaybolmak kulağa çok hoş geliyor.
0: Kelly, Kylin, ikiniz neredeyse Roland kadar uzun süre oradaydınız. Ona söylemek istediğiniz bir şey var mı?
5: Tebrikler Roland. Yani gerçekten çok iyi iş çıkardın.
1: Evet
5: etkileyici.
1: Roland, sen bir canavarsın. İnanılmaz yeteneklerin var ve yaptığın şeyler çılgınca. Yani bir misk öküzünü bıçaklamak mı? Sen delisin.
4: Teşekkür ederim. Siz kızlar beni gerçekten çok zorladınız. İçinizde o lider ruh var. Çok zorlayıcı rakiplerdiniz.
0: Böylelikle tek başınanın sonuna geldik. Kylin, Kelly ve Roland'a ve tek başınanın bütün katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yeni sezon için yeni yarışmacılar hazırlanıyor. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz. O zamana dek dışarı çıkın ve doğayla yaşayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğayla baş başa kalın.
6: Tek başına milyon dolarlık meydan okuma.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
10: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
9: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hey, şuna bak. İleride bir kütük var. Şu anda zararı yok. Etrafından geçebilirim.
1: Geçemeseydin ne yapardın?
0: Muhtemelen ip bağlardım. Sonra ucundan çekerdim.
1: Yapacak mısın?
0: Hayır. Çünkü ben oyuncu değilim.
1: Pekala.
0: Değilim. Sadece kırsalda yaşamaya çalışan sıradan bir adamım. Alışveriş yapmak için River Creek'e gidiyorum. Şu anda bu koşullarda gitmek için deneyimli bir tekne sürücüsü olmak gerek. Yoksa burada 2 saniye hayatta kalamazsın. Tekneden çıkarsan ölürsün. Her şey tamam.

0: Affedersin, bu biraz kötüydü değil mi?
1: Idaho'nun ortasında yollar ve trafik tarafından kirletilmemiş, engebeli ve görkemli Frank Church yer alıyor. Bu ücra bölgenin ana yolu ve yaşamla olan tek bağlantısıysa aynı zamanda geri dönüşü olmayan nehir olarak bilinen Salmon Nehri'dir.
0: Hatay'a yer yok.
1: Bahar sona ermek üzere ve aylar boyunca devam eden erime sürecinin ardından nehir çok hızlı akıyor. Bu nehrin kıyısında yaşayan toplum için hazırlanmak ve eğitim için son şans.
0: Şortumu değiştirmem lazım.
1: Yaz hasadı başlamadan ve çok geç olmadan her şeyin hazır olması gerek. Pilot adayı şimdiye kadarki en zorlu dersini geçmeye çalışacak.
2: Burada pilotluk yapmak cesaret ister.
1: Acemi kaptan nehirde ilk sınavını verecek.
0: Hayattaki tek amacım bir sürat teknesi sürücüsü olmak ve aile işini devam ettirmek.
1: Ve acemi çiftçi için ahırı kurtarabileceğini kanıtlama zamanı sonunda geldi.
3: Arkamda iz bırakmak istiyorum. Dikkat et.
4: Evet.
3: Dikkat et.
1: Geri dönüş olmayan nehrin dolambaçlı kanyonlarının 5 kilometre yukarısında.
3: Buraya gel ufaklık. Buraya gel. Atımın bir bebeği oldu. Taya Gunner adını vermeye karar verdim. İlk tayıma Gunner adını vermek çocukluğumdan beri hayalimdi. O yüzden bu ismi tercih ettim. Tayımı hazırlıyorum, ona dokunuyorum ve vücudunun her yerini temizliyorum. Atlar küçükken eğer onlara patronunun kim olduğunu en baştan gösterirseniz, büyüdüklerinde insanlara daha fazla saygı duyarlar.
1: 23 yaşındaki genç çiftçi Aubrey Gunner, tayını hazırladıktan sonra en önemli görevinin son aşamasına geliyor.
3: Ölüm tanrısına ne diyorduk? Bugün değil.
5: Sanırım oldu.
3: Tamam.
5: Köpeğim sende mi?
3: Evet, yanımda.
5: Tamam.
1: Aubrey yıllık saman hasadını korumak için Indian Creek'teki ahırının çatısını sonunda yeniliyor.
5: Tuttun mu? Merhaba çocuklar.
3: Ahırın çatısı 10 yıldır akıtıyor ve artık tahtalar çürümeye başladı. Böyle giderse çok geçmeden çökecek. Onun için tamir ediyoruz. Dikkatli ol.
5: Tamam.
3: Ahır bu çiftlik için çok önemli ve tüm samanlarımı ahıra depoluyorum. Saman olmazsa atlarımı besleyemem. Ve atlar olmazsa bu çiftlik var olamaz.
1: Ahırda gerekli aletler ve ekipmanlar da depolanıyor ve hava bozulduğu zaman hayvanlar için sığınak görevi görüyor.
3: Bu sene Indian Creek'te iz bırakmayı düşünüyorum. Umarım bu yeni proje sayesinde gelecek senede buradaki yerimi sağlamlaştırabileceğim. Tüm o malzemeleri çiftliğe getirmek gerçekten çok uzun sürdü. Hiçbir şey atmamaya çalışıyorum. Kirişleri önce tekneyle taşıdık ve sonra helikopterle indirdik. Bu noktaya gelmek için gerçekten çok uğraştık.
1: Aubrey'nin atının doğum yapmasıyla proje daha da gecikti.
3: Artık sonunda başladık. Ahırın çatısını yeniliyoruz. Hey bak. Tava ister misin?
5: Hadi Aubrey, yapabilirsin. Biraz daha güç ver. Hadi. Hadi Aubrey.
3: Kapa çeneni. Neden çıkmıyor bilmiyorum.
5: Çeksene.
3: Ahırın çatısını yenilemenin kolay olacağını düşünmüştüm. Ama düşündüğümden çok daha zormuş. Gerçekten yorucu.
1: Aubrey ve Pete eski çatının çürümüş destek parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Ardından kontrol plak kullanarak yeni çatının ilk katını yapacaklar. Son olarak katran kağıdı yerleştirecekler ve çatının daha fazla çürümemesi için tenekeyi kontrplakla kaplayacaklar.
5: Bu sabah gökyüzü masmavi ama hava tahminlerinde yağmur ve kar gösteriyor. O yüzden elimizi çabuk tutmaya çalışıyoruz.
1: Ertesi akşam bir bahar sonu fırtınası bekleniyor. O yüzden hızlı davranmak zorundalar.
3: Çatıyı kaldırırken 40 yıllık çürümüş parçalar görüyorum.
5: Evet, metalin altında toplanmış.
3: Eldiven ister misin?
5: Bu senin içindi.
3: Çok iğrenç. Gerçekten iğrenç.
5: Aubrey ile birlikte boyumuzdan büyük işlere kalkışmış olabiliriz. Benim için çalışma etiği çok önemlidir. İyi bir işçi ve güvenilir, sağlam bir insan olarak tanınma hoşuma gidiyor. Ve bana verilen her türlü işi yapmak isterim. Ama şimdiye kadar hiç çatı yapmadım ve tabii ki Aubrey için de aynı şey geçerli. Ciddi misin? Oraya mı geleyim yani?
3: Evet, gel.
5: Eline dikkat et. Affedersin.
3: Bence zor durumlarda gülebilmek, en kötü durumlarda bile dalga geçebilmek gerçekten çok önemli. Çıkardın mı? Yeşil kavanozda da aynısı olmuştu. Yapabileceğimi sanmıştım ama açamadım. Pete bana yardımcı olduğu için gerçekten çok şanslı hissediyorum.
5: Çivileri çıkarmaya çalışırken yukarı veya aşağı çekmeye çalış. Sakın yanlara doğru çekme. Çünkü ortadaki kirişleri ezebilirsin o zaman. Anladın mı beni?
3: Evet, anladım.
1: Çiftliğin diğer tarafında, Frank'in doğu ucunda.
4: Taşı çıkarmaya çalışıyorum. Katırların ayakları dar olur ve bazen nalın içine taş sıkışabilir. Pekala evlat, çıktı sayılır. Evet, ayağının altını oymuş. Bu yüzden de canı yanabilir. Bunu engellemeliyim. Sadece birkaç tane katırım var.
1: Vahşi doğa rehberi Ron Ens yolculuk için hazırlanıyor.
4: South Fork'a gitmek için sabırsızlanıyorum. Farklı bir yer.
6: Güzel bir yerdir.
4: West kulübenin çatısını onarmama yardımcı oldu. Evet dostum. Ne yaptığımızı biliyormuş gibi görünüyoruz. Aramızda bir anlaşma yaptık ve bu sabah ona yardım etmeye gidiyorum. Orada içliğe ihtiyacım olmaz herhalde.
0: Hayır, hava buraya göre daha sıcak. Yaklaşık 4 derece.
1: Ron bugün bir posta uçağıyla Frank'in daha önce hiç görmediği bir bölgesine doğru gidiyor.
4: Frank yaklaşık 3 milyon dönümlük bir alanı kapsıyor ve ben sadece çok küçük bir bölümünü gördüm. Hepsini gezmek bir ömür sürer.
0: Yemyeşil.
4: Evet, öyle.
1: Ron, South Fork'taki çiftçi arkadaşı Wes Gregory'ye yardımcı olmak için Frank Church'ün bambaşka bir bölümüne gidiyor. 200 dönümlük bir alanı kapsayan ve geri dönüşü olmayan nehir tarafından ikiye ayrılan South Fork bir at çiftliği.
7: 70 dönümlük bir alanı saman üretimine ayırdık. Her yıl 100 ila 120 ton arasında saman çıkarıyoruz.
8: Çek!
1: Yaz gelmek üzere olduğu için Wes ve Christina saman hasadını hazırlamakla meşgul ve Ron'dan yardım istediler.
9: Ron Ens burada efsanedir. Uzun zamandır çok tecrübeli biri ve birçok farklı yeteneği var.
7: Bize yardım edeceği için mutluyum.
9: Bir dakika, misafirlerimiz var. Bak, uçak.
8: Geliyor. Zamanlama harika.
0: Şu ağaç bayağı uzunmuş.
4: Evet, öyle. Sanırım kesmem gerekecek.

0: Ha, Decker ve Stretch de gelmiş. Seni görmek güzel Ram. Uçuş nasıldı? Bu sabah kaçta uçağa bindin?
1: Bilmiyorum, saatim yok.
2: Bugün büyük gün olacak.
0: Evet, ne kadar zamanın var?
1: Bütün gün.
0: Pekala.
3: Ron'un uzmanlığını gerektiren ilk iş genç bir tayı kısırlaştırmak. Bu zorlu bir iş.
2: Bu tek kişilik bir iş değil. Ron'un tayı tutması gerekiyor ve kendisi bu konuda deneyimli.
1: Genç atlarla çalışmak zordur. Ve en önemlisi tekme yememektir. Eğer işten anlamıyorsan zorlanabilirsin. Eğer biri beni de kesmeye çalışsaydı herhalde ben de savaşırdım.
0: Atı kısırlaştırmak için bunu kullanacağız. Ve testislerini keseceğiz. Bu midesi kaldırmayanlara göre bir iş değildir.
3: Bu tehlikeli bir prosedür. Eğer düzgün yapılmazsa at için ölümcül olabilir.
1: Testisleri kesmek için özel bir alet kullanacağız ve sıvı tamamen boşalana kadar açık bırakacağız. Çok derin kesmemek gerekiyor yoksa at kan kaybından ölebilir.
0: Hayvan kısırlaştırılırken amaç testosterondan kurtulmaktır. Testisleri olan her hayvan genelde çok agresif davranır. Avlanırken veya yük taşırken agresif bir hayvanla uğraşmak imkansızdır. Atı kısırlaştırdık. Ron'un ve Christina'nın yardımcı olması çok iyi oldu.
1: Operasyon sorunsuz geçti. Çok uzun sürmedi. İyi bir ekip işiydi. O artık daha iyi bir at.
0: Evet, iyi görünüyor. Kanama yok. Birkaç gün boyunca dinlenecek ve bir hafta içinde testislerinin olduğunu hatırlamayacak bile. Kara Tim artık kısır bir at. Soprano söylüyor.
3: Kuzeyde dönüşü olmayan nehrin karşısında Aubrey ve Pete ağır çatısı restorasyonunun ilk aşamasını bitirmek için uğraşıyor. Birlikte çürümüş teneke ve destek parçalarını çıkarıyorlar.
4: Dinlenecek zamanımız yok. Dinlenemeyiz. Aa Pete. Aa Pete.
5: İşte buna dikkat etmek gerek. Eğer düşersen ve kalkamazsan büyük ihtimalle bir daha hiç kalkamazsın.
4: Bu hiç hoşuma gitmedi. İp hazırlayacağım.
5: Aubrey belime bağlamam için bana bir ip verecek. Böylece eğer kayarsam tutunacak bir şeyim olacak. Yani güvende olacağım.
4: Bağladın mı?
5: Evet, belime bağladım.
4: Tamam. Dikkatli ol. Ben de.
5: Kablolar.
4: Aa. Pete! Pete, iyi misin? Aman Tanrım. Her şey yolunda.
5: Bilmiyorum.
4: Neren acıyor? Söyle. Hareket etme.
5: Sanırım ip metale sürtmek yüzünden kesildi.
4: Ah, aman Tanrım.
5: Tutunmaya çalıştım.
4: İp şuna koptu.
5: Bak. Düşerken elimi kesmişim, baksana.
4: Ya, bakabilir miyim?
5: Sanırım çivi kesti.
4: Bir daha yukarı çıkmanı istemiyorum. Bitti.
5: Hayır, bitmedi. Çatı akıyor. Neredeyse bitmek üzere.
4: Bacakların
5: koparken
4: iyi
5: ne yapıyordum hatırlamıyorum bile.
4: Bileklerin yaralandı mı?
5: Hayır, ben iyiyim. Sadece elim acıyor. Elim kesildi, onun dışında gayet iyiyim. Bir gün daha yaşayabileceğim yani. Kirli bezle temizlemek pek iyi bir fikir değil ama.
4: Peter, başına çok daha kötüsü gelebilirdi. Ona çok değer veriyorum. Ve düştükten sonra yaralanmadığı için gerçekten çok mutluyum.
3: Çürümüş ağır çatısının büyük bir kısmı kaldırıldıktan sonra
4: 138.75.
3: Sıra çatının ilk katı kontrplağı yerleştirmeye geliyor. Saat Fork çiftliğinde Ron, çiftliği saman hasadını hazırlamak için Wes'in yapması gereken işlere yardımcı oluyor.
0: Bu braket balya makinesinde kullanılıyor. Bugün en çok bu konuda Ron'un yardımına ihtiyacım olacak. Ron eski bir profesyonel kaynakçı. O makine olmadan samanları dizemeyiz ki bu bizim için çok önemli. O yüzden bunu halletmemiz gerekecek.
3: Balya makinesinde samanları kesmek, taşların balyaların arasına girmesini ve en önemlisi motorun hasar görmesini engellemek için bir dizi 30 santimlik diş bulunuyor.
0: Çok tuhaf bir yerden kırıldı.
1: Evet. Sıradan bir durum. Makineler bozulur. Her yerde taş ve ağaç var. Burası zor bir yer. Yıllar önce profesyonel olarak kaynakçılık yapıyordum. Hatta bir atölyem bile vardı. Harley motorlar yapardım. O yüzden balya makinesini tamir etmek benim için büyük bir şey değil.
3: Dişlerden birinin braketi çıktığı için motor korunmasız kaldı. O yüzden Ron tamir etmek için tecrübelerinden yararlanıyor.
1: Çiftlikte sıradan bir gün.
3: Balya makinesi çalışmazsa Wes ve Christina samanlarını elle kesmek zorunda kalacaklar. Bu haftalar hatta belki de aylar sürebilecek yorucu bir iş.
1: 10 santimlik öğütücün var mı?
0: Evet var.
1: Çünkü iki taraftaki boyayı çıkartmamız gerekecek.
3: Ron kaynağa başlamadan önce üzerinde çalışacağı yüzeyi öğütüp temizlemeli.
1: Boya metalin yapısını bozarak gözeneklerin açılmasına sebep oluyor ve bu parçayı zayıflatıyor. Şunu tutturmak için bir parça metal koymamız gerekebilir. Böylece hepsi aynı yükseklikte olur ve kaynak yapabilirim bu şekilde.
0: Kaynak makinesini biraz yaklaştıracağım.
1: Tamam.
0: Kendi kendine yeten bir insan olduğumu düşünüyorum. Bazı durumlarda kasaba dışından malzemelere ihtiyacımız olabiliyor. Yemek, ahşap veya arada sırada yardım almak gibi. İşte aradığımız şey bu. Ama genel olarak kendi kendimize yetebiliyoruz. Bu bir kaynak makinesi. Aynı zamanda ark kaynağı olarak da bilinir. Benzin var mı diye bakıyorum. Boş görünüyor. Şuna biraz benzin koyalım. Burası South Fork benzin istasyonu. Bunları birkaç yıl önce buraya koydular. Ondan önce pompayla hallediyorduk. Üzerinde camdan bir kase olan eski pompalardan bahsediyorum. Cam kaseyi doldurmak için kolla pompalardık. Aslında güzeldi. Ama bunlarla modern dünyaya ayak uyduruyoruz. Ülkede hala ücra ve doğal yerler var. Herkes istediği yaşam tarzını sürdürebiliyor. Bizim de burada yaptığımız şey bu. Bir şekilde topraktan geçinmeye çalışıyoruz. Böylesi çok daha zor. Ama bu hayatı çok seviyorum.
1: Önce şu hurdalığa bakayım.
3: Ron'un temiz bir kaynak yapabilmesi için braketi kaldıracak bir şeye ihtiyacı var.
1: En yakın yedek parça dükkanı 100 kilometre uzakta. O yüzden hiçbir şeyi atmayız. Zaten er ya da geç bir şekilde kullanılır. Kesinlikle. Burada aradığım şeyi göremiyorum.
3: Ron atılmış metallerin arasında eski bir at nalı parçası görüyor.
1: Aslında bu işe yarayabilir. Evet.
0: Burada yaşamak için yaratıcı olmak gerekir. Bazen eski bir makinenin bir parçasını ısıtıp, kesip, şekillendirip başka bir makinede kullanmanız gerekebilir. Ve bazen de elinizdekilerle yetinmeyi bilmelisiniz. Bence iyi görünüyor Ron.
1: Kaynak için hazırız.
0: Tek başıma yarım günde bitiremezdim.
1: Hadi çalıştır şunu. Hatta daha bile iyi.
0: Eskisinden daha iyi görünüyor.
6: Tamam.
1: Bu ölüm makinesini kullanmak zorunda olmadığım için mutluyum. Evet.
3: Yeni parça makineye takıldıktan sonra sıra Wes'in yıllık yapılması gerekenler listesindeki diğer işe geliyor. Bu tehlikeli bir iş. Ve tehlikeli işler riski paylaşacak birini bulana kadar ertelenmek zorundadır.
0: Birazdan saman tarlasının ucundaki büyük ağacı keseceğiz. Bu ölü bir ağaç.
1: Bunu kesmek kolay olmayacak.
0: Evet, özellikle üstü çok tehlikeli görünüyor.
1: Evet.
0: Eğer kesmezsem Rüzgarla birlikte devrilecek ve büyük bir ihtimalle saman tarlasına düşecek ve samanların büyük bir kısmını mahvedecek.
1: Böyle bir ağacı kesmenin en büyük tehlikelerinden biri üstünün çatallanmış olması. Yukarıda bir sürü ölü dal var. Ağaç keserken eğilebilir ya da çok sert vurursan dalların kopup düşmesine sebep olabilirsin. Bu yüzden bu tip ağaçlara dul bırakan diyoruz.
0: En kötü durumda ağacın altında ezilip felç kalırsın ki bence bu ölmekten çok daha kötü.
3: Ağacı kesmeye başlamadan önce Wes ve Ron'un ağacın eğimini çözmeleri gerek. Wes bu iş için kökeni eski Mısırlılara kadar dayanan basit bir cihaz kullanacak.
0: Bu bir çekül. Bunu kullanarak ağacın eğimini kontrol edeceğim. Yani ağırlığın en çok nereye bindiğini belirleyeceğim.
3: Ağacın tepesiyle hizalandığında çekülün ağırlığı düz bir çizgi oluşturur. Ve bu ağacın eğim yönünü ve dolayısıyla nereye düşeceğini gösterir.
0: Pekala, ağaç şu tarafa doğru eğilmiş.
1: Önce bir çentik atacağız ve içine kriko yerleştirip çekeceğiz.
0: Ağaç keserken istediğin yöne düşmesi için mekanik avantajlardan faydalanmalısın. Çünkü yer çekimi ağacın yaslandığı yöne doğru düşmesine neden olur. Sorun çıkacağını sanmıyorum çünkü şimdiye kadar bir sürü ağaç kestim. Ama daha önce hiç hidrolik kriko kullanmamıştım ve Ron'da bir tane var. Ben ağacı keseceğim, Ron kirkoyu ayarlayacak ve arkamdan olan biteni takip edip ağacın hareketlerini gözlemleyecek. Eğer bir sorun çıkarsa bana önceden haber verecek. Dallara dikkat et, tamam mı?
1: Evet.
0: Sana bir zarar vermesin.
1: Kaskımı taktım.
0: Görüyorum.

0: Harika, harika dostum. İstediğimiz yere düştü. Mükemmel. Şu koyu çizgiler büyüme çizgileridir. Her biri ağacın bir yılını gösterir. 127. Tam 127.
1: Yani bu ağaç en az çiftlik kadar yaşlı.
0: Evet, müthiş değil mi?
1: Evet.
0: Harika.
1: Evet, bu harika.
2: South Fork çiftliğinin altında ve Salmon Nehri'nin güneyindeki Indian Creek çiftliğinde.
3: Hala çok iş var.
2: Ahırın baraka tarafındaki çatıyı değiştirme çalışmaları devam ediyor.
3: Taktın mı?
2: Ve Audrey ile Pete projenin ikinci aşamasına geçiyorlar. Kontrplakla iç kaplamayı yapmak.
3: Çok yoruldum. Daha kaç rafta ihtiyacımız var?
4: Bilmiyorum, 4 ya da 5.
3: Bu imkansız. Benden bu kadar haberin olsun.
4: Bebeğim, şimdi bırakamazsın, olmaz.
3: Pete, kontraplakları takmak istiyor. İstiyorsa yapabilir tabii. Yardımı için ona minnettarım ama benden bu kadar. Hala yapmam gereken çok iş var.
4: Evet, bugünlük işlere ara verdik. Şu anda en büyük endişem hava durumu çünkü çatı hala açık durumda. Burada havanın ne zaman bozacağı hiç belli olmaz. Güneşliyken birden yağmur veya dolu bile yağabiliyor. Ya da fırtına çıkabiliyor. Bu akşam için yağmur bekleniyor. Neler olacak göreceğiz. Umarım az ve geçici bir yağmur olur. Yani bizi pek zorlamaz.
3: Bu 3-4 kişilik bir iş. Yani durum çok kötü. Çok.
4: İkimizin bu işin altından kalkabileceğimizi bilmiyorum. İyi ilerleme kaydettik ama hala yapacak çok şey var. O yüzden yardım çağırsak iyi olacak.
3: Indian Creek 10. ünite. Indian Creek 10. ünite.
2: Telsizle yardım çağrısı yaparlarsa sinyal aralığındaki tüm çiftçilere ulaşabilirler.
3: Indian Creek 10. ünite.
2: Ancak yüksek zirveler ve vadiler sinyal kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.
4: Bazen onlar bizi duyuyor ama biz duyamıyoruz.
3: Tamam, hiçbir şey duyamıyorum. Ama orada beni duyabilen varsa Indian Creek'teki ahırda yardıma ihtiyacımız var. Indian Creek 10. ünite.

0: Tamam, düz ileri.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Şuraya mı gideyim?
0: Evet, manevra yapmadan önce irtifayı korumamız gerek. Güvenli bölgeye gidiyoruz.
2: Frank'te yeni bir gün ve pilot adayı Katie Doris uçuş dersine hazırlanıyor. Bugün özel bir öğretmenle çalışacak. Amcası Bill de. Bill bugün Katie'ye özel bir beceri öğretecek.
0: Bulutlardan uzaklaşmak istiyorum. Eski uçuş kurallarını hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bulutlardan uzak dur, tamam mı?
2: Bill Doris kardeşi Mike'dan farklı olarak profesyonel bir uçuş eğitmeni. Ve yaklaşık 30 yıldır Idaho'nun kırsal bölgelerinde uçuyor.
0: Pekala, daha yükseğe çıkmamıza gerek yok.
1: Tamam.
0: Tam olarak istediğim yerdeyiz.
1: Harika.
0: Şuna bak.
1: Ne var?
0: Ağacın orada, sırtın arkasında.
1: Tamam, gördüm.
0: İnanılmaz.
2: Bill ve Katie düşmüş bir uçak görüyor. Bu durum Frank Church'te uçmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösteriyor.
1: Bölgede bir sürü kaza yaşandı. Bazı insanlar atlatabiliyorlar ama çoğu için bu geçerli değil. En iyi pilotlar bile birçok kez bölgede kaza yaptılar. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey.
0: Kimse mükemmel değildir.
1: Yani sıra bizde.
0: Geri dönüp uçağı indirelim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Uçağı olması gerektiği yere indirmek için yetenekli olmak gerekir. Ve bu bir gecede öğrenilebilecek bir şey değildir. Kazalar herkesin başına her yerde gelebilir. Kimse mükemmel değildir.
1: Bir kere başladın mı her ne olursa olsun inmen gerekir. O yüzden uçağını tanımalısın ve ne yaptığını, nerede olduğunu bilmelisin. Özellikle de böyle büyük ağır uçaklarda.
0: Uçağın burnunu biraz düzelt. Aşağı inmesine izin verme. Biraz düzeltmen yeter.
1: İnmek için yapmak zorundayım.
0: Piste bak. İyi gidiyorsun. Pisti gözle.
1: Tamam, bakıyorum.
0: Tamam. Dur işaretine yaklaşıyormuş gibi düşün. İşte böyle. Şimdi uçağın burnuyla pistin sonuna doğru yaklaş. Hadi, burnu havaya kaldır. Tamam. İyi işte.
1: Tamam.
0: Yine kalkalım.
1: Tamam. Hava trafik kontrol. Burası Cessna. 206 ve 106 numaralı pistten kalkış yapmak üzereyiz.
0: Bu zor bir iş. Ve arada sırada küçük kazalar olması normal. Böyle şeylere alışmak gerek.
1: Peki, manevra yapmaya başlayayım mı?
0: Olduğun yere ve ne yaptığına dikkat et, tamam mı?
1: Tamam.
2: Katie'nin toparlanıp uçuş dersine devam etmesi gerek.
0: Pekala, şimdi tırmanışa geçiyoruz. Uçağın farkını hissetmek için iyi bir manevradır.
2: Frank'in dar kanyonlarında ve dik tepelerinde ilerlemek için gereken en önemli manevralardan biri ani ve keskin tırmanışlardır.
0: Şimdi tırmanışa geçeceğiz. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan eski bir manevradır ama uçuş bilgisini arttırmak ve bir diğer aşamaya geçmeyi sağlamak için tüm adaylara öğretilir.
1: Bana gösterecek misin?
0: Hayır, hayır. Ben sadece uçağı dengede tutacağım, tamam mı? Eğer işler ters giderse sorunu çözmek için pilota yardımcı olan bir manevradır. Bu geminin kaptanı sensin.
1: Tamam.
0: İrtifanı kontrol et. Nerede olduğunu anla ve uçağını uçur. Kontrol sende.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Bu manevrada pilot uçağı kontrol etmek için tırmanışla 180 derecelik dönüşü birleştirir. Bölgede dar kanyonlar ve geçitler olduğu için uçağı minimum açıyla döndürmek ve tırmanmak gerekiyor.
0: 180 derece döneceğiz ve tırmanacağız, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, güç ver.
1: Seyir mi?
0: Evet.
1: Böyle mi?
0: Seyir.
1: Tamam, biliyorum ama bu uçağa alışkın değilim. Önce tam güç verip sonra seyre geçsem olur mu?
0: Tamam, dikkatli ol.
1: Tamam. Aileyle uçmak biraz yıpratıcı. Bazen anlaşmazlıklar çıkabiliyor ve iki tarafta gerilebiliyor.
0: 130 derece dön, sonra tamam. Düzelt ve yine dön. Dönermiş gibi, 33 derece.
1: Tamam.
0: Hadi. 33,
1: tamam.
0: Şimdi sola. Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Sabırlı olmak gerek. Tehlikeli bir şey olduğunu ve amcamın benden ne istediğini biliyorum. Ama sadece biraz zaman alıyor. Az kaldı.
0: Böyle devam et. Tırman. Tırmanmaya devam et. 40'tasın. Şimdi 90 derece. Güzel. Devam et işte böyle. Biraz çekmeye başla. Böyle devam etmen gerek ama biraz tırman. İşte böyle. Şimdi yavaşça açıl. 1000 feet'e geri dön.
1: Tamam.
0: Pekala, çok güzel değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, sanırım anladın.
1: İyiydi.
0: Evet, iyiydi. Çok iyiydi. Giderek daha da gelişiyor ve bence bu harika bir şey.
1: Bu manevralar insanı çıkmaza sokabilir çünkü bir B planı yok, başka bir seçenek yok. Başarmak zorundasın.
0: Katie çok iyi bir pilot olacak.
2: Indian Creek'te Aubrey ve Pete ağır çatısını yenilemeye devam ediyorlar. Eski çürümüş çatıyı kaldırmak için saatler boyunca çalışsalar da projenin tamamlanmasına daha çok var ve ikinci aşamaya geçtiler. İlk katmanı kontrol plakla kaplamak.
3: Tanrı inşaat işçilerini korusun, çok zor.
2: İş bittikten sonra kontrol plağı bir kat katran badanasıyla koruma altına almaları gerekecek.
3: Yardım et Pete, yapamıyorum, çok zor.
4: Parçaları taşımak için bir kişi daha olsaydı çok iyi olacaktı. Dün gece yardım çağırdık ama yanıt alamadık. Belki gelirler, belki de gelmezler, bilmiyorum. O yüzden devam edeceğiz ve bitirmeye çalışacağız.
3: Pek eğlenceli değil.
2: Fırtına beklendiğinden Aubrey ve Pete'in fazla zamanları yok. Geceyi South Fork'ta geçiren Ron, Wes ve Christina ile vedalaşıyor.
5: Her şey için teşekkür ederim.
6: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
5: Çok iyiydi.
2: Ama telsizden Aubrey'nin yardım çağrısını duyan Ron, eve dönmek yerine yardıma gitmeye karar veriyor.
6: Indian Creek'ten Aubrey aradı ve ahırın çatısı için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Eğer birinin yardıma ihtiyacı varsa gider yardım ederiz. Böyle yapılması gerekir.
2: Aubrey'nin yardım çağrısını duyan yalnızca Ron değil. Jess ve Peyton Ward da yardım için yola koyuldu. Ama Aubrey'e ulaşabilmek için geri dönüşü olmayan nehri geçmeleri gerekiyor.
7: Benim adım Jess Bow. Teçhizatçıyım ve Salmon Nehri'nde tekne kaptanlığı yapıyorum. Peyton benim en küçük oğlum. 19 yaşında ve o da tekne kaptanı olmak istiyor. Benden sonra işi o devralacak. O yüzden bir yerden başlaması gerek.
2: Ama Indian Creek'e gitmek Peyton için zorlu bir sınav olacak.
7: Aniden ortaya çıkan akıntılara ölü adam akıntısı diyoruz. Umarım bugün ismine layık bir iş çıkarmaz. Burada hızına dikkat et.
2: Peyton'un ölü adam akıntısından sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için suyun içindeki taşa dikkat etmesi gerekiyor. Kendi yolunu belirledikten sonra çakıl yatağına girmemek için gaza basmalı.
7: Tamam, hızına dikkat et, kenara geç. Kenara geç. Gaza bas. Araya gir. Hızlanıyorsun. Şimdi yavaşla. Şimdi yavaşla.
0: Taşa çarptım. İyi olmadı.
7: Evet. Şortumu değiştirmem gerekiyor.
2: Aubrey yarım kalmış çatısı için yardım beklerken ve fırtına giderek yaklaşırken Peyton önündeki bir diğer engeli aşmak zorunda.
7: Araya girip teknenin yönünü tahmin etmek zorundasın. Dibe vurdun ve döndün. O yüzden teknenin kıçı kayıyor.
2: Tam ileride Cottontail adlı ikinci derece bir akıntı var. Burası çok dar bir alan ve Peyton'ın 2,5 metrelik bir sürat teknesiyle taşlar arasındaki 2,5 metrelik dar boşluktan geçmesi gerek.
0: Bu biraz korkutucu. Eğer tekneyi iyi hizalamazsam kaza yapabilirim ki bu çok kötü olur.
7: Tamam. Halledersin değil mi?
2: Peyton gideceği yolu belirledikten sonra akıntıya girecek ve geri dönüşü olmayan noktayı geçecek. Artık bundan sonra geri dönemez ya da rotasını değiştiremez.
7: Açıl. Tam sağ. Geri, geri. Taşlara dikkat et. İşte böyle. İki taşın arasında yaklaşık 2,5 metrelik bir boşluk var. Tekne de 2,5 metre genişliğinde. Yani hataya yer yok. Akıntıya girdikten sonra hiçbir şeyi değiştiremez. O yüzden tam olarak doğru noktada olması gerekiyor.
0: Başlangıçta çok sığ bir yer olduğu için sadece bir şansın var. Bu çok teknik bir manevra çünkü hiçbir şekilde hata yapamaz. Sadece tek bir yolun var ve belirledikten sonra hata yapmaman gerekiyor. Yukarıda iki tane taş var. İlk bölümü geçtikten sonra tekneyi biraz sağa alman gerek çünkü solda bir taş daha var ve yönünü değiştirmen gerekiyor.
7: Hazır mısın?
0: Yaklaş, yolu belirle, kolu çek, yön değiştir.
2: Arkalarında iki tehlikeli akıntıyı bırakan Jess ve Peyton artık Aubrey'nin telsiz çağrısına cevap verebilir ve yardımcı olmak için çiftliğe gidebilirler.
3: Tamam, biraz yavaş. Aman tanrım, boşluk var. Burası çok yüksek ve çok tehlikeli.
2: Indian Creek'teki Aubrey ve Pete eski ahır çatısını değiştiler ve artık ikinci aşamadalar.
7: Hazır mısın?
2: Temeli kontrol plakla yapıyorlar ama bundan sonra üstünü katran kağıdı ve tenekeyle kaplamaları gerekiyor.
4: Ahır şu anda çok savunmasız. Çatıyı çıkardık ve eğer biraz bile olsa su alırsa tüm emeklerimiz boşa gider. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor.
7: Nasıl gidiyor?
3: Aa, kurtulduk. Hey!
7: Jess ve Paige.
3: Şimdiye kadar sadece siz geldiniz.
7: Elimizden geleni yapacağız.
0: Tamam.
7: Hadi başlayalım.
0: Tamam.
7: Elimizden geleni yapacağız. Evet. Bekle.
0: Tamam.
6: Merhaba.
7: Hey Ron.
6: Merhaba, nasıl gidiyor çocuklar?
3: Kovboy şapkası ve çizmeleriyle tepeden bize doğru gelirken sanki bir süper kahraman gibi görünüyordu. Uzun yol geldin.
6: Evet, dün West'te işler iyi gitti.
4: Hadi çatıya çık da başlayalım. Evet.
6: Anlaştık.

0: Drone'un da yardımıyla kontrol plakları bitiriyorlar ve katran kağıdı kaplamasına başlıyorlar. Ama son aşamada teneke çatıyı yerleştirirken herkesin hızlı bir şekilde...
1: ...başlayalım. Evet.
2: Anlaştık.

0: şey yapmam gerek.
1: Hep bir sorun çıkıyor.
2: Murphy peşimizi bırakmıyor.
3: Elektrikli aletler yüzünden Aubrey'nin elektrik sistemine fazla yüklenme oldu.
0: Evet, gidip bakmam gerek. Çabuk.
1: Hep bir sorun çıkıyor.
3: Çiftlikte elektrikler gittiği için ağırdaki çatı çalışması durmak zorunda kaldı.
0: Sigorta atmış. Akülere fazla yük bindiğinde bitiyorlar ve günlerce elektriksiz kalıyorum. Elektrik olmazsa tüm proje mahvolabilir. Aynı zamanda buzdolabım ve dondurucudaki etlerim var. İnanamıyorum. Ama neyse ki şu anki tek sorun fazla yüklenme. O yüzden bir şekilde halletmeyi başardım. Evet. Şimdi Pete'e yardım etmem gerek.
1: Şunu alın. Hadi başlayalım.
2: Tamam mısın dostum? Burada komşularımıza her zaman yardım ederiz. Birinin çatısı yapılacaksa gidip yaparız. Her şey karşılıklıdır. Buradaki herkes çalışma prensibini bilir. İşi bilen insanları dinler ve onlardan bir şeyler öğrenir. Sonra bu bilgileri diğerlerine aktarır.
3: Katran kağıdı yerleştirildikten ve kontrol plan üstü tenekeyle kaplandıktan sonra Indian Creek'teki ahırın yeni çatısı tamamlanıyor.
0: Eğer gelmeseydiniz yanmıştık, mahvolduk.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
4: Sorun değil.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Ron'la yaklaşık 10 yıl önce küçük bir kızken çalıştım. O benim çocukluk kahramanımdı. Gerçek bir kovboy olduğuna inanırdım. Geldiğin ve bize yardımcı olduğun için
2: benim
0: çok
2: için
0: teşekkür
2: zevkti.
0: Ederim. Harika bir duyguydu bu. Küçüklüğümden beri ilham kaynağımsın. Seni hiç unutmadım. Sen olmasaydın üniversiteyi bırakıp buraya gelemezdim. Gerçi akıllıca bir seçim miydi bilmiyorum ama bunu yaptım.
2: Kesinlikle. Gerçek bir işten çok daha iyiydi.
0: Evet.
2: Pekala.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Sorun değil.
0: Görüşürüz.
2: Ahırın devamı için iyi şanslar.
0: Tamam.
2: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
2: Aubrey ve Pete gibi gençlerin böyle yerleri idare ettiklerini ve eski gelenekleri devam ettirdiklerini görmek gerçekten çok güzel bir şey.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti bebeğim.
0: Aman tanrım, çok mutluyum.
1: Ben de öyle.
0: Bu sadece Pete, ben, Jess, Peyton ve Ron'un başarısı değil. Hens'in tekneyle, Will'in helikopterle, Book ve Johnny'nin çiftlik için yaptıkları yardımlar sayesinde olan bir şey. Buradaki herkes Indian Creek'i kurtarmak için yardımcı oldu. Bu çok güzel.
3: Bahar'ın son günleri, nehrin karşılarına çıkardığı tüm engelleri sadece azimle aşabildiklerini gösterdi.
2: Komşularımız ailemizdir. Birbirimize yardım ederiz.
0: Bu proje en büyük hayalimdi.
3: Tamam. Ama bir sonraki dönümeçte her zaman bir şey vardır. Geri dönüş olmayan nehrin bir sonraki bölümünde.
4: Çok fazla taş var. Vuracağız. Aman tanrım.
5: Tüm çit direklerini biz yapıyoruz. Şunu yerleştirelim.
2: Harika.
6: Kısraklarından biriyle çiftleştirmesi için Dina'yı Aubrey'nin yerine götürüyoruz.
0: Kısrağım şu anda çok ürkek. Fazlasıyla gergin.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
4: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: geliştirilmiş olabilir.
1: Merkür projesi resmi olarak sonlandırıldı. Şu an ne tür işlerde yer almayı düşünüyorsunuz?
2: Germany projesindeyim.
0: Merkür uçuşundan sonra Gordon uzay boşluğuna geri dönüp Bahamaların binlerce fotoğrafını çekti ve bu fotoğrafların hepsi de Gordon'ın babama verdiği krokilerle birebir örtüşüyor. Bu tam anlamıyla mükemmel ve geriye yapacak tek bir şey kalıyor. Hadi dalıyoruz, dalıyoruz, dalıyoruz! Gordon bu mektubu 1997'de yazmış ve sap altından bir masa bulduğunu söylemiş.
3: Bu gerçekten de büyük bir vurgundu.
0: Sanki birileri bizi izliyor gibi hissediyorum. Bu düşündüğüm şey mi? Aman tanrım, bu çok güzel. Bu top muhtemelen şu ana kadar bulduğumuz en önemli ganimet. Yoksa Gordon bizi Sir Francis Drake'in peşine mi taktı? Harika bir keşif oldu. Şuraya bakar mısın? Bu muhteşem.
3: Aradığımız gam bu sınırda. Yani 90-120 yönüne doğru iniyor. Hedefimizin bu sınırın dışında olup olmadığını açıkçası bilmiyorum.
0: Birkaç gündür bu izleri takip ediyoruz. Fıçı halkaları, toplar, bogata ve kaşıklar bulduk. 1700'lerden kalma bir İngiliz gemisinin enkazının üzerinde olduğumuzu düşünüyorum. Fakat enkazın bazı kısımları denizin derinliklerinde kalıyor. Şuna bakın! Sonsuzluğa bakıyor gibiyim. Araştırmalarımız bizi denizin derinliklerine doğru giden bir yamacın yanına kadar getirdi.
3: Daryl, hedef çok derinde. Geri dön.
0: Ekibimiz kesinlikle bu kadar derine dalabilecek bir ekipmana sahip değil. Bu yüzden de bir uzaktan kumandalı sualtı aracı gönderip aracın gözünden enkaza bakmak istiyoruz. Yapacağımız her ne olursa olsun her zaman teknolojiyi kullanma taraftarıyımdır. İşte başlıyoruz.
3: Sualtı araçları bunun içindir. Aracı aşağıda kolayca yönlendirebilir ve özellikle görmek istediğiniz şeye göz atabilirsiniz.
0: Bulduğumuz kalıntılara bakacak olursak, izini sürdüğümüz enkaz, Gordon'un listesindeki 2, 3, 4, 6 veya 9 numaralı geminin enkazı olabilir.
3: Kamerayı ayarlıyorum.
0: Araç harika çalışıyor.
3: Evet, gayet kontrollü ilerliyoruz. Henüz bir şey göremiyoruz. Ve 92 metreye ulaştık bile. Evet, 92 metre.
4: Defender, Defender. Gözünüz şu yelkenlinin üzerinde olsun.
3: Anlaşıldı, tamam.
0: Hazine avcılığı riskli bir iştir. Bir şeyler ters giderse başımızın çaresine bakmamız gerekir. Özellikle de bu kadar açıktayken. Bizi mi takip ediyorlar? Olamaz.
3: Evet, bu iyiye işaret değil.
0: On binlerce dolar değerinde ekipmanla ıssızlığın tam ortasında muhtemelen milyonlarca dolar değerindeki bir enkazın üzerinde duruyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Aracı geri çekin. Yelkenli yaklaşıyor.
3: Aracı çekmemizi mi istiyorsun?
0: Baylar, gitmemiz gerekiyor. Geri çekin, geri çekin çabuk.
4: Yanlarından geçip gitmemiz gerekebilir.
0: Bunlar da kim?
3: Bilmiyorum ama ateş açarlarsa lanet yelkenliyi vururum.
0: Ne söylediniz?
1: Suyun dibinde ne olduğunu biliyor musunuz?
0: Anlamadım.
4: Denizin dibinde uçaklar var.
0: Bilemiyorum. Bizim aradığımız şey bir uçak değil.
1: Ya, aradığınız özel bir hayvan mı?
0: Köpek balığı falan.
1: Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin.
3: Teşekkürler dostum.
0: Tamam. Tamam. Kendinize dikkat edin. Bu gerçekten çok garipti. Lanet okyanusun tam ortasındayız.
3: Evet, herifin tekiyle muhabbet ediyoruz.
0: Bu adam bir anda ortaya çıkıverdi ve bu beni çok rahatsız etti. Şimdi ise uzaklaştı. Hadi şu aracı tekrar suya bırakalım. Kıyıdan kilometrelerce uzaktayken kendi başınızın çaresine bakmak zorunda kalırsınız.
2: Elbette. Uzayda neyle karşılaşacağımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu. Neredeyse her gün gerçekten orada olduğumu hatırlayabilmek için kendimi çimdiklemem gerekiyordu. Her gün çok önemliydi çünkü bu bir şeylere gerçekten öncülük edebilmek için bulunmaz bir fırsattı.
0: Şimdiden dibe ulaştık bile. Bu İngiliz enkazının izini buradaki nakliye rotasında bulunan yıkıntıların arasında arıyoruz ve gerçekten aşağıda ne olduğundan emin değilim. Fakat bulacağımız gemi Gordon'un listesindeki gemilerden biri ise şu an tonlarca gümüşün üzerinde duruyor olabiliriz.
3: Ne kadar derin?
0: Neredeyse 110 metre diyebilirim. Dibe ulaştık falan ama hiçbir şey göremiyorum. Hem de hiçbir şey.
5: Bekle. Ekranda bir şey beliriyor.
0: Bu devasa bir şey.
5: Evet, gerçekten de öyle.
0: Biraz yukarı kaldıralım. Şunu gördün mü?
3: İnanılmaz.
6: Bir çeşit yük gemisine benziyor.
0: Ciddi misin?
6: Bu eski kocaman bir metal yığını.
0: Kesinlikle öyle.
6: Bu son derece modern bir gemi.
0: Gerçekten de epey metal bir enkaz.
3: 50 bin galonluk bir gemi gibi görünüyor.
0: Unutmayın ki Gordon'un çizelgesi bu anomalilerin nerede olduklarını gösteriyor. Ne olduklarını değil. Bu yüzden de bazen beklemediğimiz şeyler, modern enkazlar bulabiliyoruz. Bu sadece sürecin bir parçası. Fakat biz 1700'lerden kalma gemiler arıyoruz. Bu yüzden yolumuza devam edeceğiz. Tamamdır, toparlanmaya başlayalım. Bulduklarımız bıçak halkaları, toplar, gülleler ve balastlar oluyor. Kafamızdaki soru hala cevaplanmadı. Geminin geri kalanı nerede? Bu yüzden geri dönüp aksi yöne doğru ilerleyeceğiz. Akıntının bu gemiyi parçalamış, ardından kopan parçayı kıyıya doğru sürüklemiş olabileceğini düşünüyoruz. Yıkıntıları derin denize doğru takip ettik. Aradığımızın bu olmadığını biliyoruz çünkü modern bir gemiydi. O alanı eledik şimdi baylar. Asıl sorumuz şu, enkazın diğer yarısı nerede?
5: Gemi dağınık bir yıkıntı çizgisi boyunca yük boşaltmış gibi görünüyor. Gemi su almaya başladığında üzerindeki topları buraya bıraktığını biliyoruz. Büyük bir yükten kurtulduktan sonra akıntıyı takip edip sığ sulara ulaşmak için ilerlemiş olabilirler.
3: Kıyıya doğru ilerleyen birçok metal parçası olduğunu biliyoruz.
0: Sadece bu da değil. Gordon'un Gemini 5 uçuşu sırasında çektiği fotoğrafın aslı elimde. Şu an tam olarak buradayız ve deniz dibini kontrol ettiğimiz için enkazın orada olmadığını biliyoruz. Ganimetin geri kalanı buralarda bir yerlerde olmalı. Yani sığlık bölgesi ya da tepe bölgesinde. Gordon'un haritası bununla uyuşuyor. Notlarda derin sulardan bahsediyor. Hatta Gordon adaları bizzat ziyaret ettiğini bile söylüyor. Bu yüzden bence doğuya doğru gitmeliyiz.
6: Burası çok sığ olduğu için koydaki akıntı epey güçlü olacaktır. Bu da dalışı zorlaştıracaktır.
0: Evet, Gordon bunu burada açıklıyor. Bak, 45 santimetreye 90 santimetre derinlik.
6: Evet, yani suya girer girmez akıntı seni sürüklemeye başlayacaktır.
5: Gordon dalgalara dikkat et diyor. Yani zor bir iş olmasına rağmen dalgaların hareketini inceleyip en uygun zamanı kollamak zorunda kalabilirim.
0: Demiş ki kıyı gölünü incelemeye çalıştım fakat alçak dalgalar yüzünden bunu başaramadım. Tekrar deneyeceğim fakat bu umut vaat ediyor. Bütün bunların beni Gordon ve Kip'in peşinde oldukları şeye, yani altın masaya yönlendirdiğini düşünüyorum. Eğer Gordon oraya daldıysa ben de dalacağım.
6: Bu sığ suların olduğu bölgede çalışırken dikkatli olmalıyız. Bu gemileri parçalara ayıran şey bizim için de çok tehlikeli çünkü burada koca bir derin su şeridinin küçük bir su akımı haline gelip sıkıştığı bir gelgit akımı var. Ve su burada daha hızlı ilerlemeye başlayacaktır. Çünkü bahsettiğimiz sıkışma noktasının üzerinde ilerlemeye çalışan yüksek miktarda su olacaktır. Bu yüzden de akıntıya dikkat etmelisin. Yukarı çıkarsan başını geminin gövdesine vurabilir, bilincini kaybedebilirsin ya da bir şekilde su altındaki bir şeye takılabilirsin. Eğer biri yaralanacak olursa evden uzakta olduğumuzu unutmamalıyız.
0: Bu resife doğru ilerleyecek olursak da büyük miktarda havayı boşa harcamış olacağız. Hareketsiz kalacağız. Bu ganimeti bulmak çok daha zor olacaktır. Bu yüzden bu riski almaya değer diye düşünüyorum. Ama kimsenin yaralanmasını istemiyorum.
6: Tam bir kabus olacak dostum.
5: Evet, çünkü biliyorsun daha önce de sığ sulara girmiştim ve dalga hareketleri çok dengesizdi. Aşağıda bir sürü deniz kestanesinin üstünde olduğunu fark ettim.
6: Evet,
5: Tanrı
6: o akıntının
5: yere
6: böyle bir durumda kolaylıkla
5: çünkü
6: paramparça
0: burada
6: olabilirsin.
0: Deniz kestanesi yok ama değil
6: evet,
0: mi?
6: Evet, emin ol seni paramparça edebilecek birçok şey var.
5: Orada bir sürü ateş mercanı var.
0: Evet.
5: Bu mercanlar çok fena.
0: Bundan nefret ediyorum. Her tarafımı yakmışlardı.
5: Biliyorum.
0: O zaman dikkatli olmalıyız.
5: Evet.

0: Alana vardık. Çorbayı bırakmaya hazırlanın.
1: Şu an bize doğru yolda olduğumuza dair somut bir ipucu verebilecek, kayalıklarda herhangi bir gemi enkazına rastlayacağımızı gösterebilecek herhangi bir şey arıyoruz.
0: Toplamaya başladık. Şu an bilgisayara geminin arkasında ne kadarlık bir kablo olduğunu giriyorum. Bu şekilde bilgisayar yönümüzü, hızımızı, torbanın derinliğini ve su hareketlerini gözlemleyip bütün bu bilgileri bir algoritmayla birleştirecek ve geminin arkasındaki manyet ölçerin yerini ortalama olarak saptamaya çalışacak. Bu her ne kadar ortalama bir veri olsa da gayet doğru olduğunu söyleyebiliriz. Canlı görüntüye bakıyor olmamın sebebi de kamera kaydına herhangi bir yosun girip girmediğini görmek. Çünkü bunu yapmazsam günün sonunda kamerayı elime aldığımda sadece bir sürü yosunun görüntüsünü aldığımı ancak o zaman anlayabilirim. Ve bunu istemem. Hiç istemem.
1: Bu kıyı şeridine paralel 3 belki de 4 tur atacağız. İşte şu yönde gideceğiz, tamam mı?
2: Pekala, bugün Karayipler'de güzel bir gün.
3: Aşağıdaki suyun rengini biraz anlatmak ister misin? Yeşilden maviye çalan herhangi bir alan görebiliyor musun?
2: Evet, görebiliyorum. Koyu mavi ve koyu yeşil renkler var. Bir de çok açık mavi.
0: Koca değil, şuna bir bak.
1: Neler oluyor?
0: Sanırım bir yıkıntı alanı bulduk.
1: Vay canına, bu yıkıntı alanı kocaman. Daha çok tarihsel değeri olan bir gemi enkazının olduğu bölgelere benziyor.
0: Demek istediğim buydu. Ayrıca veriler gayet küçük. Bu da modern bir enkaz olmadığını, yani bir sürü demir görmeyeceğimizi gösteriyor.
1: Şu an tam ortada durana gitmek istiyorum. Tam şuradakine.
0: Evet. İmlecin bu tarafında çok fazla hedef var. Eğer orada bir şey varsa onu bulacağından eminim.
1: Ve orası epey sığ değil mi?
0: Biraz sığ, evet.
1: Bu gerçekten harika.
0: Tabii, eğer bu bir enkazsa. Evet. Beni bilirsin, hiçbir zaman çok heyecanlanmam ve gereksiz yorum yapmam. Fakat görmeyi beklediğimiz her şeyi burada görüyoruz. Burası harika bir konum. Yani olabilir.
1: Yani bu heyecanlanmış halin mi?
0: Evet, bu heyecanlanmış halim.
1: Manyetik araştırmalarımız son derece başarılı bir şekilde sonuçlandı ve şimdi daha büyük anomalilere ya da hedeflere odaklanıyoruz.
4: Akıntı buradaki resifleri paramparça ediyor. Dikkatli olmalısınız. Dalgalar çok tutarsız.
5: Bu gördüğümüz en büyük anomalilerden birinin tam ortasında bulunan ve tarihi bir gemi enkazı olduğunu umduğumuz bir şey.
0: Bu hiç iyi değil. Dayanın millet.
1: Burada dalış yapmak riskli mi? Kesinlikle evet. Fakat büyük risk, büyük ödül demek. Bu işin özü bu.
0: Su 2,5 metre derinliğinde ve akıntı çok hızlı. Yani suya girdiğinizde ve yerinizi aldığınızda sürüklenmeye başlayacaksınız. Bu yüzden suya girer girmez dibe doğru ilerleyin. Pekala, başlıyoruz. Hadi bakalım.
1: Dalgalar akıntıyı gerçekten de hızlandırıyor. Oo, şu akıntıya bak. Burası inanılmaz sığ. Ve işte provaya doğru gidiyor.
5: Ne oluyor?
0: Suyu boşaltmaya başlamamız lazım.
1: Bu zorlu koşullar Gordon'un yıllar önce bu alanı terk etmesine neden olan koşullar olabilir. Bu ileri teknoloji ürünlerinden biri.
2: Hey çocuklar, şuna bir bakın.
5: Bu şekilde çalışmak gerçekten zor.
4: Yüzyıllardır gemilerin başa çıkmaya çalıştığı koşullara karşı savaşıyoruz. Herkesin görevini iyi yapması gerek. Suya girmek her zaman tehlikelidir. Başınızı gemiye çarparsanız eğer, gelip sizi kurtarmamız gerekir.
5: Bu alana yayılmış bir sürü boş gemi yükü var.
1: Bu akıntı çok güçlü. Şu akıntıya bakar mısınız? Burası çok sığ. Bu da ne böyle?
5: Bu çok büyük bir çivi.
1: Şu ana kadar gördüğüm en büyük çivi bu. Şuna bir bak. Burada bir çift çivi var. Bunlar her yerde. Başka bir geminin çivisi. Sanırım görüyorum. Şuna bir bak Jim. Bu kesinlikle metal. Tam arkanda. Bu bir gemi enkazı. Geminin çivileri burada işte. Bu kesinlikle aradığımız döneme ait bir enkaz.

0: usual.
1: Regülatörler buraya takılıyor. Size hava sağlayacak olan şey bu sistem. Tıpkı normal OTS maskesi gibi.
2: Yaptığımız iş dünyanın en güvenli mesleği değil. Geceleri dalış yaparken dalgıçları sudan çıkarmak daha zordur. Herhangi bir sorun çıkarsa dalgıçları sudan çekerken zor anlar yaşayabilirsiniz.
1: Yavaşça başına geçir. Şamandıra tam burada. Dikkatli ol.
3: Hazır mıyız?
1: Evet.

0: Daryl, ses kontrol.
1: Duyuyorum, seni duyuyorum. Sen beni duyabiliyor musun?
0: Açık ve net.
2: Maskeye alışabildin mi?
3: Bu gözlük sayesinde çok net görebiliyorum. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar açık seçik görebiliyorum.
0: Görüntü net, Daryl.
2: Evet, zemini çok net görebiliyoruz.
1: Pekala, yavaşça yan yana yüzelim ve bahsettiğimiz o ilk hedefe doğru ilerleyelim.
2: Anlaşıldı. İlk hedefi arıyoruz.
0: Daryl, evet, bir süre ona bakmaya devam et.
1: Bir şey buldum. Enkazın izini bulmuş olabiliriz.
0: Elindeki nedir? Bir balast taşı mı?
1: Bir balast taşı mı? Hayır, balast taşı değil.
2: Gün doğumuna 3 saat kaldı. Sadece bu kadar.
1: Pekala, sadece biraz vaktimiz kaldı.
3: Üzerimdeki kablolara takılıyorum. Kablolar etrafımı sarmaya başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Buradan çıkmalıyım.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Gerçekten harika. Ayrıca garip. Çünkü ellerini bu şekilde yapıp gözlerine siper etmek gibi bir şey. Görüş açın sadece bu kadar. Kablolarla ilgili biraz sorun var çünkü taşıması çok zor. Etrafında dolanan bir sürü şey oluyor. Çevreyi görmek zor oluyor.
0: Hedefler ne durumda? Onları bulabildiniz mi?
1: Birkaç kazık bulduk.
3: Muhtemelen birkaç kazık bulduk.
1: Enkaz parçası oldukları kesin.
2: O zaman bu alanda çalışmanın başka bir yolunu bulmamız gerekiyor.
1: Normal ışık deneyelim.
4: Geçtiğimiz günlerde astronotlar Zodiac ışığında kızılötesi ışıkları rastladı. Bu astronot Jim McDivitt'in elinde tuttuğu uzay cihazını onaran Cooper'ın sayesinde oldu. McDivitt'in elindeki retikül olarak bilinen teleskopik bir cihaz. Cihaz düne kadar çalışmıyordu ve kızılötesi verilerinin işlenmesini engelliyordu. Fakat Cooper cihazı birkaç kere söküp tekrar birleştirerek hücrede uçuşan bütün o küçük vida ve contalara rağmen çalıştırdı.
1: Sopanın ucunda bir ışık.
3: Ve Tanrı ışık olsun dedi.
1: Güzel iş çıkardın. Küçücük bir tekneye doğan güneş gibi. Işığı şimdi açmayacağım çünkü çok parlak ışık verecektir.
3: Teşekkür ederim.
1: Pekala, hadi gidelim.
2: Işık iyi çalışıyor mu?
1: Gün gibi aydınlık.
3: Yapmamız gereken şey kesinlikle buydu.
0: Bu şey gerçekten de çok parlak.
2: Evet, öyle.
1: Merhaba ufaklık. Ganimetin nerede olduğunu biliyor musun? Burada çime benzer bir şeyler var. Sanırım hedefi bulduk. Fakat bunu ilk bizim bulduğumuzdan emin değilim. Bu alan daha önce yağmalanmış olabilir. Kanca hasarı olduğunu ve buradaki kirişten bir şeyin koparıldığını görebiliyoruz. Hadi geri dönelim. Seni bilemem Eric ama bence bu enkazda daha önce birileri uğramıştı. Ne zaman bilemiyorum, belki 100 yıl önce, belki yakın zamanda civarda yaşayanlar gelmiştir. Bu beni gerçekten de sinirlendiriyor. Çünkü bir partiye son gelen olmayı hiç sevmem.
3: Bu kötü oldu. Ben de çok sinirliyim. Eğer orada bir şey varsa bile çoktan gitmiş.
1: Burada değerli bir şey yok.
3: Evet, çoktan gitmiş.
1: Bu çok kötü oldu. Orada bir şey olmasını gerçekten umut ediyordum. Bugün bir şey bulamadık fakat hala elimizde araştırmamız gereken sığlık bir bölge var. Neyse, hadi geri dönelim. Çok yoruldum. Peki ya bir hazine bulamazsak? Asıl soru bu.
3: Ha evet, sana kesinlikle katılıyorum. Teknik olarak bizler kaşifiz ve bu yüzden bir alana ilk biz girmiş olmayı isteriz.